0: adam falan ama yani
1: Ağır
0: adamlar iki
1: kalıyor.
0: kişilik oynuyorlar. Orta sahada o yüzden biz tehlike şeyi var. İki kişilik oynuyorlar ama üçer kişilik oynuyorlar orta sahaları. Hücum hatları da ters ayaklı kanatlardan oluşuyor. Yani içeri giriyorlar, çok iyi top sürüyorlar, şaşırtıcı hamleler yapıyorlar. Yani biz biraz beklerimiz de burada o hücum hatlarını nasıl durduracağını düşünmesi lazım. Bizim sağ ve sol beklerimiz bu maçta çok büyük önem arz edecek. Biz neyse ki bunu üçüncü maç olarak oynayacağız. Onu ben söylemiş olayım, neyse ki diyorum. Neden? Çünkü en başta onlarla oynayıp yenilip de böyle moralsiz olarak diğer taraflara gitmek bizi biraz şey yapardı. Yani çok tempolu, çok atlet adamlar. Ve bir de şöyle bir avantajları var, ev sahibiler. Yani onu da unutmayalım. Amerikalılar da yeni Trump döneminden sonra böyle biliyorsun çok milliyetçi falan bayrakları kapıp gelebilirler yani. Bakalım ne olacak yani.
1: Bakalım ne olacak. Ben de şimdi oyuncularına bakıyorum. Pulisic var bayağı bir öne çıkan. Milan'dan
0: Evet.
1: herkes biliyordur zaten.
0: Tabii
1: Takımında
0: canım.
1: beyni olarak, takımında beyni
0: İşte
1: olarak
0: evet.
1: geçiyor. Bakalım ne olacak. Devam
0: Yani
1: edelim.
0: göreceğiz. Göreceğiz. Hep beraber göreceğiz bunları. Şöyle ben biraz şeylere de baktım. Hani bu takımlardan kimler nerede oynuyor biraz baktım. Onları söyleyeyim istersen. Mesela Avustralya'da La Liga'da oynayan, Premier Lig'de oynayan, Eredivisie'de, Feyenoord'da oynayan adamlar var. Bundesliga'dan var, Belçika'dan var ve İngiltere 2. Liginden Championship'de Watford'da oynayan o İran Kunda demiştim ya
1: İran
0: hızlı
1: Kunda
0: şeyi.
1: kanat.
0: Onlar var mesela. Paraguay'a baktığımızda La Liga ve MLS'ten yani Amerikan Futbol Ligi'nden oyuncular var. Onlar biraz daha böyle yurt dışına şey yani yurt dışında en iyi oynayan şeyleri Newcastle'la Wolverhampton'da oynayan iki kanat oyuncusu var. Almiron ve Gonzalez. Onu cepte tutalım. Ama Amerika böyle bayağı yurt dışı şeyi var. Premier Lig'de çok fazla oyuncusu var. Yani mesela işte kaleci Turner Crystal Palace'tan, stoper Crystal Palace'tan burada beraber de oynuyor adamlar. Öyle bir avantajları da var.
1: Birbirlerini de biliyorlar,
0: İşte aynen öyle. Yani mesela Serie A'dan, İtalya'dan, Juventus'tan McKennie var. İşte Milan'dan Musah var, Yunus Musah var. Real Betis'ten işte Cardozo var.
1: Cardozo.
0: Artık yani onu tanıyoruz zaten. Bakayım bakayım başka Milan, Juventus, Monaco, Eindhoven falan böyle gidiyor. İyi takımlarda oynayan iyi adamları var. Yani Amerika'ya biraz daha o açıdan dikkat etmemiz lazım. Amerika'nın temposunu nasıl kırarız orada onlara karşı nasıl top çeviririz? Ben hep ondan korkuyorum. Yani ben bizimkilerin aslında bu turnuvada oynayacağı ilk üç rakibin çok fiziksel rakipler olması dolayısıyla bizim biraz yıpranma ihtimalinden korkuyorum. Onun dışında iş tekniğe kalırsa biz onları teknikte üçünü de üst üste koyar döveriz. Yani
1: Hadi
0: teknik
1: bakalım.
0: konusunda ben bir şeyim yok yani benim. Yani en güvendiğim şey teknik ama tekniğe kalır mı iş yoksa fiziksel dünyada mı biter? İşte orada bakmak lazım. Bakmak lazım yani.
1: Bu arada sevgili Serhat, dinleyicilerimiz Cemina'ya hep katılmışlar biliyor musun? Birçok mesaj geldi ve genel olarak ve şöyle bir şey var, bir tane dinleyicimizinkini okuyayım. Mesela diyor ki Cemina'nın
0: Lütfen.
1: eleştirisi zorumuza gitse de genel olarak haklılık payı var diye düşünüyorum. Minvalinde mesajlar gelmiş. Bunu da buradan
0: Şimdi
1: söyleyelim.
0: yapay zekalar şöyle bir şey yapıyorlar. Yapay zekalar genellikle eğitildikleri verileri insanlara makyaj ederek geri sunuyorlar. Yani bu adam yapay zeka bu verileri nereden aldı? Bizden alıyor. Yani aslında bizim düşündüklerimizi bize veriyor.
1: Tabii.
0: Ya o yüzden de acaba milli takımın başındaki adamlar ya da Google'daki iletişimciler buna baksalar mıydı? Neyse. Aman biz mi kurtaracağız onları?
1: Peki efendim. Şu şeyi de biraz
0: Şimdi...
1: bahsedelim mi? Format biraz değişti. Bundan
0: Evet,
1: da
0: evet,
1: biraz
0: evet,
1: bundan
0: evet,
1: da
0: evet.
1: bahsedelim. Yani avantajı da var, dezavantajı olarak gören de olabilir. Şimdi 2026 Dünya Kupası bu tarihinde ilk kez 48 takımla oynanacak. Bu durumda da ne
0: Evet ya.
1: oluyor? Gruptan çıkma matematiği tamamen değişiyor. Nasıl
0: Ya
1: oluyor?
0: değişiyor ama şöyle bir şey var. Şimdi gruptan çıkamayanı döverler gibi bir. Yani aslında grup böyle bir lay lay lay lay bir şey olacak yani. Grup orayı ısındırtmak için olacak. Neden biliyor musun? Çünkü 48 takım katılıyor, 32 takım gruptan
1: 32.
0: çıkıyor. Yani arkadaş, hani üçte ikisi gruptan çıkacaksa niye grup var ki? Hani grup biraz azaltmak içindir ya. Yani 48 takımın 32'si zaten çıkacak. Şimdi 48 takıma şöyle ben yukarıdan aşağı baktım. Yani bu 32 takımın içine kalamamak için gerçekten büyük çaba sarf etmek lazım.
1: Ay büyük konuşmayalım
0: Gerçekten yani.
1: Serhat.
0: Ya ben büyük konuşurum ama yani kusura bakmasınlar. 450-500 milyon euroluk bir takımımız var bizim. Dünya literatürüne geçmiş adamlarımız var içinde. Genciyle, yaşlısıyla yani.
1: Doğru söylüyorsun da
0: Ama
1: genelde.
0: yani bu adamların çıkması lazım. Bu adamlar çıkacak, başka yolu yok yani. Şimdi
1: Peki.
0: bir şeylere bakıyorum. Ben en azından bir formatı söyleyeyim sana istersen. Şimdi 4 takımlı 12 tane grup var. Bunların ilk birincileri ve ikincileri çıkıyor. Eskiden ikincilerin hepsi çıkamazdı. İkinciler şeyden çıkardı. En iyi ikinciler falan çıkardı. Şu anda en iyi üçüncüleri koymuşlar. Yani 12 gruptan ilk 2 çıkıyor.
1: 24
0: En
1: takım.
0: iyi 12 grubun da en iyi 8 üçüncüsü çıkıyor. En iyi 8 üçüncü demek zaten geriye 4 takım kalıyor. Yani 4 takımdan daha kötü kalmak için yani 3 puan toplaman lazım. Öteki maçlarda da çok ciddi yenilmiş olman lazım.
1: Evet.
0: 4-0, 5-0 gibi yenilmen lazım. Yani gerçekten çıkamamak için çok ciddi çaba sarf etmek gerekiyor. Bu gruptan çıkamaz, kimse buraya gelmesin. Ben sana söyleyeyim, orada kalsın yani.
1: Eyvah eyvah.
0: Neyse, ben bunu büyük konuşmak zorundayım buna yani. Şimdi Anadolu Ajansı bir çalışma yapmış. Türkiye'nin o gruptan çıkması halinde neler olur çalışması. Ben bu çalışmayı arttırdım. Görüyorum ve arttırıyorum dedim. Yapay zeka ile beraber diğer gruplardan çıkma ihtimali olan kimlerle nasıl eşleşiriz diye baktım. Şimdi mesela biz 6-7 puan alırsak lider olarak
1: Lider
0: bu gruptan
1: olarak.
0: çıkıyoruz inşallah. Yani nedir 6-7 puan? 2 galibiyet, bir beraberlik. Yani
1: İşte
0: hani iki galibiyet alamazsan lider olamazsın.
1: Avustralya ve Paraguay'ı yensek,
0: Mesela Avustralya ile
1: ABD ile de
0: Paraguay'ı
1: berabere
0: yendikten sonra Amerika
1: kalsak,
0: ile berabere kalsak, berabere kalmasak, yenilsek bile çıkma, birin lider çıkma ihtimalimiz var ama hani yani ama hani beraber yani iki takımı yenip bir takımla berabere kaldığımızda kesin lider çıkıyoruz. Kesin. Hani bunun başka şeyi çok zor. Alternatifi çok zor yani. Neyse. Burada işte şey yapacağız. O kimlere de düşeceğimizi söyleyeceğim bu arada. İkincilik için mesela hani bir galibiyet bir beraberlik, bir galibiyet iki beraberlik gibi şeyler bizi kesin ikinci yapar diye düşünüyorum. Üçüncü olmamıza imkan ve ihtimal yok. Zaten 5 puanla üçüncü oluyorsak zaten en iyi üçüncü olarak çıkarız. Ama tabii ikinci olmak iyi. Şimdi Avustralya'yı yenilmememiz lazım. Paraguay'ı yenmemiz lazım. Öyle olursa çıkarız mesela. Şimdi şeyi bu demiştim ya sana, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı tablo üstünden ben gittim. Hani yeşil hat, sarı hat ve mavi hat gibi 3 şey yapmış Anadolu Ajansı. Bunlar şöyle diyor. Mesela biz lider birinci bitirirsek 32'li tura İşte B, E, F, Ü ve de J gruplarının en iyi üçüncüleriyle çıkacağız mesela. İşte ikinci olursak direkt ikincilerle çıkıyoruz. İşte bir ikinci olursak ikincilerle oynuyoruz. Üçüncü olursak birincilerle oynuyoruz. İşte orası
1: Eyvah,
0: sakat.
1: orası kötü. Orası fenaymış. Ay,
0: Evet.
1: en iyisi ikinci olmamız mı sanki?
0: Şimdi şöyle enteresan bir şey var. O tabloya baktığımızda, gidişata tabloya baktığımızda ikinci olmak birinci olmaktan biraz daha iyi gibi
1: Bir
0: duruyor.
1: tık daha iyi gibi
0: Yani nasıl
1: sanki.
0: ya filan diyecekler şimdi. Buna hani bizim dinleyicilerimizin nasıl filan dediğini duyar gibi oluyorum açıkçası. Şimdi neden biliyor musun? İkinci çıkarsak mesela G grubundan ikincilerle oynayacağız. Şimdi orada kimler var? Belçika, Mısır,
1: Mısır,
0: İran ve Yeni
1: İran.
0: Zelanda var. Belçika büyük bir ihtimalle bir lider bitirecek orayı. Biz büyük bir ihtimalle Mısır ya
1: Mısır
0: da
1: ya da
0: İran'la oynayacağız.
1: İran. Evet. Evet.
0: Ya bence iyi bir şey bu.
1: Bu mantıklı, evet, dediğin doğru. O yüzden bana da sarı hat güvenli hat gibi geldi bana da.
0: Evet. Yani şimdi üçüncü olursak o sakatın önde gideni.
1: Çok fena
0: Neden?
1: orası.
0: Çünkü birincilerle oynayacağız ya. Arkadaş, birincileri sayıyorum sana. Olası birincileri sayıyorum.
1: Sakin.
0: Almanya, Fransa, Portekiz.
1: Bitti.
0: Seç beğen oyna hadi bakalım.
1: Bitti.
0: Almanya, Fransa, Portekiz. Seç beğen al.
1: İK grupların liderleri oluyor değil mi onlar?
0: Evet.
1: Al başını.
0: Yani büyük bir ihtimalle Almanya gelecek, büyük bir ihtimalle Fransa gelecek, büyük bir ihtimalle Portekiz bitirecek orayı liderler açısından söylüyorum. Hani oradan böyle çok sürpriz görmüyorum ama tabii belli olmaz, futbol bu. Ama yine de hani ihtimal olarak üçüncülük gerçekten bizi çok zor bir yere götürüyor.
1: Evet.
0: Yani bizim burada başarı faktörümüz gruptan çıkmak değil, gruptan en kötü ikinci çıkmak bence. Şimdi birinci olursak peki, lider çıkarsak gruptan, o zaman ne oluyor ya, baktığımızda karşımıza böyle biraz Kanada, Ekvador, Tunus, Senegal çıkıyor. Şimdi Senegal beni biraz korkutuyor.
1: Senegal
0: açıkçası.
1: Belli olmaz, evet. Sağ solu belli olmaz.
0: Yani Kanada da korkutuyor beni. Kanada da enteresan bir takım. Yani tamam, en iyi adamları biz almıştık, hani oynamıştık filan falan, ama yani yine de bir ürküyorum Kanada'dan, yalan değil.
1: Elde var
0: yani
1: Ekvador,
0: liderlik
1: Tunus.
0: Liderlik güzel de tabii hani bakalım ne olacak.
1: Ben ikincilik güzel olmuş. İkincilik gerçekten.
0: İkincilik evet ya. Mısır, İran güzel. Bir de İran'la oynamayı isterim yani. Hani böyle İranlı kardeşlerle böyle bir kardeş maç izlemek isterim.
1: Biraz
0: gerçekten
1: rahat
0: de.
1: Gidelim ya. Ve bu kadar da böyle sıkmadan, böyle biraz hafif rahat. O, biz de bir rahatlığı yaşayalım yani bir kere de yani. Değil mi?
0: Evet.
1: Vallahi.
0: Bu arada şimdi bu seneden itibaren kurallarda da çok ciddi değişikliklere gidiliyor.
1: Ben çok
0: Onu da
1: başarılı buldum
0: olayım.
1: Bu kural değişikliklerini bu arada. En başta yani hepsini açıklamadan önce ben böyle söyleyeyim.
0: Akıl dolu kural değişiklikleri var yani.
1: Çok
0: gerçekten
1: güzel.
0: De oyun ilerlemesine yönelik değişiklikler var. Hakikaten de, ve bu arada bizim maçlara da yansıyacak. Hani sadece orada değişiyor falan değil. Sonrasında bize de gelecek bunlar.
1: Kesinlikle yani hepsi böyle zaman odaklı falan. Ben böyle inanılmaz başarılı buldum bu değişiklikleri. Kısa kısa bakalım mı onlara ne olduğuna?
0: Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya yani mesela işte kaleci tedavi görürken yan tarafta insanlar bir araya girip taktik şeyi yapamayacaklar.
1: Evet, taktik molası
0: yani,
1: olmayacak.
0: Evet abi,
1: Güzel.
0: Hani böyle şey alır gibi, mola alır gibi, ne yapıyorsunuz yani?
1: Taç atışında gecikmeye 5 saniyelik geri sayım gelecek. Hakem bir takımın tacı bilerek geciktirdiğini düşünürse eliyle 5 saniyelik görsel geri sayım başlatacak. Süper. Bu sürede
0: Güzel.
1: olmasına rağmen de taç kullanılmazsa top rakibe geçecek. Şahane, daha ne olsun.
0: Abi süper bir şey. Ha, burada tabii şunu söylemek lazım. Hakem eline taç için elini alır almaz 5 saniye saymaya başlamayacak. Hakem bakacak, diyecek ya bu geciktiriyor, bu bilerek yapıyor bunu. Al o zaman 5, hadi ötekisi atsın diyecek yani. Bence süper bir şey bu.
1: Bence de bu
0: Yani çünkü elini alan orada bir şey yapıyordu, düşünüyordu. Bayağı bir vakit geçiriyordu yani.
1: Bu aynısı korner için de geçerli. Yine aynı şekilde
0: o çok güzel ya.
1: Kale vuruşunu geciktiren takım kornerle cezalandırılacak. Yanlış söyledim.
0: Evet.
1: Bu da
0: kaleci
1: şahane.
0: geldi, topu düzeltti. Ay arkadan bana bir şey attılar dedi. Onu dedi, bunu dedi filan falan. Öyle mi abi? Sana korner atıyoruz o zaman diyecek ve süper bir kural değişikliği.
1: Olur da
0: yani.
1: Uğurcan geçerse kaleye söylesinler ona bugün değişiklikleri.
0: Ya Uğurcan hepsi bunu bir şekilde yapıyor. Yapmasın artık yani. Biz maç seyredelim arkadaş yani.
1: Yok, şaka
0: maç
1: söylüyorum.
0: Maç seyredelim.
1: Yani. Şaka söylüyorum. Peki. Yine genelde hep olarak bu zaman harcamasıyla alakalı cezalar değişmiş. İşte kaleci de topu eliyle fazla uzatması kornerle cezalandırılacak. Oyuncu değişikliğinde çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı terk edecek. İşte değişiklik o tabela gösteriliyor. O tabela gösterildikten sonra 10 saniye içerisinde terk etmesi gerekecek. Şahane. Yani bunlar hep zaman odaklı. Yani maçta kalalım, maç için harcayalım zamanımızı şeklinde. Çok başarılı
0: aynen
1: oldum ben
0: öyle.
1: Bunları gerçekten. Tabii burada hani sakatlık falan filan olduğu zaman tabii ki burada bazı istisnalar olacak. Hani adam sakatlandı, aldır götürdü olmaz yani.
0: Ya ona o şey yapılır canım, ona insani olarak herkes ona bakar zaten, rakip de bir şey demez ona, seyirciler de bir şey demez. Ama mesela bak, şu kuralı ben hep bekledim biliyor musun?
1: Hangisi?
0: Sahada tedavi gören oyuncu 1 dakika dışarıda kalacak. Ben bu kuralı hep bekledim. Arkadaş böyle adam yerlerde yatıyor, aa diyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Sahanın dışına adamı koyuyorlar,
1: uçuyor.
0: 10 saniyesini içeri dalıyor. Yok ya, ya hasta değildin, yalancısın, kırmızı kartla seni atmak lazım ya da nesin yani sen?
1: Ya kesinlikle.
0: Bence çok iyi bir şey. O içeride yuvarlandın mı? Sen vakit geçirdin mi abi? Ben onu vakte eklerim. Sen de 1 dakika dışarıda kalırsın. Bu kadar basit. Bu kadar. Ha, kaleci olmaz tabii bu. Yani kaleci de öyle bir şey olmaz. Kaleciler dışarıda kalamıyor biliyorsun. Yani. su molası zorunlu geldi yine. Biz bunu zaten bizim ülkemizde yaşıyorduk biliyorsun. Yapıyorduk yani. Sıcak ülkelerde hep bu yapılıyor. Ama şu bana enteresan geldi. Ağzını kapatıp böyle konuşan oyuncuya kırmızı kart vermek. Ya ne var orada biliyor musun? Hani ağzını kapatınca muhtemelen ana avrat düz gidiyor. Ondan sonra ağzı kapanmasın da bir görelim bakalım neymişin filan diye.
1: Hakemin kararına yönelik harekette değil mi futbolcunun?
0: Yani. Ya böyle ağzını kapatıp pık konuşuyorsa orada, gel bakayım sen ne diyordun filan diye böyle çat diye kırmızı kartı verecek.
1: Bu da güzel.
0: Burası
1: çok merak
0: önemli.
1: Ediyorum bu şekilde kart gören olacak mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Düşünsene, kapattı ağzını ve kart görüyor. Bunu merak ettim açıkçası.
0: Türkiye için sıkıntılı bir kural geliyor.
1: Eyvah.
0: İkinci sarı karttan doğan kırmızı kartlar da VAR kapsamına bundan sonra girecekmiş.
1: Hı hı.
0: Bizde şey yapıyorlar ya, mesela kırmızı kart olunca yok abi kırmızı kart değilmiş diye VAR'a bakıyorlar. Hı. Adam saçma sapan iki tane sarı kart veriyor. Ona bakmıyorlar mesela. Abi niye aynı sonucu doğuruyor?
1: Hı-hı.
0: Yani sonuçta yine atılıyor adam oyundan. Hı-hı. Baksanıza buna. Hı-hı. E işte yani ona bakacaklar artık. İkinci sarı karttan kırmızı karta gidiyorsa VAR'a gidilip bakılacakmış. Bu arada hani sarı kart verildi verilmedi diye de, yani mesela hı-hı, ikinci sarı kartı veriyor kırmızı karta dönüyor bu yanlış hı-hı mı diye bakıyorsun ya.
1: Hı-hı.
0: Eğer sarı kart verilmediyse burada sarı kart verilmeliydi diye de bakılacak.
1: Hı-hı. Hı-hı.
0: Adamın bir sarı kartı var mesela, bir hareket yaptı. O da sarı kart gerektiriyor. Normalde kırmızı kart değilse bakılmıyordu. Şimdi o sarı kart kırmızıya dönebilecekse de bakılıyor.
1: Evet.
0: Burası da önemli. Yani ligimize çok şey değiştirir bu. Ben sana söyleyeyim.
1: Bu arada kalabalık durumlarda böyle arada kaynayan oyuncular oluyor bazen. Hatta böyle hakeme bakıyor, ben niye kart gördüm diye böyle yanlış sarı kartlar var. Onlar için de artık efendim VAR'a gidilecek ve VAR bu hatayı düzeltebilecek. Aa, sana yanlış göstermişim, sen arada kaynamışsın diyebilecek. Kartı geri çekebilecek. Bu da bir başka yenilik. Başka
0: kornerler için VAR'a gideceklermiş. Kornerde hani yanlış korner VAR'dan dönebiliyormuş.
1: Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Ötekinden çıktı diye.
1: Serhat, evet, bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu VAR'a gitmek ama bir süre alıyor biliyorsun. Hani diğer şeylerden bu kadar kasmalarının, sıkmalarının sebebi bunların da her şeyin VAR'a gidecek olması. Çünkü VAR'a gitmek birkaç dakikayı alan bir şey.
0: Değil, değil. Mesela bak korner konusunda adam mesela diyor ki şeye verdi korner. Adam hemen bakacak orada, yok abi korner diye şey diyecek. Adam gidip de orada ekran başından uzun uzun seyretmeyecek bunu. Ha öyle biliyorsun, tamam diyecek, umarım, geçecekler yani.
1: Umarım ya,
0: onlar hızlı var kararları.
1: Umarım, bize çok uzun seyrediliyor.
0: Araya reklam alıyorlar diye
1: düşünüyorum. 6 dakika falan ben biliyorum seyrettiğimizi, beklediğimizi yani.
0: Sonra ama şey ya, bizim alışkınız ona. Bizim diziler de uzun ya mesela. O yüzden böyle bir televizyonun karşısına geçenin oturup izleyesi geliyor. Neyse. atlayarak biraz bakayım, şu şey önemli çünkü sarı kartlar iki kez silinecek. Şimdi normal şartlarda sarı kart almışsan sen, ikinci sarı kartı da almışsan üçüncü maçta oynayamıyordun.
1: Evet.
0: İki ayrı maçta sarı kart aldın, üçüncü maçta oynayamıyordun. Bunu grup aşamalarında siliyorlardı. Şimdi çeyrek finallerden sonra da silecekler.
1: İyiymiş, fena değilmiş.
0: Yani iyi, iyi, evet, evet,
1: fena
0: iyi yani.
1: Değil yani. Neyse.
0: Final aksesuarlar,
1: kaçırma riski var ya oyuncuların, o final kaçırma riski. Ona odaklı bir şey olmuş zannedersem.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Aksesuarlar, tehlikeli olmayan aksesuarlar güvenli şekilde kapatılırsa kullanılabilecekmiş. Mesela Osimhen burada o yüzlüğünü, suratlığını kullanamayabilirdi.
1: Hmm.
0: Ben sana söyleyeyim mesela.
1: Hmm.
0: Ha, aksesuar olarak tabii şey de var. İşte kültürel, dini filan onlar da var yani aksesuar deyince.
1: Hı hı.
0: Bu arada hani şöyle bir şey var, yanlış kullanılan yeniden başlatmalarda avantaj oynatılabilecekmiş. Bu sene biliyorsun bu konuda büyük Türkiye'de polemikler çıkmıştı. Adam oyunu başlatıyor, gole gidecek, abi dur yanlış yerden vurdun diye.
1: Evet.
0: Yanlış yerden başlatmıyor, burada avantaj olabilecekmiş. Hı hı. Bu güzel bir şey, futbolun ahlakına en azından yakın bir şey bu.
1: Hı hı.
0: Penaltıda istem dışı çift dokunuş sonucu netleşecekmiş.
1: Bunu yani, lütfen bir detaylı anlatır mısın?
0: Şimdi maç içinde penaltıda top gol olursa iki kere dokunuyor. Hani böyle olmuştu ya, bizde kim yapmış, kimin ayağına gelmişti? Birisi geldi iki kere vurdu çototonk diye böyle.
1: Beşiktaş maçında.
0: Ondan
1: mı?
0: Sonra iptalini yok, hatırlamıyorum ya. Değildi galiba.
1: Öyle bir şey.
0: Neyse gol olursa penaltı tekrar edilecekmiş iki kere dokununca. Gol olmazsa savunma lehine en direkt serbest vuruş verilecekmiş.
1: Hmm.
0: Yani top diye karşı tarafa gidecek.
1: Hmm.
0: Bakalım bunu da görelim.
1: Bunu bilemedim.
0: Yani güzel bir şey bekliyor bizi. Dünya Kupası bekliyor.
1: Dünya Kupası bekliyor gerçekten. Ama son olarak da hani şunu da söyleyebiliriz. Bu kural değişiklikleri, daha az zaman geçirme, daha az hakem baskısı, daha fazla hızlı düzeltme diye yorumlamış.
0: Ya ben sana söyleyeyim mi? En temizi ne olur biliyor musun? Basketbol
1: nedir
0: gibi olur. Top durunca zamanı durdurursun, top başlayınca başlatırsın arkadaş.
1: Evet,
0: bu kadar basit iş yani.
1: Doğru.
0: Ondan sonra istediği kadar vakit geçirsin. Yat abi, 40 saat yat, ne olacak? Nasılsa durdu vakit.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Neyse, ama bunu futbolda yapmak çok zor tabii. Saat hakemi bilmem ne filan. basket timi minicik salonda bile ayarlayamadılar. Orada nasıl ayarlayacaklar? Yani dedik bunları da vaktinin sonuna geldik. Senin
1: sonuna
0: yani
1: geldik
0: böyle
1: vallahi.
0: Bayağı bir hızla girdik yani.
1: Ama buradan dinleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki biz Dünya Kupası boyunca sevgili Serhat'la maçları değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. FIFA 2026'nın genel maç takvimine baktığımızda 11 Haziran'da grup aşaması maçları başlayacak. 27 Haziran'a kadar devam edecek. Son 32 maçları 28 Haziran 3 Temmuz arasında oynanacak. Son 16 maçları 4-7 Temmuz'da. Çeyrek finaller 9-11 Temmuz, yarı finaller 14-15 Temmuz. Final inşallah o finalde biz olacağız. 19 Temmuz 2026 olacak mıyız Serhat? Olur muyuz Serhat?
0: Hayırlısı diyelim inşallah ya. İnşallah. Ama şu olacak, ben sana söyleyeyim, uykusuz her gece şarkısını daha çok seveceğiz.
1: Kesinlikle. Sabah ben alışkınım. Benim hep ayakta olduğum saatler olduğu için benim için şahane saatler. Benim güne başladığım saatler olacak ama tüm Türkiye'yi uykusuz günler bekliyor. İnşallah da uzunca bir süre bekler. Yani 3-4 maçla gitmesin, böyle uzunca bir süre uykusuz günler Türkiye'yi beklesin. Çünkü biz gerçekten
0: İnşallah. Çok
1: istiyoruz. Çok da hasret kaldık bu sevinci, bu başarıyı yaşamayı çok çok çok istiyoruz. Biz ayrılan süre sonuna geldik efendim. Haftaya yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar DJ Festo ile sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Futbol Saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 2 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09:10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle her sabah yaptığımızı tekrar edeceğiz. Yani anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Telegram'da örneğin Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram, Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Tabii ki görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Gündemden başlıklar demişken tabii ki siyaseti konuşacağız. Siyaset demişken de CHP içerisindeki o dalgalanma, siyasette enteresan sahne günlere tanıklık ediyoruz. Genel merkezle delegeler arasında bir kurultay mücadelesi, hatta sadece delegeler değil, milletvekilleri arasında da bir kurultay mücadelesi var. Şimdi Özgür Özel kanadı neyin peşinde, ne talep ediyor, ne istiyor? Bir an önce bir olağanüstü kurultayın toplanması yönünde bir talebi var. Tabii burada dikkat çeken konu ne? Dikkat çeken konu daha doğrusu timeline. Yani son tarih nedir? 26 Temmuz olarak değerlendiriliyor kurultay için, olağanüstü kurultay için. Neden? Çünkü yasaya göre, daha doğrusu düzenlemelere göre şöyle bir gerçeklik var. Hani onu bilerek konuşalım, onun üzerinden tartışalım, bilmeden fikrimiz olmasın diye söylüyorum. Son 3 yıl içerisinde bir siyasi parti kurultay düzenlemediyse seçimlere girememe riski var. Biliyorsunuz mahkemenin aldığı butlan kararı sonrasında geçmiş dönem 37, 38, 39. kurultayların üzerinde şimdi bir soru işareti var. Kimi bir taraf diyor ki geçersizdir o kurultaylar, bir taraf diyor ki hayır geçerlidir, orada problem yok. O tartışmaları konuşuruz ama işte tam olarak bu nedenle 26 Temmuz son sınır, son tarih olarak belirlenmiş durumda. Milletvekilleri ve delegelerde diyorlar ki 12 Temmuz'da, o 26 Temmuz tarihi gelmeden bir seçime girememe riski ortaya çıkmasın diye, böyle bir tablo ortaya çıkmasın diye bir an önce kurultayı düzenleyelim. Peki genel merkez buna nasıl bakıyor? Onu söyleyeceğim ama bu imza tartışmalarıyla ilgili son birkaç gelişme var. Onları da size aktarayım. Örneğin dediğim gibi Özgür Özel kanadı delegeler arasında bir imza sürecini başlattı. Son gelen bilgiler gerekli imza sayısına daha ilk gün itibariyle ulaşıldığı yönünde, 700'ün üzerinde imza toplandığı yönünde bir bilgi var. O yeterli değil. Aynı zamanda milletvekilleri de, 111 milletvekili, 138 milletvekilinden 111'i de bir an önce o kurultay kararını alması için, kimin? Kılıçdaroğlu'nun o kararı alması için bir belgeye imza attılar. O belgede de enteresan ifadeler var. Tüzük ne diyor? CHP tüzüğü. Bu imzaların CHP genel merkezine ulaşmasının hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun 15 gün içerisinde bu kurultay kararını alması gerektiğini hükme düzeltiyorum 15 gün önceden çağrı yapmak koşuluyla 45 gün içerisinde partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmesini hükme bağlıyor CHP tüzüğü. Tabi CHP genel merkezi bu konuda ne söyleyecek ne edecek göreceğiz. Tabi merkez eğer bu kurultay çağrısını yapılmaması durumunda da Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidecek. Yani velhasıl bu meselede CHP'deki pek çok tartışma gibi yine mahkemede ya da bizim bildiğimiz tabiriyle karakolda sona erecekmiş gibi görünüyor. Mahkeme buna karar verecek gibi görünüyor. 111 milletvekilinden bahsettim. Ortak bir çağrı yaptılar genel merkeze ve orada enteresan o çağrı metninde de dikkat çekici ifadeler var. Mesela böyle izninizle birkaç satırını size aktarayım. Partimizin deniyor anayasaya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olarak mahkeme kararıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir deniyor ve bir kriz tespiti yapılıyor. Ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına bu krizin, o metinden bahsediyorum, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede yapılmasını talep ediyoruz diyor. 111 milletvekilinden bahsediyorum burada. Bu dikkat çekici. Neden 111 meselesine vurgu yapıyorum? Çünkü bir gerçeklik de var. 27 milletvekili de bu bahsettiğimiz metne imza atmadı. Hani şunun için net bir ayrım yapılabilir mi? Hani 27 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun yanında, 111 milletvekili de Özgür Özel'in yanında. Bu ayrım yapılabilir mi? Baktım baş isimlere, mesela Enis Berberoğlu gibi isimlerin yaptığı açıklamalar ki bu metne imza atmayan kişilerden bir tanesi. Sadece o değil. Mesela şöyle söyleyeyim, tanıdığınız bildiğiniz isimler: Orhan Sarıbal, Erdoğan Toprak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu, Oğuz Kağan Salıcı, şöyle bir bakıyorum o listeye, uzunca bir liste söylediğim gibi, Ömer Fethi Gürer gibi isimler, Faik Öztrak gibi isimler bahsettiğimiz bu metnin altına imza atmadı. Bu isimlerin bazılarının yaptığı açıklamalara da baktım. Onlar da diyorlar ki biz bu metne itirazımız var. Yani olağanüstü genel kurultaya bir itiraz muhtemelen tek başına yok ama... Her vekil için söylemiyorum bunu. Bu metnin içeriğine itirazımız var şeklinde bir gerekçeyi gündeme getirmiş durumdalar. Hani o da aklımızda olsun ama yine de parti grubunda, meclis grubunda da böyle bir bölünmenin ortaya çıktığını, daha doğrusu böyle bir bölünmenin sınırlarının en azından bu metinle birlikte, bu ortak çağrıyla birlikte altına imza atanlar ve atmayanlar açısından bakıldığı zaman o sınırlarında net bir şekilde çizildiğini biz görüyoruz. Tam bu süreç işlerken, hangi süreçten bahsediyorum? Delegelerin olağanüstü kurultay için, olağanüstü kurultayın tekrarlanması ya da yapılması için imza topladıkları gün ilginç bir karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ilginç bir talep geldi. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Nedir o talep? Yaklaşık Özgür Özel bir çağrı yaptı. İşte delegeler imza atsınlar şeklindeki bir çağrı. O çağrıya karşılık geldi mi? Görebildiğimiz kadarıyla delegeden öyle bir çağrı karşılık da geldi. Özgür Özel'in bu çağrısından yaklaşık 3 saat sonra, 3 saatten bahsediyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sürece dair ilginç bir talepte bulundu SGK ve MASAK'tan. Nedir o? O 38. kurultay, o tartışmalı kurultaydan bahsediyoruz. Zaten işte mutlak mutlak kararının da alınmasına neden olan kurultaydır 38. kurultay. O kurultayda oy kullanan tüm delegelerle, dikkat, birinci derece yakınlarının MASAK raporları, hesap hareketleri ve SGK kayıtlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının talep edildiği bilgisi yine elimize ulaşıyor. Daha doğrusu dün son dakika olarak yine ajanslara düşen bir bilgiydi, dikkat çeken. Şurada önemli olan, hukukçuların bazı itirazları var. Tam da bu zamanlamaya itirazları var ve bu talebin içeriğine de bir itirazları var. Mesela diyor ki hukukçular, tüm delegeler artık soruşturma dosyasında şüpheli konumuna getirildi. Bir anlamda böyle bir yaklaşım ya da böyle bir menfaat ilişkisi olup olmadığı konusunda bir şekilde şüpheli konumuna getirildi tüm delegeler. Bir de şu var, mutlak buttan kararını mahkeme alırken bu bilgiler yok muydu elinde? Çünkü neden? Biliyorsunuz bazı delegelerin maddi çıkar ya da ya da neydi? Belediyelerde iş vaadi yakınlarına, tanıdıklarına, eşine, dostuna, akrabasına iş vaadiyle bazı delegelerin oylarının daha doğrusu oy tercihlerinin etkilendiği yönünde bir tespit vardı biliyorsunuz. Zaten bu nedenle de mutlak muttan kararı alındı ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel merkeze dönmüştü. Ondan sonraki yaşananları zaten gün be gün aktarıyoruz. Siz bizden çok daha iyi takip ediyorsunuz neyin ne olduğunu. İşte hukukçuların da buna bir itirazı var. Yani o delegelerin hem şüpheli konumuna getirilmesi, bölge adliye mahkemesinin butlan kararını verirken mali bilgiler elinde yok muydu? Çünkü böyle bir iddia da ortada. Bunlar yokken nasıl bu kararlar verildi şeklinde de itirazlar vardı. Şunu da hatırlatalım. Yine evet, elbette bu tip haberleri konuşurken genel olarak hani anlık haberler, anlık gelişmeler aktarılıyor ve biz olayların geçmişini de biraz unutuyoruz. Şöyle bir adım geriden de bir bakmak gerekiyor. O kurultayda oy kullanma, 38. kurultaydan bahsediyorum tabii CHP'nin, delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik bir müdahale olduğu yönünde iddialar, bir soruşturma, o soruşturma kapsamında da 13 kişi gözaltına alınmıştı, 9'u tutuklanmıştı, 4'ü hakkında da adli kontrol kararıyla 4 kişi de serbest bırakılmıştı. Hani bu detayları da unutmayalım, bu tip başlıkları da hatırlamak gerekiyor. Şimdi bunlar Özgür Özel tarafından, Özgür Özel kanadından daha doğrusu öyle tanımlayalım, atılan adımlar, ona bir bakmak. Peki ne olur? Genel merkez yani Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ne yapar? Aslında benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla bir olağanüstü kurultayın düzenlenmesinin Kılıçdaroğlu'nun şu ve yakında bulunanların yaptıkları açıklamalara bakılır ise, böyle tanımlamak gerekiyor, mahkeme kararını işaret edecekler ve bu mahkeme kararını gerekçe gösterecekler ve bir şekilde kurultay kararını almayacak. Genel merkez açısından söylüyorum. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik var CHP açısından, CHP genel merkezi açısından. Bunları bir kenara koyalım şimdi. Dediğim gibi bir Özgür Özel bu konuda beklentileri, Özgür Özel'in beklentilerinin karşılanmayacağını genel merkez tarafından söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Peki devam edelim. Bugün enteresan gelişmeler olacak. Bugün enteresan bir fotoğrafla da karşı karşıya kalacağız. Nedir o? Şimdi grup toplantıları bütün partilerin, işte bugün değil mi, MHP'nin de var, DEM Parti'nin var, saat 13.30'da rutin olarak normal şartlar, normal hava ve yol koşullarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir grup toplantısı yapması bekleniyor. Dün bu tartışma vardı. Akşam saatlerine kadar neredeyse devam etti. Hani bu grup toplantısına izin var mı yok mu? Çünkü Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla konuşmak istiyor bugünkü grup toplantısında. Şu dakikaya kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması için o grup toplantılarında meclis başkanlığından özel bir izin alınması gerekiyor. Özel bir izin verilmesi gerekiyor. Neden? O da çok kolay, çok basit. Milletvekili değil Sayın Kılıçdaroğlu. Bu nedenle özel bir izin çıkması gerekiyor. Şu dakikaya kadar özel bir izin çıkmadı. Ama şu tartışmalar bitti dün akşam saatleri itibariyle. Özgür Özel bugün 13.30'da grup toplantısında konuşacak. Kılıçdaroğlu'nun bir itirazı var Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ama meclis başkanı yok. Yani şu an itibariyle başka bir gezide vesaire, yerine kalan vekil olarak kalan isim dikkat çekici, onu da konuşacağız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dediğim gibi meclis başkanlığı karar vermeden kürsüye çıkamıyor. Bu arada Numan Kurtulmuş nerede diye sorarsanız yurt dışında bir gezide. Dün bazı açıklamalar yaptı Numan Kurtulmuş, o dikkat çekici. Onu size bir aktarmak istiyorum. Dedi ki o yaptığı açıklamalara şöyle bir bakılırsa, hani özetle meclis yönetimini bu işlere çok fazla dahil etmeyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi hüküm kuramaz, yargı makamı değildir ifadesini kullandı meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Özetle hani beni bu işlere, meclisi bu işlere, meclis yönetimini bu işlere çok fazla karıştırmayın. Kendi içinizde bir şekilde bu işi çözmeye çalışın şeklinde bir ifadesi, bir açıklaması oldu Numan Kurtulmuş'un. Zaten şöyle söyleyebiliriz, geçmiş dönem itibariyle işte Can Atalay meselesinde de örneğin yine Numan Kurtulmuş'un gayet çekimser bir tavır içerisinde olduğunu da görmüştük ki şöyle bir durum var. Bugün de meclis başkanlığına kim vekalet ediyor? Hazır Can Atalay demişken Bekir Bozdağ mecliste bu konuda karar alabilir mi bugüne dair? Yani Özgür Özel konuşacak mı konuşmayacak mı, son dakikada başka bir karar alabilir mi? Bu bir. İki, Meclis TV bugün o grup toplantısını canlı yayınlar mı yayınlamaz mı? Bu konularda karar alacak kişi Bekir Bozdağ olacak. Bakalım girecek mi bu topa meclis başkanlığı ya da meclis başkan vekili olarak Bekir Bozdağ, onu göreceğiz. Ama dediğim gibi biz Sayın Bozdağ'ın ismini de nereden hatırlıyoruz? Can Atalay'ın vekilliğinin düştüğü o an, o mahkeme kararının mecliste okunduğu o anı hatırlıyoruz. O zaman da yine başkan vekili olarak başkanlık koltuğunda oturan isim kimdi? Sayın Bekir Bozdağ'dı. Bu tip süreçlerde meclis başkanının meclis binası çatısı altında olmaması da son derece dikkat çekici. Ama velhasıl benim görebildiğim kadarıyla bütün bu tartışmalar biraz anlamsız kalıyor. Bugün Özgür Özel konuşacaktır ve hangi mesajları verecek, tabii asıl önemli olan da bu gibi görünüyor. Orada hangi açıklamalar gelecek hep beraber göreceğiz. Peki iktidar kanadı şöyle bir bakıyorum, CHP ile ilgili bu son tartışmalara dair bir başka başlık var mı size aktarabileceğim? Hayır, notlarıma da baktım, bu kadar. Peki iktidar kanadı, özellikle de Beştepe, elbette Beştepe deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürece nasıl bakıyor? Belki onu bir aktarmak gerekiyor. Dün kabine toplantısından sonra da konuştu Cumhurbaşkanı. Yetmedi, bir de sosyal medya hesabından, X hesabı üzerinden de benzer ifadeleri, orada kullandığı ifadeleri içeren bir paylaşım yaptı. Dedi ki Erdoğan, ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. Yine aslında bakılırsa enteresan bir ifade, enteresan, dikkat çekici bir ifadesi de var. Sevgili Reji de beni uyarıyor. Şu Erdoğan'ın sesi de var. İsterseniz bir Erdoğan tam olarak neler söylemiş, hangi ifadeleri kullanmış, bir onu dinleyelim. Onun arkasından da orada bir enteresan bir ortaklık var, ortak ifade var. Kiminle ortak ifadeleri kullandı, onu konuşalım.
3: Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır, o da Türkiye'dir. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: Aslına bakılırsa bütün bu siyasi tartışmalar, kim ne söylüyor, kim ne anlatıyor, evet bunları konuşuyoruz tabii, konuşmaya da devam edeceğiz, ama hani siyaseten AK Parti'nin ya da işte Beştepe'nin de, öyle de bakabiliriz, bütün bu yaşananlara şöyle uzaktan keyifle izlediğini de söylemek mümkün. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir ifadesi var, Erdoğan'ın. Böylesi hassas bir dönemde diyor, Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur, olamaz diyor. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Geçtiğimiz cumartesi günüydü yanlış hatırlamıyorsam, Sayın Kılıçdaroğlu da parti önünde konuşurken, o metni okurken, elindeki metni okurken de benzer ifadeleri kullanmıştı. Hatta dün konuşmuştuk bunu, ne demiştik? Bu süreç içerisinde CHP yönetiminin meclis içerisinde işte kaç milletvekili varsa, ki işte o milletvekilleri sayılarını da aktardık size, özellikle bu terörsüz Türkiye sürecine ve sonrasında da anayasa değişikliğine destek verebileceği şeklinde de yorumlanmıştı. Benzer ifadeler Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerin neredeyse aynı olduğunu, farklı cümlelerde olsa siyaseten hedef olan ya da anlatılmaya çalışılanın aynı şeyler olduğunu da söyleyebiliriz herhalde buradan. Şöyle bir bakıyorum, CHP Kılıçdaroğlu demişken enteresan bir bir nokta, bir detay olarak paylaşabilirim. Şimdi yeni yönetim tabii koltuğa oturduktan sonra bir kere zaten oradaki emekçilerin, parti içerisinde çalışanların, fotoğrafçıların, işte diğer emekçilerin bir anda iş akitlerinin sona erdirilmesi, değil mi, gerekçesiz şekilde akitlerin, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi tam bayram öncesinde zaten tepki çekmişti. Bu konuda geri adım atabiliriz, şöyle bir bakalım yaklaşımı da var yeni yönetim açısından. O ayrı bir tartışma konusu. Sadece o değil. Dijital ortamda da enteresan mücadeleler yaşanıyor. İşte il başkanlıkları, genel ya da genel başkanlığın sosyal medya hesaplarını kim yönetecek tartışmaları yapılırken bir bakıyorsunuz internet sitesi ve mobil uygulamalarda dikkat çeken bir nokta. Sadece onu belirteceğim ve hani notlarımı alırken şöyle demişim. Ya, çocukça mücadeleler de yapılıyor. Çocukça tartışmalar da yapılıyor. Buraya kadar indirgememek gerekiyor diye de not almışım. Ben de bütün samimiyetimle sizle paylaşıyorum. Bazen bu tip şeyleri tanımlarken başka sözcükler bulamıyorum. Ne olmuş biliyor musunuz? Genel başkanlık sekmesine tıklıyorsunuz. İsmi yazılan ve biyografisi eklenen Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişine bakıyorsunuz. 22 Mayıs 2010'da yapılan ve ilk kez genel başkanlık görevine geldiği o 33. olağan kurultayından sonrasına yer verilmiyor. O şeyde internet sitesinde genel başkanlık sekmesine bakıldığı zaman, yani şu anlama geliyor. Biyografiye göre, o biyografiye göre Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığı hiç bırakmamış sayılıyor. Sanal ortamda, dijital ortamda ortaya çıkan gerçeklik bu. Oysa şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu adım atılıyor ama Özgür Özel'in fotoğrafı hatırlayınız. Önce indirilmişti Kılıçdaroğlu binaya gelmeden hemen önce. Sonrasında yine bizzat Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Özgür Özel'in fotoğrafı o genel merkez binası içerisindeki

0: Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sadece Kılıçdaroğlu'nu değil ama MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de eleştirileri vardı. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak dahili bedhah olarak tanımlıyorum, kayyım olarak tanımlıyorum diyor. Ve Erdoğan'dan emir alıyor, her söylediğini koşa koşa yapıyor ifadesini kullandı. Kim? Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu. Orada dikkat çeken bir başka konu, bir başka başlıkta MHP liderine yönelik ifadeleriydi. Ki muhtemeldir ki bugünkü grup toplantısında saat 10.30'da MHP lideri İmamoğlu'na da yanıt verecektir. Verirse de beraber değerlendiririz orada. Diyor ki yani Bahçeli'yi normal şartlarda hedef almaz. Genel olarak genel şartlara bak, normal hava ve yol koşulları diyorum ya size, ama siyaset öyle zamanlardan geçiyor ki artık kimin kiminle bir şekilde diyaloğa ya da polemiğe gireceğini kestirmek zor. Yüreği yeten dedi diyor İmamoğlu. Devletin hukukuna sahip çıkar, sözünden de sakınmaz ve geri adım atmaz. Bugün Türkiye'nin geleceğinin önünde duran tek engel var. Eğer bu engelden rahatsızlarsa ortaya çıksınlar ve bizim yıllardır yaptığımız gibi ellerini taşın altına koysunlar. Yok diyor, eğer cesaretleri ve güçleri yetmiyorsa milletin gündeminden çıksınlar. Milletimiz de partimiz de zaten gereğini yapacaktır. Ortaya karışık, ne olduğu belli olmayan ve hiçbir işe yaramayan sözlerin Türkiye'de demokrasiyi bitirme aşamasına gelmiş bir iktidar ortamında hiçbir anlamı yoktur diyor. Bu cümleler aslına bakılırsa tam olarak kimi ya da hangi partiyi hedef alıyor İmamoğlu'nun bu sözleri? MHP. Neden? Onu da hatırlayalım. Hafızamız güçlü. MHP lideri o butlan kararı açıklandıktan sonra ne demişti? Kılıçdaroğlu feragat etmeli ve başkanlığı yine Özgür Özel'e bırakmalıdır gibi bir ifade, çok net bir ifade kullanmış, net bir tavır almıştı aslına bakılırsa. İşte Ekrem İmamoğlu diyor ki o zaman bu tavrın arkasında durun, o sözlerinizin arkasında durun ve bir şekilde bunun üzerinden konuşun ve özür dilerim, bunu savunmaya da devam edin çağrısını tekrarlıyor. Bakalım bugün Sayın Devlet Bahçeli'den bu konuya dair bir açıklama gelecek mi ki Sayın Bahçeli partisinin içindeki tartışmalara dair çok fazla konuşmaz, onu biliyoruz. MHP'nin böyle bir hattı var, böyle bir çizgisi var, hatırlayınız. Onun üzerinde il yönetimi görevden alındı, çok sonrasında Sayın Bahçeli bu konuya dair, o da çok net olmayan daha yuvarlak bir cümlelerle açıklamalarda bulunmuştu. Ama bakalım CHP'ye dair neler söyleyecek, onu da merakla bekliyoruz. Hadi bir araya gidelim, bir müzik arasına gidelim. Arkasından dediğim gibi o Kuşoğlu'nun ki Bülent Kuşoğlu'ndan bahsediyorum. Kılıçdaroğlu'na son derece yakın bir isim. Onun kullandığı o devlet aklı ifadesi ne anlama geliyor? Hem bugünün siyaseti hem geçmiş dönem siyaset açısından ne ifade ediyor bizler için? Neyi hatırlatıyor? Şöyle bir hafıza tazelemesi yapacağız ama önce bir ara.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: alanlar ordunun kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış özel uzmanlık alanlarıdır. Neden biz bu askeri hastaneleri artık açmıyoruz? Mesela askeri hastanelerin kapatılmasının ordunun operasyonel hazırlığı üzerindeki etkileri bugüne kadar tespit edilmiş midir? Ya da askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik bugün için bir çalışma var mıdır? Ya da NATO ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerde askeri hastaneler neden korunmaktadır, neden çalışmaktadır? NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülke neden Türkiye'dir diye de ben İl Gezdi'nin bu soru önergesine buradan bir destek vereyim. Doğrusu bu konuda gerekli adımların atılması çok önemli ama maalesef 2016 yılından beri askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçmesi konusunda net somut bir adım da atılmıyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına. Az önce müzik arasına gitmeden önce söylediğim gibi hani Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı olarak değerlendirilen ya da böyle nitelendirilen Bülent Kuşoğlu'nun o röportajı, emeğe saygı T24'ten Cansu Çamlıbel'in yaptığı, gerçekten de çok başarılı, dünden beri de medyada çokça konuşulan bir röportajdan bahsediyoruz. Orada Kuşoğlu, Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos ve karmaşa bekliyor. Onun için de devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre gibi bir ifade kullandı. Bu ifadeler aslında bakılırsa dünden beri çok tartışıldı. Devlet aklı diyerek ne kastediyor, neyi anlatıyor Kuşoğlu? Bu çok konuşuldu. Kendisi şöyle tanımlıyor: devlet aklından ve ben devlette çalışanların, devlet bürokrasisinin aklını anlıyorum. Bunlar isimlendirilemez, güvenlik konularında, maliye ve hazineyi ilgilendiren konularda oturdukları koltuklar dolayısıyla kendilerine gelen bilgiler, yaptıkları değerlendirmeler dolayısıyla bir etkileşim söz konusu oluyor ve bir akıl ortaya çıkıyor şeklinde bir açıklaması oldu. İşte diyor, devlet aklı da tam olarak bunun bir karşılığıdır. Devlet aklının arkasında yabancının olmaması gerekiyor diye. Hani bir yandan da bu cümleleri tersten de okunursa bazı gelişmelerin, ülkedeki bazı gelişmelerin arkasında yine o yabancıların arandığı tespitine ulaşabiliriz, değil mi? Özgür Özel'in bir yanıtı vardı bu Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarına. Derin devlete kutsiyet atfediyorlar diyor ve bir tür monarşi tarif ediliyor Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamalarda. Böyle bir tespiti oldu Özgür Özel'in. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı da zul sayarım şeklinde de bir yorumu oldu, onu da söyleyelim. Mesela Kuşoğlu'na bu devlet aklının detayları sorulduğu zaman hani Türkiye'de devlet aklı, derin devlet, böyle sözcükleri, tanımlamaları böyle düşündüğümüz zaman çok böyle iyi şeylerle hatırlamıyoruz. Yakın geçmiş ya da uzak geçmişe de baktığımız zaman o yüzden de bir parça biraz korkutucu, öyle tanımlayabiliriz. Siyasetten de olsa korkutucu tanımlamalar olarak bir müdahale mi siyasete ya da sosyal dokuya bir müdahale mi var endişesi de çokça var bu ülkenin. Yani DNA'sında var, hepimizin vatandaşlarında DNA'sında da var. Bu soru da soruluyor Kuşoğlu'na ve diyor ki ne kadar temiz olduğunu bilmiyorum. Bir tane de devlet aklından bahsedilemez zaten ama tarihsel gelişimine bakılırsa Osmanlı'dan bugüne hep bir devlet aklı olmuştur şeklinde bir tanımlaması var. Hatta İttihat ve Terakki'ye kadar da götürdü bu işi, bütün bu tanımlamaları. İttihat ve Terakki Partisi Osmanlı meşrutiyetinin ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun en önemli aktörlerinden biriydi açıklaması var. Ve Kuşoğlu diyor ki iddiaçılıkla ilgili olarak, yani CHP dönüşmeden Türkiye dönüşemez diyorum. Son 2-3 yıla bakılırsa Trump'ın ikinci kez seçilmesini hatırlatıyor ve Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki tabloya gönderme yapıyor. Osmanlı'nın son döneminde 3 temel siyaset biçimi vardı: İslamcılık, Batıcılık ve Milliyetçilik. Başka siyasi çizgiler de vardı ama diyor ana akım bunlardı. İşte devlet aklı diyor İttihat Terakki'yi birleştirdi, bir mücadeleye girişti, sonra Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıktı. Ben diyor ona benzer bir durum görüyorum bugün ifadesini kullanıyor. Hani şöyle bir bakınca işte Tom Barak'ın açıklamaları biliyorsunuz, yani monarşiye olan göndermeleri, tartışmaları vesaire. Trump'ın ikinci kez seçilmesi sonrası Türkiye'de bu tip değişimler olabilir. Devlet aklı bu konuda devreye girmiş olabilir. Yorumları da hani şöyle söyleyebiliriz en azından. Zamanlama manidar. Özgür Özel'in buna tepkilerini zaten aktardım. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun Sözcü TV yayınına bağlandı. Tam da bu konuyla ilgili olarak ve tam benim söylediğimi aslında bakılırsa Tom Barak'la ilgili sözlerine benzer yorumlarda bulundu. Amerika'nın Özel'in ifadelerine benzer yorumlarda bulundu. Devlet aklı hukuk sistemini yok etmeye mi karar vermiş diye sordu. Devlet hukuk sistemidir. Bu olsa olsa başka bir devlet aklıdır şeklinde de bir yorumu oldu. Tabii yani bu devlet aklı meselesi işte iç cepheyi güçlendirmek tartışmaları bunlar sık sık son dönem itibariyle siyaset içerisinde de tartışılıyor, konuşuluyor. Tekrar size hatırlatacağım. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü yaptığı konuşmalar arasındaki benzerliği de hafızanızın bir yerinde tutun istiyorum. Siyasette, siyasete bakıldığı zaman hani devlet aklı neye karşılık geliyor? Hani devleti yöneten hükümetlerden, o günlük siyasi çekişmelerden ya da liderlerin bireysel kararlarından bağımsız olarak teknik tanımlaması bu. Devletin varlığını, bağımsızlığını ve bekasını korumaya korumayı merkeze alan bir stratejik düşünce olarak ele alınıyor. Ama mesela özellikle sol partilerin, ülkemizdeki sol partilerin de buna bir itirazı var. Neden bahsediyoruz? Tabii ki AK Parti'nin 25 yıllık iktidar sürecine de bir gönderme yapılıyor ve o göndermeyle birlikte deniyor ki bütün bu tartışmalar eğer bir devlet aklı tartışması yapılacaksa Recep Tayyip Erdoğan ya da AK Parti'den azade bir ya da ondan bağımsız şekilde bu geride kalan 25 yıl düşünüldüğünde bundan da bağımsız bir tartışma ya da tespit yapılamaz ifadesini kullanılıyor. Hatta Alper Taş, sol parti lideri, geçtiğimiz günlerde yine bir televizyon programına katılmıştı. Orada da dedi ki Türkiye'de Erdoğan'dan bağımsız bir devlet aklı var mıdır? Bunu düşünebiliyor musunuz? Şeklinde de bir soru yöneltti. Siz bu sorunun yanıtını nasıl veriyorsunuz? Bütün bu anlattıklarım ışığında merak ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii bu devlet aklı meselesi bugünün konusu değil. Geçmiş dönem itibariyle de hani Özgür Özel ve CHP'yi konuşuyoruz burada. Bu perspektiften, bu özne de dikkate alındığında geçmiş dönemde de çok uzun bir geçmişten bahsetmiyorum. Yine gündeme gelmişti. Yine önceki yıllardan bahsediyorum, yakın zamanda derin devlete dair farklı odaklardan söz etmişti Özgür Özel ve bu odakların bir şekilde CHP'yi hedef aldığı yönünde iddiaları vardı. Hatta tam ifadesini aktarayım size Özgür Özel'in. Devletin belli unsurlarının kayıt dışı, hukuk dışı iş ve işlemlere giriştiği noktada derin devlet vardır. Gladyosuyla ya da başka bir şeyle hükümete karşı bir şey yapar. 70'leri hatırlattı. 70'lerde Ecevit hükümetlerine karşı bütün bunları yaşamıştık dedi. 90'larda benzer olayları yaşamıştık dedi. Bu Gladio NATO tartışmaları ışığında bunları kastediyor ki hatırlayınız o gizli kontrol gerilla yapılanmaları, ülkede yaşananlar değil mi? Özellikle 80 darbesine giden süreçte ya da 90'lardaki o kaotik ortamları hatırlayabilen dinleyicilerimiz açısından söylüyorum bunları. Ortada bu gerçeklik var. Özgür Özel de ya yakın bir dönem itibariyle bunları hatırlatmıştı. Şöyle söyleyebilirim. Ecevit, Bülent Ecevit NATO destekli o Gladio yapılanmasını 1970'li yıllarda deşifre edip bunları paylaşan, bunları anlatan siyasetçilerden bir tanesiydi. O yüzden söyledim konuya girer az önce özellikle sol partilerden bu konuya itirazlar var dediğim gibi onu söyleyeyim. Bu arada hani Ecevit ne demişti? O sürece dair ne anlatmıştı? Aklınızın bir kenarında olsun bir öneri, o da öneri olarak aklınızın bir kenarında dursun. Mehmet Ali Birand'a bir röportaj vermişti. YouTube'da da bulabilirsiniz 32. gün programında Ecevit o yapılanmayla, o Gladio yapılanmasıyla ilgili olan tespitlerini bir anda anlatmıştı. YouTube'dan çok kolaylıkla bulabilirsiniz bahsettiğim o röportajı. Tavsiye de ederim aslına bakılırsa. Hani özellikle yakın 70'leri de sayarsak o tarihten bugüne kadar neler yaşandı, ne oldu, ne bitti. Ecevit gibi bir isminde bu konudaki tespitleri zaten hani hedefinde de olan Yani Gladio'nun o yapılanmanın hedefinde dolan bir siyasetçiydi. Neler söylediğini, neler anlattığını da hatırlamak isteyen dinleyicilerimiz YouTube'dan bulabilirler o röportajı. Birant, Ecevit ve Gladio yazarsanız kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Peki bir yandan da süreye, elbette süreye de bakıyorum. Sonsuz değil zamanımız. Birkaç başlığım daha var size aktaracağım. CHP'yi konuştuk ama İBB davası devam ediyor bu arada. 41. celsesi, 42. düzeltiyorum, dün görüldü, bugün de devam ediyor 43. celsesi. İlginç tartışmalarla birlikte gündeme geliyor. Dün zaten hani bayram tatili vardı, 10 günlük aradan sonra o davaya da devam edildi. Duruşmada daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir isim Vedat Şahin savunma yaptı ve ilginç bir iddiası var. Daha önce de biz bunun örneklerini gördük. Etkin pişmanlık ifadesini baskı ve yönlendirme altında verdiğini iddia etti. Suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte bir şirket, Vesa Evans adlı bir şirketin sahibi bu kişi, süreç boyunca kendisine ve ailesine yönelik baskı hissettiğini söyledi. Özellikle eşinin tutuklanacağı yönünde tehditlerle karşı karşıya kaldığı yönünde de bir iddiası var ve bu nedenle dedi ben verdiğim o etkin pişmanlık ifadesini geri çekiyorum. Ne kamuyu zararı uğrattım, ne de suçtan kaynaklanan mal varlığı akladım. Hakkımdaki iddialar etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin sonradan değiştirdikleri beyanlara dayanıyor şeklinde de bir açıklaması oldu. Şöyle o kadar detaylı 2008'den bugüne kadar gelen süreci anlattı. Hatta kendisini şöyle iddiaları var, onu da söyleyelim. Kendisini ziyaret eden bazı kişilerin işte şunları söylemezsen dışarı çıkamazsın dediğini de öne sürdü. Hatta işte bazı avukatların eşinin de tutuklanabileceği yönünde de ifadeler, kendisine karşı böyle ifadeler kullandığını söyledi. Savcılık ifadesinde yer alan bazı bölümlerin ise kendi beyanlarını yansıtmadığı yönünde de bir savunma yaptı. Dediğim gibi hani İBB davası işte gün be gün devam ediyor. Orada gazeteci arkadaşlarımız oldukça zor şartlarda işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bütün detayları, bütün bilgileri aktarmaya çaba gösteriyorlar. Biraz da dikkatlerden kaçıyor ortaya çıkan tabloda bu. Hani o dikkatlerden kaçmasın diye o konuya dair gelişmeler sizlerle de paylaşmak istedim. Hüseyin Ersöz'ün bu arada avukat bir sosyal medya paylaşımı vardı. Onu da hatırlatalım izninizle. Hazır İBB soruşturması demişken, İBB davası demişken, geçen hafta bir trafik kazası geçirdi davadan çıkışta, dönüşte ve gerçekten hani arabasının fotoğrafını görseniz hani pert denilebilir, öyle tanımlanabilir ama kendisinde bir sorun yok. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim burada. O da şuna itiraz ediyor. Bu davanın hani neden şehir merkezinde görülmediğine dair bir itirazı var. Adil yargılama süreçlerinin etkilendiği, yani ceza infaz kurumunun içerisinde kurulmuş bir mahkeme salonunun adil yargılama süreçlerini etkilediği yönünde bir beyanı, bir açıklaması var. Sadece o değil tabii. İşte ailelerin şehir merkezinden 90 kilometre neredeyse, değil mi, uzaklıktaki bir mahkeme salonuna her gün, haftada 4 gün ailelerini, oradaki tutuklu olarak yargılananları görebilme adına her gün o yolu kat ettiklerini söyledi. İşte yemek şartları, sıcak bir yemeğe ulaşma şartlarının ne kadar zor olduğundan bahsetti o açıklamasında. Dahası işte can güvenliğinden bahsetti. Bu konudaki sorunları aktardı. Ben de bir şekilde onu sizlere aktarmak istedim. Bu kadar başlığı konuşuyoruz, bu kadar detayı konuşuyoruz. Yani İBB, işte İBB davası vesaire. Ben bayram özel programında, hazırladığım özel programda Yerebatan Sarnıcı'nın tarihini anlatmıştım. Diyeceksiniz ki güçlü, şimdi siyaset konuşuyordun, davalardan bahsediyordun, nereden geldin Yerebatan Sarnıcı'na diye. Biliyorsunuz bir çekişme İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında. İstanbul'daki pek çok tarihi varlık, işte Galata Kulesi'nden tutun da Yerebatan Sarnıcı'na kadar pek çok tarihi değer, tarihi eserle ilgili olarak kim yönetecek, işte kim bir şekilde, kimin üzerine bunlar kayıtlı olacak mücadelesi yaşanıyor. Şimdi bugün itibariyle de Ki Ekrem İmamoğlu döneminde de ben de bizzat gidip görmüştüm. Gerçekten de hani restore edildi ve gerçekten çok şık bir yer haline geldi. Ki o bayram programında da çok detaylı şekilde de ben anlattım. Hem tarihini hem bugününü anlattım Yerebatan Sarnıcı'nın. Şimdi bugün itibariyle Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıyor. Nereye veriliyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne. Hatta şöyle söyleyeyim, mahkeme kararına da bakıyorum, tahliye kararına. Bugün saat 10 itibariyle yaklaşık 5 dakika sonra İBB tarafından boşaltılacak Yerebatan Sarnıcı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilecek. Şunu sadece söylemek istiyorum, hani işte bütün bu tartışmalar olur biter, bu siyasi mücadeleler olur biter, ama hani Yerebatan Sarnıcı dediğiniz yer üzerinden bir siyasi tartışma neresinden bakılırsa bakılsın böyle mi değil mi? Siz, niyet okumanın anlamı yok ama hani bütün bunların neden yapıldığı, nasıl yapıldığını da az çok biliyoruz artık. Neden bahsederiz her zaman burada? Bizler profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve görüyoruz da. Yani milattan sonra 532 yılında yapılmış bir 1500 yıllık bir eserden bahsediyoruz. Bir 336 sütunun ayrı ayrı hikayesi var hepsinin. Sarnıcın aslında en enteresan yanı, neden bunları söylüyorum ona da geleceğim izninizle, birkaç dakikanızı alacağım. Hiçbir sütun Yerebatan Sarnıcı'nda birbirinin aynısı değil, ikisi değil. Çünkü İmparator, Bizans İmparatoru Justinianus bu sarnıcı yaparken imparatorluğunun, Bizans İmparatorluğunun dört bir yanından, farklı yerlerindeki antik şehirlerden, tapınaklardan eserler, sütunlar getirmiş. Efes'ten, Bergama'dan gelen sütun başlarından bahsediyorum. Şöyle tanımlıyor tarihçiler Yerebatan Sarnıcı'nı ya da Yerebatan Sarayı'nı, değil mi? Öyle biz de tanımlıyoruz. Dünyanın en büyük ve en eski geri dönüşüm projelerinden birisi olarak tanımlıyor. Şimdi 1500 yıllık bir eser, 1500 yıllık bir değerden bahsediyoruz. Bugün aslında bakılırsa hani kim işletecek, kim bunun yönetimini devralacak tartışmalarıyla hatırlıyor olmak, doğrusu bir vatandaş olarak, bir İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak çok da hoşuma gitmiyor. Bunu da paylaşmak istedim. Yani 1500 yıllık bir değerin siyasi hesaplar üzerinden bir şekilde böyle tartışılıyor, böyle gündeme geliyor olması da hani ne kadar kabul edilebilir, böyle tanımlayalım herhalde. Onun yanıtını da siz verin. Birkaç başlığı hızlıca son 3 dakikam sizlere aktarayım. Yıldız Holding önünde bir çağrısı vardı. Maden işçilerinin, Doruk madencilik işçilerinden bahsediyorum. Beypazarı'nda dün Ankara'ya yürümek istediler. Beypazarı'nda durduruldular. Ve polisin gerçekten hani her arabayı, neredeyse Ankara'ya giren her aracı aradıklarına da tanıklık et, daha doğrusu paylaşımlardan gelen haberlerden bunu öğrendik. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı temsilcileriyle sonrasında Doruk madencilik işçileri görüştüler. Bağımsız Maden İş Sendikası aracılığıyla. Maden İş'ten de, Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan da bir açıklama var. Hala maaşlarının, o biliyorsunuz Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'nın da garantörlüğünde bir anlaşma imzalıyorsun, bir uzlaşıya varılmıştı. O uzlaşıya rağmen hala paralarının ödenmediği söyleniyor. Yıldız Holding, Yıldızlar Holding düzeltiyorum. Önce ödendi dedi bütün alacaklar, sonrasında paramız yok, ödeyemiyoruz dediler vesaire. Bütün bu tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Ben 3 bakanlığın işçilere verdiği sözü, garantörlüğü dikkate alırım. Başka da bir şeyi dikkate almam. Dün o yapılan görüşmelerden sonra 4 Haziran Perşembe saat 12'de yine holding önünde, Yıldızlar Holding önünde bulunma çağrısı yaptı. Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan gelen açıklamada bu yönde bir bilgi, bir detay da var. Yani işçiler hala hak ettiklerini alamadılar. Sadece hak ettikleri değil, paradan bahsetmiyorum. Biliyorsunuz güvenli çalışma koşullarının sağlanması yönünde bir talepleri var. TMSF'ye devir son öncesinde işten çıkarılan arkadaşlarının işe alınması talepleri var. Bunları da unutmadık. Dün de Özel Öğretmenler Sendikası'nın biliyorsunuz Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir eylemi vardı. Özellikle 1611 mülakat mağduru öğretmenin işe alınmasına dair buna dikkat çekmek için bir eylemde bulundular. Hükümetin bu konuda verilen sözleri ki 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biliyorsunuz AK Parti'nin böyle bir vaadi de vardı. Mülakat kaldırılacak şeklinde oldu mu? Olmadı. Peki dün öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi. Fikri Takip bir bakanlığın engelleyici konumunu sürdürdüğü yönünde bir iddiaları var. Ve dediler ki işte Doruk Madencilik işçileri ayın 4'ünde Yıldızlar Holding'in önünde olacaklar. 7 Haziran'a kadar da eğer dedi öğretmenler bize bir dönüş olmazsa bu 1611 mülakat mağduru öğretmenle ilgili bir geri dönüş olmazsa 14 Haziran'da eyleme çıkacağız şeklinde de bir açıklamaları oldu. Ben de bu detayı, bu ayrıntıyı da aktarayım. Son bir bilgi, Esra Işık Milas'ta biliyorsunuz Akbelen ormanı çevresindeki o gösteriler sonrasında tutuklanmıştı. Yurt dışı yasağı kaldırıldı. Yargılaması devam ediyor. 22 Haziran'a ertelendi davası diyelim. Ben yine buradayım.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zaman'ın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0505 171 66 56. Görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi ve geliyor övgülerinizi de bekliyoruz. Bunlar bizim için de itici güç oluyor, onu da söyleyeyim. Hakan Bey, mesajınızı aldım. Onunla ilgili bir şey de söyleyeceğim şimdi. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Sadece anlatılmayanları anlatmıyoruz. Çalınmayanları da müzik olarak söylüyorum elbette. Çalınmayanları da çalmaya, paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Ben hep söylüyorum bunu. Çalışırken dinlediğim ki oldukça uzun saatler onlar, müzikleri sizlerle paylaşıyorum. Aralarından seçerek tabii paylaşıyorum. Hakan Bey de diyor ki radyo hit çalan kaç radyo vardır ki ülkede? Söylediğim gibi sadece anlatılmayanları anlatmıyoruz. Çalınmayanları da çalıyoruz. Merak etmeyin, 90'lara çevirmeyeceğim, 90'ların programlarına çevirmeyeceğim. Hani varsa bir isteğiniz gönderin şeklindeki bir talebim olmayacak sizden, ama dediğim gibi ben çalışırken dinlediğim şarkıları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunlar da onlardan bazıları. Şimdi az önce haber bülteninde o dikkatimi çekti. Sevgili Serkan Baştımar bir yasa dışı bahis operasyonundan bahsetti. Zannediyorum, hatırladığım kadarıyla 100'e yakın gözaltı kararı da var. Benim dikkatimi çeken bir operasyon hafta sonu itibariyle gerçekleşti. Orada şaşırtan bir tablo. Şimdi Selçuk Sport isimli bir siteden bahsediyoruz. Yasa dışı kaçak maç yayını yapan bir site. Sitenin sahibi de Denizli'de gözaltına alındı. Key siteye giriş yapan kullanıcıların ayrıca yasa dışı bahis sitelerine de yönlendirildiği ya da teşvik edici paylaşımlarla karşılaştığı tespiti sonrasında bu yönde bir operasyon yapıldığını ve söz konusu sitenin de Selçuk Sports'un da sahibinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Bu operasyonda benim en dikkatimi çeken konu şu: hani son dönemde gerçekten yasa dışı bahis operasyonlarına tanıklık ediyoruz. Dönem dönem eleştirdiğimiz konular da oluyor. Federasyonu da eleştiriyoruz. Operasyonların kapsamına dair tartışmalarda, değil mi? Bunları yapıyoruz beraber, ama yani böylesine bir boş vermiştik, böylesine bir rahatlık, operasyonların bu yoğun yapıldığı bir dönemde hani o kişi kendi adını taşıyan bir yasa dışı iş yapan bir internet sitesi kuruyor. Bulunduğu yer yurt dışı diye düşünüyorsunuz ki genel olarak bu tip sitelerin yurt dışından yönetildiğini düşünürüz. Yakalandığı yer Denizli. Hani böylesine büyük bir anormal, bir garip, boş vermiştik, bana bir şey olmaz, ne olacak ki yaklaşımına, hani son yıllarda bir operasyonlara baktığım zaman hiç böylesine bir tabloyla da karşı karşıya kalmamıştım. Hani onu hatırlatmak, ona dikkat çekmek istedim. Şimdi geçelim diğer başlıklara. Ekonomiyi konuşacağız. Bütün bu toz duman arasında ekonomiye dair başlıkları maalesef kendi gerçekliğimizi, var olan gerçekliğimizi konuşamıyoruz. Şimdi ayın 5'inde Cuma günü, değil mi? Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini de paylaşacak. Yavaş yavaş da işte emekli maaşları vesaire, bunlar da netleşmeye, oradaki düzenlemelerde, enflasyon kaybına dair düzenlemelerde netleşmeye başlayacak. Ama oraya gelmeden önce şu meclisin gündemindeki açılım sürecine dair, daha doğrusu silah bırakan terör örgütü üyelerinin durumu ne olacak? Buna dair tartışmalar gündemde. Konjonktürel olarak ben bu konuya dair yeni adımların gelebileceği yönünde, somut adımların atılabileceği yönünde bir en azından meclis gündemine gelir. Yasalaşır mı, yasalaşmaz mı onu bilmiyorum, ama konjonktürün buna uygun olduğunu düşünüyorum. Yine de özellikle iktidar kanadı seçimlere yaklaşılan dönem içerisinde, eğer gerçekten konuşulduğu gibi bir 2026 yılı içerisinde bir seçim olacak mı olmayacak mı, bu konuşuluyor tabii. Eğer yaklaştıysa seçim olabilir, onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Şöyle söyleyeyim, hükümete yakın olduğunu bildiğimiz Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir haber. Enteresan ayrıntılar, enteresan detaylar var. Terörsüz Türkiye sürecinin o yasal çerçeve hazırlıklarının hızlandığını belirtiyor editör arkadaşlarımız, oradaki Türkiye Gazetesi'ndeki arkadaşlarımız. Tabii DEM Parti'nin zaten bu konuda beklentileri var. Dün onları aktarmıştım. Eş başkanlar bu konuda konuşmuşlardı. Güvenlik bürokrasisi deniyor haberde. Bayram öncesi İmralı ve Kandil hattında görüşmeler yürüttüğü yönünde bir detay, bir ayrıntı. Yine terör örgütünün bu süreçte bir yol haritası ve takvim sunduğu yönünde bir bilgi, bahsettiğim gibi Türkiye gazetesinin haberinde yer alan ayrıntılar, hatta 8-9 maddelik bir çerçeve yasanın meclis başkanlığına yakın bir zaman içerisinde sunulması da bekleniyor. Neler var bunun içerisinde, neler olacağı iddia ediliyor. Mesela silah bırakan terör örgütü mensuplarının hangi hukuki statüye tabi olacağı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl işleyeceği de yine ya da düzenlemeden kimlerin ne şekilde yararlanacağı da bahsettiğimiz, bu daha doğrusu Türkiye Gazetesi'nin bahsettiği 8-9 maddelik çerçeve yasa içerisinde yer alacak. Tabii suça karışanlar, karışmayanlar, burada bir ayrım yapılması herhalde en çok zorlanılacak konu, ya da kamuoyunun daha doğrusu sizlerin, bizlerin en zor ikna edileceği ayrıntı noktada bu olacak. Yasadan yararlanmak isteyenlere de yaklaşık bir yıllık süre tanınması bekleniyor deniyor Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Yönetici kadro, örgütün, terör örgütünün yönetici kadrosu, onunla ilgili tablo ne? Mesela ilginç detaylar, 8-10 bin örgüt mensubuyla 200 civarında yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye'ye gelmek yerine üçüncü ülkeleri tercih edeceği yönünde bir bilgiye ulaşmış gazeteci arkadaşlarımız. İlk aşamada Türkiye'ye dönüşlerin örgüt üyesi olmakla birlikte herhangi bir suça karışmamış kişilerle sınırlı olabileceği değerlendiriliyor deniyor. İşte bu ayrım nasıl yapılacak? DEM Parti'nin gündeme getirdiği bir siyaset yapma engellerinin kaldırılmasına ilişkin talepler var. O talepler AK Parti'de karşılık bulabiliyor mu? Yine deniyor ki hayır, AK Parti'de buna dair bir karşılık yok. Yine AK Parti kaynaklarına gönderme yapılıyor haberde. Türkiye'ye gelecek olan kişilere belirli süre adli kontrol uygulanması ve 5 yıl siyaset yasağı getirilmesi de söz konusu yasal düzenlemenin içerisinde yer alan ayrıntılardan birkaçı. Hani ben dediğim gibi hükümete yakın bir yayın organı olduğu için Türkiye Gazetesi, oradaki bu ayrıntı benim dikkatimi çekti ve sizlerle de paylaşmak istedim. Daha fazla ayrıntı da var ama hani tırnak içerisinde doğmamış çocuğa don biçmek, ya da şöyle söyleyebiliriz, konjonktür kullanıyor. O konjonktür içerisinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız, bunu da hep beraber göreceğiz. Ve biz dönelim o program bölümün başında, ikinci bölümün başında söylediğim kendi gerçekliğimize. Nedir o? Enflasyon. İstanbul Ticaret Odası malumunuz her ay düzenli olarak İstanbul'da yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlatan verileri bizlerle paylaşır. Mayıs ayında İstanbul'un aylık enflasyonunun %1,53 olduğunu hesaplamış İstanbul Ticaret Odası. Yıllık enflasyona bakıldığı zaman hedeflerinde %36,77 olarak hesaplandığını yine görüyoruz. Fiyat endeksi, tüketici fiyat indeksine bakıldığı zaman da lokanta ve oteller harcama grubunda yani 3 katı neredeyse, yani aylık enflasyonun 3 katı. Mayıs ayı enflasyonu 1,53'tü. %4,14'lük bir artıştan bahsediyoruz. Özellikle lokanta ve oteller harcama grubunda bu dikkat çekici. Yani hep o gıda enflasyonuna biz burada vurgu yapıyoruz, biliyorsunuz. O gıda enflasyonuyla bir türlü baş edemiyoruz. Bir türlü o dünyadaki sıralamamızdan, o ilk 4'teki sıralamadan uzaklaşamıyoruz bir türlü. İşte bu da aslına bakılırsa bunu gösteriyor. Bakın Mayıs ayında %1,53'lük ortalama enflasyon tespiti yapılıyor İstanbul Ticaret Odası tarafından, ama mesela konut harcamaları, en önemli harcamalarımız, konut harcamalarındaki artış %3 düzeyinde. Yine giyim harcamaları %1,84 düzeyinde. Bunların tamamı aylık ortalama enflasyonun üzerinde. Bunu görüyoruz. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Hep söylüyorum. Yani toplumun gelir seviyesi açısından, gelir düzeyi açısından bakıldığı zaman farklı kesimleri bu enflasyon belasıyla farklı şekilde mücadele ediyor, ya da hepimizin enflasyon anlayışı da fazla ve farklı, düzeltiyorum. Söylediğim gibi Türkiye İstatistik Kurumu 5 Haziran'da açıklayacak Mayıs 2026 verilerini. Hani o detayı da, o ayrıntıyı da bir kez daha tekrar etmiş olalım. Bir de şu var, Türk İş Mayıs ayı araştırması, 4 kişilik bir aile, 28 bin lira, bunu her fırsatta bu gerçeği, bu gerçekte yüz yüze kalmak mecburiyetindeyiz. Asgari ücret 28 bin lira. Asgari ücrete komşu 30-35 bin lira alanların oranı da %50'ler %60'lar düzeyinde. Bu bilgi kenarda dursun. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Ha şu var, seçimler tartışılıyor, seçimler konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 30 bin liranın üzerine çıkabileceği yönünde bilgiler, yorumlar Ankara'dan işte bahsettiğimiz o yayın organlarına bir şekilde yansıyor. Hani seçimlerin hemen öncesinde emekliye göz kırpacak gibi görünüyor hükümet. Tablo bu. Bu gerçekliği aklınızın bir kenarında tutun. Ama Türk İş diyor ki bu rakamlar ortadayken 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 35.174 liraya yükselmiş durumda. Peki yine yoksulluk sınırına bakarsak bu aç kalmamak için gerekli olan para. Aç kalmamak için 35 bin liraya ihtiyacımız olduğunu söylüyor Türk İş. Peki yaşamak için yoksulluk sınırında yaşamak için ne kadara ihtiyacımız var? 114.576 liraya ihtiyacımız var. Bunların tamamı 4 kişilik bir aile için. Bekarsınız, çalışıyorsunuz ve ayda ne kadara ihtiyacınız var? 45.488 liraya ihtiyacınız var. Onu söyleyelim. Az önce aktarmıştım. İstanbul Ticaret Odası aylık Mayıs ayı için %1.53'lük bir enflasyon hesaplaması yapmıştı. Türk İş'te diyor ki mutfak enflasyonu aylık 1.70. 12 aya bakıldığı zaman İstanbul Ticaret Odası %36 diyor. Türk İş'e bakıyoruz %40.18'e çok daha üzerinde. O aradaki 4 puanlık fark biliyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz. Hepimizden daha iyi biliyorsunuz. Pek çok ülkenin yıllık enflasyonunun üzerinde bir rakam. %4'lük İTO'nun yıllık enflasyon hesabıyla Türk İş'in yıllık hesabı arasındaki o 4 puanlık fark pek çok ülke açısından bakıldığı zaman yıllık enflasyona karşılık geliyor. Peki ilk bölümün sonunda Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesini anlatmıştım size. Şimdi bekliyorlar verilen sözler tutulacak mı tutulmayacak mı diye. Büyüme rakamları açıklandı. Neden bu konuya girdim? Çünkü büyüme rakamlarına bakılınca %2,5'luk bir büyüme ilk çeyrek. Türkiye ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Peki çalışanlar, emekçiler mesela bu büyümeden gerektiği kadar pay alabiliyorlar mı? Bir kere şunu söyleyelim, sanayi sektörüne bakıldığı zaman binde 8'lik bir daralmanın olduğunu görüyoruz. Yani aslına bakılırsa üretici, emekçi bu büyümeden %2,5 büyümeden bir şekilde pay alabiliyorlar mı? Siz karar verin. Bu daralma neyin karşılığı? Bu daralma aynı zamanda işsizlik demek. Bu daralma aynı zamanda ücretlerdeki düşüş anlamına geliyor. Bunu aklımızın bir kenarında tutalım. Evet, %2,5 büyüyoruz. Sayın Mehmet Şimşek bu konuda ki son 40 çeyrektir yanlış hatırlamıyorsam ülke ekonomisinin büyüdüğü detayından bahsetti. Peki biz bu zenginleşmeden, bu büyümeden yeterince pay alıyor muyuz? İşte dediğim gibi bakınız sanayi binde 8 oranında daralmış durumda. Peki sadece bu mu? Hayır değil. Fatura, ulaşım gibi hizmetlerin payı bütçede çalışanların bütçesinde %51'in üzerine çıkmış durumda. %51.3'ün üzerine çıkmış durumda. İşte kastettiğim de tam olarak bu. Şöyle bir bakınca iş gücü ödemelerinin örneğin bu zenginleşmeden pay alabiliyor muyuz sorusunu gündeme getirdim ya, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı sürekli geriliyor. İş gücü ödemelerine bakıldığı zaman geçen yılın sonunda %33,7'ye kadar gerilemişti. İşte gerçeğimiz bu. Bunun aslına bakılırsa bu zenginleşmeyle, ekonomideki bu büyümeyle birlikte bunun da artması beklenir. Peki bu oluyor mu? Olduğunu da söylemenin imkanı yok. Peki para nereye gidiyor? Ben yanıtını vermeyeyim. Ozan Bingöl, vergi uzmanı, Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde şu başlığı atmış. Dikkatimi çekti bugünkü yazısında. Durmak yok, faize devam başlığını atmış. Neden bu başlığı seçmiş biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Şöyle diyor, son yıllarda bütçeden çok yüksek faiz ödemeleri yapılıyor. Merkezi yönetim bütçesinden yeni hükümet sistemine geçtiğimiz o 2018 yılında 73.9 milyar lira faiz ödemesi yapılmıştı deniyor. diyor Ozan Bingöl. 2026 için öngörülen faiz harcaması ne kadar biliyor musunuz? 2 trilyon 741 milyar lira. Yani şu anlama geliyor bu. Başkanlık sistemine geçtikten sonra, Türk tipi başkanlık sistemine geçtikten sonra, yani 2018 yılına göre faiz ödemelerindeki artış %3606'ya kadar yükselmiş durumda. Peki bu dönemde örneğin, yani 2018 Ocak 2026 Ocak döneminde TÜFE'deki artış ne oldu? Bunun üçte biri, %1013 artış, %1013, evet, artış bu yönde. Yani şu, TÜFE artışını kat be kat sollayan bir reel faiz yükünden bahsediyoruz ve bu reel faiz yükünü kim ödüyor? Evet, yanıt sizde. Biz ödüyoruz bir şekilde. Her 100 liralık verginin 20 lirasının faize gittiği gerçeğiyle karşı karşıyayız ama zaten bize denmemiş miydi? Yani faiz sebep, enflasyon sonuç. Biz hem yüksek faiz hem yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Peki ne olacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Bakın, sadece Ocak'ta 456 milyar, Şubat'ta 183 milyar, Mart'ta 235 milyar, Nisan'da 257 milyar liralık faiz ödemesi yaptığımızı görüyoruz. Toplamda 1 trilyon 133 milyar liralık faiz ödemesi yaptık. Bu sürdürülebilir bir durum mu? Ama maalesef geldiğimiz nokta itibariyle paradan para kazanma artık üretimden çok daha değerli bir noktaya gelmiş durumda. Tablo bu, gerçekliğimiz bu. Bir haberim daha var elimde ama müzik arasına, hadi onu da vereyim, arkasından müzik arasına gideceğim. Nedir o? Emek Araştırmaları Derneği Türkiye'de iş teftişi başlıklı bir çalışma hazırlamış. Çok detayına girmeyeceğim. Hani sürekli olarak biz hep şunu söylüyorum. Enflasyondaki artış, yani rakam fiyatlardaki artış sadece marketteki, pazardaki, manavdaki artışlar değil. Yaşam kalitemiz de etkileniyor bundan. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, ne kullanıyoruz? Bundan da artık emin değiliz. Yediğimiz yoğurt, yoğurt mu? Yediğimiz peynir, peynir mi sorusunu herhalde hepimiz soruyoruz birbirimize, değil mi? Yani böyle bir gerçeklik, böyle bir gerçekliğimiz var. Tabii burada önemli olan denetim, değil mi? Sonuçta kamu adına görevli olan kişiler var, görevlendirilmiş kişiler var, kurumlar var. Bu kurumların denetim yapması gerekiyor. Mevcut ortamda bizim sağlığımızı düşünmeleri gerekiyor. Peki mesela sadece tabii bu anlam söylediğim bu denetlemeler gıda üzerinden değil. Mesela işte iş güvenliği, iş ve işçi güvenliği konusundaki denetimlerde aynı şekilde aynı sorunlar yaşanıyor ve biz bir şekilde bu güvencesiz ortamlarda da çalışmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü denetim sorunu var. Bakın, diyor ki Emek Araştırmaları Derneği, Türkiye'de enteresan karşılaştırmalar yapmışlar. Türkiye'de görev yapan bekçi sayısı iş müfettişlerinin sayısının yaklaşık 34 katı. Yine 2024 verileri üzerinden bu bilgiler hazırlanmış elbette. Türkiye'de 2 milyonu aşkın iş yeri var ve bu 2 milyon iş yerinin %99'u işin yürütümü yönünden herhangi bir denetime tabi tutulmamış. Tablo bu. Peki mesela dünya ile karşılaştırıldığı zaman ne durumdayız? Hadi bir de ona bakalım. Türkiye iş müfettişi sayısında dünyada son sıralarda, mesela Togo ve Arjantin gibi ülkelerle o son sıraları da paylaştığını biz öğreniyoruz. Her 100 bin kişiye Uluslararası Çalışma Örgütü verileri diyor ki bize, hep bu iş güvenliğini neredeyse her programda bunları konuşuyoruz, değil mi? Hani sadece gıda denetim meselesi değil, o gıdaların üretildiği fabrikaların denetimi, işte maden ocaklarının denetimi, diğer üretim yapılan MESEM'leri konuşuyoruz. Neredeyse her programda anlatmaya çaba gösteriyoruz. Anlaşılıyor mu? Kastettiğim sizler değilsiniz tabii. Sesimizi duyurabiliyor muyuz? Duyulması gereken kişilere Allah bilir, onu göreceğiz. Uluslararası çalışma verileri, ILO'ya göre, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre Türkiye müfettiş sayısı bakımından dünya genelinde %20'lik dilimde bulunuyor. Yani her 100 bin çalışana 2.8 iş müfettişi düşüyor. Mesela Almanya'daki rakam her 100 bin çalışana 14,4. Bulgaristan komşumuz, hemen şu yan taraf, yine yüzde her 100 çalışana 14,1 müfettiş düşüyor. Tablo bu. Tabii iş yerlerinin %99'unun denetlenmediği gerçeği var. Bir örnek verilmiş o raporda. İzninizle onu da aktarıp öğle müzik arasına gideceğim. Bir Soma hatırlatması yapılıyor. Yani Çalışma Bakanlığı'nın proaktif teftiş stratejisi kapsamında uyguladığı haberli teftiş yöntemi. Böyle bir yöntem var. Haberli teftiş yöntemi. Biz hani okullarda hatırlardık, ben işte ortaokulda, lisede müfettişler gelirdi. Öğretmenlerimizin işte hangi saatte geleceği gelmeyeceği az çok belliydi. Öğretmenlerimizin ve bizlerin tabii o müfettiş ziyaretlerinde ne kadar tedirgin, gergin olduğumuzu da hatırlardım. Ama bakın, patronlar açısından böyle bir sorun yok. Ne zaman gelecekleri ve neye bakacakları belliymiş zaten. Bu haberli teftiş eleştirisi zaten bu yüzden gündemde. Habersiz denetimlerin yerini alan bu yöntemin işverenlere eksikleri gizleme imkanı taşıdığı savunuluyor. Hazırlanan raporda Soma örneği, bunu da veriyorum işte, onu da söyleyeyim. Meclis Araştırma Komisyonu tutanaklarına hatırlatılıyor raporda. Faciadan kurtulan bir işçinin ifadeleri. Onu söylüyorum, bunu aktarıyorum size. Soma'dan kurtulabilen 301 madencimizi de anıyoruz tabii burada. Müfettişler diyor o işçi, Soma'dan kurtulabilen işçilerden bir tanesi. Müfettişlerin geleceğine yakın 15 gün önceden haberimiz oluyordu. Birinci bandın arkasında benim ustalarım makineyi gömdüler. Neden? Müfettişler gelecek şeklinde ifadeleri olmuştu. Yani sorunlu, sıkıntılı cihazları ortadan kaldırma, iyiymiş, çalışıyormuş gibi görünen makineleri ya da sistemi öne çıkarma gibi bir tablo, bir gerçeklik var. Müfettişlerin yetkileri, sorumlulukları vesaire, o da ayrı bir tartışma konusu. Oralara hiç girmiyorum, onları sonrasında da konuşuruz diyelim ve bir araya gidelim. Aradan sonra da birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bu çok dikkat çekici. Gülistan kaybolur kaybolmaz yapılan çalışmada zaten tüm OHTS kayıtları vesaire soruşturma dosyasına girmişti zaten. Ama buna rağmen vali diyor ki ben kızımızı bulmak için bu sim kartı Ankara'ya yolladım. Oysa ki o bilgiler zaten elinde. Bu çok çarpıcı.
1: Bu sanığın savunmasını inandırıcı gerekçelerle reddetmek bakımından bu dosya içerisindeki TFS kaydı nerede? Bir de şöyle bir şey var. Sim kartı siz zaten sinyal bilgisini de bulamıyor musunuz? Yani operatörden istemeniz gerekiyormuş. Hani o dediği de
0: video var. Tabii.
1: İki tane. Tabii. Yani nereden tutsan hani elinde kalıyor diyor ya.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.

Yargıtay bir an önce bu duruma dair bir karar vermeli ifadesi yine var, dikkat çekiyor. CHP'deki kucaklaşma mücadeleye, kavgaya dönüşmüştür şeklinde de durum tespiti yapıyor Devlet Bahçeli. Şöyle bir bakıyorum başka kullandığı ifadeler. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Bu nedenle de işte diyor Yargıtay kararını bir an önce vermelidir cümlesi. Az önce mecliste grup toplantısında kim tarafından? Devlet Bahçeli MHP lideri tarafından kuruldu. CHP demokrasiye zarar verici noktaya ilerlemektedir tespiti yine Devlet Bahçeli'ye ait. Buradan devam edeyim izninizle. Yine bir bilgi, tutuklu bulunuyor biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Yine iş insanı Turgut Koç. Diyeceksiniz ki bu isimler neden şimdi zikredildi? Çünkü az önce öğrendim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işte 30 mutlak butlan söylemesi de zor. Kararının gerekçesi olan o tartışmalı şu an yargıda olan 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma kapsamında bugün bu iki isim tutuklu, CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecekler. O şöyle bir bakıyorum başka detay var mı? O 38. kurultay hatırlatmasını yapmıştım zaten program içerisinde. Şu ana kadar 9 tutuklu kişi var. 4 kişiyle ilgili de adli kontrol şartı talep edilmişti. O şartla serbest bırakılmışlardı. Son bilgi neydi? Onu programın en başında daha saat 9 bloğunda anlatmıştım zaten. O soruşturma kapsamında savcılık bugün ifade ver, bu iki ismin ifade vereceği savcılık kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve sosyal güvenlik kurumu kayıtları hakkında da ilgili kurumlardan bilgi ve belge taleminde bulunmuştu. Sabah ilk saatlerde programın ilk dakikalarında bunu aktarmıştım. Hatta eleştiriler de vardı buna dair. Hani kurultay delegeler bir şekilde baskı altına mı alınmaya çalışılıyor yönünde de itirazları vardı bu gelişmeye yönelik olarak ya da savcılığın bu talebine yönelik olarak CHP Özgür Özel kanadının öyle söyleyelim bazı ezberleri de değiştirmek zor oluyor aslında bakılırsa. Peki devam edelim, söylediğim gibi İran Amerika hattında neler yaşanıyor? İran Amerika ile bir müzakere süreci ilerletiliyordu. Hatta işte 5 Haziran'da bir anlaşma imza, bir müzakere anlaşması imzalanabilir haberleri çokça Orta Doğu medyasında, Batı medyasında da yer alıyordu. Onları sizlerle paylaşmıştım ama İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle, o işgal politikası nedeniyle İran müzakereleri durdurma kararı aldı. Sadece Lübnan değil, Gazze'ye yönelik İsrail'in bu iki noktaya gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle böyle bir karar aldı. Hatta Teslim haber ajansının bir haberi, verdiği bir bilgi, dediğim gibi Lübnan'da İran destekli o Hizbullah'a yönelik askeri operasyonlarını gerekçe gösterdi ve Washington'la dolaylı temasları askıya aldı. Hürmüz tamamen kapatılabilir mi, kapatılamaz mı, bu yönde bir adım atılır mı, zaten bu haberler tartışılıyordu. O haberler, bu karar gelir gelmez, daha doğrusu bu haber Teslim'de yayınlanır yayınlanmaz petrol fiyatlarında %5'lik bir artış da kaydedildi. O detayı da aktaralım ki Donald Trump yakın bir kısa bir süre önce, birkaç gün önce Beyaz Saray'daki durum odasında İran'la olası bir anlaşmayı değerlendirdiğini ancak daha net bir karar alınmadığını söylemişti. Yine karşılıklı saldırılar devam ediyor mu? Evet, yine her iki ülkenin de nokta atışları, öyle söyleyebiliriz. O nokta atışı şeklindeki saldırıları da birbirlerine karşı devam ediyor. Kırılgan bir ateşkesten bahsedebiliriz ki mesela Trump da diyor ki tam da işte benim bu söylediğimi doğrular nitelikte. Yani İran'ın bu müzakereleri askıya alma kararından hemen sonra şunu ifadeyi kullandı Birleşik Devletler Başkanı, gidip her yere bomba yağdıracağız anlamına gelmez bu, bize bu konuda bir bilgi vermediler dedi ve bu bir şekilde bizim gidip bütün ülkeyi, her yeri bombalayacağımız anlamına gelmez ifadesini kullandı. Ama İran'ın gündeminde şu an itibariyle Hürmüz'ün tamamen kapatılması, yine Bab-ül-Mendeb boğazını dahil olmak, orası da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesi gibi başlıkların
gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Karşılıklı bir restleşme var bütün bu süreç içerisinde. Zaten bu adımları da

0: Bir şekilde öyle değerlendirmek gerekiyor. İsrail'de barış olmaması için, o anlaşmanın imzalanmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mesela Gazze, işte İran'ın Gazze'ye saldırıları gerekçe, Lübnan ve Gazze'ye saldırıları gerekçe göstererek masadan kalkması meselesi var ya. Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail kontrolünde olduğunu söyledi ve ekledi: ben talimat verdim orduya, bu %60 yetmiyor, %70'e çıkartın. Biraz daha ilerleyin Gazze içerisinde, şeklinde bir açıklaması oldu. 2 milyondan fazla Filistinli, biliyorsunuz, yaklaşık 110 kilometre karelik dar bir alanda yaşamak mecburiyetinde, hayat mücadelesi vermek mecburiyetinde. İsrail hapishanelerindeki tutuklu sayısı ve İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerden bahsediyorum elbette, ve onlara yönelik hak ihlalleri, buna dair raporlar var. O raporları izninizle yarın paylaşacağım. Yarına bırakayım, çünkü biraz da şöyle biraz nefes alalım istiyorum. Hani spor, futbol, Dünya Kupası da yaklaşırken bunlar üzerinden biraz konuşup şöyle biraz rahatlayalım istiyorum. Ne kadar olacaksa artık, hani onu da bilemiyorum, ama şöyle bir bakıyorum. Dün Kuzey Makedonya ile A Milli Futbol takımımız arasında bir hazırlık karşılaşması oynandı. Oldukça, sevgili Akif de programdan önce konuştuk. O da beğenmiş A Milli Futbol takımını Dünya Kupası öncesinde. Doğrusu ben izleyemedim. Ama 4-0'lık bir galibiyet A Milli bir futbol takımımızdan. Yapılan yorumları da okuyunca takımın özellikle istek, futbol oynama isteğinin oldukça üst düzeyde olduğunu da söylüyor yorumcular. Bu açıdan sevindirici tabii. Hemen Dünya Kupası'nın öncesinde böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmak önemli. Tabii hatırlatalım, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası, 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Tarihin en uzun Dünya Kupalarından bir tanesi olacak. Kanada, Amerika ve Meksika ev sahipliği yapıyor, biliyorsunuz. İlk kez 48 takım katılıyor. Ülkemizin rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay. Zaten Montella'da, teknik direktörümüz Montella'da bu ülkelerin futboluna yakın futbol oynayan ülkelerle, milli takımlarla hazırlık maçları yapacağız demişti. Zaten Makedonya karşılaşması da biraz bu nedenle Makedonya tercihiydi. Kuzey Makedonya, düzeltiyorum. Bir dönem Yunanistan'la aralarında büyük sıkıntı yaşanmıştı bu isim tartışmaları. Ben de onlarca haber yazdığımı hatırlıyorum Makedonya ve Yunanistan arasındaki bu isim sorunu üzerine. O yüzden duyarlıyız bu konuda, Kuzey Makedonya. Şimdi 14 Haziran Pazar sabah 7'de Türkiye Avustralya karşılaşması var. 20 Haziran sabah 6'da Cumartesi günü Türkiye Paraguay karşılaşması var. 26 Haziran Cuma günü de sabah 5'te yine Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol takımımız. Hani bunları hatırlatayım, zaten hani konuşuruz, daha çok zamanımız var. Burada önemli olan bir gelişme, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bir açıklama benim dikkatimi çekti. Dünya Kupası'nda ücretsiz ağırlama olmayacak. Biliyorsunuz burada ben dönem dönem Futbol Federasyonu'nun uygulamalarını, tercihlerini, seçimlerini eleştiririm, ama bu kez doğru bir adım attığını söyleyebiliriz. Futbol Federasyonu yönetimi turnuvaya katılmak isteyen kulüp başkanları için kişi başı 15 bin dolar, eşli katılım içinse 24 bin dolarlık bir ücret belirledi. Doğru bir adım mı? Şimdi geçmişi hatırlatacağım size. Ne kadar doğru bir adım olduğunu da söyleyeceğim. Bu planlama son derece önemli. Neden? Mehmet Büyükekşi döneminde Euro 2024 için yapılan ağırlama harcamaları, geniş davetli listesi çok tartışmaya neden olmuştu. Onu söyleyeceğim, onu hatırlatacağım. Şöyle bir bakıyorum. Başkanlar için bu, futbolcular içinse Türkiye Futbol Federasyonu bilet planlamasında futbolcular ve teknik heyet için aileleriyle yakınlarına toplamda 250 bilet ayrıldığını söylüyor. Sponsorlara da yaklaşık yine 250 bilet tahsis edildiğini biz öğreniyoruz. Yine Futbol Federasyonu üyelerine kişi başı üçer bilet hakkı tanınmış. Genel kurulu öncesi dikkat çeken bu karar son derece önemli. Neden? 7-8 Haziran'da Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu yapılacak ve bu kararın, Mali Genel Kurul'dan önce alınan bu karar profesyonel liglerdeki 139 kulüp başkanına sunulan o ücretli katılım uygulamasının hani genel kurul sürecine ya da olası statü değişikliği tartışmalarına da nasıl yansıyacağı, genel kurulda seçim sonuçlarına da aynı zamanda ayrı bir tartışma konusu. Bunu bir kenara koyalım. Ama burada asıl dikkat çekilen konu, asıl konuşulan konu gerçekten de bu. Çok konuşuluyordu. Yani Futbol Federasyonu'nun yüzlerce kişiyi bedava Dünya Kupalarına ya da Avrupa Kupalarına gönderiyor olmaları. Bakın rakamın büyüklüğünü size aktaracağım. Mehmet Büyükekşi döneminde Euro 2024 için 4 milyon euro, doğru duydunuz, 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı olmuştu ki bu bizzat Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamalardan bunu size aktarıyorum. Hani bu raporlar vesaire değil. Şimdiki Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarından size aktarıyorum. Hatta dedi ki, demişti ki Hacı Osmanoğlu, bu 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı tepki gösterirken bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra da 2-3 gün o lüks otellerde kalmış, ekstra 70 bin euro masraf çıkartmış, şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsun diye de bir soru gündeme getirmişti. Şimdiki Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bir önceki Futbol Federasyonu Başkanı'nı eleştirirken, hatta yani tabii onun sonuçları hakkında somut bir gelişme yok ama o eski yönetimle ilgili olarak, kendisinden önceki yönetimle ilgili olarak da bir suç duyurusunu gündeme getirmişti Hacı Osmanoğlu. Mali Genel Kurul'da demişti, 5.6 milyon euro artı mali tablo sundular dedi ve ekledi. Bizim arkadaşlarımız incelediğinde mali tabloları 272 milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları bir hareket var. Bunu sordum, nasıl yaptınız diye, diyor Hacı Osmanoğlu. Zaten sıkıntılar var, İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık yanıtını verdiler diyor. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaat yapılacak, suç duyurusunda bulunacağız demişti. Genel kurul üyelerine saygısızlık yapıldı, kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış, bu bir suçtu, suçtur ifadelerini kullanmıştı Futbol Federasyonu Başkanı. Ama dediğim gibi doğru bir karar. Yani bedavaya bir şekilde, sonuçta o para yani Futbol Federasyonu'nun işte bir şekilde mevcut şartlar dahilinde, zaten ülkede her kurum kaynak yaratma konusunda sorunlar yaşarken Futbol Federasyonu için de aynı durum geçerli. Sadece konaklama için işte Euro 2026'daki tablo ortada. 4 milyon euroluk bir konaklama masrafı, kimin parası nerelere harcanıyor, buradan bakmak gerekiyor. Hani hep altyapı tartışmaları vesaire, bırakınız da o paralar altyapı, hiçbir şey yapılmıyorsa altyapı çalışmalarına harcansa çok daha doğru dürüst bir adım olmaz mıydı diye de hatırlatıyoruz. Hangi bilgiler ışığında, onu tekrar söyleyelim. Mevcut Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun bir önceki Futbol Federasyonu yönetimine yönelik eleştirileri anlatırken kullandığı cümleler ışığında bunları anlatıyoruz. Bunların üzerinden konuşuyoruz. Konuşmamız da gerekiyor. Velhasıl anlatmaya çalıştığım şey, söylemeye çalıştığım şey şu. Evet, bizler de sabahın köründe kalkacağız, bu maçları seyredeceğiz vesaire. Dünyanın bir ucunda Amerika, Meksika, Kanada. Oraya da bir zahmet davetli gitmesinler yetkililerimiz. Zaten o kulüplerin başkanlarının, o futbolcuların ailelerinin ya da Futbol Federasyonu yönetimindeki isimlerin o harcamaları Futbol Federasyonu'nun yapmasına ihtiyacı mı var? Ülkemizdeki futbol yönetiminin ne olduğunu, kimlerin futbolu yönettiğini zaten biliyoruz. Hiç ihtiyaçları da yok. O zaman neden böyle bir tercih yapıyorlar? Mesela şu da yapılabilir. Pek çok örnek verebilirim burada. Yetimhanelerdeki çocuklarımız götürülebilir oraya. Okullardan altyapıda başarılı olan çocuklar götürülebilir. Futbol sevgisi aşılan, mesele eğer futbol sevgisi ise, değil mi? Bunların hepsi yapılabilecekken futbolun zaten içinde olan ve bütün bu harcamaları kolaylıkla yapabilecek olan kişilerin oralara bir şekilde götürülüyor olması zaten rahatsız edici bir durumdu. Şimdi Futbol Federasyonu'nun böyle bir karar alması da gerçekten olumlu. Yani pek çok konuda, dediğim gibi konuya girerken de söyledim. Evet, Futbol Federasyonu'nu eleştiriyoruz ama bu yönde alınan kararın da son derece doğru olduğunu da söyleyelim. Doğru bir adım olduğunu da söyleyelim. Üzülen varsa Valla onların adına üzülemeyeceğim. Gerçekten hak edenler gitsinler ya da işte yani parasını ödeyebiliyorsanız gidiniz ve orada futbolu seyrediniz. Futbolu istediğiniz gibi de seyrediniz. Bugün de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Şimdi Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını aktardım az önce grup toplantısında. Şimdi dikkatler nerede? Yaklaşık 2,5 saat sonra. Değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in katılacağını düşündüğümüz grup toplantısında bakalım Özgür Özel o toplantıda neler söyleyecek, hangi başlıkları ön plana çıkartacak. Elbette yarın hep beraber bunu da konuşacağız, bunları da yorumlayacağız diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 2 Haziran 2026 Salı'nın gündemini aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen dostlarıma Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte ben bu mikrofonda olacağım. Yarına kadar lütfen ama lütfen aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın.
1: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası Radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz saat 13.25'e kadar. Canlı yayında birazdan bir konuğumuz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilini alacağız canlı yayınımıza sevgili dinleyiciler. İmza vermeyen milletvekillerinden bir tanesini canlı yayında ağırlayacağız. Ona sorularımız olacak. Bakalım neler söyleyecek onu göreceğiz değerli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde karasal yayında sizlere eşlik ediyoruz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınız olursa WhatsApp Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sevgili İsmail Vakit Tuncer.
2: Ne ateş var ne de duman ama tutuşul alevle yanal Ali Cabbar.
0: Değiştir.
2: Sevdiğin kız başkasına var mı?
3: Dayanabilirsen.
2: Dayan Ali Cabbar.
3: Baban der ağırlıkına tanı olur.
2: Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar.
0: Değiştir olan gence bak.
2: Sevdiğin kız başkasına var mı?
3: Bu ne derttir arkadaş? Bu nasıl sınavıdır? Anlayabilirsen. Anla Ali Cabbar.
0: Değiştir.
3: Değiştireyim değil mi?
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Şerefsizim, beni baklava gelmişti.

0: Hanımlar beyler, yayının hemen başında Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel canlı yayında konuğum. Sayın Adıgüzel, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerinizi de selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimizi kırmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Birkaç tane sorumuz olacak. Zamanınızı da çok fazla almayacağız. Ama gündem çok yoğun bir gündem, biliyorsunuz. Öncelikle kısa ve net sorayım Sayın Adıgüzel. İmza veren milletvekilleri var. Sizin arkadaşlarınız kurultay için imza verdiler. Siz imza vermemeyi seçtiniz. Neden böyle bir karar aldınız? Böyle bir karar almaya sizi iten neydi? Bu birlikte alınmış, imza vermeyen diğer milletvekilleriyle beraber alınmış bir karar mı, yoksa siz kendiniz mi böyle bir karar verdiniz? Bu kararınızı nasıl okuyacağız? Biz önce buradan başlayalım dilerseniz.
1: Şöyle, siyasette sorumluluk makamında olan insanlar yaptıkları eylemleri sonuç almak üzere yaparlar veya bir mesaj vermek üzere yaparlar veya bir anlamı, bir ifadesi olması lazım. Şimdi bu gelinen hukuki süreçte tedbirli bir karar olduğu için şu andaki genel başkanın tedbirle göreve iadesi yapıldığı için şu anda imza toplamanın da, parti meclisinden karar almanın da ve hatta doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultaya götürme yetkisi yok tedbir alana kadar, tedbir kararı kalkana kadar. Hal böyleyken bunun bir sonuç alacak bir girişim olmadığını bile bile sadece oradaki oynanan fiiliyata bir katkı yapmak istemedim. Çünkü burada amaçları sorun çözmek değil. Ben baştan beri söylüyorum, bu süreç başımıza gelenden beri bu sorunu kendi içimizde çözebilirdik, çözmemiz lazım. Bu parti hepimizin partisi ve şu anda yapılan bu tür kontrolsüz hareketlerden, sonuç getirmeyecek sadece tribüne, topluma oynayan bu hareketlerden onlar kendilerince bir şey kazanıyor olabilirler, kazanmak istiyor olabilirler. Fakat bu partiye zarar veriyor. Bunu bile bile o denklemin içinde yer alıp bu şekilde kendime ifade edemeyeceğim bir şeyin yanında olmak istemedim. Tabii ki orada aylardır genel merkezin yaptığı hatalara çok şiddetle karşı çıkan fakat imza veren 15-20 arkadaşımız da var. Yani oradaki onların hepsi genel merkezi ya da Özgür Özel'i, genel merkez demeyelim de grup başkanı durumunda olan şu andaki Özgür Özel'i onaylamıyorlar. Onayladıkları için o imzayı atmadılar. Onların da kendi önce kendi bölgelerinde yaşadıkları sıkıntılar. Çünkü bir linç kültürüyle yönetiliyor şu anda parti maalesef. Bugüne kadar öyle yapıldı. Ve o toplumsal baskı, mahalle baskısıyla belki daha önce de ifade ettikleri kurultayın bir an önce toplanmasıyla ilgili ifadeleriyle de ters düşmesin diye böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. Ama bu onların Özgür Özel'in uygulamalarına, yönetimine karşı koydukları rezervleri kaldırdıkları anlamına gelmez.
0: Peki şunu soracağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok enteresan bir duruma gelindi. Eminim tabii ki sizler bu durumdan başta çok rahatsızsınız. Bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu, bir tarafta Sayın Özel, bir tarafta imza verenler, bir tarafta imza vermeyenler, kurultay isteyenler, istemeyenler. Ama diğer tarafta Türkiye'de çözülmeyi bekleyen sorunlar var.
1: Harika.
0: Bu sorunun aşılmasındaki yol haritası nedir? Yani size direkt soruyorum. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz?
1: Bu soru için çok teşekkür ederim. Keşke şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkin makamlarında olan arkadaşlarımızın da sizin bu soruyu sorarken ki hassasiyetiniz, endişenizi taşıyor olsalar. Buradaki mesele bir genel başkan meselesi değil. Buradaki mesele tamamen kurumsal bir mesele. Hem kurumsal bir mesele hem de ortada bir takım ahlaksızlık, yolsuzluk, akçeli işlerin konuşulduğu bir ortamda partiyi bunlardan ayırmak, partide bu şekildeki bir takım iddialara konu olan insanların partiyle ilişkilerini gözden geçirmesi, bir iç disiplin mekanizmalarının çalıştırılması, tamamen partinin ve ülkenin geleceğine odaklanması lazım. Fakat maalesef bu mesele Ahmet Mehmet kişilerin genel başkanlığı üzerinden tartışılıyor ve zaten bilerek bu yapılıyor. Çünkü orada kendilerini kurultaydan beri oradaki özellikle bizim seçmene hitap eden, bizim örgüte hitap eden, isim vermekten de çekinmeyeceğim, Halk TV, Sözcü TV, Cumhuriyet Gazetesi, Bir Gün Gazetesi gibi bizim seçmene yönelik amiral gemisi dediğimiz kanallar üzerinden doğrudan halkı tek taraflı yayınlarla motive ederek, yanlış bilgilerle, yer yer yanlış bilgilerle adeta zehirleyerek bir ortam yarattılar. Bu ortamda ötekileştirilen
0: dil de değişti Sayın Kılıçdaroğlu'na, özür dilerim sözünüzde bölüyorum, dil de değişti Sayın Kılıçdaroğlu'na, hain ifadeleri biliyorsunuz,
1: siz de
0: fotoğrafları bir taraftan, ne diyorsunuz bu konuya da söyleyecekleriniz vardır.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'na değil, bize de yapılıyor, bizim cenahtan karşıya da yapılıyor. Şimdi bu ne kadar kötü bir dil. Ben hiçbir arkadaşımızın bu şekilde bu tür sözlerle anılmasını, yaftalanmasını kabul edemiyorum. Şiddetle reddediyorum, kınıyorum. Bunu daha önceden de dile getirdim uygun kanallarda. Ve Atatürk Samsun'a çıktığında 40-42 kişiyle bütün Anadolu'daki insanlar ona ve yanındakilere hain diyordu. Zaman geçti, kimin hain, kimin kahraman olduğu anlaşıldı. O yüzden bu kadar kolay kullanılmamalı bu kelimeler. Yani biz referandumda bir tercihte bulunuyoruz, seçimde bir tercihte bulunuyoruz. Erdoğan'ın kendisiyle aynı tercihte bulunmayanlara kolaylıkla hain diyor. Veya sizin siyasi tercihinize uygun düşmeyenlere veya sizinle aynı fikirde olmayanlara hemen hain diyorsunuz. Biz ne zamandan beri eleştiri, öz eleştiri kültüründen koptuk. Cumhuriyet Halk Partisi eleştiri kültüründen beslenen ve ortak akılla yönetilen bir partidir. Eleştiri hakkı Mustafa Kemal Atatürk'ten bize emanettir. Şimdi rahatlıkla ifade edebileceğimiz gerekçelerle bir tercihte bulunuyoruz ve bu tercihimizden dolayı hiç sorulmadan, sual edilmeden ve ortaya koyduğumuz meseleyle ilgili de cevap bile verilmeden doğrudan hain yaftalaması. İşte zaten bu linç kültürü, bu anlatmaya çalıştım. Orada bir böyle sosyal medyada ve toplumda bir nefret objesi olarak konuluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Onun üzerinden ben örneğin 12. kata neden MİT'e aldın?
0: Evet.
1: Sen üye yaparken neden MİT'e soruyormuşsun? Sen Erdoğan'ın karşısında neden ayağa kalkmaya vekilleri zorladın? Sen neden normalleşmeye başladın, politikalar uyguladın diye sorduğumda bile doğrudan ben hemen o tarafta konumlandırılarak kendilerine eleştirilemez bir alan yarattılar. Ve bunu finanse ediyorlar. İnanılır gibi değil. Sonuçta Okan Bey, sonuçta bu kurultay entekte oldu. Bu net. Yani 196 İstanbul delegesi tedbirli. 163 delege dosyalarda. Bunun 40 küsürü tutuklu. 20 küsür tanesi AK Parti'ye gitmiş. Yani burada olağan dışı büyük işler olmuş. Bu kurultay satın alınmaya kalkılmış. Eğer bu yol tıkanmasaydı, bu şekilde devam edeydi, o zaman bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla para verenin elinde kalacak bir süreç yaşanırdı. O zaman buraya efendim terör örgütleri de girerdi, FETÖ gibi örgütler, cemaatler de girerdi, uluslararası istihbarat örgütleri de girerdi. O zaman tutanın para, daha fazla para verenin elinde kalacak bir parti olurdu. Bu gerçeği göre göre bunları arındırmak, bir daha böyle bir şey olmasın diye aylardır uyarmamıza rağmen hiçbir şey yapmadılar. Yapmadıkları gibi üstüne bir de biliyorsunuz belediyelerde yaşanan yolsuzluklar, ahlaksızlıklar, böyle yani onların da hayır diyemeyeceği kadar. Tabii ki bu bütün hepsini suçlamıyorum. İçeride masum olup suçsuz yere yatan insanlar da var. Ama onların üzerinden suçluları aklama. Bakın bu kritik. Yani suçsuzlar üzerinden suçluları aklama. Adaletin yozlaşması, siyasallaşmış adalet üzerinden de bütün bu yolsuzlukları, ahlaksızlıkları, gerçeklikleri de yok sayma. Zaten Erdoğan adaleti işte kardeşim. Kurultay da tertemiz, arkadaşlarımızın tamamı da tertemiz toptancı yaklaşımıyla bir yere varamayız biz. Yolsuz her yerde yolsuzdur. Ahlaksız her yerde ahlaksızdır. Şimdi bunu savunmak, ahlakı, erdemi, vicdanı savunmak ne zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kötü bir şey oldu? Dolayısıyla bu işin Kemal Bey'le, Ekrem Başkan'la, Özgür Başkan'la bir alakası yok. Bu işe biz kurumsal olarak partimizi bu süreçten nasıl çıkaracağız? Nasıl buradaki partiyi enfekte etmiş insanları bertaraf edeceğiz? Bu anlayışı nasıl yıkacağız? Eleştiri kültürünü tekrar nesil hakim kılacağız? Linç kültürünü, iddiatçı kafasını nasıl bu partiden uzaklaştıracağız? Gözüyle bakmamız lazım. Ben hala o umudu taşıyorum. Şu anda maalesef Özgür Özel ve yanındaki arkadaşlar sonucu alamayacaklarını bile bile bu hamleyi yapması yine kötü niyet ortaya koyuyor. Tıpkı o gün genel merkezden çıkma kararı verip sonra kimlerden aradıysa tekrar çıkmama kararı vererek o resimleri alıp toplumu yine gelip oradaki aldıkları resimlerle kendilerine yine böyle bir motivasyon, bir toplumda bir heyecan dalgası yaratıp onun üzerinden de kuracakları yeni partide veya gidecekleri yolda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar daha fazla koparırım anlayışı içerisindeler. Kötü niyetli olan, yollarını ayırmaya çalışan, partiyi bölmeye çalışan anlayış bu anlayış. Böyle yapmak yerine tutsalar gelseler nasıl çözeriz bu işi diye ben çözüm olacağını, yani bunda Kemal Bey'in zaten bu işe hazır olduğunu, esas meselenin partiyi bu enfeksiyondan arındırmak olduğunu biliyorum. Fakat Özgür Özel'in ve ekibinin bunu yapmaya niyeti yok. Çünkü yanındaki arkadaşlar bir kısmı. Bunları atmamak adına parti ateşi atıyorlar.
0: Peki,
1: mesele budur.
0: Sayın Adıgüzel, şimdi ben samimi olarak soruları cevapladığınız için teşekkür ediyorum size. Dinleyicilerimizden imza vermeyen milletvekillerine yönelik gelen mesajlar da var. Eleştiri mesajları var. Size yönelik gelen mesajlar da var. Siz bir milletvekilisiniz ve ben bütün samimiyetimle soruları size soruyorum. Siz de sağ olun yanıtlıyorsunuz. Şimdi bakın, 111 milletvekili arkadaşınız imza verdi. Siz imza vermediniz. Yarın mecliste bir arada olacaksınız, oturacaksınız. Burada bir görev, güven erozyonu olacak mı? Nasıl olacak? Nasıl bir ortam olacak? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi bakın, bu makama kadar, bu mevkiye kadar gelmiş insanların kişisel tercihleri nedeniyle birbirlerini nerede suçlayıp nerede suçlamayacaklarını demokratik kültürünü hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ben ilk defa yaşamıyorum ki. Hı. Daha önceden biliyorsunuz Kasım 2025'te 9 milletvekili olarak bir metin hazırlayıp altına da imzamızı koyduk. Sayın o günkü Genel Başkan Özgür Özel'e takdim ettik son derece saygılı bir dille. Hı hı. O gün de bizim isimlerimiz boy boy basına verildi. Bugün de 27 vekilin isimleri aha işte o vekiller diye boy boy. İşte bu bahsettiğim linç kültürü bu. Biz gene oturduk yine çalıştık sonra birlikte. Bunlar değil bizim partimizi yıpratan. Şimdi o 111 vekilin listesini ayrı yayınlayıp 27'yi ayrı yayınlayarak burada insanlara sanki bu imza verilmesinin kurultaya gidecekmiş havaları yaratarak, toplumda bir kendilerine motivasyon yaratarak yapılan üst üste sorumsuz açıklamalarla bir yeni bir yol tutuşu var ve bu yolda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar daha çok parça koparırım anlayışı sadece kişisel hırslar, kişisel bir beklentidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verecek. Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyetçi Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş demokratik düzen için mücadele eden herkesin aleyhinedir bu çalışma. Bu kişisel bir çalışmadır. Kurumsal bir çalışma değildir. Biz siyaseti kurumsal yapmak zorundayız. Kişisel olarak değil. Benim mesela kendi bölgem için söyleyeyim. %90 onayını aldım bir coğrafyada. Hı hı. Eğer herkes gibi o tarafa uyumlansaydım, bu itirazları koymasaydım baş köşede oturur.
0: Şu anda oranın nabzı nasıl bu arada? Şu anda oranın nabzını hiç tuttunuz mu?
1: Tabii ki şu anda İşte yazılanlar, çizilenler, işte bunların yönettiği Halk TV ile, Sözcü TV ile, basın yayın organlarıyla yaptıkları bu linç kültürü orada da bizim aleyhimize bir toplumsal tepkiye yol açtı. Şimdi ben bunu öngörüyordum, evet. Şimdi ben bunu göre göre, yani bütün bu gerçekleri bile bile vicdanımın, ahlaki tarafın yolsuzluklara bulaşmamış, yanlış iş hayatta olmamış, akçeli işlere bulaşmamış bir hikayemi niye gelim de böyle bir şeyle lekeleyim ki? Benim bulunduğum yer herhangi bir kişinin genel başkanlık makamı için, herhangi bir işin başka bir makamının tarafı için orada değilim.
0: Siz yani, şu anda bir taraf değil misiniz? Yani bir tarafta yani bunu artık herkes görüyor. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafta Sayın Özgür Özel. Siz açık ve net bir şekilde ben Kemal Kılıçdaroğlu tarafındayım diyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Özgür Özel'e kesinlikle ve o yönetime kesinlikle karşıyım mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
1: Bakın, ben herhangi bir kişinin tarafında değilim. Ben ahlakın, vicdanın, yolsuzluk yapmayanın, yolsuzlukları soruşturup gereken cezayı verecek olanın partiyi düzlüğe bu şekilde ahlaki değerlerle çıkaracak olan tarafım. Bugün eğer bunu Özgür Özel gelip yapacaksa, hı hı, böyle bir niyet koymuşsa onun yanındayım. Veya Kemal Bey bugün çıktı bu yolda bunu yapacağım diyerek, bu sözü vererek yapmayacaksa da onun karşısındayım. Yani benim isimlerle değil mesela, ben kurumsal kimliğin Atatürk'ten tertemiz aldığımız bu Fatih'in gelecek kuşaklara tertemiz verilmesinin tarafındayım. Bütün siyasi kariyerimi, geçmiş bu kadar emeğimi bile bakın bu tercihten yana kullandım diyorum. Bunun sonuçlarını göre göre. Bu toplum gerçekleri anladığı zaman, hı hı, bu gerçekler ortaya çıktığı zaman göreceksiniz ki kimin haklı, kim haksız. O zaman belki bize bu kadar ağır ithamlarda, hakaretlerde bulunan insanlar utanacak bundan. Şimdi ben bana verilmiş olan sorumluluğu, yani tercihlerimi vicdanımdan, ahlaktan, Atatürk'ten bize olan tertemiz partimizin emaneti tarafından mı kullanmalıyım, yoksa belli bir kesim tarafından finanse edilip bir algıyla toplumun yönlendirilmesi ve rüzgarın arkasına takılıp da yalan yanlış işleri görmezden gelip o tarafta mı yol alayım? Şimdi sorumluluk makamında olduğum için ben tercihimi bu yönde kullandım. İnsanların da bilmeden, konulara hakim olmadan bu şekilde yargı yapmaması lazım. Bakın bir iki örnek vereyim, bu kritik örnek.
0: Buyurun.
1: Şimdi partinin nasıl yönetildiğini anlatmak açısından. Şimdi Uşak'ta bir olay oluyor. Kimsenin onaylamayacağı bir şey. Sonra o Uşak'taki olaya akşam gidip miting yapıyor parti. Genel Başkan Özgür Özel de gidip orada konuşuyor. Sonra kadın kolları genel başkanı gidiyor orada, sonuna kadar desteğiz diyor. Ama ertesi gün 3-5 gün sonra bir itirafçılık çıkıyor. İlk başta oraya giden arkadaşlarımızı itham ediyor. Ondan sonra ihraç süreci geliyor. Siz gittiğiniz, hemen destek verip miting yaptığınız yerde ihraç ediyorsunuz şahsı. Bunun benzerini Manavgat'ta yaşıyorsunuz. Bunun benzerini Antalya'da yaşıyorsunuz. Bunun benzerini Bolu'da yaşıyorsunuz. Bu şekilde sürekli bir sağa bir sola 180 derece farklı tavırları çok kısa süre içerisinde yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu doğru bir yönetim anlayışı değil. Yani insanları bakın, bu kadar büyük problemi varken toplumun, Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş sorunuyla daha fazla meşgul etmemek lazım. Bu işin çözümü çok kolay. Hı hı. Gelecek Sayın Özgür Özel'le Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir araya. Şu andaki bu sorunları kim yaşattı kardeşim? Kurultayı enfekte eden kimler? Bu süreci, bu ahlaksız yollara, bu yolsuzluk işlerine giren belediye başkanları dahil kimler? Veya kimler?
0: Sayın Ali Güzel, bu bahsedilen iddialar gerçekten var mı?

0: varken, onun üstünde Anayasa Mahkemesi varken, onun üstünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi varken, tutup bütün siyasi kariyerini hiçbir gerekçe yokken tutup da kesip atar mı ya? Yarın Erdoğan da yok. Yarın senin çocukların, senin hayatın bu ülkede devam edecek. Yarın başka bir hükümet gelecek. Sen buradaki yaptığın, aldığın karardan hesap vermeyecek misin? Bu kadar boş bir dosyaya insanları hapse atmak, onu öldürmekle eşdeğerdir. İnsanların hayatını, özgürlüğünü kısıtlamak. Gerekçesiz yere insanların özgürlüğü, bu kadar büyük dosyalarda tamamen hiçbir şey yok anlayışı yanlış bir anlayış. Tabii bunlar hukuki süreçte de mücadele etmek de bir haktır. Ben şunu anlatıyorum. Bakın bu ülkede Erdoğan, özür dilerim, Erbakan, Ecevit, Türkeş, Demirel dahil partileri kapatıldı. Hapse atıldı. İşkence görenler oldu. Ama devleti tanımıyorum, adaleti tanımıyorum, topyekun sizi yok sayıyorum demediler. Çıktılar, savunmalarını yaptılar, manifesto gibi. Bunların ikisi daha sonra başbakan oldu, Erbakan ve Ecevit. Demirel de cumhurbaşkanı oldu çıkıp. Şimdi bu tür iddialar karşısında çıkacaksınız, savunmanızı yapacaksınız. Bu iş topyekun yok anlayışıyla bir yere gidemezsiniz. Ya bu iş şeye benziyor. 17-25 Aralık'ta biliyorsunuz o süreçte birçok evraklar, birçok iddialar vardı, birçok şeyler ortaya çıktı. Erdoğan seçime kadar götürdü. Seçimde aslında hükümeti oyladı halk. Fakat oradan aldığı onayla ne dedi? En iyi hakem millettir, millet beni akladı dedi. Sanki millet yargı makamıymış gibi. Şimdi burada kurultayları üst üste yaparak, tekrar tekrar kurultay yaparak sizin yanınızda yanlış yapan insanları aklayamazsınız. Veya yanlış yapan, yolsuzluğa bulaşmış belediye başkanlarını bu şekilde aklayamazsınız. Bunun aklanma yolu bellidir. Aklanma, yargılama yargı makamınındır. Herkesin hukuk şey içerisinde, devlet yönetimi aygıtı içerisinde yeri bellidir. Dolayısıyla bu tutum doğru bir tutum değil.
1: Yani buradan Sayın Adıgüzel, çok özür dilerim, ara ara bölüyorum. Sevgili dinleyiciler, Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili canlı yayında konuğumuz. Buradan şunu mu anlayacağız? Yani çok yakın zamanda bir kurultay görünmüyor mu diyoruz. Şimdi dinleyicilerimizden gelen sorular da var. Ben samimi bir dille çözüm hemen kurultay demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, sade bir vatandaş olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana verdiği zararı nasıl telafi edeceğini sorar mısınız? Mutlak butlan kararı benim seçilme hakkımı elimden aldı, hakkımı kaybettim diyor mesela bir dinleyicimiz. Ne diyorsunuz bu kurultayla ilgili? Yakın zamanda bir kurultay görünmüyor mu? İnsanların kurultay beklentisi var. Siz ne diyorsunuz bu durumda?
0: Mutlak butlana giden süreçte birini suçlayacaksa yurttaşlarımız, partidaşlarımız doğrudan kurultayı kirleten kişileri suçlayacaklar. Hı hı. Çünkü burada karar bir atama yok, göreve iade var. Çünkü o süreç enfekte oldu deniyor. Ortada çok ciddi, biraz önce rakamlar verdim. Çok 400'e yakın delegeden bahsediyoruz, saydım rakamları. Bunlar dosyada var. Dahası da çıkacak önümüzdeki günlerde. Şimdi burada bir hatalı bir, daha doğrusu bir suç var ortada. Şimdi sonuçta bu bir mahkeme kararıyla bir sonuca ermiş. Bunun sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu veya biz değiliz ki kurultayı kim kirlettiyse. Ve daha sonraki bu mahkeme koridorlarına partinin gitmesine kim yol açtıysa insanlar, partilerimiz önce onlara hesap sormalılar. Fakat onlar o fonladıkları medya üzerinden tamamen tek taraflı olarak bir algı ve rüzgar yaratarak sürekli üst üste kurultay yaparak adeta kendilerini sürekli aklıyorlar kendilerince. Fakat bu bir aklanma değil. Dolayısıyla bu sürecin sorumlusu biz değiliz. Bir an önce tedbir kararı kalkıp ondan sonra kurultaya gidecek. Ama bu süre içerisinde de toplum doğru bilgilendirmesi lazım. Çünkü toplum aylardır zehirleniyor. Toplum aylardır yanlış bilgiyle donatılıyor. Mesela iddialara cevap vermek yerine, buradaki o evrakların üzerine konuşmak yerine sadece tek işte adalet Erdoğan'ın adaleti, tamam. Hı hı. İşte bunların hepsi boş iddia deyip bir toptancılık anlayışıyla iyiyle kötüyü, beyazla siyah aynı torbaya doldurarak bunların üzerinden, beyazlar üzerinden siyahları aklayamazsınız. Bunun yolu yordamı bellidir kardeşim. Parti içi disiplin mekanizmaları da yapabilirsiniz. Nasıl ki uşağı baştan tertemizleyip de arkasından ihraç etmek zorunda kalıyorsanız, bu partide göreceksiniz aylar içerisinde birçok şey ortaya çıkınca aynı tezatları yaşayacağız. Bunları yaşamamak için bizim önümüzde esas rakibimiz Erdoğan. Bizim rakibimiz birbirimiz değiliz. Bunu yapmak çok kolayken Özgür Özel ve ekibinin, burası önemli, Özgür Özel ve ekibinin halen daha aynı tarzda siyasete devam ederek partinin

0: içine oynayarak, sürekli topluma oynayarak, buradaki gerçeklikleri görmezden gelerek yaptıkları siyasetin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de ülkeye de faydası yok. Bunu şu anda bir anda yapılabilir. Gelir oturur, beraber sorunlarımızı kendi içimizde çözeriz. O gün o genel merkezimize operasyon yapıldı. Gün de aynı şeydi. Yani orada çıkma kararı verip oradaki bütün o dışarıdaki kalabalığı oradan uzaklaştırdıktan sonra, çıkacağız dendikten sonra ne olduysa, operasyondan dakikalar önce tekrar bir yerden bir talimat geldi veya bir karar alındı. Çıkmayarak bu resim verildi. Mesela orada da çözüm istenmedi. Çözüm peşinde değiller. Farklı bir yol tutuş yapmaya ve etraflarındaki bir takım iddialara konu olan insanları korumaya devam ediyorlar. Çözüm peşinde olmayan maalesef bu arkadaşlarımız. Yoksa bu işi çözmek, bizim zaten bir talebimiz yok ki. Bizim talebimiz sadece bu partiye bir takım leke bulaştırmış, iddiaya konu olan insanları bertaraf etmek. Partiyi ve kurultaydaki o süreci kim kirlettiyse bunun hesabını sormak. Onun dışında başka bizim bir beklentimiz yok ki.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi yani Türkiye'nin anketlerde önde olan partisiydi. Ana muhalefet partisi ama iktidara yürüyen bir parti. Şu anda karşımızda çok çeşitli iddialar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte çok yıprandığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bel bağlamış, Cumhuriyet Halk Partisi'ne önünde gören ve geleceğe açılacak önemli bir kapı olarak gören insanların, ki şu anda Sayın Adıgüzel o kadar çok mesaj alıyorum ki bize gelen mesajlar, bizi de eleştiriyorlar dinleyicimiz sizinle canlı yayın gerçekleştirdiğimiz için, ama Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte çok yıpranmadı mı? Yani bir tarafta seçmene bakıyorsunuz, o bel bağlayan insanlara bakıyorsunuz, Türkiye'de önemli bir kalabalık. Bunları düşündüğünüz zaman siz kendinizde de bir sorumluluk hissediyor musunuz? Biz bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Ne diyorsunuz?
0: Şimdi ben baştan beri hep aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Burada ortada bir yanlış var. Bu yanlışı düzeltmek mümkün. Fakat yanlışı düzeltmeyen, yanlışı çoğaltan, yanlışın tarafında ısrarla devam eden Özgür Özel ve ekibi, insanların biraz onlara aslında bu eleştirileri yöneltseler belki onlar doğru tarafa gelecek. Yani burada anket bahsettiniz değil mi? Ne zaman bir yanlış hamle yapılsa genel merkez tarafından hemen bir anket servis ediliyor veya hemen bir toplumsal linç hareketi başlatılıyor. Bu ikisiyle bugüne kadar yol aldılar. Tamam, yerel seçimde bir %36-37 başarımız var. Bu başarı da herkes ortak. Biz de çalıştık. Herkes çalıştı. Ve bir geçmişten bu tarafa gelen bir çizginin sonucu. Ama 2019'da da %32'lik bir başarı var. Yerel seçimde başarılan dinamikleri farklı. Ya daha sonraki genel seçimde oylar tekrar aşağı indi. Şimdi biz bu eğer önümüzdeki seçim sürecini tartışıyorsak, bunda başarılı olmak amacımız varsa, kişisel hırslarımızı bir tarafa bırakacağız. Yanlış yapan insanları korumayacağız. Bu partide yanlış yapılan süreçler varsa bunları masaya yatıracağız. Yani illa kazanmak her şekilde, her durumda kazanmak anlamına gelmiyor. Mesela şöyle bir savunma var. Efendim, tamam, hırsızlıklar var ama AK Parti'de yok mu? Evet, AK Parti'de de var ama kötü örnek örnek değildir. AK Parti'de 10 var, bende 1 varsa bunu bir terazi yapıp da benimki daha az diyemezsiniz. Hiç olmayacak kardeşim. Bu partinin genel başkanları, geçmiş hikayesi hep onurla, gururla anlatılır. Ecevitler, İnönüler, Kemal Kılıçdaroğullar tertemiz geçmişleriyle anılırlar. Parti o şekilde devam etmek zorunda. Yani demedi mi Ali İzzet Begoviç, savaşta ölünce yenilmezsiniz, düşmana benzeyince yenilirsiniz. Biz kazanacağız, tertemiz hikayemizle kazanacağız. Yoksa AK Parti'ye benzettikten sonra, onun gibi uygulamalara girdikten sonra ne kıymeti var kazanmış olmanızın? Ve bu da mümkün. Sadece ve sadece parti içinde bu işi çözmemiz lazım. Topluma daha fazla yük olmamak lazım. Türkiye'nin bu kadar konuşulacak mesele varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye gündemine sadece partiyi tartışmak doğru bir şey değil. İşte yapılan bu hamleler hep onu tartıştırıyor. O İzmir'e gidiyoruz. Özgür Özel iki CHP var diyor. Ağzıyla söylüyor. Girsin baksın bütün dinleyicilerimiz. İki CHP var diyor. İki CHP şöyle mi Atatürk'ün emanetine yapılacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılacak en büyük kötülüktür. Sonra iki CHP geliyor. Cumartesi günü iki bayramlaşmaya dönüyor. İkinci bayramlaşma Güven Park'tan çıkılıyor. Anıtkabir'e yürünülüyor. Atatürk sanki sadece bir kesimin Atatürk'ü, hepimizin Atatürk'ü. Orada zaten çok tatsız bir durum da yaşanıyor. Oradaki mozeleye bir etiket konulmaya çalışılıyor. Atatürk'ün huzurunu, Anıtkabir'i biz her şeyden, siyasetten uzak tutmak için ne kadar büyük çabalar sarf ettik. İşte orada Erdoğan sloganları atmak ne kadar yanlışsa, orada bir parti içerisindeki bir pozisyonu oraya taşıp orada tartışma yapmak, oradaki görevlilerle itiş kakış yaşamak da bu kadar sakat. Çünkü aklı selimle hareket etmiyoruz. Biz oralarda tartışmayacağız. Güven Park'ta, Söğüt Özü'nde, Anıtkabir'de. Ya gelinse kendi içimizde zaten otursak konuşsak bu işleri çözebileceğimiz durumlar varken bilerek yapılıyor. Şu anda da delegeler imza toplanıp Ankara'ya doğru. Niye bu sonuç olmayacağı biline biline, bunun hukuki olarak bir sonucun olmayacağını oradaki arkadaşlar bilmiyor mu? Biliyorlar ama bu şekilde sürekli bir üstünlük, sürekli işte toplum bizimle, sürekli işte sosyal medya bizimle algısıyla beraber bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Parti bu şekilde bölünmeye gidiyor ve biz bundan rahatsızız.
2: Sayın Adıgüzel, siz bu arada hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem de Özgür Özel'le bu süreç içerisinde görüştünüz mü? Onlarla bir fikir alışverişiniz oldu mu ya da bir şeyler söylediniz mi o yaşanan bu süreç içerisinde? Ne diyorsunuz?
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'le ben özellikle kendi bölgemle ve Türkiye siyasetiyle ilgili bir takım çalışmalarım, önermelerim olduğu zaman bu genel başkan olduktan sonra da sürekli katkılar vermeye çalıştım. Fakat hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Belli bir sürede de ondan dolayı yaptığımız çalışmalara da ortak edemedik maalesef genel merkezi. İşte o tarımdan sorumlu gölge bakan yapılan Sencer Solakoğlu'nun kendi bölgemdeki büyük bir sorun olan Ferrero şirketiyle ilgili yaptığı beğeniler, işte güzellemeler falan da büyük bir kriz çıkarttı zaten. Yani kendi bölgemdeki politikalarda da uyuşamadık maalesef. Şimdi dolayısıyla bu son süreçte, bu gergin ortamda zaten bir araya gelme fırsatımız olmadı. Kemal Bey'le en son 2-3 gün önce görüşmüştüm. Fakat şu anda hani süreçle ilgili ne yapılıyor, ne çalışılıyor bilmiyorum. Ancak onun kamuoyuna çıkan açıklamalarından, bize de söylediği açıklamalarından sadece tek beklentisinin yaşını da belirtti. İşte 78 yaşındaki bu yaşlı adam. Sonuçta burada partinin geldiği noktadan, kurultayın kirlenmesinden, bir takım belediye başkanlarının çok kötü işlerle anılmasından duyduğu rahatsızlığı ve bunlardan partiyi temizleyeceğim. Bunu öne çıkarıyor. Yani
2: Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini şu anda yargı kararıyla aldı. Yargı kararıyla geldi. Genel başkanlık görevini devam ettirecek, sürdürecek. Durumunu mu çıkaracağız buradan? Bir de mesela gelen yoğun bir eleştiri var. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar seçim kaybetti. Hala neden böyle davranıyor? Neden bir an önce partiyi kurultaya götürmüyor tartışmaları var? Yani buradan bunu mu anlayacağız? Ne diyorsunuz?
0: Şimdi bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme genel başkanlık vermedi, atama yapmadı.
2: Evet.
0: Genel başkanlığı iade etti. Hı hı. Sonraki yaşanan sürecin sakat olduğunu, delege iradesinin sakatlandığından hareketle biraz önce anlattım.
2: Evet,
0: bunu
2: evet.
0: Eğer yapmasaydı
2: evet.
0: Bu iş geçer bir yol haline geldi. Parayı kim, ya bizim fazla paramız yok. Amerika'daki istihbarat da satın alırdı. İngiliz istihbarat da Mossad da satın alırdı. Yani bu sürecin hukuki bir şekilde önlenmiş olması aslında iyi tarafından bakmak lazım. Şimdi sonuçta bir görev iadesidir bu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ben seçime gireceğim demedi ki seçimle yarıştırıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacağım demedi ki onunla yarıştırıyoruz. Bakın, aylar öncesinden bir şey atıldı ortaya. Efendim Butlan gelirse kabul etmem desin Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün mesele çözülüyor. Maalesef çözülmüyor. Hı hı. Butlan kararını bugün Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmeseydi parti ortada kalırdı. Ortada bir hukuki süreç olurdu. Kalırdı ortada. Bir çözüm yok. Kayyım da atayamazsınız. Şimdi böyle bir şey neden yapıldı? İşte bugünleri gördükleri için. Sadece ve sadece yanındaki iddialara konu olan, suça bulaşmış insanları teslim etmemek. Kurultay'daki olağan biten işi kabul etmemek adına Cumhuriyet Halk Partisi'ne ateş atıyorlar. Türkiye'nin geleceğinde, Türkiye'nin gençlerinde, kadınlarında bu kadar birikmiş sorun içerisinde vatandaşlarımıza maalesef umutlarını dağıtıyorlar. Sadece ve sadece kendi alanlarındaki bu işlerin üstünü örtbas edip yollarına aynı bildikleri şekilde hukuksuz bir şekilde devam etmek için.
2: Sayın Adıgüzel, son olarak siz bir milletvekilisiniz, milletin vekilisiniz. Dolayısıyla milletin sormuş olduğu, göndermiş olduğu mesajlar var. Birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Bu arada bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle bir süreçte, böyle bir dönemde bu kadar eleştirilerin hedefinde olan bir isim olarak da yayınımıza katıldığınız için. Sayın milletvekilimiz hukukçulardan fikir aldı mı demiş bir dinleyicimiz. Yasal olarak partinin acil kurultaya gitmesi için sorun yok, meseleyi yanlış görüyor demiş Can Öztürk beyefendi. Ondan sonra bizi eleştirenler olmuş. Okan Bey, işte Kılıçdaroğlu size yakışmaz demiş bir dinleyicimiz. Sonra başka... Atatürk'te Kılıçdaroğlu ne hadle kıyaslanıyor demiş bir başka dinleyicimiz. Faruk Erol göndermiş sayın vekil. Herhangi bir AK Parti...
0: Müdahale etmemiz lazım bir saniye Okan Bey. Atatürk'le biz hiç kimseyi kıyaslamayız. Atatürk evet. Bizim ebedi genel başkanımız. Ben öyle bir kıyaslama da yapmadım. İşte bu şey var, işte sosyal medya linki algı operasyonları. Maalesef insanları sağlıklı düşünmekten de alıkoyuyor. Siz buyurun, devam edin.
2: Tamam. Başka hemen şöyle birkaç tane daha aktaracağım size sayın vekil. Mustafa Adıgüzel konuşmanızı beğenmemiş bir dinleyicimiz. AK Parti milletvekili gibi davrandığınızı söylemiş. Okan Bey, baba ocağına o kadar polis doldurup kapıları kırdırıp televizyonlardan kabus gibi izledik. Neden biz halkı yok saymaktır bu demiş bir dinleyicimiz. Buyurunuz.
0: Aslında ikisi üçü bir araya gelmeden.
2: Tabii lütfen. Lütfen buraya. Buyurunuz.
0: Bakın, benim ömrüm AK Parti'yle mücadele etmekle geçti. Ömrüm. Yani kimse bunların belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle kapışmaktan korkarken biz kafamızı kellemizi koyduk. Halen de o şekilde devam ediyorum. Şimdi AK Parti'nin vekilleri görünce yolu değiştirip kenarlayanlar bir takım ortaya atılan bir takım söylemlerine dahi müdahale etmeden kendi yolunu bulanlar benim çatır çatır mücadeleme geçsinler, biraz Google'dan baksınlar. Acık araştırma yapsınlar. Mustafa Adıgüzel'in kim olduğunu, nasıl mücadele ettiğini, bundan sonra nasıl mücadele edeceğini öğrenirler. Kimse bize kendi kafalarına göre yafta yapıştırmasın. Biz onların böyle işte bahsettik, kurultay delegelerinden 27 tanesi şu anda AK Parti'ye gitti. Yani buradaki bu kurultay kirli derken ortaya konulmuş evraklarıyla söylüyorum.
2: Evet.
0: Şimdi gelelim bu meseleye. Efendim, neden
2: kapılar
0: neden
2: kırıldı?
0: Bunlar,
2: evet, buyurunuz lütfen.
0: Genel merkeze sonuçta gitmeyebilirdim. Ama gitmediğim yerde de neden gitmedin, müdahale etmediniz, sahip çıkmadınız? Eğer şunu söylüyorum buradan, bütün izleyicilerimiz dinlesin. Dışarıda 7-8 milletvekili, içeride 25-30 bilemiyorum tam. Bu partinin 138 milletvekili var Okan Bey.
2: Evet.
0: Eğer o gün oraya, içeriye ya da dışarıya ayırmadan söylüyorum, 138 milletvekili de gitmiş olsaydı ve o kapı aradan bariyer açılsaydı da biz kendi aramızda olsaydık, oraya o gün hiçbir kimse bir şey yapamazdı. O sorunu biz çözerdik. O bariyer bize açılmadı ama Adnan Beker'in götürdüğü adamlar içerideydi. Fakat biz içeri alınmadık. Kardeşlerim, bizi alın. Bu meseleyi biz bu emniyet güçlerine, başka kimselere gerektirmeden biz çözelim. Bunları biz kendi aramızda çözebileceğimiz meseleler dediğimiz halde, saatlerce dil döktüğümüz halde bunu engellemek için maalesef alınmadık. Sonra tuttular İçişleri Bakanlığı'na gittiler. Bizi muhatap almadılar. AK Parti'li İçişleri Bakanlığı'na gittiler. Biz televizyonlar olsa da yine çıkarak uzaklaştırdık tabii o bölgeden çözüm üretemeyince. Bulunduğumuz alanlardan, televizyonlarda yine sık sık demeç vererek dedik ki arkadaşlar, biz hala oraya yakın yerlerdeyiz. Gelelim, konuşalım. Bu iş partimize yapılmasın. İstanbul'daki bir kötü örnek olmasın. Siz şu anda CHP'nin vekillerini, parti meclis üyelerini, yüksek disiplin kurulu üyelerini partiye almayarak çok şık olmayan bir şey yapıyorsunuz. Ama içeride her türlü insan var. İçeriden bozkurt işareti yapıyorlar, taş atıyorlar. Adnan Beker'in otobüsü içeride, biz dışarıdayız. Düşünün yani geldiğimiz noktayı. Sonra bakın, bu kritik. Burası çok kritik. Çok konuşulmuyor. Buradan bir bilgi vereceğim.
2: Buyurun.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan döndükten sonra emniyet amirleri bize ulaştı. Saat 4'e geliyordu. Bu müdahaleden dakikalar önce anlatıyorum.
2: Evet.
0: Dediler ki içeriden çıkma yönünde bir irade var. Boşaltmaya karar vermişler burayı. O oradaki kalabalığı, dışarıda bekleyen kalabalığı önde çıkmak istemiyoruz. Onları uzaklaştırılırsa çıkacağız. Emniyet amirleri de bizden yardım istediler. Siz bu kalabalığı uzaklaştırmakta bize yardımcı olun. Biz de hemen milletvekili olarak gittik. Oradaki kalabalığı tamamen oğlandan uzaklaştırıp, orada Ticaret Bakanlığı'nın binası var. Onun otoparkına, içine, arka taraftaki uzaklaştırdık. Orası tertemiz oldu. Artık çıkmaları hani hiçbir mesele olmadan meselenin çözüleceği noktaya geldik. Sonra ne oldu biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Yine çıkmama kararı aldılar. Talimatı kim verdiyse, kim karar aldıysa oradaki ondan sonraki sürecin sorumlusu odur. Bunu bilerek yaptılar. Kimse sormuyor. Ne bir vatandaş soruyor, ne bir basın mensubu soruyor. Ya sorun diyorum ya. Arkadaş siz dışarı çıkacağız, oradaki kalabalığı uzaklaştırın dedikten sonra, bu da gerçekleştikten sonra siz neden o fiili işgali sonlandırmıyorsunuz? Bakın buna fiili işgal diyorum. Çünkü genel başkan belli. Genel başkanlık makamında siz grup başkanı kendinizi seçtirerek zaten kabul etmişsiniz. Fakat orada insanların çalışmasına müsaade etmeyecek şekilde iki tarafı bir kullanıyorsunuz ve oradan çıkmayacağım diyorsunuz. Orada da bir hukuki gerçeklik var. Devletin icra memurları gelmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı gelmiş. Görüşüp oradan sizi hani neden çıkmanız gerektiğini size izah etmek için geliyorlar. Onları içeri almıyorsunuz. Milletvekili almıyorsunuz. Akşama kadar 7-8 saat orada çabalıyor herkes. Sonra da gelinen bu noktada yine çıkacağız dedikten sonra tekrar çıkmıyorsunuz. Bu soruları sorması gerekiyor karşı tarafa insanların.
2: Evet.
0: Olayı doğru anlatmak için.
2: Evet.
0: Ondan sonra orada yapılacak olan, olmuş olan bütün işlerin sorumlusu içeride bu kararı alan arkadaşlar. Bir de 8 saat 9 saat bekleyip o kadar insana o gazı eziyeti yaptıktan sonra 3 dakikada oranın neden terk edildiğinde ayrı bir sormak lazım.
2: Ya şimdi sevgili dinleyiciler, sizlerden çok mesaj alıyorum ama şunu lütfen kabul edin. Biz burada orta noktadayız. Hattımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali hazırda Ordu Milletvekili var ve bu milletvekili eleştirilerin hedefindeyken yayınımıza katılmayı kabul etti. Ve ben daha da ötesi, sizlerden gelen soruları kendisine soruyorum. Kendisi yayını bırakıp gitmedi de ayrıca. Sizin eleştirilerinizi onlara aktarıyorum. Kendisi de yanıtlıyor. Lütfen bu noktada ben bazı mesajlar alıyorum. Dinlemeyeceğim. Artık radyoyu takip etmeyeceğim falan. Sırf bu yüzden takip etmeyecekseniz tabii ki takdir sizindir. Ama ben sağ olsun editör arkadaşım Sayın Adıgüzel'le görüştü. Adıgüzel de evet yayına katılırım dedi. Burada kendi fikirlerini söylüyor. Biz ona sorular soruyoruz, cevaplıyor. Ayrıca sizlerden gelen soruları da zaman yettikçe kendisine aktarıyorum. Eleştirilerinizi de anlıyorum bu arada. Sayın Adıgüzel, birkaç mesaj daha aktaracağım. Ondan sonra size teşekkür ederek uğurlayacağım. Sizin için de bir sakıncası yoksa.
3: Tabii ki buyurun.
2: Bir dinleyicimiz Okan Bey, ben sizi eleştirmiyorum. Her iki tarafla görüşmek gazetecilik gereğidir demiş. Yüksel Bey göndermiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bu her iki taraf cümlesi bu arada sizi rahatsız ediyor mu?
0: Ediyor.
2: Yani siz bir taraftasınız. Arkadaşlarınız da siyaset yaptığınız arkadaşlarla onlar o taraf, biz bir taraf, bu taraf olduk.
0: Bakın tweetime baksın insanlar. Hemen girsinler tweetime baksınlar. Parti içerisinde parti. Efendim ilçe ve il örgütlerine farklı bir hesap açtırıp burada farklı isimlerle parti. İki CHP söylemi diye söyledim zaten. İki ayrı bayramlaşma. Bizi bunlar bölüyor diyorum. Bakın bundan rahatsızız diyorum.
2: Hı hı.
0: Bu işi bilerek yapıyorlar. Ayrı bir yol tutmanın, hani ona bir yol açmanın bahanesini arıyorlar. Fakat bu iş son derece basit ya. Son derece basit. Yıllarca genel başkanlığını yaptı, yıllarca grup başkan vekilini yaptı diye Özgür Özel'de Kemal Bey'in. Bir telefon, bir araya gelelim, nasıl konuşalım, gerekirse yanlarına birkaç kişi daha alıp bu süreci nasıl bertaraf edelim, bu son derece bir günlük bir saatlik iş, bu neden yapılmadığını sorması lazım insanların. Ortada bir gerçeklik var. Bu parti bu kiri, bu yükü taşıyamaz. Kurultayda olan biten işlerin izahını ve telafisini yapmak zorunda. O çözüm, o hikayeyi bir şekilde temize çıkarıp önümüzdeki büyük mücadeleye, seçimlere bir an önce hazırlanmamız lazım.
2: Evet, hemen ben
0: tartışmayı geride bırakmak lazım.
2: Evet, hemen ben yüksek müsaadenizle birkaç mesaj aktarayım size. Sonrasında da yorumunuzu alalım. Sonra vedalaşalım. Sizin için iyi birisi olduğunu söylemeye çalışıyor fakat kendi arkadaşlarını yargısız infaz ediyor demiş dinleyicimiz. Lütfen aklınızda olsun, cevap verirseniz. Eleştirenlere troll diyen insanlar bizim kapımıza gelip nasıl oy isteyecek acaba demiş bir başka dinleyicimiz. Adı güzel milletvekilimizi seviyoruz demiş. Bugünkü yayının tekrarını sormuş dinleyicimiz. Devletin icra memurları neden resmi bayram tatiline cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi binasını basıyor demiş. Ben aslında Özgür Özel'e kızıyorum. Böyle şahıslara böyle şahısları milletvekili yapıp şu hukuktan bahsediyorum. Sizden bahsediyor Sayın Vekil. Başka hepsi AK Parti'nin kuklaları, bunları çıkartmayın yayına demiş. Ama yapmayın lütfen, konuşuyoruz, sorunuz varsa sorun. Boş zaman demiş milletvekili. Bu söylenenler ajitasyon, biz kellemizi koyduk bir kere, sizi de destekleyenlere bir bakın demiş A Haber TGRT demiş bir başka dinleyicimiz. Sorun kim ülkeyi ateşe atıyor? Özgür Özel 47 yıl sonra bir partiyi parti yaptı. Bay Kemal'in o sonunu anlamadım ben dinleyicimizin gönderdiği. Bakayım, hemen bitiriyorum efendim. Başka dinleyiciler, çok uzun mesajlar var bu arada, bunları okutmam okumam gerçekten mümkün değil ama çoğunlukla eleştiriler geliyor. Bir başka dinleyicimiz masal anlatıyor demiş. Bugüne dek açıklanmayan gerçekleri anlatıyor Sayın Öze, adı güzel. Bülent Özgen göndermiş. Ondan sonra 12 defa seçimi kim kaybetti diye kendisine sorar mısınız demiş bir başka dinleyicimiz. Peki niçin kurultay tarihini veremiyor? AK Parti'nin bir kere daha kazanması için elinden gelen her şeyi yaptığını bütün dünya görüyor demiş. Buyuruz efendim, ben bu aktardığım mesajlar üzerinden.
0: Şimdi ben tabii ki üslubunca olan eleştirilerin hepsi başımız üzerine. Çünkü dediğim gibi bu parti eleştiri kültüründen beslenir ve öz eleştiri ve eleştiri kaybettiğimiz için buradayız. Hı hı. AK Partili ya, inanılır gibi değil. Zaten en kolayı bu. Hani AK Partilisin. Hayatımda alabileceğim en kötü etiket AK Parti olur. Yıllarca da bunun mücadelesini verdim. Bu işin kendimi tekrar bunun için anlatmaya, ifade etmeye...
2: Ama Sayın adı güzel, yani siyaset sahnesinde biz bu... Çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama... siyaset sahnesinde böyle şeyleri görüyoruz. Sizin için söylemiyorum, lütfen yanlış anlamayın.
0: Ama,
2: böyle net
0: ama
2: konuşup şöyle, daha sonrasında
0: herkesi,
2: tam tersi davranmak oluyor ya.
0: Herkes yapabilirler de. Ya birazcık şöyle bir geçmişe doğru bakarlarsa. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben MHP'nin hedef gösterdiği 154 kişilik listenin 11. sırasındayım. Ben insaf diyorum size ya.
2: Evet, evet.
0: Ben AK Partililerin yol geçerken elini uzatmadığı, kavgaya gürültüye girdiğimiz... taşlandığımız bir milletvekiliyim ya. Yapmayın etmeyin yani. Bunu sadece kendi tezlerinizi doğrulamak adına birine bilmem ne diyemezsiniz. Takip edin kardeşim.
2: Hı hı.
0: Bakalım sizin arkasında durup da AK Parti'ye giden arkadaşlar gibi kim nereye gidiyor, takip edin Mustafa Adıgüzel bundan sonra nerede olacak. O kadar kolay değil bu işler. A Haber falan. Bir şey söyleyeyim. Herkesin A Haberi var.
2: Hı hı.
0: Herkesin. Bizim de A Haberimiz var. Halk TV'nin yayınları yıllardır A Haber'den daha beter. Halk TV'de bugüne kadar Erdoğan'la ilgili son dönemde özellikle hiçbir mücadele, AK Parti ile ilgili mücadele görüyor musunuz? Sadece partinin içerisine göre mücadele ediyor. Halk TV'nin anlattığına göre, Halk TV'nin iftiralarına göre de pozisyon alacak değiliz. Bizim A Haberimiz de Halk TV, kimse kusura bakmasın. Şimdi bir yandan da efendim Kemal Kılıçdaroğlu ve onun yanındakiler AK Parti ile görüşüyor. Ben size AK Parti ile kimin görüştüğünü söyleyeyim mi? AK Parti ile butlan kararı çıkmasın diye arka kapı diplomasi yapanlar da maalesef diğer taraf. Bakın Perşembe günü Sayın Özgür Özel'in bu butlan kararı çıktığı zaman ifadelerini şu anda radyodaki program bitince arkadaşlar geçsinler, baksınlar bütün izleyiciler, dinleyiciler.
2: Hı hı.
0: Ne dedi? Bu kararı herkes cuma gün bekliyor idi. Neden bugün çıktı Perşembe günden? Çünkü Erdoğan'la görüşülüyor idi. Belki Erdoğan üzerinden bir şey yakalanıp durum değiştirilebilirdi. Karar reddedilebilirdi. Bunu yapılmaması için bugünden karar çıktı. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Dolayısıyla AK Parti içerisinde isimlerini bildiğimiz birçok kişiyle temaslar kurulup arka kapı diplomasi yapıldığı ifade edildi o taraftan. Dolayısıyla bir takım şeyleri bilmeden yanlış algılarla ve söylenenlerle bir takım yola çıkmasına. Biz hala şunu söylüyoruz.
2: Son cümleyi alayım lütfen. Süremizi bitiriyoruz. Son cümleniz lütfen Sayın Ali Güzel.
0: Şöyle, biz hala da hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi içindeyiz. Burayı bu şekilde bir arada kucaklayarak herkesi kendi aramızda bu sorunları çözüp Türkiye'nin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu sorunlarıyla tartıştırmayabiliriz. Bu işi yapmak son derece kolay, fakat yeter ki iyi niyet olsun.
2: Evet,
0: yeter ki iyi niyet olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel konuğumuzdu.
4: Bu ne abi? %213 zam ya.
2: Köprülere, otoyollara gelen zam. Bir senede. %213.
4: Bu ne abi?
2: Geçen söylediğim...

0: bağırıyor. Önüne gelen herkes bağırıyor. Niye? Yetmiyor kardeş.
1: Bu ne abi?
0: Bu ne ya?
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Sevgili editörüm Özür'e çok teşekkür ediyorum bu bağlantı için. Birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın biz bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Sizler bizler hep birlikte yaşıyoruz. Biz ve biz de bu ülkede yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Gündemdeki gelişmeleri bütün çalışma arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız, teknik masadaki arkadaşlarımız, bizler yayıncı olarak ve siz de çok iyi biliyorsunuz, yorumların bile minicik bir yorumdan bile insanların, minicik bir hareketinden bile insanların nasıl dönemler, süreçler yaşadığını görüyorsunuz. Korkusuzca da devam ediyoruz. Hep birlikte sizler de devam ediyorsunuz. Ben sizlerden gelen eleştirileri görüyorum. Çok sayıda yayını kapatıyorum. Sizi dinlemeyeceğim, sizi takip etmeyeceğim. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hayatım boyunca çok ama çok sevdiğim ve çok değer verdiğim insanlardan bu kadar kolay vazgeçmem. Vazgeçmedim, vazgeçmem. Doğru bulmuyorum bunu. Bakın şu anda üzülerek söylüyorum ki Türkiye'de birinci parti konumuna gelmiş. Ana muhalefet partisinde yaşanan olaylar hepinizin huzurunda yaşanıyor. Ve bununla ilgili ülkenin genelinde zaten çok sert tepkiler var. Bizler de kendi tepkilerimizi gösteriyoruz. Bizler de kendi tepkilerimizi söylüyoruz. Kendi fikirlerimizi söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Sizler bunu katıldığınız programlarda işte kendi sosyal medya hesaplarınızda duyuruyorsunuz, ediyorsunuz. Evet, biz bugün bu karara, mutlak kararı sonrasında biraz sesi alsana Mikail. Mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için imza toplayan milletvekilleri kaldı ki o milletvekilleri de yayınımıza katılıyorlar bu arada. Yani diğer yayınlarımıza, bütün yayınlarımıza biz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekillerini zaten alıyoruz yayına. O imzayı verenler, genel başkan yardımcıları, o isimleri ne yapıyoruz? Yayınımıza dahil ediyoruz. O isimler tarafından da biz bir dönem önce, bir süre önce eleştirilmemize rağmen bizim yayınımıza katılmamayı kendileri biliyorsunuz söylemişlerdi. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan, daha doğrusu Sayın Özgür Özel yönetiminde olan isimler bir dönem yayınımıza katılmamakla ilgili açıklamalar yaptılar. Ama biz onları yayında ağırladık ve ağırlamaya devam edeceğiz. Bundan da bizim yayın davetimizi kabul ediyor olmaları da çok güzel bir şey. Evet, bugün bu kurultay kararına imza vermeyen ve şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, yani Sayın Özgür Özel ve Özgür Özel'in beraberindeki arkadaşlarına yönelik eleştirilerini söyleyen bir milletvekilini canlı yayında ağırladım. Sizlerden gelen soruları da mümkün mertebe ona aktarmaya çalıştım. Ya bütün mesajları, evet, gelen mesajların çoğunu aktarmaya çalıştım ve olduğu gibi de okumaya çalıştım. Çünkü 10 dakika bunları nedir, filtreden geçirmek, çünkü biliyorum sinirlisiniz, biliyorum canınız sıkkın, biliyorum istemediğiniz hoşunuza gitmeyen şeyler söyleniyor, bunun farkındayız. Evet, ülkede çözülmesi gereken problemler, sorunlar var, bir an önce bunların bir çözüm bulması, bunlara bir çözüm bulunması lazım. Ve böyle bir dönemde her şey güzel giderken, her şey iyi giderken, arka arkaya başarılar gelirken, kazanmışlıklar gelirken, ben arkadaşlarımla beraber bunun karşısında olan, buna hayır diyen, ben kurulta istemiyorum kardeşim diyen bir milletvekilini sizinle buluşturduk ve sizlerden gelen soruları da mümkün mertebe sormaya çalıştım, mesajlarınızı aktarmaya çalıştım kendisine. Yayıncılığında gereği budur, aslına bakarsanız olması gereken budur. Yani Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekiline AK Partili gibi davranıyor. AK Parti'nin AK Partili'yi konuştursanız ancak bu kadar konuşur diyen bir sayın dinleyicimizin, sevgili dinleyicimizin mesajını da aktardım. Zaman içerisinde, çünkü özgür de alacağız yayına, bunları aktarmaya çalıştım. Lütfen bize kızmayın, lütfen bize darılmayın, lütfen bize gönül koymayın. Biz yayıncılık yapıyoruz, yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca burası, hani bir laf vardır, benim babamın radyosu değil. Ben burada yayın yapan, görev yapan biriyim. Burası koskoca bir kurum. ve gerçekten çok da büyük bir kurum. Ve biz imza vermiş vermemiş, hayır evet imza vermemiş kardeşim, imza vermemiş ve çatır çatır da sorduk sorularımızı. Yani siz imza veren arkadaşlarınıza yan yana nasıl duracaksınız, nasıl oturacaksınız diye sorduk. Kendisi de cevapladı. Sizden gelen mesajları da, sizden gelen soruları da kendisine aktardık. Onları da mümkün mertebe aktardı, yanıtladı, cevaplar verdi. Dolayısıyla çok rica ediyorum, ne kendinizi üzün ne de bizleri üzün. Zaten günümüzde Özgür, bu arada gel benim canım kardeşim, bir an önce biz yayınımıza da girelim, ben bir taraftan konuşurken Özgür de beni bekliyor. Biz birbirimizi severek, birbirimize bağlı olarak, birbirimize sarılarak, güzel günler hayali kurarak bu yolda ilerleyeceğiz. En üzüldüğüm şeylerden bir tanesi budur. Siyaset nedeniyle insanların birbirlerine küsmesi, kırılması, darılması, bunlar hoş şeyler değil. Yapmayalım lütfen. Dediğim gibi biz bugün kurultay için imza vermeyen bir milletvekilini burada canlı yine aldık. O da başka milletvekillerini de aradık bu arada. Başka milletvekillerine de söz hakkı tanıdık. Dedik ki katılmak ister misiniz yayınımıza? Hatta sürekli yayına aldığımız bir milletvekilini sevgili editörüm Öznur ulaşmaya çalıştı, kendisi ulaşamadı. Daha sonrasında da hayır cevabı geldi değil mi Öznur? Kendisi bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söylemiş. Yani ben imza atmadım, kurultayı istemiyorum diyen bir milletvekili ama sürekli yayın aldığımız bir milletvekili bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Bu milletvekilini canlı yayına aldık ve konuştuk değerli dinleyiciler. Tekrar tekrar her birinize ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, mesajlarını gönderen dinleyicilerimize. Bu arada ben mesajları aktarırken başka mesajlar da geldi ama dediğim gibi zaten süremizin sonuna geldik. Birçoğunu aktarmış oldum böylelikle. Özgür hoş geldin. Mikail, Özgür'e ses ver.
1: Şimdi açtı, sağ olsun.
0: Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk,
1: teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sağ ol, evet. Ben de iyiyim.
1: Sıcağı sıcağına oldukça ateşli bir program.
0: Tam da gidecek zamanı buldun yani. Başka zaman denk getiremiyorsun değil mi yani? Tam böyle benim...
1: Ayın birini ben seçmiyorum hangi güne denk geleceğim. Dün ayın biriydi, akşam. Ay. Fiyatları çıkarttım, gece çalıştım, gönderdim.
0: Peki, hoş geldin. Hoş Şimdi yeni rakamlarla geldin karşımıza. Yeni rakamlarla evet. Geldin karşımıza. Aslında konuşmamız gereken şeyler bu işte.
1: Ama yani bunlar konuşulmasın diye zaten.
0: Bunlar işte bak ne güzel söylüyorsun. Bunlar konuşulmasın diye. Hanımlar beyler, kıymetli dinleyiciler, değerli büyüklerim, yaşıtlarım, küçüklerim, bizi kimler dinliyorsa, nerede dinliyorsanız. Bakın dilimizde tüy bitti. Ya şu yayında emin olun, bakın aktaramadım. Aktardığım şöyle şu dosyaları görüyor musunuz? Şu haberleri görüyor musunuz? Ben bunları burada bugün bahsedecekken arka planda bir dünya yeni haber daha geldi. Son dakika gelişmesi daha geldi. Özgür'ün de dediği gibi bizim konuşmamız gereken şey gerçekten ülke ekonomisi. Yani bugün bakıyorsunuz siyasi partilerin, bu siyasi partiler bu ülkede her şeyi şekillendiriyorlar ve işte bulunduğumuz noktada ortada değerli dinleyiciler. Bakın Özgür şimdi rakamlar verecek. Biz 2024 yılı mıydı Özgür? Hangi?
1: 2024 Aralık ayı.
0: Özgür ne yapıyor? 2024 bir dakika sonra sana sözü veriyorum. Tabii. Özgür. 2024 yılının Aralık ayından bu yıla sevgili kardeşim Özgür asgari ücretle o asgari ücreti komple değerli dinleyiciler bir markette harcıyor. Tabii markete gitmeden fiyatlarla harcıyor o parayı. Ve her ay düzenli olarak 2024 Aralık ayından bu yana her ay düzenli olarak asgari ücreti aynı ürünlerle, aynı sayıda ürünlerle harcamaya devam ettik. Çok şaşırtıcı rakamlar çıktı. Asgari ücretin, belirlenen asgari ücretin iki katına kadar çıktı. Şimdi yeni rakamlar Özgür bize ne anlatacak, kulağımız onda.
1: Bu yolculuğa 22.104 lirayla başlamıştık. Yeni asgari ücretimiz 28.075 lira. Yani daha doğrusu 28.075 şeklinde. Hı hı. Aynı market alışverişi. 2 senedir aynı markette aynı ürünleri kullanıyoruz. Aynı market değil pardon. Bu yeni markette aynı ürünleri kullanıyoruz. Bizim 2024 Aralık ayında 22.104 liraya aldığımız sepet şu an net fiyatı 61.550 lira.
0: Yapma ya.
1: Evet. 2024 yılında 550 lira. Tam 3 katı.
0: 61 bin 2024 Aralık'taki ürünleri bugün almaya kalktığımızda 61.550 lira mı ödüyoruz?
1: 61.550 lira veriyoruz. Yani buna ne yeni asgari ücret yetiyor ne bir önceki asgari ücret yetiyor. Halbuki bizim bu sepet bir önceki asgari ücretle aldığımız bir sepette 22.104 liralık yapmış olduğumuz alışverişte ilk yaptığımız sepette. Şu an asgari ücret 28 bin lira. Yeni asgari ücret 2024 yılında asgari ücretle aldığımız alışverişi yapamıyor. Hı hı. Aylık enflasyon, mutfak enflasyonu olduğunun altını yine çizelim. Bunun içerisinde faturalar yok. Yani normal TÜİK ve ENAG'ın yapmış olduğu o kalabalık liste yok. 57 adet ürün, her evde olabilecek ürünler var. Hı hı. Aylık enflasyonumuz %3.95. Hı. 6 aylık enflasyonumuz %61.21. 10 aylık enflasyonumuz %93.66. 12 aylık enflasyonumuz %116.94.
0: %116.94.
1: Evet, asgari fark da yani 22.104 lirayla bugünkü arasındaki fark da %104.97.
0: Özgür, %116.94.
1: Evet.
0: Diyorsun. Burada bir parantez açalım değerli dinleyiciler. Bu sadece mutfakta ihtiyaç olan ürünler.
1: Ama yani şımarık ürün yok, lüks ürün yok. Bunu niye aldın denilecek olan yok. Yani 22.104 lirayla 2 sene önce yapmış olduğumuz alışveriş sepetinin aynısı. Hiçbir şey değişmedi, hiçbir ürün değişmedi, adet değişmedi. Fiyat 61.550 lira. Hı hı. Ve 2024 yılındaki asgari ücretli bir çalışan bu sepeti almak istese üzerine ekstra 39.446 lira koyması lazım. Hı hı. Yeni asgari ücretli 2024 yılındaki 22.104 lirayla yapılan bu alışverişi gerçekleştirmek isterse cebine ekstra 33.475 lira daha koyması lazım.
0: Çok fena.
1: Yani bir iki sene önceki asgari ücretle yapmış olduğumuz alışverişi şu anki asgari ücretle yapamıyoruz. Hı hı. Ekstra bir asgari ücretten daha fazla para lazım üzerine.
0: Özgür, şimdi sanki yayına yeni gelmişçesine oradan bir hap gibi bilgiyi alalım senden. Genel bir toparla benim canım kardeşim. Baştan itibaren şu rakamları yavaş yavaş
1: hemen
0: fazla canımızı acıtmadan.
1: Yok, burada asıl konuşulması gereken konu bu diyerekten tekrar başlayayım o zaman. 22.104 liraya.
0: Dur girme konuya. Zaten bak, dinleyicimiz demiş ki biliyoruz bunlar konuşulmasın diye demiş. Hanımefendi Menekşe Hanım göndermiş. Özgür Bey'e sormak isterim, aynı ürün aynı market aynı kalite mi?
1: İlk başlarda şöyleydi. Okan'la aramızda geçen muhabbet, TÜİK bu fiyatları bulamıyor, sen nereden buluyorsun şeklindeydi. Şimdi artık birazcık daha böyle bir şey alınacaksa en azından sağlıklı olsun, evdeki insanlar sağlıklısını yesin, ortalama fiyat seçiyorum.
0: Peki, devam et Özgür. Ben susuyorum, sen tamam. Hiç bölmeyeyim, bilgileri ver bize.
1: 2024 yılında 22.104 lirayla yaptığımız alışverişin aynısını 2026 1 Haziran'da yaptığımız sırada o sepetin fiyatı 61.550 lira oldu. Hı hı. Aylık enflasyonumuz %3.95 mutfak enflasyonu. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %61.21. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %93.66. 12 aylık mutfak enflasyonumuz da %116.94 oldu. 2024 asgari yılındaki asgari ücretli bir çalışan aynı sepeti bugün almaya kalksa cebine ekstra 39.446 lira daha koyması gerekiyor. 2026 yılında asgari ücretli bir çalışan 2024 yılındaki bu sepetin aynısını almak isterse cebine ekstra 33.475 lira daha koymak zorunda.
0: Özgür, ne diyorsun, yorumun ne? Yani bu gidişatı sen nasıl görüyorsun canım kardeşim?
1: Yorumlar işte, daha da artacak. Az önce program yaptım bir saat boyunca yani... Bunların konuşulmaması için daha çok fazla gündem değişecek. Hı hı. Çünkü zaten Türkiye'deki gündemin değişme hızını biliyorsun. Programdayken yetişemiyoruz son dakikasına, bilmem nesine. Buradaki mevzu, bize zaten bahaneler çok. Hele hele şu an küreseldeki olaylar o kadar çok zemin veriyor ki. Hı hı. Yani şöyle,
0: biz zaten çok elini
1: avuçlayarak ekonomiyi yönetebilirsin.
0: Biz zaten çok kırılgan bir ülkeyiz. Yani başka bir yerde bir ufaktan bir rüzgar esse biz hemen etkileniyoruz.
1: Ya tartışmasız, çünkü para birimiz rezerv para değil. Petrol yataklarımızda yok. Hı hı. Elimizde bir tarım vardı. Onun da geldiği durum ortada. Kaç sefer tarımla alakalı programlar yaptım burada. Hı hı. Yani üretemiyoruz. Daha doğrusu üretmiyoruz. Üretmediğimiz zaman ne olacak? Hı hı. Bütün her şey de dışa bağımlı hale gelmiş durumda olacağız.
0: Peki, şimdi bu rakamlar can yakıcı. Önümüzdeki ay yapacağımız programda daha da can mı yakacak diyorsun? Ne diyorsun, öyle mi
1: tabii
0: görüyorsun?
1: Tabii ki daha da can yakacak. Çünkü biz o mevsimin etkisinden faydalanamıyoruz nedense. Hı. Hani yaz sezonu geldi sırada, hasat dönemidir, meyve sebze toplanmıştır, her şey tazedir. Hani bolluk bereket dönemidir yaz. Hı hı. O güzel topraklarımızın üzerinde. Geçen sene yaşananları gördük, bir don yaşandı. Temmuz ayındaki enflasyon rakamı daha da yüksek olacak diye söylemiştik o zaman. Dediğimiz gibi çıktı. Şimdi zaten önümüzdeki aya kadar daha bu ülkede ne olacak onu da bilmiyoruz ki. Hı hı. Yani gündem sürekli değişiyor. Ekonomiyi sürekli sarsacak olan şeyler var. böyle bir durumda işte konuşulması gereken de bu diyoruz. Bunu da konuştuk neyse ki yani biz öyle bir radyoyuz o anlamda. Hani dinleyicilerimizden böyle çok mesaj geldi. Kızanı da vardı takdir edeni de.
0: Bu arada ben dinleyicilerimizi gerçekten bu tarz mesajlar gönderen dinleyicilerimize şunu içtenlikle söylüyorum. Kızmıyorum, anlıyoruz sizi. Çünkü biz de bu ülkede yaşıyoruz. Emin olun biz de aynı duygular içerisindeyiz. Ama o noktada bilmiyorum sen ne düşünürsün. O noktada bugün ya kardeşim niye böyle ya şimdi karşımda olsa var ya şöyle şöyle şunu şunu sorarım şunu şunu söylerim dediğiniz insanları bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Genelde davetler reddediliyor ama bugün mesela bu davet bir red almadı.
1: Ya tam sadece tersine. Şunu sorsunlar mesela hemen bakacağım bir dakika. 30'lu yumurta çok muhabbetimiz olurdu bizim. Şu an 30'lu yumurtanın fiyatı 3 adet 30'lu yumurta alabiliyormuşuz. Bu alışveriş sepetinde 570 lira.
0: 3 tane 30'lu yumurta 570 lira mı?
1: Evet 570 lira. Ve bu yolculuğa nereden başlamış? 240 liradan başlamış. 2024 yılında 240 liraymış. 3 adet 30'lu yumurta.
3: Vay arkadaş.
0: 570 mi dedin ya?
1: Evet. 3 adet 30'lu yumurta 570 lira. Şey 2024 bak, Aralık ayında 240 liraymış.
0: Senin bulduğun bu yumurtalar bizi öldürmez değil mi? Zehirlemez değil mi? 30'lu yumurta 190 liraymış. Kemal ne diyorsun? Evet. 190 liraya 30'lu yumurta bulmuş bu. Nereden bulmuş? Linkini atsın yok, bana diyor.
1: Aynı yerde 3 farklı fiyat vardı. Gramajına göre değişiyor ya bir de şimdi yumurtaların.
0: Ben ortasını aradım yumurta. Ya tabii canım o rahat rahat gezen, akrabayı ziyaret eden tavuklardan değildir o. Kümeste onun işte, numaraları var biliyorsun.
1: Dinleyicilerin az önceki bu siyasi mevzuda siyasileri ilgilendiren, tabii ki biz de ilgilendiriyor vatandaş olarak. Çünkü alıştırma sonuçlarını böyle yaşıyoruz işte ekonomik olarak ödüyoruz bunun bedelini. Sormaları gereken bu. Ben 2 sene önce 30'lu yumurtayı 3 koliyi 240 liraya alıyordum. Şimdi niye 570 lira bunu sorması lazım.
0: Evet.
1: Yoğurdu aldığım fiyat şuydu. 6 kilosunu 200 lira alıyormuşuz. Şimdiki fiyatını söyleyeyim mi? 6 kilo yoğurdun.
0: Ne kadar?
1: 600 lira olmuş. 3 kat artmış.
0: 6 kilo yoğurt 600 lira mı?
1: Evet.
0: Kilosu 100 liraya geliyor yani.
1: 3 kat artmış. 2 senede 3 kat artmış fiyatlar. Niye bizim ülkemizde bolluk bereket ülkesinde fiyatlar 2-3 kat artıyor ve küreselde düşerken? Küreselde gıda fiyatları düşerken Türkiye niye buradan ayrışıyor da fiyatlar artıyor? Sebebi ne?
0: Ben mesela bayram tatilinde ilk gün bahsetmiştim. Bir yurt dışı seyahatim oldu. Orada mesela ilk şeye baktım Özgür. Akaryakıt fiyatlarına baktım. Akaryakıt fiyatları tek çünkü benim hatırladığım en son 2000 galiba 15 yılı falandı. 2015 yılında gittiğim yere bir daha gittim. 1.80 ve 1.70-1.80 euro. Litresi civarında falandı. Şu anda
1: 2 birimde.
0: Şu anda da 2.18 2.20 civarında falan oralarda falan yani. Hatta pardon 1.90 olan yerler falan da var. Düşün bak küresel kriz diyoruz. Savaş iklimi diyoruz. Ondan sonra Hürmüz diyoruz. Akaryakıt fiyatlarının ne kadar yükseldiğinden bahsediyoruz. Ona rağmen çok
1: şimdi
0: enteresan.
1: Şunu yapanlar olacaktır. Bunu yapmayın diye cümleme başlayayım. 2 euro diyelim fiyatına litresine. Diyecekler ki 100 lira.
0: Çeviriyorsun.
1: 100 lira mı? Değil kardeşim.
0: 2 birim.
1: 2 birim.
0: Evet.
1: Senin cebinde 2 birim yani 2 TL ile ne yapabiliyorsun? En son cebinde ne zaman bozuk para girdi?
0: Ha sen gidip burada çalışıp burada kazanıp gidip orada harcıyor yiyorsan ayrı mesele. Çevirebilirsin istediğin kadar çevir ama orada yaşayan bir insan için böyle bir çevirmeyi yapamazsın yani. Böyle,
1: dinleyicilerimize soralım.
0: Böyle bir şey yok.
1: En son ceplerinde bozuk para ne zaman oldu? O 1 liralar 5 liralar.
0: Bir şey
1: söyleyeceğim
0: sorun yanlış. En son cebinizde para ne zaman oldu diye bir
1: o ayrı bozuk paranın bekliyordu artık. Cebimizde kalmıyor bozuk para durmuyor. Yok bozuk para yok.
0: Ha, tabii almıyor da insanlar değil mi bozuk para. Aman ben şimdi bunu aldım bunu nereye harcayacağım diye. Nereye
1: bir
0: ne yapacağım.
1: Bir şeyin üstü bozuk para olarak önceden verilmiyor ki artık.
0: Önceden biriktirilirdi falan kumbaramız falan vardı oraya atılırdı. Oldu mu senin hiç Mikael kumbaran? Yanlış sayardık, o kumbarayı açardık, parayı sürekli sayardık, yanlış sayardık ederdik falan. Özgür işte. Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Yok, söyleyeceğim o. Yani Avrupalı cebindeki 2 birim parasıyla 1 litre benzin alıyor. Biz cebimizde 50 birim parayla o benzin alıyoruz. Küsuratına girmiyorum bile.
0: Özgür çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür emeğine ederim. Sağlık, yüreğine evet. Sağlık. Hanımlar, beyler, Özgür canlı yayında çalışma arkadaşım konuktu ve bu ayki asgari ücrete baktık. Kısa bir ara sonra buradayız.

0: şu mesajlara bir taraftan. Bu arada yani çok fazla aktardığım haberler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bu arada grup toplantısı, Özgür Özel grup toplantısı yapacak. Bu haberi sizlerle paylaşalım Sayın Özel. Değerli dinleyiciler, konu bozuk para. Yollarda görüyorum bozuk demir paraları demiş. Bu arada tebrik ediyorum sizi. Adı Güzel milletvekilinin stüdyonuza çağırıp soru sormanız, Adı Güzel'de bunu kabul etmesi bir başarı. Ekibinizi ve sizi tebrik ediyorum demiş Antalya'dan dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Sizlerden gelen soruları da mümkün mertebe sormaya, mesajları aktarmaya çalıştım. Önce kendi içimizde demokrasi, parti içinde demokrasi ve ülkemizde demokrasi demiş Turan Bey göndermiş. Bilgimiz oluyor olan bitenden vekili yayına almanız güzel oldu demiş sayın sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. Okan Bey, siz görevinizi yapıyorsunuz. Kimsenin size kızmaya ya da sitem etmeye hakkı yok. Ama şu anki siyasetçiler ülkeyi mi karıştırıyor çabasında kimse mutlu değil demiş dinleyicimiz. Sevgili, bu arada aynı zamanda bir taraftan da meslektaşımız sevgili Ramazan Bey. Ordulular sizi hiç unutmayacak. Ülkedeki gidişatı düzeltmek yerine benzinle gidiyorsunuz. Sanki ülke dört dörtlük yönetiliyor ki yönetiliyor. Gitmişler delegeleri parayla satın aldı diye yönetime lave ediyorlar demiş. Okan Bey, bir ordulu olarak seçim bölgesi Ordu olan Mustafa Adıgüzel orduya bir faydası yok. İktidarı çalıştırmaz. Muhalefet zaten iktidarın yüzünden suspus olmuş. Mutlak butlan olunca sanki ülkeye ordu yararı olacak, orduya yararı olacak konuşuyor. Bir seçmen olarak Mustafa Adıgüzel'in benim nezdimde beni temsil etmiyor demiş. Ay çok teşekkür ederim, sağ olun, merak etmeyin. Kimse sizden vazgeçmez demiş. Etmesin dinleyicimiz Ahmet Öztürk göndermiş. Yapmayın, birbirimizden vazgeçmeyelim zaten, birbirimizi sevelim. İyi günler, bozuk parayı hurdacılar da gördüm. Adam topluyor, bozuk paraları götürüyor, hurdacıya satıyor, daha çok para alıyor. Atıyorum 100 liralık bozuk para topluyor. Onun madeni, maden değeri daha yüksek, 100 TL'den daha fazla demiş dinleyicimiz. Sevgiler, selamlar. Adnan Çağlak, ben turizmde şoförüm. Avrupalı verdiği 5 euro bizim için en büyük kağıt paramızdan daha yüksek demiş. Ya Adnan Bey, ne kadar doğru. Çok haklısınız. Şimdi biz burada kazanıp gidip oralarda gezip yediğimiz zaman, bak şöyle bir durum var. Vaktimiz ne kadar Mikail? Mikail böyle koltukta yaylanıyor, yaslanıyor, böyle bir dönüyor ediyor, bir şeyler yapıyor falan, böyle bir acayip bir hallerde. Ben de Mikail diye seslenince bir anda böyle bir şey yaptı, bir afalladı kaldı. 6 dakika var mı? Peki. Şimdi kıymetli dinleyiciler, burada ülkemizde çalışıp parayı kazandınız, bir şekilde yurt dışına gidiyorsunuz, tatil yapacaksınız, gezeceksiniz, orada birkaç gün zaman ayıracaksınız. Orada şöyle bir durum fark ediyorum ben. Yanlışım varsa giden ve bilen dinleyicilerimiz beni düzeltebilirler, çok mutlu olurum. Ama ben gördüğüm şeyi biraz yorumlamaya çalışıyorum. Şöyle ki, burada kazanıp kazandığımız parayla gidip orada mesela yemek yediğimizde bazı yerlerde yemek buraya göre evet ucuz. Yani daha ucuz. Mesela bir Yunanistan'a gittiğinizde masayı donatıyorlar böyle. İnanılmaz bir masayla karşılaşıyorsunuz. Ödediğiniz fiyata bakıyorsunuz, hemen onu çarpıyorsunuz. Aa işte ödedim ne kadar? 30 euro ödedim. 30 çarpı 53 şu kadar para yapar falan gibi. Kıyafet mesela baktığınız zaman orada buraya göre sanki bir tık daha. Elektroniği konuşmuyorum bile. Yani elektronik ÖTV'si şuyu buyu falan, her şeyde vergi var gerçi de. Bir de orada şöyle bir avantaj var. Tax free denilen bir avantaj var. Gidip alışveriş yaptığınız zaman hele de iyi yerlerden, iyi mağazalardan, yani tax free yi size sağlayan yerlerden, o formu dolduran yerlerden yapıyorsanız orada da bir indiriminiz, karınız nedir o oluyor. O yüzden insanlar yurt içinde, mesela şimdi bak yurt içinde nedir o? Tatil planları yapacaksanız şayet aylar evvelinden, bir sene öncesinden falan ne yapıyorsunuz? Rezervasyonlar falan yaptırıyorsunuz. Öyle böyle paralar değil. Bir dünya paralar gidiyor yani. Ama daha düşük paralara yurt dışında mesela ne yapılabiliyor? Tatil yapılabiliyor. Bu üzücü mü? Tabii ki üzücü. Yani ülkemizde, kendi ülkemizi öncelikle görmek isteriz. Her yerini görmek isteriz. Ayrıca ben kendi ülkemde rahat yaşamak isterim ya. Huzurlu yaşamak isterim. Paramla rezil olmamak isterim, para kazanmak ve o parayla rahat rahat geçinebilmek isterim. Ama maalesef öyle değil. Bugün her yer, her yere, nereye dokunsan bir dokun bin ah işit misali bu hale gelmiş vaziyetteyiz. Bu ülkenin insanlarının umutlarını karartıyorsunuz. Tarih sizi affetmeyecek demiş bir dinleyicimiz. Münevver Hanım göndermiş. Bu kararı ilk duyduğumda içime müthiş bir darlık girdi. Hala darlığım devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi eksileriyle de olsa umut olmuştu. Mahkeme kararıyla umutları ortadan kaldırdı demiş. Mahkeme demiş. Mustafa Saral beyefendi göndermiş. Go home Mustafa demiş dinleyicimiz. Özcan Bey göndermiş. Şimdiye kadar muhalefete 5 dakika bile ayırmayan yandaş medya saatlerce Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyor. Biz sizi hiç mi rahatsız etmiyor demiş. Nazım Demir göndermiş. Özgür Özel ahlaklı adamları belediye başkanı yapmış olsaydı bugün bu olaylar olmazdı demiş. Ersen Bey göndermiş. Kurultay yolu açılsın, karar kesinleşsin, Yargıtay başvuruyu geri çeksin. Mehdi Tepebaş göndermiş. Kardeşim 13 seçim kaybetmiş birisini hala kim niye savunuyor, bunu sormanız gerekmiyor mu demiş dinleyicimiz Kemal Bey göndermiş. Kurultayda yapılan dediğiniz sizlerin AK Parti'nin tehdit ve şantajlarla itirafçı yapılandır. Yüzleri cesaretleri varsa halkın içine çıksınlar demiş. Yalan söylüyor adı güzel demiş. Bozkurt işaretini Kılıçdaroğlu yaptı demiş. Neyi bekliyorlarmış? Gitsinler Özgür Özel'in yanına. Başkan Özgür Özel'dir demiş dinleyicimiz. Sayın Milletvekili kendi çevresindeki 100 tane eşine, dostuna, akrabasına sorsun. Bu ülkede yargıya güveniyor musun? Eğer güveniyorlarsa milletvekilimiz haklıdır. Eğer güvenmiyorsa haksızdır demiş dinleyicimiz. Gökhan Bey göndermiş. Değerli dinleyicimiz. Konuşturmayın yeter demiş bir dinleyicimiz. Belediye başkanları itirafçı olup da sonradan beni zorla itirafçı, ben sonradan zorla itirafçı yapıldım diyen itirafçılar var. O itirafçılar hakkında bir şeyler diyecek mi? Buradan da bahsedilmedi ki iftiracılardan biri başkanlar da haklarını helal etsin diyen kimlerdi? Bunu da sorun lütfen demiş. Ah işte var ya, bir sinirlerim çok bozuldu. Yazıklar olsun demiş bir dinleyicimiz. Bitiriyor muyuz ya? Söyleyemedim de. Okan Bey, uçakta su ücretsiz olacaktı, olmuş mu demiş. Yok, olmamış, hala paralı. Okan Bey, yürekten kutluyorum, harika bir gazetecilik. Estağfurullah, Ordu Milletvekili'nin yerine çıkardınız. Delikanlı gibi sorularınızı sordunuz. O yetmedi, izleyiciden gelen soruları da yönelttiniz. İşte yayıncılık budur demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz, var olunuz. Sevgiler gönderiyorum size de. Musa Bey galiba değil mi? Evet, oradan Mikail kıvranıyor, saniyeleri sayıp duruyor bana, bir an önce bitir abi diye. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yakışıklı canım kardeşim sevgili Serkan burada olacak sizlerle. Hoşçakalın.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına göz yummayacaklarını söyledi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve yönetimi için bugünkü iktidarla yürümeyi tercih edenler ifadesini kullandı. Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturmasında karar çıktı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına göz yummayacağız dedi. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, kamu malını kişisel çıkarlar için kullananlarla hukuk çerçevesinde mücadele edeceklerini söyledi.
2: Utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla azur görülemez. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Özel 3200 kişinin katıldığı açıklanan toplantıda kürsüye CHP genel başkanı anonsuyla çıktı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini bugünkü iktidarla yürümeyi tercih edenler diyerek hedef aldı.
3: İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Diğer tarafta bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve bir haksız hukuksuz mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında bulunanlar var.
1: Özgür Özel, yaşanan sürece ilişkin en kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür dedi.
3: Milletin vicdanında köpürüp taşan bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır, geri adımlar atılır. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
1: Ve CHP'de Müslüm Sarı'dan kurultay açıklaması geldi. Sarı, CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok dedi.
4: İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar.
1: CHP için verilen mutlak butlan kararı DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın da gündemindeydi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan, CHP'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ettiklerini söyledi.
5: CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını neye davet ediyoruz. Onun için samimiyetle uyarıyoruz. Bugün rakibine yapıştırdığın etiket senin yakanı tutacak elin provasıdır. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, onun yüzleşmesiyle yapılır. Unutmayalım ki bir partinin kapısı kırıldığında aslında siyasetin kapısı kırılır. Kurumun siyaset kurumuna dair umut ve güveni aşınır. Tarafların buna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz.
1: Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturmasında karar çıktı. Yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla Acun Ilıcalı ve kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın yargılandığı davada beraat kararı verildi.
6: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, zamanlı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25 derece, Trabzon ve Gaziantep çok bulutlu, Trabzon 22, Gaziantep 30, Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Van parçalı bulutlu 21 derece.
6: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %31'lik bir yoğunluk bekliyor. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ yağmur suyu kanal ve dere ıslah çalışmaları var. Bu bölge trafiğe kapatılmış durumda. Alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. Yine D100'de Uzunçayır Koşu Yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
3: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
2: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Şöyle diyor Bismarck, sadece aptallar kendi hatalarından ders çıkarırlar, akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders çıkarır diyor. Eğer siz başkalarının hatalarından ders çıkarıyorsanız çok kısa zamanda doğru yolu bulacaksınız demektir. Ama kendi hatalarınızdan ders çıkarmaya başladığınız andan itibaren farklı bir noktaya doğru gidiyorsunuz.
4: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Klarnetin efendisi, klarnetin Olimpos Dağı'ndaki tanrısı Stavros Pazarentzis'ten size nefesler dinletiyoruz. Heavy metalden sıkılan izleyicilerimiz için özel bir gün yapıyoruz. Çünkü epey bir sıkılanlar oldu. Elbette müzik bu. Beğenebilenler, beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir. Bugünü onlara ayırdık. Dolayısıyla heavy metalden sıkılanlar bugün radyo başında olurlarsa çok eğlenecekler. Hele ikinci, üçüncü parçayı söylememe gerek yok. Yerinizde duramayacaksınız. Stavros Pazarentzis, Yunanistan uyruklu, Yunanistan vatandaşı. Türkiye ile de çok yakın ilişkileri var. Müzisyen bir aileden geliyor. Babası Trifon Pazarentzis zurna çalıyordu. Ailesinde yakın akrabaları arasında çok sayıda müzisyen var. Ve bunların pek çoğu da nefesli çalgılar çalıyorlar. Dolayısıyla nefesli çalgılar konusunda özel yetenekleri olan bir aileden, bu genetik taşımadan geliyor. Şu anda bilindiği kadarıyla söyleyeyim. Tabii bu konuda bir yarışma açmayacağız. Pazarentzis Vasilis Saleas'tan sonra Yunanistan'daki en büyük klarnetçi olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki hafta arzu ederseniz size bir Vasilis Saleas'ta dinletiriz. Ama bizim için gönlümüzün şu anda birinci sırasında, kalbimizin bütün kulvarlarında Stavros Pazarentzis var. Mikis Theodorakis'te çalışmalar oldu. Pek çok albümde birlikte çaldılar. Klarneti ağlatan sanatçı diye biliniyor. Marina Papamakaryu eşlik ediyor kendisine bu şarkıda. Biraz sonra dinleyeceğiniz şarkılarda kendinize bir yer ayırın. Yani oynayabilecek kadar bir yer ayırırsanız çifte telliye kadar gideceğiz. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Bir anketimiz var. Anketimizle başlayacağız. Anketimizin konusu Tom Barak, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi, aktivist büyükelçi, Irak özel temsilcisi, aynı zamanda Suriye özel temsilcisi, muhtemelen ilerleyen zaman diliminde Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkan yardımcılarından biri olarak atanacak, öyle gözüküyor. Tom Barak'ın medyaya yansıyan görüşlerini dün paylaştık. Bendeniz'in son tweet'i de bununla ilgili epey bir okundu. 175 bin civarında okuma aldı. Ve Tom Barak'ın aslında Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ciddi bir sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bu elbette Tom Barak'ın kişisel bir inisiyatifi değil, bunu biliyoruz. Tom Barak Amerika Birleşik Devletleri adına hareket ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bizi içimizden vurmaya çalışıyor. Dört parçalı Kürdistan'dan bahsetti. Hatırlayacaksınız, yaklaşık bir yıldır biz Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanan bir devlet planı, bir devlet manifestosu çerçevesinde 2025 Temmuz ayında yürürlüğe giren ve bir devlet dokümanı haline gelen bir belgeden bahsettik. Foreign Policy'de yayınlanan Three Pillars raporunda şu anda Tom Barak'ın söyledikleri var zaten. Dolayısıyla bizi izleyenler, bizi dinleyenler, radyo dinleyicilerimiz bu konudan haberdarlar. Amerika'nın bu planının adım adım hayata geçirildiğini görüyorlar ve bunu yakından takip ediyorlar. Bizim açımızdan sürpriz değil. Çünkü biliyorduk bunların nereye doğru gidebileceğini, bunu tahmin ediyorduk. Ama bu kadar yüksek bir volümle seslendirebilir mi diye tereddüt geçirirken bunun da gerçekleştiğini gördük. Yani bu kadar yüksek volümle seslendirilebilmesi son derece önemli. Bir büyükelçi sonuçta ve bir diplomatik temsilci, bir diplomatik temsilcinin Türkiye'nin iç işlerine, Türkiye'yi ilgilendiren meselelere bu kadar yoğunlaşması ve bu işlerin içine girmesi kabul edilemez. Anketimiz bununla ilgili, anketimiz ekranda. Anketi herhangi bir sosyal mecrada yayımlamıyoruz. Yani herhangi bir yerden anketi aramayın lütfen, yorulmayın. Anketi yalnızca ekrandan bizi izliyorsanız görebileceksiniz ya da ben işte radyodan anketi sizinle paylaşacağım. Ekrandan izleyebilenler için Seyir Hali TV. küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman Twitter'dan bizi takip edenler anketi görebilirler. Ayrıca Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine anketi görebilme imkanınız var. Anketimiz şu, çok basit, iki seçenekli. Türkiye Tom Barak'ı persona non grata ilan edebilir mi? Çok açık bir soru. İki tane seçeneğimiz var. A evet, B hayır diye iki seçeneği işaretlemenizi rica ediyoruz. Elbette burada milliyetçi bir saikle hareket ederek tabii diyebilirsiniz, evet diyebilirsiniz. Ama Türkiye'nin bırakın persona non grata ilan edilmesini, Tom Barak'la ilgili herhangi bir şekilde devlet kademelerinden, yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Dışişleri Bakanı'ndan ya da devleti yöneten büyük güçten, büyük akıldan herhangi bir şey çıkmadığını biliyoruz. Bu da şu anlama geliyor, büyük bir sessizlik var. Bu büyük sessizlik aynı zamanda büyük bir kabulü işaret ediyor ve biz bu büyük kabule karşıyız. Anketi yönlendirmek için söylemiyorum, sakın öyle düşünmeyin. Görüşünüz bizim için muteberdir, saygındır. Her türlü görüşe saygı duyuyoruz. İki seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Şu andan itibaren her arkadaşlarımız anket sonuçlarını saat 8.30'a kadar bana aktaracaklar. Anket sonuçlarını paylaşacağız. Tekrarlıyorum. Türkiye Tom Barak'ı persona non grata ilan edebilir mi? A evet ve hayır. İki seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Bu arada bendeniz yarın ve sonraki gün yayında olamayacağım. Özel sebeple derken yani işte bir gazetecinin özel sebebi ne olabilir ki, tahmin edebilirsiniz. Ve bu arada da İrem Hanım'ın 5 Haziran'da doğum günü. Eğer İrem Hanım'ın doğum gününü kutlamak istiyorsanız bugün kutlayabilirsiniz. Bugünden itibaren, çünkü yarın öbür gün yayında olmayacağız. Hani yine kutlayabilirsiniz, sessiz bir kutlama yapabilirsiniz ama biz buradan böyle coşkulu bir kutlama bekliyoruz sizden. İrem Hanım'a bir doğum günü mesajı yazarsanız seviniz. İçinizden ne geliyorsa, yani bütün şeyinizi, size yaratıcılığı size bırakarak söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la dün bir telefon görüşmesi yaptı. Şimdi bu, biliyorsunuz, Tom Barak'ın sözünü ettiği dört parçalı Kürdistan birdenbire ortaya çıkan bir proje değil. Dört parçalı Kürdistan'ın Foreign Policy'de Temmuz ayında yayımlanan ve bir Amerikan devlet dokümanı haline gelen Three Pillars raporunda aynen böyle diyor. Raporu biz adım adım, neredeyse pasaj pasaj paylaştık. O dönemde bu rapor üzerinde çok fazla tepindik ve çok fazla tepindiğimiz için izleyicilerimizin bazılarından karşıt eleştiriler de aldık. Çok üzerinde duruyorsunuz, aman ne kadar da büyüttünüz falan diye. Büyütmediğimiz ortada. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ile ilgili mesele geldi, kapıya dayandı. Demek ki zamanında haber vermek lazım. Biz zamanında bir gazeteci olarak, bir yayıncı olarak görevimizi yapmaya çalıştık ve bu rapordan haberdar ettik. Rapordaki ibare şudur. Tekrarlıyorum, yani Three Pillars raporunu kısaca özetleyeceğim. En kısa özeti yapacağım. Diyor ki Amerika, biz bu bölgeyi İngilizlerin, Fransızların Sykes-Picot'la çizdiği sınırlarla kabul etmiyoruz. 1919 rejimini değiştirmek zorundayız. 1919 rejimi Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihtir. Dolayısıyla Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla birlikte başlayan bu dönüşümü kabul etmiyoruz. Yeni bir statükoya ihtiyacımız var diyor. Ve bu yeni statükoyu geliştirirken yapmamız gereken, geçmişteki bütün bu İngiliz-Fransız anlaşmalarının üzerine bir kalemle çizip altına yeni bir şey döşemek gerekiyor. İşte bölgeyi şöyle planlıyor Amerika. Diyor ki ben bugüne kadar Afganistan'da, Libya'da, Tunus'ta, Irak'ta pek çok yerde savaştım. Tabii Vietnam Savaşı'nı saymıyoruz. Vietnam büyük bir şeydir. Amerika'nın kendi kendine dahi itiraf edemeyeceği büyük bir hezimettir. Onu kapsam dışı tutuyoruz ama Afganistan Savaşı'nın kaybedildiğini Amerika Birleşik Devletleri nomenklaturası biliyor. Ve Afganistan Savaşı, Irak Savaşı gibi benzeri hadiseleri yaşamamak için Amerika, ben elimi ateşe sokmayacağım, bundan böyle bir takım yönetebileceğim genel valiler ya da yönetebileceğim insanlar atayacağım ve o insanlar bu bölgeyi yönetecekler. Bölgeyi de üçe bölüyor Amerika. Hatırlarsanız Tom Barak ilk göreve geldiği günlerde Hazar Denizi'nden Körfez'e kadar olan bir bölgeyi yeniden yapılandırmamız lazım demişti. Ve bunu da şöyle formüle etmişti. Bu bölgede devletler yok, aşiretler ve kabileler var. Dolayısıyla aşiret ve kabilelere biz devlet muamelesi yapamayız. Bu yüzden de burayı toplulaştırmak gerekiyor. Bölgeyi 3 toplu antite olarak yönetmeye başlayacağız mesajını verdi. Bunu tabii açık açık vermedi ama Three Pillars raporunda bunu açık ettiler. Etmek zorundalar zaten çünkü bu bir devlet dokümanı ve hayata geçirildi. Aşağıdan başlayarak, güneyden başlayarak diyor ki Amerika, Arap Körfezi'nde, Arap Yarımadası'nda bir takım devletçikler var. İşte Suudi Arabistan'ın başını çektiği Kuveyt, Katar, Bahreyn, Yemen, Umman gibi devletler var. Bunlar devlet sayılmaz. Bunları biz Suudi Arabistan'ın yönetimine veririz, Riyad'ın yönetimine veririz. Riyad bunları çekip çevirir, yaramazlık yapanın kulağını çeker ve bize haber verir. Eğer kendisi baş edemezse o zaman geliriz, gereğini yaparız diyor. Orta bölge dediğimiz Levant bölgesi, bu bölgenin hakimi de, yine Three Pillars raporundan bahsediyorum, bu bölgenin hakimi de İsrail'dir. Bölgenin patronu, Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi ve Somali'yi, Somaliland bölgesini de İsrail yönetecektir. Bu bölgenin büyük hakimi olur. Bir şey olursa biz İsrail'den hesabını sorarız diyor. Yukarıya, kuzeye geldiğimizde, kuzey bizi ilgilendiriyor. Kuzeyde de diyor ki Amerika, rapordan aynen paylaşıyorum. Şöyle diyor rapor, raporun yani mealen değil doğrudan lafzına girerek söylüyorum. Şöyle diyor Amerika, kuzeyde Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet var. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de geçmişteki Osmanlı'nın haşmetine kavuşabilmesi için içinde bir hasret var, yanan bir ateş var. Türkiye'nin bu yanan ateşini biraz körüklememiz lazım. Osmanlı'yı çok istiyorlar. O zaman biz Türkiye'ye yeni bir Osmanlı modeli düşünebiliriz. Bu yeni Osmanlı modeli şöyle olacak. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, dört parçalı Kürdistan Ankara'ya bağlanacak. İşte Tom Barak'ın sözünü ettiği dört parçalı Kürdistan meselesi budur. Yani Türkiye bir anlamda kendisine havuç uzatan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir minnet borcu beslediğini düşünüyorum ben. Türkiye'nin bu konuda büyük bir yanılgı içinde olduğunu da görüyoruz ama devletimizi yönetenler, bizi yönetenler, büyük akıl diye izafe ettiğimiz kavramlar ve kurumlar maalesef büyük bir yanılgı içindeler. Bunu zamanla göreceğiz elbette. Amerika'nın planı budur. Yani Kuzey için düşündüğü plan budur. Bir gevşek federasyon yapısı içinde Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı, Gürcistan'ı ve dört parçalı Kürdistan'ı bağlayarak Türkiye'yi büyütmeyi planlıyor. İşte Türkiye bu projenin şu anda işbirlikçisi ve en büyük müelliflerinden biri olarak karşımızda duruyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la dün yaptığı görüşmede bu çerçevededir. Her şeyin böyle sessiz sakin su altından, saman altından yürütüldüğünü görüyoruz. Ama zamanla ortaya çıkacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Bu tür durumlardan medet ummak bir defa yanlıştır. Biz kendi gücümüze dayalı olarak eğer kendimizi var edebilirsek, varoluşumuzu eğer kanıtlayabilirsek o zaman sorun yok. Ama birilerinin himmetiyle bir yerlere varmak istersek sizi oraya çıkaran bir gün oradan da indirebilir. Şimdi biz Amerika'nın dolmuşuna binersek çok kolay istediği yerde bizi indirebilir. Nikol Paşinyan'la şu görüşmeyi yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam edeceğini söyledi. Ermenistan'la aramızda bir sınır kapısı var biliyorsunuz. Iğdır'da Alican sınır kapısı yıllardır kapalı. Alican sınır kapısını, yani kendi sınır kapınızı istediğiniz zaman açabilirsiniz. Açmıyorsunuz ta ki böylesi bir Amerikan planı yürürlüğe girinceye kadar. Ermenistan 4-4,5 milyon nüfuslu bir ülke ve nefes borusu biziz. Yani bizimle ticaret yaparsa Ermenistan gerçekten bir mutluluk verici hadise gerçekleşebilir. Ama biz açık açık bu 4,5-5 milyonluk pazarı göz ardı ettik ve bu kapıyı yıllarca kapalı tuttuk. Şimdi Amerika bize diyor ki, kapıları açın, onlarla yardımlaşın, onlarla dayanışma içinde olun. Ermenistan zaten sizin bir parçanız, iki devlet, bir millet. Dolayısıyla Gürcistan zaten size çok yakın. Gürcistan'ı da vereceğiz yakın zamanda. Plan budur. Şimdi bu planı eğer gerçek anlamda uygulamaya kalkarlarsa, Türkiye'nin bu plan çerçevesinde bir işbirlikçi üyeye ihtiyacı var. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 Kasım seçimlerinden sonra başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk verdiği beyanatlardan biri şuydu, hatırladınız mı? Dedi ki ben Bob eş başkanıyım. Şimdi Bob eş başkanlığı ile övünmek mi lazım, yoksa Bob eş başkanlığı bizim için dövünülmesi gereken bir şey midir? Sayın Cumhurbaşkanı bununla övündü. Fakat aradan geçen yıllar içinde Bob eş başkanlığının aslında Türkiye'yi bölme planının bir parçası olduğu ortaya çıkınca çok fazla seslendirmemeye başladı. Eskisi kadar çok sık kullanmıyor ama artık yeniden Bob eş başkanlığı kavramını ve title'ını kullanmaya başlayacak. Bir de tabii yeri gelmişken söyleyeyim. Bob projesi, Büyük Orta Doğu projesi genişletildi. Geçmişte Amerika'nın 2000'li yıllarda Graham Fuller ve benzeri Yeşil Kuşak projesinin yaratıcısı CIA ajanlarının yarattığı o projenin kapsamı genişledi. Geçmişte Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkeler Bob kapsamında değildi. Şimdi onlar da Bob kapsamında. Şimdi Türkiye tabii Bob eş başkanı olarak görev yapıyorsa Sayın Cumhurbaşkanı kendisini Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla eş değerde görüyor. İşte bu yanılgıdır bence. Bu yanılgının bence bugün çözümlemesini yapmamız gerekiyor. Ermenistan'la yakınlaşmanın yanındayız. Bunu çok önce dedim. Yani yıllardır destekliyoruz. Ermenistan'la Türkiye'nin ticaret yapması gerekiyor. Ermenistan'la Türkiye'nin yakınlaşması lazım. Türkiye ile Ermenistan arasında, halklar arasında bir problem yoktur. Türkiye'yi ve Ermenistan'ı yöneten kişiler arasında problem vardır. Geçmişte İttihat ve Terakki'den bu tarafa devam ede gelen pek çok sorun var. Bütün bu sorunlarla yüzleşip el sıkışıp pekala yolumuza devam edebiliriz. Bunu şimdi yapıyoruz. Başka bir vesileyle yapıyoruz. Keşke daha önce kendimiz yapabilmiş olsaydık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğim. Bu arada Tom Barak'la ilgili anketi lütfen yanıtlamanızı rica ediyoruz. Anket iyi gidiyor diyor Simge Hanım. Vallahi ilk defa bu hareketi yaptı. Yani kaç yıldır çalışıyoruz sizde Simge Hanım? 3 senedir bu hareket, yani anketle ilgili. Nasıl dedim, bir hareket yaptı. Tamam dedim, bu gerçekten olmuş. Çünkü ilk defa bu... Tamam, güncel duruma göre çok iyi. Peki, çok teşekkür ederim. Ankete kanıtlı. Tekrar anketi ekrana getiriyor İrem Hanım. Türkiye Tom Barak'ı persona non grata ilan edebilir mi diye soruyoruz. A, evet ve hayır diye iki seçeneğiniz var. Bu arada İrem Hanım'ın doğum gününü kutlamayı unutmayın. 5 Haziran biliyorsunuz, biz yayında olmayacağız. Bugünden kutlama yapar. O da şahaneymiş. Evet, çok güzel. Çok teşekkür. Bizi çok mutlu ediyorsunuz. Yemin ederim vallahi. Burada ağlamak istiyorum. Ağlayalım mı hep beraber? Yok. Böyle burada, tamam. Peki, tamam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine bakalım biraz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor bitiyor diye. Şimdi biliyorsunuz biz bu tür olaylara yaklaşırken genellikle belli kalıplarda sorular soruyoruz. Diyoruz ki Marcus Tullius Cicero'nun milattan önce 100. yılda yaşayan büyük hatip, büyük senatör, Romalı senatör Marcus Tullius Cicero bir olayı çözümlerken bir soru sorar. Der ki sui bono. Bu kimin işine yarar? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum, bu kargaşa, bu parçalanmışlık, bu bölünmüşlük, bu polarizasyon kimin işine yarar? Bunun yanıtını verdiğimiz zaman dolayısıyla meseleyi çözeriz. Çok basit değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın işine yarayan bir durumdur. O halde işin organizasyonu yapan kesim de yine oralardır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir de tabii şu soruyu da sormak lazım. Bu da ikinci beylik sorumuz. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu. Diyelim ki aradan yıllar geçti. Allah uzun ömürler versin. 10 yıl sonra sokağa çıktı. 10 yıl sonra sokağa çıktığı zaman bile Kemal Kılıçdaroğlu'na seçmenler, sol seçmenlerden bahsediyorum, hain diyeceklerdir. Şimdi bunu göze alıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra bile, hatta bunun çocuklarına bile tevarüz edecek, torunlarına tevarüz edecek bir kötü yafta olduğunu bile bile hareket ediyorsa, demek ki işin içinde başka bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu böylesi bir zilleti neden yaşıyor? Şunun için yaşıyor. Ona bir görev verildi. Yani Bob eş başkanlığı tarafından kendisine sarı zarfla bir görev tevdi edilmiş durumda. Bu görevi yerine getiriyor. Yoksa bir insan, mesela ben bugün bunun denemesini yapabiliriz. Keşke yapabilsek. Kemal Kılıçdaroğlu bugün mesela pazara çıksa. Gidip pazarda domates, biber, salatalık seçse. Ya da kasaba gidip et alsa. Ya da ne bileyim işte bir kunduracıya gidip kundura tamiri yaptırsa. Çıkamaz dışarı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkma ihtimali yok. Sıfır. Kapalı kapılar ardında içeride iç mekanlarda falan dolaşmaya devam edecek. Sokağa çıkma cesaretini gösteremeyecek. Bugün değil, gelecek yıllarda da gösteremeyecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelini dinamitledi. Dolayısıyla ortada çok bariz, açık, net bir fotoğraf var. Bu fotoğraf bize diyor ki Türkiye'ye bir proje dayatılıyor. Projenin bir ayağı, işte bu sözünü ettiğim Three Pillars raporundaki söz konusu proje ayağında Sayın Cumhurbaşkanı BOP eş başkanı ve BOP eş başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir görev verildi. O da görevi hakkıyla yerine getiriyor. Bütün mesele bundan ibarettir. Dün biliyorsunuz grup toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mu yapacak, Özgür Özel mi yapacak diye. Biz bunu net biçimde ayrımını yaptık, söyledik. Dedik ki Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil, milletvekilliği olan Özgür Özel grup toplantısını yapabilir. Özgür Özel'in grup toplantısı yapacağına dair açıklamayı da Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş söyledi zaten. Bizim muhatabımız milletvekilleridir dedi. Yarın, öbür gün, gelecek hafta, sonraki haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapabilir mi? Evet, yapabilir. Ama bu şu noktada artık olabilecek bir şey, ihtimal olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçer ve Özgür Özel ve arkadaşları bölünürler, ayrılırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki ve daha fazla parti çıkabilir. Ama seçime gidildiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği partinin %1 bile oy alma şansı yok. Şimdi %1 bile oy alma şansı olmayan bir Sosyal Demokrat Parti'nin başında bulunmayı ister mi? Soruyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir zilleti neden kendisine yaşatıyor? Her şey bir plan çerçevesinde. Geçmişte Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıp ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesi nasıl ki planın bir parçasıysa, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçip partiyi 2'ye, 3'e, 4'e, artık ne kadar bölünebilirse, mayoz bölünme, ne kadar bölünebilirse o kadar bölünmeye tabi tutması da bir planın parçasıdır. Ama bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu diye bir kişinin sokaklarda serbestçe, eğer bir tebdili kıyafet yapmazsa, bir yüz plastik ameliyatı geçirmezse sokakta dolaşma şansı yok. Bunu net söylüyorum. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmenler bakımından söylemiyorum. Adalet ve Kalkınma Partililer de utanmaz falan diyecekler arkalarından. Söyleyecekler, bunu göreceğiz. Ama şunu biliyoruz. İşte bu tabii insanın bir defa yüzünün astarı yırtıldı mı, ondan sonra yapılabilecek her şey onun için mübahtır. Onunla ilgili çok hoş atasözlerimiz var ama tabii biz yayında bunları söyleyemeyiz. Dün Özgür Özel bir grup konuşmasında çok önemli bir noktaya değindi. Dedi ki Trump'ın Ekim'e kadar zamanı var. Cirmi kadar yer yakar. Trump'ın himayesindekileri uyarıyorum. Şimdi burada ciddi bir muhasebe yapılması gerekiyor bence. Hani bir atasözümüz var, bunu kullanabiliriz. Der ki ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür. Şimdi Trump'ın ebediyete kadar yaşayacağını zaten düşünmüyoruz. Kasım'dan sonra Trump'ın orada olamayacağını da biliyoruz. Peki Kasım'dan sonra, Trump'tan sonra yerine gelecek olanlar, yani başkanlık görevi bitmeyecek de gücü azalmış olacak ve muhtemelen azil mekanizması devreye girecek ve azledilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde azil mekanizması konuşuluyor şu anda. Ve 3 Kasım seçimlerinde Trump o kadar büyük bir hezimet yaşayacak ki tarihte görülmedik bir şey olacak. Yani nasıl ki son seçimde görülmedik bir başarıya imza attıysa, bu defa da görülmedik bir hezimete doğru gidiyor. Bu durumda yapılması gereken şey şudur. Eğer Trump gidecekse, ki gidecek, acaba bugün Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli falan bunlar yarın halka ne söyleyecekler, ne diyecekler? Yani Trump istedi, biz bunu yaptık mı diyecekler? Demokratlar bu projenin böyle yürümesini istemiyorlar. Demokratların kafasındaki Orta Doğu başka. Cumhuriyetçilerin kafasındaki Orta Doğu başka. Ekim'e kadar, hakikaten ben de öyle düşünüyorum, işte Ekim, Kasım'a kadar vakti var. Kasım'dan sonra Donald Trump artık gücünü kaybedecek, bir topal ördeğe dönüşecek. Ve bu saatten sonra Trump'a dayanan herkes aslında hüsrana uğrayacaklar. Ve muhtemelen Kasım seçimlerine kadar Türkiye'de bir erken baskın seçim yapılacak. Zaten onun şu anda altyapısı hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu durum da budur. Dolayısıyla BOP eş başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı, o da Kasım ayına kadar bu unvanını kullanabilir. Kasım ayından sonra o da o unvanına veda edebilir. Dünkü grup toplantısındaki enteresan anlardan bir tanesi Önder Sav'ın grup toplantısına katılmasıydı. Önder Sav kendisi bir hukukçu. Kardeşi de bir hukukçuydu, Atilla Sav. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yaptı. Müthiş bir adamdı. Olağanüstü bir karakterdi. Benim yani herhalde Barolar Birliği'nde gördüğüm en iyi başkanlardan biriydi. Tabii Metin Feyzoğlu gibi adamlar Barolar Birliği Başkanlığı yaptı. Dolayısıyla onlarla kıyaslamam söz konusu olamaz ama ondan önce yapan Barolar Birliği. Barolar Birliği çok sağlam liderler yetiştirebilen bir organdır. Tabii oradan parlamentoya sıçrıyor. Önder Atilla Sav da milletvekili oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. İşte Metin Feyzoğlu da oradan buradan sağdan soldan dolaşarak kendisiyle şu anda yeni kulvarlar buluyor. Dolayısıyla Önder Sav dün grup toplantısına geldiği zaman grup toplantısı salonu yıkıldı. Yani Özgür Özel'e bile böyle bir şey nümayiş gösterilmedi. O kadar büyük bir saygıyla karşılandı. Grup toplantısında kendisine mikrofon tutuldu. Orada da bir şeyler söyledi. Şöyle dedi Önder Sav, kısaca ifade edeyim. Böyle bir dönemde ben dahil herkese yeni yükümlülükler düşüyor. 16 yıldır grup toplantısına gelmemiştim. Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı kararıyla uzaklaştırılmasını içime sindiremem diyor. Önder Sağ tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu böyle hani derin devlet falan derin devlet adamı gibi kavramlara ben çok itibar etmiyorum. Bir kişinin derin bir kişi olup olmaması kendisiyle ilgilidir. Yani size birisi derin devlet görevi verdiği zaman olmuyor. Mesela Bülent Arınç'a da derin devlet görevi veriliyor ama yapamıyor. Ama örneğin Önder Sav, evet yani hani derin devletin bir adamı varsa Önder Sav o olabilir. O kadar önemli bir insandır. Sağda da solda da, mukaddesatçı kesimde de, muhafazakar kesimde de, milliyetçi camiada da saygı gören bir kişidir. Çünkü bugüne kadar yememiş. Yani herhangi bir şekilde boğazından haram bir lokmanın geçtiğini düşünmüyorum elbette. Yanlışlar olmuş mudur? Olmuştur. Deniz Baykal'ın hamisiydi, büyük koruyucusuydu. Deniz Baykal'ı Deniz Baykal yapan bizzati Önder Sav'dır. Ha, Önder Sav o günün koşullarında Deniz Baykal'ın desteklenmesi gerektiğini düşünüyordu. Deniz Baykal bir komployla gitti. Deniz Baykal'ın maruz kaldığı komployu herhangi bir şekilde temize çıkarmak gibi bir niyetle söylemiyorum ama Deniz Baykal'ın o komplosu şöyle bir gerekçeden hareketle ortaya konuldu. Biliyorsunuz Deniz Baykal bu işte sekreteriyle, evli sekreteriyle aşk ilişki. Ben Nesrin Baytok'u yani 22-23 yaşından beri tanırım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal'ın çok yakınındaydı. O zamanlar bekardı, sonra evlendi. Çok iyi bir kadındır. Yani hani mesela parti ilişkileri bakımından hakikaten böyle 4x4 bir sekreter gibi çalışıyordu. Her şeyi yapabiliyordu. Partiyi çekip çeviren insanlardan biriydi. Aşk ilişkisi işin başka boyutudur ama şunu görüyoruz biz. Deniz Baykal o komployla değil ama başka bir komployla yine gidecekti. Yani Deniz Baykal'ın bagajında böylesine süflü bir iş olmamış olsaydı bile gidecekti. Çünkü hatırlayınız 2009 yılında Deniz Baykal çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönem büyükelçisi olan James Jeffrey'e dedi ki kardeşim bu Amerika Birleşik Devletleri beni yerimden etmek istiyor, koltuğumdan etmek istiyor. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri ile savaşmaya hazırız dedi. Ve ertesi hafta James Jeffrey ile Deniz Baykal arasında bir görüşme oldu. Ve Deniz Baykal'ı tehdit ettiği öne sürüldü. Bu da WikiLeaks belgelerinde var. Yani Deniz Baykal bir kaset skandalıyla değilse başka bir şekilde gönderilecekti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağlarını koparmıştı. Bugün Özgür Özel'in de Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak'ı persona non grata ilan edeceğiz demesi de işte o işaret fişeğinin kendisidir. Yani 3 ay önce söyledi, şimdi ipini çektiler. Bu ipini çekme deyimini kullanıyorum. Bazı izleyicilerimiz diyor ki ya abi yapma falan diyorlar. Ama odur şimdi ne diyelim yani. Yani başka bir kavram da bulamıyorum. Bunu böyle yani degrede edici, aşağılayıcı bir kavram olarak kullanmıyorum. Türkçe'de vardır. Bu dolayısıyla öyle kullanıyoruz. Yani eğer aklınıza başka bir şey geliyorsa gelmesin. Olur mu? Aklınıza gelen şeyleri uzaklaştırın. Şimdi Kılıçdaroğlu grup toplantısının başvurusunu yapacağız demişti, hatırlayacaksınız dün. Ve dün grup toplantısıyla ilgili herhangi bir başvuruda bulunmadıkları ortaya çıktı. Çünkü Büyük Millet Meclisi Başkanı böyle bir şeye karar vermeyecekti belli. Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın muhatabı milletvekilleridir. Özgür Özel milletvekilidir. Kemal Kılıçdaroğlu, ne diyeyim, söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Dış kapının mandalıdır. Vallahi öyle. Öyle. Ne diyelim şimdi, yani böyle dağdan gelip bağdakini kovuyor. Yani sizi bu partiye kim davet etti? Niye geliyorsunuz? Kimin adına geliyor? Kaç kişiyle geliyorsunuz? Genel kurul yapacak mısınız? Parti meclisini oluşturacak mısınız? Merkez Yürütme Kurulu diye naylon bir kurul çıkardınız. Merkez Yürütme Kurulu sizin babanızın şeyinden mi çıkıyor? Kesesinden mi çıkıyor? Merkez Yürütme Kurulu'nun seçilebilmesi için parti meclisine ihtiyaç vardır. Parti meclisini kim seçer? Kurultay seçer. Kurultay yapıldı mı? Hayır. Kurultay yapılmadıysa parti meclisi yoktur. Parti meclisi yoksa MYK yoktur. Yenime, ben istedim falan, işte istediğim insanları getirdim. Olmaz. Bu hukuka da sığmaz, ahlaka da sığmaz, hiçbir şeye sığmaz. Özgür Özel'in bu aradan partiden ihraç edilmesiyle ilgili bir süreç başladı. Muhtemelen olacaktır. Zaten bölünme artık görünür bir noktaya doğru geldi. Hat safhada, yani bu noktadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parça halinde hareket etmesi zaten söz konusu olamayabilir. Şimdi son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarına ve fotoğraflarına bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç dışarıda göremiyoruz. Değil mi? Hep böyle odalarda, modalarda, bahçelerde falan geziyor. Öyle. Yanında da basın danışmanı falan. Bu arada basın danışmanı ile ilgili böyle çok tuhaf şeyler yazıldı, çizildi. Ben bunlara katılmıyorum. Mesela Özgür Özel adamın bıyığıyla falan karar verdi. Bunlarla olmaz yani. Bunlar bir defa yakışık almaz. Şimdi adamın fiziği de şeyiyle falan karar veremiyor. Onun fikriyatıyla. Ya, yaramaz adam bilmiyorum. Vallahi yani zamanla göreceğiz elbette hep birlikte. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyorsa bir defa biz bir eksi notlama yaparız. Yani 10 üzerinden başlatırız geriye doğru. Şu anda ne oldu, hayırdır? 5 dakikamız mı var? Tamam, olur. Tamam, hızlı mı hareket edeyim? Koşayım biraz? Tamam. Olur. Tamam. Peki anketin şu andaki gidişatı nedir? Şahane. İrem Hanım'la ilgili doğum günü kutlamaları, o da şahane. Tamam, o zaman şahaneyiz. Hava da zaten şahane bugün. Biliyorsunuz artık havalar erken aydınlanıyor. Çok özür diliyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme kaçınılmaz. Muhtemelen Özgür Özel'in ihraç edilmesi sürecine gitmeden bu iş tamamlanacak. Kemal Kılıçdaroğlu o %1 bile oy alamayacak. Hatta ifade ediyorum, bindelik oranlarla oy alacak bir seçim yaşayacak. Buna rağmen partinin başında kalacak. Çünkü kendisine görev verilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde görevlendirilmiş bir siyasi kimliktir ve görevlendirenin de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde avucunda her ne varsa Özgür Özel dönemindeki bütün çabalara, direnişlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mal varlıkları bir bir, birer birer, ikişer ikişer Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor. Şimdi en son dün yere batan sarnıcı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Yere batan sarnıcına Ekrem İmamoğlu henüz daha göreve başlamadan önce gitmiştim. Bir mezbelelik ve harabe gibiydi. Daha sonra orada bir lansman düzenlendi. Bu lansmana gittim. İnanılmaz bir yere dönüştürmüş. Orayı gerçekten bir yeraltı sarayı yapmış. Şimdi yere batan sarnıcını dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldılar. Eşyalar toplandı. İnsanlar işte oradaki anılarını biriktirmişlerdi. Her şeyleri kamyonlara yükleyip götürdüler. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınan varlıklara şöyle bir bakalım. Mesela Galata Kulesi'ni aldı. Taksim Gezi Parkı'nı aldı. Tepe tepe kullansın. Pera Palace Oteli'ni aldı. Selimiye Kışlası'nı aldı. Adile Sultan Sarayı'nı aldılar. Vefa Lisesi'ni aldılar. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesini aldılar. Sait Halim Paşa yalısını aldılar. Metrohan'ı aldılar. Daha alacakları var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanını cezaevine atıyorsunuz. Yerine vekil atıyorsunuz. Çünkü orada belediye başkanını ya kayyum atayalım noktasına getiremiyorsun. Çünkü o çok büyük bir gaflet durumudur bence. Bunu yapamadıkları için şimdi belediyenin elinde avucunda ne varsa onları alıyorlar. Alabilecekleri şeyler tabii sınırlı artık bundan sonra. Yani hani derler ya, bir canımı kaldı, canımı da al kurtul diyebilirler. Belediyenin elinde hiçbir şey kalmadı. Peki, böylece ufak ufak müzik arasına ve saat başına geliyoruz. Bir küçük haber vereceğim. Herkesi çok ilgilendiriyor bence. Herkesi derken bu işte ilgilenenleri ilgilendiriyor. Biliyorsunuz kripto para piyasasında stable kripto diye bir para birimi var. Stable kripto dolara, euroya, yene, Türk lirasına endeksli olarak çıkarılabiliyor. Dünyada en fazla stable coin dolara endeksli olarak çıkarılmış durumda. Şimdi ben size bir miktar vereceğim. Aradaki miktarın fahiş farkını gördüğünüz zaman diyeceksiniz ya Allah Allah bu nasıl oluyor falan diyeceksiniz. Mesela dolar endeksi stable coinlerin miktarı şu anda hacim olarak söylüyorum 110 milyar dolar. Dolar. Dünyanın parası. Dünyadaki paranın, tedavüldeki paranın %55'i dolar zaten. Türk lirası endeksi stable coin dolardan hemen sonra geliyor. İkinci para. 3.4 milyar dolar. Diyeceksiniz ki nedir bu? Şudur. Türkiye'de o kadar başıboş serseri para var ki gidiyor bu stable coinlere yatırım yapıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de çok kolay para kazanan bir kesim var. Bu çok kolay para kazanan kesim işte şansını kumarhanelerde şurada burada falan değerlendirirken yetmiyor. Heyecan arıyorlar. Adrenalin seviyelerini yükseltmek için gidip stable coinlere yatırım yapıyorlar. İşte bu piyasada dönen 3.4 milyar. Ya 3.5 milyar dolardan bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla stable coin bulunduran ülkeden bahsediyorum. Bu para nereden geliyor? Türkiye Amerika kadar zengin midir soruyorum size. Değiliz. Değiliz ama işte oluyor. Evet, peki. Müziği geçmememiz lazım çünkü klarnetin efendisi, Olimpos Dağı'ndaki klarnet tanrısı Stavros Bazarantzis'in sesinden ve nefesinden dinliyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, karar sonrası ilk grup toplantısını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı. Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, karar sonrası CHP'de ilk grup toplantısını yaptı. Partilerin yoğun desteği ve sloganları arasında salona gelen Özel, kürsüde direniş, mücadele ve umut mesajı verdi.
2: Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Bizim görevimiz bugün öfke seslerini bu yüce çatının altına, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise CHP'deki mutlak butlan krizine ilişkin Yargıtay'a kararını bir an önce verme çağrısı yaptı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP üzerinden bölünmüş parti algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.
3: Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen baki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
1: Ve Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Yeni MYK 19 kişiden oluştu. Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu, Yurt içi Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarıoğlu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılımına ilişkin bir soruya Fidan bildiğimiz kadarıyla evet katılmayı planlıyor yanıtını verdi. Bakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25 derece. Trabzon ve Gaziantep çok bulutlu. Trabzon 22, Gaziantep 30. Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Van parçalı bulutlu 21 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu dakikalarda %56'ya ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'de özellikle son derece sıkıntılı bir bölge var. Hemen aktaralım. D100'de Yeni Bosna yan yol Şirin Evler yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede oldukça yoğun bir trafiğin yaşandığını görüyoruz. Anadolu yakasında ise Tem Çamlıca Gişeler Dudullu yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
5: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
6: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
5: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
8: Günün sözünü Ali'ye İzzet ve Boviç'ten seçtik. Büyük Bosna Hersek'in kurucu lideri, babası, kurucu babası, aç insandan korkarım, tok insandan daha çok korkarım diyor. Şimdi aç insanın yapamayacağı şey yoktur değil mi? Karnını doyurabilmek için yani hırsızlık da yapar, gasp da yapar, her şeye başvurabilir. Fakat tok insanın o kadar yüksek talepleri vardır ki ne yapacağını şaşırır. Artık yemekten içmekten patlamıştır. Bir şeyler yapması lazım. İşte Jeffrey Epstein skandalı bu tok insanların yol açtığı bir skandaldır. Artık o kadar çok paraları var ki, o kadar çok şey yaşamışlardır ki daha fazla ne yaşayabiliriz acaba? Bu dünyadan gitmeden önce neler yaşayabiliriz diye düşündükleri içindir. Bu Jeffrey Epstein'in etrafındaki insanların tamamı tok insanlar.
9: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
6: Yeniden birlikteyiz. Anketimizi hatırlatıyorum. Anketimiz birazdan ekranda olacak. Anketimiz basit. İki seçenekten oluşuyor. Türkiye Tom Barak'ı persona non grata ilan edebilir mi diye soruyoruz. A evet ve hayır diye iki seçeneğimiz var. Anketimize 3 yerden katılabilecek durumdasınız. Birinci başvuru adresimiz WhatsApp numaramız. WhatsApp numarasına A ya da B yazmanız yeterli. 0505 171 66 56 bu numaradan yazabilirsiniz. Tekrarlıyorum, 0505 171 66 56. Ya da görüntülü olarak bizi izliyorsanız, ki bugün görüntülü olarak izlemediyseniz çok şey kaçırdınız. Çünkü Stavros Pazarantzis'i olağanüstü, o notaları basarken inanılmaz o ihtişamıyla görebilme şansını kaybettiniz maalesef. Bu saatten sonra da var. Son şarkıyı anons etmeyeceğim. Son şarkıda eğer arabadaysanız kendinize biraz yer ayırın, olur mu? Böyle açın, açın yer, oynayabileceğiniz gibi bir yer ayarlayın ki oynayabilirsiniz. Arabadan birkaç kişiyi çıkarın, yani onları erken bırakın, kendinize yer ayırın. Stavros Pazarantzis'i birazdan görüntülü olarak dinleyeceğiz. Seyir Hali TV. Buradan görüntülü izleme şansınız var. Küçük harfle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinde yine canlı yayın yapıyoruz. Her iki şekilde bize ulaşma şansınız var. Bu arada İrem Hanım'ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmemenizi de ekstradan ve ayrıca talep olarak belirtiyorum. Tabii size kalmış elbette. Ama ankete katılımınızı lütfen ihmal etmeyiniz. Saat 8.30'da anketin kabaca sonuçlarını açıklayacağım. Şimdi ufak ufak İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşına bakacağız. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'i durdurması gereken Amerika Birleşik Devletleri'dir dedi. İtalya'nın monarşiden cumhuriyete geçişinin 80. yıl dönümü. Bakın o bile bizden genç. Yani o bile bizden, cumhuriyet deneyimi bakımından bizden genç. Bizim daha eski ve daha kadim bir cumhuriyetimiz var ama cumhuriyetimiz şu anda yerlerde. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Bu monarşinin yıl dönümü, cumhuriyete geçişin yıl dönümü töreni dolayısıyla Roma'da Fori Imperiali bulvarında bir toplantı yapıldı. Bu bulvar toplantısında dedi ki İtalyan hükümeti dünyadaki barışı tek başına sağlayamaz. Zaten bunu ne Amerika ne de Çin başarabiliyor. İtalyan hükümeti bütün evrenin çaresi değildir. Zaten biz sizden öyle bir şey beklemiyoruz. Kendi kendinize böyle rol yüklemeyin Tajani. Özellikle İsrail'i durdurması gereken Amerika Birleşik Devletleri'dir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Adresi gösteriyor. Bütün kötülüklerin kaynağının yeryüzündeki 20. yüzyıldan itibaren Amerika Birleşik Devletleri olduğu konusunda herhalde hemfikiriz diye düşünüyorum. İtalya Başbakanı, İtalya Dışişleri Bakanı bile böyle düşünüyorsa üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Şimdi bir bildiri var. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'e bir kınama mesajı yayımladı. Kınama mesajının yayımlanma sebebi de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları gerekçe gösterildi. Türkiye böyle hani çok niyetli olmasa da çok isteksiz gibi görünse de bu bildiriye imza koydu. Türkiye biliyorsunuz bu savaşın başlangıcından beri çok kötü bir sınav veriyor maalesef. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Riyad'da imzalanan bir bildiri vardı. Bu bildiriye imza koyarken çekince koyduk ve o çekincemizi de şöyle belirttik. İran diğer ülkelerin topraklarına saldırmasın dedik. Oysa saldırıda bulunan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın ve İsrail'in adını anmadan bildiriye imza koyan ülkeyiz biz. Bu bildiride imzamız var. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları durdurması için İsrail'i kınadılar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugünlerde biliyorsunuz böyle biraz değer kaybına uğradı. Bu meşhur Tom Barak'ın işte görevden alındığı ya da özel temsilcilik görevinden azledildiği gibi bir yaygara koptu. Bu yaygaranın üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çıktı, dedi ki öyle değil, ona öyle demezler, peynir ekmek yemezler dedi, bir görev daha verdi. Aynı zamanda Irak temsilcisi yaptı. Şimdi Marco Rubio'nun yerinde olmak istemeyiz değil mi? Düşünün, karizmanızı çiziyorlar. Bir de Türkiye'de şöyle haberler yapılıyordu. İşte Marco Rubio gelecekteki Amerikan başkanı olacak. Ben de dedim ki olmaz, olamaz. Adam Katolik. Amerika'da Katoliklerin toplam yani bütün nüfus içindeki payı %40. Bütün Katolikler bir araya gelse %40 oluşturuyor. Dolayısıyla hele hele böyle protestan bir ülkeden bahsediyorsak, Amerika'da biliyorsunuz WASP dediğimiz bir kavram var. White, Anglo-Sakson ve protestan olmanız durumunda birinci sınıf vatandaşsınız. Diğerleri Hispanikler, siyah deriller, şunlar bunlar, Avrupalılar, göçmenler falan, bunlar ikinci sınıf vatandaş. Öncelikle protestan olmanız lazım. Katolikler ikinci. Katoliklerin ülkeleri belli. İspanya, Portekiz, İtalya falan buralarda, oralarda olabilir. Marco Rubio, İran'ın nükleer programının bazı unsurlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak İran kaynakları henüz bu haberi doğrulamış değil. Kendi kendine gelin güvey oluyor Marco Rubio. İsrail ile Lübnan arasında dün ateşkes görüşmeleri başladı sonunda. Washington'da yapılıyor görüşmeler taraflar arasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik olarak İsrail ve Hizbullah'tan taahhütler aldığını açıkladı. Bunun üzerine müzakere masasına çağırdı. Taraflar şu anda müzakere masasında oturuyorlar. Ancak İsrail'in savaş başladıktan sonra, yani İran'a karşı yürütülen savaş devam ederken Lübnan'daki işgali de devam ediyordu. En son 1285 yılında son İslam sancağının dalgalandığı kaleye bayrak çekti ve orayı da ele geçirdi. Şu anda İsrail Lübnan'ın yaklaşık %20'sini işgal altında tutuyor. İleride işgal edeceği yeni bölgelerde olacaktır diye düşünüyor. Çünkü İsrail'in yayılma planı sonsuz ve sınırsız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Tabii Temmuz ayında gelmesi bir zorunluluk nedeniyle 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO asamblesi var, NATO zirvesi var. Bu zirve için geleceğini belirtiyor. Böylece gelişi henüz teyit edilebilmiş değil, gelebilir deniyor. Muhtemelen gelecektir. Bu Büyük Orta Doğu Projesi'ne olan bağlılığımızı test ettikten sonra gelecektir. Büyük Orta Doğu Projesi'ne yeterince bağlı olup olmadığımızı ya da plana bağlı olup olmadığımızı anlayınca gelecektir. Donald Trump tabii zor günler yaşıyor bu arada, onu söyleyelim. Yani kendi ekinini biçebilecek durumda değil, gelip böyle başkalarının ekinini biçemez, o kadar zor durumda. Çünkü büyük bir itibar ve değer kaybına uğruyor. Bütün anketlerde Donald Trump partisinin ve cumhuriyetçilerin bir yıkıma doğru gittiğini görüyoruz. Ancak tabii köprülerin altından çok sular akar, daha önümüzde çok zaman var. Bu süreci lehine çevirebilir. Şimdilik öyle gözükmüyor çünkü İran'dan ağzının payını aldı. Ve İran'ın Donald Trump'a yaşattığı hezimet ve o hüsran şu anda telafi edilemez bir noktada. Amerika'nın gururu kırıldı. Amerika'nın gururunu bir kalemde kırmayı başarabildi. Oysa savaşın çok kısa sürebileceği, 3-5 günde İran'ın toparlanabileceğini düşünüyorlardı. Bizde de vardı ya işte 6 saatte Emevi Camii'ne gideriz, namaz kılarız falan filan diyen Şamil Tayyargiller vardı, onlar gibi. Orada da öylesi retorikler var, burada da böyle retorikler var. Şimdi CENTCOM'dan bir açıklama geldi. CENTCOM biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ülkesi dışındaki en büyük asker üslerinden biri ve Katar'da bulunuyor. Katar bir devlet değil. Burada Tom Barak'a katılıyorum. Katar bir fonlardan oluşan bir kara parçası. Amerikan ve İngiliz fonlarından oluşan bir kara parçası. Orada bir devlet. Tabii elbette bir devlet var ama devlet demek çok doğru değil. CENTCOM dün İran'a ilerleyen bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Basra Körfezi'nde İran'ın Harg Adası istikametine ilerleyen Botswana bandıralı bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hani arada bir şeyler yapıyoruz demek için bu açıklamaları veriyor. Bu arada İran dilinin altındaki baklayı çıkardı dün. Dedi ki bundan böyle biz Hürmüz Boğazı'nı millileştirmek istiyoruz. Nasıl? Şahane bir millileştirmiş boğazımız oldu. Oysa orada boğaz duruyordu. Bütün gemiler seyri sefer yapıyordu. Petrol taşınıyordu, doğalgaz taşınıyordu. Yük gemileri geçiyordu. Şimdi savaşta öyle bir noktaya gelindi ki Amerika hesapta olmayan bazı konularda fatura ödemek zorunda kalacak. Hürmüz Boğazı eğer millileştirilirse, geçmişte savaşın başladığı 28 Şubat'tan sonra bir hesap yaptık hatırlarsanız. Hesabı biz yapmadık, algoritmaya yaptırdık. İran eğer Hürmüz Boğazı'nı millileştirir ve geçiş ücretlerini belli bir limitin altına düşürmezse, o zamanki limit belliydi, İşte $1 civarında bir şey düşünüyordu, daha da yüksek bir ücret alacak. Eğer millileştirirse İran'ın böyle elini sıcaktan soğuğa sokmadan bir yılda 95-100 milyar dolar geliri olacak. 95-100 milyar dolar Türkiye'nin cari açığından daha fazla. Dolayısıyla mesela Türkiye böyle bir imkana kavuşmuş olsa muhtemelen farklı olabilirdi. Eğer millileştirirse, ki bu çok zor onu söyleyeyim, İran ben millileştirdim derse, buna pek çok ülke, mesela Çin bile karşı çıkabilir, Rusya bile karşı çıkabilir. Çünkü bütün ülkelerin bu Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda kendilerine göre planları var. Bu planların böyle hani para mukabili değiştirmesini istemiyor olabilirler ve ücret uygulamasını sürdüreceğini söylüyor. Şimdilik bir koz olarak kullanıyor İran. İleride bundan vazgeçecektir diye düşünüyoruz. İran bu arada dün Amerika Birleşik Devletleri'ni vuramayınca, hani bunun Türkçe'de çok hoş bir şey vardır ama bir böyle fıkramsı söylemeyeyim, şey ayıp ve kaçmasın diye, yani edebe mugayir bir şey olmasın diye söylemeyeyim. Hani neyse, ben böyle dilimin ucuna gelip söyleyecek noktadaydım, vazgeçtim. Kuveyt'i vurdu. Oysa Amerika'yı vurması gerekiyordu. Çünkü Amerika kendisine bir füze attı dün. Bu da dedi ki ya Amerika'yı vuramayacağım, bari bir tane Kuveyt'e sallayın dedi. Salladı ve caydırıcı ataklar yürütüyor şu anda. Keşm Adası'na bir saldırı vardı. Ona mukabil olarak da Kuveyt'e bir saldırıda bulundu. Kuveyt biliyorsunuz savaşın birinci ayının sonunda dedi ki arkadaşlar ben bu savaşın dışındayım, aman gözünüzü seveyim benim topraklarıma füzemize atmayın dedi. İran diyor ki varsınız, dolayısıyla size de atmak zorundayız. Şimdi ufak ufak Simge Hanım, İrem Hanım acaba şeyi, anket saatini hatırlatır mısınız ya da bana notları iletirseniz. Şimdi çok hoş bir dosyamız var, bunu bir haftadır tutuyoruz elimizde. Hatta bir haftadan da fazla oldu. Biliyorsunuz işte nadir toprak elementleri ve bu arada stratejik minerallerle ilgili çalışmalar yapıyoruz, zaman zaman aktarıyoruz. Tungsten üzerine bir rapor hazırladım size. Tungsten diğer adıyla Wolfram diyoruz. Tungsten dünyanın ergime derecesi, bilinen ergime derecesi en yüksek metallerinden bir tanesi. 3442 derecede ergiyor. Tungsten nerede kullanıyor? Tungsten'in kullanılmadığı yer yok. Ama Tungsten'i küçük arkadaşlarımız için, genç arkadaşlarımız için söyleyelim. Evinizde normal ampul varsa, ki şimdi normal ampul kalmadı değil mi? Evlerde var mı? Ha? Var var, hala var. Bizim evde var, var. Biz normal ampul kullanıyoruz. O ampullerde bir akkor vardır ya, böyle kıpkırmızı hale gelir. İşte o Tungsten'dir. Yani cam çatlar, o Tungsten çatlamaz. O kadar dayanıklı bir şeydir. O akımı geçirirken olağanüstü ısınıyor. Ve Tungsten'in kullanıldığı alanlardan sadece bir tanesi. Tungsten bunun dışında füze başlıklarında, zırh delicilerde, kaynak elektrotlarında, sert testere başlıklarında pek çok yerde kullanılıyor. Ve Tungsten fiyatları son 10 yılda yaklaşık 10 kat arttı. $300'dan $3000'ın üzerine çıktı. Hatta şu anda $3500 civarında Tungsten. Şimdi Tungsten'i ele almamızın sebebi şu. Türkiye dünyadaki bilinen ve kullanılabilir, çıkarılabilir denilen Tungsten rezervlerinin %4'üne sahip. Müthiş bir oran bu. Türkiye bu kadar büyük bir varlığa sahip olduğu halde Tungsten'i çıkarmıyor. Şu Bursa'da Uludağ civarında, Uludağ'ın işte zirvelerine doğru çıkarken orada bir Tungsten tesisi vardır. Maden tetkik arama şirketi kuruluşu tarafından kurulmuştur. Ve yıllar önce Tungsten çıkarmaya başladık biz. Tungsten çıkardık fakat maliyeti o kadar yüksekti ki dış piyasadan almak zorunda kaldık. Tungsten imalatını sağlayan bu tesisin kurulumunu önce Almanlara yaptırdık. Almanlar tabii bizim hayrımıza çalışmıyorlar. Geri bir teknolojiyle kurdular ve istenilen verim elde edilemedi. Birazdan bütün ayrıntılarına geleceğim, merak etmeyin. Bu bir milli servet ve milli servetin heba olması haberidir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye bu tesisi en sonunda baktı ki olmayacak, zarar ediyor. Türkiye'de zarar etmeyen kamu kuruluşu mu var, soruyorum size. Mesela kapatmak için neden aklınıza ilk evvela Tungsten geliyor? Ya dünyadaki rezervin %4'ü. Düşmanınıza satsanız değil mi? Her zaman satabileceğiniz bir şey. Füze yapımında, zırh başlıklarında falan kullanılıyor. Ve Türkiye son 10 yılda 1 gram bile Tungsten üretemedi. Orada duruyor. %4 varlığımız. Ve Türkiye bu rezerv sayesinde, bu %4'lük rezervle dünyada ilk 10'un içine giriyor. İlk 10'un içinde bulunan bir ülke. Şimdi nerede kullanılıyor? Önce ona bakalım. Sonra hikayeyi özetleyeceğiz. Bu arada Danimarka'da yerleşik. Türkiye'de uzun yıllar Etibank'ta ve Maden Tetkik Arama Kurumu'nda bir metalürji mühendisi olarak çalışan bir dostum var. Arada bir yazışıyoruz. Bundan 3 yıl önce bu Tungsten meselesini bir gündeme getirmiştik. Böyle üzerinden geçtik. O zaman bana anlattıkları dehşet vericiydi. Dedi ki bize açıkça, bu madeni çalıştırmayın, üretmeyin, biz size bunu ucuz verebilecek durumdayız dediler Amerikalılar. Biz de madeni kapalı tuttuk ve bir süre sonra çalışamaz hale geldi. İşte zarar ettiğine dair de bir takım şeyler ortaya çıktı. Bunlar da bir gerekçeydi. Şimdi Tungsten ampul filamentleri, yani o gördüğünüz akkorlar, X ışınları tüplerini üretmede kullanılıyor. Elektron tüplerinde kullanılıyor. Vakum tüplerinde ve katot ışın tüplerinde kullanılıyor. Matkap uçları, bütün sivri yani delici matkapların uçları Tungsten'den yapılır. Freze takımlarının dişlileri Tungsten'den yapılır. Bütün kesici uçlar, sanayide kullanılan bütün kesici uçlar Tungsten'den yapılır. Ya bu TBM'lerin dönen tünel delici makinelerin başlıkları da yine Tungsten'den yapılıyor. Madencilik araçları ve aşınmaya dayanıklı tüm parçalar Tungsten'den yapılır. Dünya Tungsten üretiminin yaklaşık %50'si bu amaçla kullanılıyor. Havacılık ve uzay sanayinde, roket modüllerinde, jet motoru parçalarında, yüksek sıcaklık gerektiren alaşımlarda, uçak motorları özellikle, ve ısı kalkanlarında Tungsten kullanılıyor. Savunma sanayinde, askeri alanda zırh delici mermiler, kinetik enerji penetratörleri, tank savar mühimmatlar, yani tankları ortadan kaldıran mühimmatlar, radyasyon kalkanları ve füze bileşenleri yine tungstenden yapılıyor. Kaynak elektrotları bütün inşaatlarda kullanıyoruz işte. Elektrot ithal ediyoruz biz dışarıdan. Oysa tungsteni kendimiz üretsek elektrotu üretebilecek durumdayız. Kaynak elektrotları, yüksek sıcaklık fırınları, ısınma elemanlarını yine tungstenden yapıyoruz. Çünkü o potaların içinin erimemesi lazım. Çelik alaşımlarında sertlik ve dayanıklılık artırıcı unsur olarak kullanıyoruz. Radyasyon kalkanlarında, radyoterapi cihazlarında, katalizörlerde, boya pigmentlerinde ve Formula 1 arabalarında balast ağırlıkları oluşturmak için yine ne kullanıyoruz? Tungsten. Tungsten modern sanayinin gizli bir kahramanıdır. Tungsten karbür ve alaşımları günlük hayatta ileri teknolojide çok büyük bir kritik rol oynar. Çin dünya üretiminin çok önemli bir bölümünü tek başına gerçekleştirmektedir. Şimdi bir makale buldum bununla ilgili. Makalenin müelliflerini, yazarlarını da söyleyeyim size. Nil Reyhan ve Galip Türkmen tarafından 14 Kasım 2024 tarihinde yayımlanmış bir bilimsel dergide, hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmış bir makale. Bu makaleden yola çıkarak size tungstenin, Türkiye'deki tungsten varlığına yönelik neler yapıldığını, bu arada anketin sonuçlarını da açıklayalım, zamanı geldi tekrar bölmemek için, birazdan tungstene devam edeceğim. Anketimizin sonucu şöyle geldi. Anketimiz tekrar ekranda, İrem Hanım getiriyor. Türkiye Tom Barak'ı persona non grata ilan edebilir mi diye sorduk. İki seçeneğimiz var: A evet ve hayır. İzleyicilerimizin %90'ı hayır diyor, %10'u da evet diyor. Evet diyenleri iyimserliklerinden dolayı alkışlıyorum, kutluyorum. Biz de iyimserlerden yanayız. Keşke yapabilsek diye düşünüyoruz. Ama Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeyi bırakın, Amerika Birleşik Devletleri elçisini kınamayı, mesela Dışişleri Bakanlığı'na çağırmayı ya da Dışişleri Bakanlığı'na çağırmayıp haber gönderip ya bu kadar da olmaz falan diyebilecek durumda değil. Çünkü Türkiye kıskıvrak yakalanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin boyunduruğu altındayız ve persona non grata ilan edemeyiz. İsterseniz mesela örneğin Hakan Fidan mesela yarın desin ki ben persona non grata. Hakan Fidan'ın ne kadar gizli çamaşırı varsa hepsini dökerler ortaya. Hepsini dökerler. Çünkü o kadar büyük gelişkin teknolojiler kullanıyorlar ki biliyorsunuz. Mesela bu sözünü ettiğimiz geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız. Bir eski CIA ajanı John Kiriakou'nun bir modellemesinden bahsettik. John Kiriakou diyor ki bulunduğunuz ortamdaki elektronik aletler aslında sizi gözetlemek üzere bulunmaktadır. Mesela şu ampul, bu kamera, bu bilgisayar, bu televizyon, şu yerdeki süpürge, kahve hariç, kahve yapmıyor bu işi, hepsi sizi gözetlemek için vardır diyor. Ve şöyle diyor, bu o kadar önemli ki, mesela bu Hakan Fidan'ın kirli çamaşırları dedim, onun için üzerinde duruyorum. Mesela diyelim ki birisi beni vurmaya karar verdi, değil mi? Ben şu anda neredeyim? Bu stüdyonun içindeyim. İşte kapalı bir yerdeyim. 6'ya 4 bir şeyde. Bakın samimiyetle söylüyorum. Bunu böyle abartı olsun diye söylemiyorum, sakın. Eskiden işte ya Ali Çağatay'ı bir ortadan kaldıralım, vuralım falan. Binanın tamamını ortadan kaldırabilirler. Bu arada ben ölürüm kalırım, o ayrı. Ama şimdi diyor ki kardeş diyor, bir ayarla diyor şu koordinatları. Milimetrik yapıyor, milimetrik. Bakın milimetre, sapma derecesi milimetrik. Ali Çağatay'ı bu işte kalbinin karıncığıyla kulakçığının birleştiği yer var ya, oradan vurun diyor mesela. Oradan vuruyorlar. Öyle. Bu şey değil böyle, hani polisiye bir şey anlatmıyorum. Bunlar oluyor. Mesela Hizbullah militanlarını, Hizbullah yöneticilerini, İran dini liderini falan nasıl vurduklarını düşünüyorsun? İşte bu yöntemlerle vuruyorlar. O sebepten ötürü Hakan Fidan mesela kalkıp, yani kazara böyle, hani yanlışlıkla evde bile söylemiyordur. Mesela eşiyle ya da çocuklarıyla beraberken ya bu Tom Barak da çok oldu falan bile diyemez. O kadar. Bir korku iklimi var. Buradan kimse kendini kurtaramaz. Ha diyeceksiniz ki ne yapalım yani, başımızı eğelim, bıçağı yani giyotinin boynumuzu kesmesine mi müsaade edelim? Öyle değil. Ama dün anlattım işte, biliyorsun Büyük İskender değil mi? Alexander the Great 12 yaşında kimsenin binemediği bir atı Babası diyor ki sen biner misin diyor. Gidiyor atın yanına. Atı dört tane seyis zapt edemiyor. Böyle at yerleri yani inanılmaz bir şey yapıyor. Gidiyor atın yanına ve atın yanına yaklaşıp başını tutuyor. Bu tarafa doğru çeviriyor ve at birdenbire sakinleşiyor. Sonra atın bu arada eğeri yok, üzengisi yok, şusu yok, busu yok falan çıplak. Tak diye kolanı tutuyor, atlıyor. Üzerinde iki de tur atıyor, geliyor babasının karşısına iniyor. Arkadaşları soruyorlar, çocuk tabii daha küçücük bir çocuk, 12 yaşında. Diyorlar ki ya nasıl bindin? Diyor ki baktım diyor, gölgesinden korkuyordu diyor. Başını çevirdim diyor, sakinleşti diyor. Sonra da kulağına bir şey söyledim ve bindim sırtına. Şimdi gölgenizden korkarsanız olur. Gölgenizden korkarsanız her şeyden korkabilirsiniz. İşte bugün Türkiye gölgesinden korkan insanlar topluluğuna dönüşmüştür maalesef. Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle boynumuzu uzatıyoruz, boynumuz kıldan ince diyoruz. Ha, bu ne kadar devam eder bilmiyorum. Tarihimiz boyunca, Cumhuriyet tarihi, Atatürk hariç, İsmet Paşa'ya da boyun eğdirmişlerdir bu arada. Atatürk dönemi hariç Amerika Birleşik Devletleri bizim içimizdedir ve eli dirseğine kadar bizim boğazımıza girmiştir. Öyle baş edemiyoruz. Mesela 1971 12 Mart muhtırası Süleyman Demirel'e Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği şeyleri yaptığı için verilmiştir. Sovyetler Birliği'ne yaklaştığı için. 1980 askeri darbesi de yine aynı sebeple olmuştur. Yine aynı dönemde Süleyman Demirel Rusya'yla ilişkileri geliştirmek için harekete geçtiği için olmuştur. 1960 darbesinde de Menderes Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirmek için harekete geçtiği dönemde darbe olmuştur. Dolayısıyla 1960 darbesi de 71 muhtırası da 80 darbesi de sonra verilen bütün andaşlar muhtıralar hepsi Amerikan patentidir. Ne zaman Türkiye yörüngeden çıkmaya başlıyor, Amerikan yörüngesinden uzaklaştığı görüldüğü andan itibaren Türkiye'nin biletini kesiyor. Bugün de mesela Özgür Özel'in biletinin kesilmesi bununla ilgilidir. Eğer Özgür Özel deseydi ki mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği her şey başımızın üzerinde deseydi, hiç bugün derdi olmazdı. Ama bunu birilerinin demesi lazım. İşte birileri diyor, birileri dediği zaman bedel ödüyorlar. Ama bu bedeli ödeyenler, tabii şöyle bir şey var, onu söyleyeyim yeri gel. Şimdi Tungusten'e döneceğim tekrar. Mesela geçmişte bakıyoruz, ya yaşadıklarımıza bakıyoruz. Şimdi Osman Kavala 10 yıldır içeride. 9 yıldır. Selahattin Demirtaş 10 yıldır içeride. Vallahi Can Atalay 5 yıldır içeride. Şimdi mesela suçları ne? İşte bu şeyi, yani gölgesinden korkmadıkları için oldu. Ha, kahraman diye nitelemiyorum, sakın öyle düşünmeyin, olur mu? Çünkü her birinin bulunduğu yer ayrı. Yani Selahattin Demirtaş'ta Osman Kavala'yı mesela aynı kefeye koymam. Koymamak lazım çünkü ayrı şeylere, sebeplere bağlı. Ama mesela Can Atalay içeride, Selçuk Kozağaçlı içeride. Niye yatıyor bunlar? Çünkü birilerinin tavuğuna kış diyorlar. Dikensiz gül bahçesi yaratmak için bu tür insanları alıyorsunuz, içeri atıyorsunuz. Yakında Özgür Özel'i de atabilirler mi? Atabilirler. Tabii henüz o noktaya gelmedi. Yani şöyle bir şey yapabilir mi? El aman dilerse vazgeçerler mi? Çok emin değilim. Ben buradan Özgür Özel'e sesleniyorum. Korkunun ecele faydası yoktur. Yani sizinle ilgili bir karar verilmişse uygulanacaktır bu. Ama er ama geç. Yani siz en fazla bunu geciktirebilirsiniz. Sizinle ilgili karar verilmiştir. Fakat tarihe adınızın iyi bir şekilde nakşedilmesi için de bir fırsat yaratmıştır. Siz bu fırsatı kullanırsın. Çoluk çocuğunuza bırakacağınız iyi bir isminiz olur. Kemal Kılıçdaroğlu gibi parti binalarına hain Kemal diye yazılmaz adınız. Partiyi boşatanlar biliyorsun, binaları boşatanlar duvarlara yazdırlar. Odalarda var. Hain Kemal diye duvarlara kırmızıyla yazmışlar. Şimdi mesela bunu, yani bir insan ölse daha iyi. Ama işte ölümden öte köy yok zaten. Ölümden öte köy olmadığı için de bunun farkına vardıkları gün o zaman uyanabilirler. Peki Tungusten'e dönüyoruz. Tungusten'le ilgili ilk Çinliler keşfetti Tungusten'i. Ve Wolfram, yani diğer adıyla Wolfram'ı keşfettikten 100 yıl sonra Avrupa Çinlilerin farklı bir elementi kullandıkları anladı. Şimdi Çin ile Avrupa arasındaki sanayileşme farkını ortaya koymak için söylüyorum. 100 yıl sonra Çin tungusteni kullanıyor. Avrupalılar diyor ki ya Çin'de bir şey var arkadaş. erimiyor falan, her şeye dayanıklı. Biz bunu neden? 100 yıl sonra Avrupa'da tungstenin farkına varıyor. Ve tungstenin dünyadaki kullanımı 350 yıl geriye doğru gidiyor. Daha element tablosu falan yok ortada. Çin'deki personel porselen üreticileri bir tungsten pigmenti aracılığıyla ürünlerine daha önce görülmemiş şekilde bir renk kattılar. Şeftaliye benzer bir renk. Avrupa'daki kimyagerler bu tabakları görünce, porselenleri görünce dedi ki bu renk nereden geliyor? Bu rengin doğada bir şeyi var mıdır, kaynağı? Aradılar taradılar, kimyagerler dediler ki vallahi tungsten diye bir şey var, ondan kaynaklanıyor, buldular. Doğada saf olarak bulunuyor bu arada. En güzel özelliği de bu. Yani mesela bugün Türkiye Uludağ'daki Wolfram tesislerini çalıştırmıyor çünkü ayrıştıramıyoruz diyemezsiniz. Çünkü ayrıştırılmış biçimde doğada bulunuyor. Yani kazıyorsunuz tungsteni, alıyorsunuz dışarı, en fazla tozunu çapağını alıyorsunuz, o kadar. Öyle. Ve doğada saf olarak bulunduğu yerler var. Elbette saf olarak bulunmadığı yerler de var. Wolframit, ferberit ve stolzit minerallerinin içinde saklı olarak da bulunabiliyor. Genel olarak tungsten gücü nedeniyle, yani dayanım gücü nedeniyle çok olağanüstü bir element. 3422 derece sıcaklığa dayanıyor. Aynı zamanda uranyum gibi çok daha ağır elementlere benzer, çok yüksek bir yoğunluğa sahip. Tungstenin önemi 2. Dünya Savaşı sırasında net biçimde anlaşıldı. Almanlar yüksek hızlı zırh delici mermileri tungsten karbür üreterek kullandılar, yaptılar. İngiliz tankları bu tungsten karbür mermiler karşısında böyle yağ gibi eriyordu öylesine. İngilizler dediler ki ya bizim bu tankları neyle vuruyor bu Almanlar, bir bakalım dediler. Gidip baktılar, dediler ki casuslar vallahi tungsten karbür diye bir mermi geliştirmişler, onunla vuruyorlar. Mermi içeriye giriyor, içeride harareti artıyor. Çünkü mermi kendisi parçalanmadığı için, ısıya çok dayanıklı olduğu için içeride ısının en yoğun olduğu yerde patlıyor. Ve bunun üzerine Almanlara diyorlar ki bize de verin. Tabii savaştasınız, Almanlar verir mi? Vermez. İspanyollarla anlaşıyorlar. İspanyol Franco var, faşist Franco. Franco sayesinde İngilizler tungstene kavuşuyorlar. İkinci Dünya Savaşı devam ederken. Ve Almanlar böylece üstünlüklerini kaybediyorlar. Yani bu mermilerin üretiminde. Tungsten'den flamanlar, teller, çubuklar, elektrotlar, levhalar, kesici delici aletler, sondaj makineleri, matkap uçları, sert makine parçaları, gaz türbin motorları, vakum aletleri, değirmen, öğütme ekipmanları, otomotiv sanayinde, uçak ve roket sanayinde, İnşaat sanayinde, kimyada, elektrik ve elektronik cihazlarda, medikal aletlerde, madencilik malzemelerinde, askeri teçhizatlarda, mermilerde, silah yapımında, akıllı teknoloji ürünlerinde, pek çok yerde, dokunmatik ekranlarda, saat ve mücevher yapımında pek çok yerde tungsten kullanılıyor. Mesela kalem ucu tungsten olmadan üretilemiyor. Dolma kalem uçlarından bahsediyorum. Golf sopası örneğin tungsten olmadan üretilemiyor çünkü dayanımı azalıyor. Tenis raketi mesela üretiliyor. Tenis raketinin o şeyi var ya, ana gövdesi, onu tungstenden yapıyorlar. Yanmaz giysiler yine tungstenden yapılıyor belli ölçüde katkı ile. Her elektrikli araçta 2 kilogram tungsten var. Mesela biz tok falan yapıyoruz ya işte, o dışarıdan alıyoruz. Her şey dışarıda. Örneğin bir F-35'te ne kadar tungsten olduğunu tahmin ediyorsunuz? Simge Hanım böyle oho falan diye bir hareket yaptı. 350 kilogram. Hatta 450 kilograma kadar çıkıyor. 450 kilogram. Tungsteniniz yoksa yapamıyorsun. Amerika nereden alıyor? Çin'den alıyor. Çin artık veriyor mu? Vermiyor. İşte sanayi savaşı burada başlıyor. Şimdi Çin'in şu anda dünyadaki rezervlerin içindeki payı 2.3 milyon ton. 2.3 milyon ton tungsten rezerviyle Çin dünyada birinci sırada. Çin'i 570 bin ton rezervle Avustralya, 400 bin ton rezervle Rusya takip ediyor. Onun arkasından Amerika, Kuzey Kore, Ruanda ve Portekiz geliyor. Dünya toplam rezervi 4.4 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Bu 4.4 milyon ton rezervin %4'ü bizde ve kullanmıyoruz. Çin açık ara farkla dünyanın sadece rezerv sahibi değil, aynı zamanda üreticisidir. Yani son ürün haline getiriyor. 2023 yılında tüm dünyada 78 bin ton tungusten konsantresi üretildi ve bunun 63 bin tonunu Çin tek başına yaptı. 78'in 63'ü. Çin 3500 ton üretimle birinci sırada ve onu Vietnam izliyor. Affedersin, 3500 tonla Vietnam izliyor Çin'i. Rusya'nın payı 2000 ton, son üründen bahsediyoruz. Kuzey Kore 1700 ton. Bolivya ve İspanya 1500'er ton, Ruanda 1400 ton, Avusturya 910 ton, Avustralya 800 ton, Portekiz 500 ton. Biz üretmiş olsaydık, Uludağ madenlerini kullanmış olsaydık şu anda Avustralya'dan da, Portekiz'den de, Ruanda'dan da, İspanya'dan da, Bolivya'dan da daha fazla üretebilecek durumdaydık. Çin son yıllarda konsantre üretiminde kota uyguluyor, satmıyor. İhracatı kısıtlama yoluna gitti. En büyük tungusten üreticilerinden, tüketicilerinden biri olan Amerika'nın en birinci tedarikçisidir. Ama son yıllarda malzeme vermekte epey bir sorun yaşıyor ve malzeme alamıyor Amerika. 2017 ve 2022 yılları arasında tungusten ithalatının %27'si Çin'den yapılmıştır Amerika'nın. Ve Amerika stratejik maden ilan ettiği tungustenin fiyatlarını da Çin kontrol etmektedir. Çin isterse tungusten fiyatlarını bir kalemde mesela 5000 dolara çıkarabilir, 10000 dolara çıkarabilir. Satmıyorum dediği andan itibaren zaten fiyat otomatik olarak yükseliyor. Türkiye'de hali hazırda tungusten üretimi bulunmamaktadır. Dünya rezervinin %4'üne sahip olan ülkeden bahsediyoruz. 1 gram bile tungusten üretemiyoruz. Tungusten rezervlerimiz ihtiyacımızın çok çok üzerinde. İlk kez 1945 yılında Söğüt'te Dudaş antimon yatağında bulundu. Bazı kaynaklarda 1910'lu yıllarda Türkiye'den Almanya'ya tungusten konsantresi ihraç edildiği bilgisi yer almaktadır. Ama Almanlar bunu alçı taşı diye götürmüşler. Öyle. Bunlar sık sık yapabildikleri şeyler. Almanya'nın Türkiye üzerindeki emelleri farklıdır. Türkiye'de en önemli tungusten yatakları hala hazırda Bursa Uludağ'da ve Keban'da bulunmaktadır. Elazığ Keban'da. Ayrıca Çanakkale'de, Çanakkale Çakıroba'da, Niğde Gümüşler Köyü'nde, Yozgat Akdağ Madeni'nde 30 farklı bölgede tungusten yatağımız vardır. Bunlara daha el sürülmemiştir. Bir tek Uludağ'dakine girdik ve Uludağ'daki maden zarar ettiği için kapattık. Tungustenin tungusten olduğunu anlayıncaya kadar biz, Almanlar antimuan cevheri ve alçı taşı diye Türkiye'deki bütün cevheri götürmüş. Ne kadar götürdüklerini bilmiyoruz. İşte Osmanlı döneminde de mesela bor madenini Almanlar yine aynı şekilde kireç falan diye götürüyorlarmış. Biz şeyleri duvarlara badana yapacağız falan diye götürüyorlar. Biz de tamamen götürsünler falan. Çünkü işimize yaramıyor, bilmiyoruz. Şimdi Etibank tungstenle ilgili yatırıma başlamadan önce Almanya'dan bir şirket çağırıyoruz. Bu şirket hangisi? Krupp. Biliyor musunuz Krupp'u? ThyssenKrupp ya da ThyssenKrupp. Almanlar öyle de telaffuz ediyor. ThyssenKrupp nasıl bir grup? Hitler'in tanklarını, toplarını, mermilerini, obüslerini, şunları bunları yapan gruptur. Yani faşist Alman yönetimine destek veren, Nazi yönetimine destek veren en büyük sanayi kuruluşudur. Şöyle düşünün. Mesela Rahmi Koç'un işte Türkiye'de faşist bir yönetim iş başındayken onlarla dayanışma içinde olduğunu düşünün ki öyledir zaten, biliyorsunuz. Vehbi Koç'un anılarında var. Vehbi Koç'un anılarında Kenan Evren'e yazılmış bir mektup vardır ama böyle yani yer yutarsınız öylesine. Öyle bir mektup. Öyle. Aman da ne büyük adamsınız. İyi ki de geldiniz başımıza falan gibi mektuplar yazdı. Çünkü faşist yönetimlerde işleri daha kolay yürüyor. Öyle. Sermayenin işi öyledir. Alman Salzgitter firmasıyla 1968 sonunda bir anlaşma yaptık grubun ardından. Ve %30 randımanla Uludağ'daki tesisi çalışır hale getirdik. Üretime başladık. Fiyatlar düştü. Fiyatlar düşünce tesis zarar etmeye başladı. 1989 yılında üretim tamamen durduruldu. Niye? Zarar ediyoruz. Şimdi üretimin zarar ettiği için durdurulan şirket, hani bir fırın olsa, ekmek fırını olsa dersiniz ki aç kalacağız. Tungusten olunca canım dışarıdan alırız diyorsunuz. Öyle alıyor. Halbuki bu tür tesislerin zarar etme pahasına çalıştırılması lazım. Bu tür tesisler zarar ediyor diye kapatırsanız dışarıya bağımlı hale gelirsiniz. Nitekim durumudur. 1994 ve 96 yıllarında Etibank tarihinde kıyım yılları oldu ve birçok tesis zarar ediyor diye kapatıldı. 94-96 önemlidir. 94-96 deyince aklınıza ne geliyor? Simge Hanım, evet, sınav başladı. 94-96, evet, şöyle bir gerilelim. Evet, nedir? Yani şey yapalım, kaslarımızı bir şey yapalım, hazırlayalım, ısınalım. Kim mesela var? 1994-96'da Türkiye'de bu işlere kim bakıyordu? Biz yoktuk. Siz yoktunuz, tamam, evet. İrem Hanım biliyor musunuz? Yok. Tansu Hanım vardı. Tabii. Türkiye'yi böyle peşkeş çeken o ablanız var ya, hani dedi ya, pıttığınıza kurban olayım falan dedi abla, öyle. Hayır canım, onu bir kötü anlamda kullanmıyorum, merak etmeyin. Yani biliyor izleyicilerimiz, her şeyin farkında. Ve Etibank bu dönemde, Glencore diye dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden biri vardır, Etibank'a geldi, talip oldu. Ne zaman? Tansu ablamız görevdeyken. İktidarda Tansu Çiller'in bulunduğu dönemde Türkiye açık biçimde peşkeş çekilmiştir. Diğer iktidarlar döneminde de peşkeş çekilmiştir ama Tansu Çiller böyle haraç mezat satabilen bir başbakandı. Çünkü buna çok müsaitti. Amerikan yetiştirmesiydi. 2006 yılında bir takım hazırlıklar yapıldı ve Etibank'tan çıkarıldı. Özel sektöre devredildi. Tungusten madeni. Sahayı bir şirket devraldı. Özelleştirmeden aldığı tesisleri geliştirmeye çalıştı. Ve sahada özelleştirmeden bu yana bir gram, bir nanogram bile tungsten üretilememiştir. Peki şirket hangisi? Söylemeyeyim, vallahi söylemeyeyim, sinirinizi daha fazla ayağa kaldırmayayım. Sıfır üretim, sıfır üretim. 18 yıl sıfır üretim. Orada tesis duruyor. Fiyatlar da uçuyor bu arada. Öyle. Almanya üretime karşı Türkiye'de, tungsten üretimine, bunu açıkça belirtmiyor ama diyor ki çok zarar edersiniz, bunun gerek yok, dışarıdan ucuza alırsınız, hani bizde de var ya, paramız var alıyoruz diyordu ya Bekir Pakdemirli, öyle. Ve Sovyetler Birliği teknoloji arayışımızda kapısını çaldık. Sovyetler Birliği'ne dedik ki, Seydişehir alüminyum tesisini onlar yaptı, Sovyetler. Bandırma bor işletmesini onlar yaptı. Asit fabrikalarımızı Sovyetler yaptı gibi. Geçtiğimiz günlerde yayında bahsettim, Sovyetlerin Türkiye'ye kazandırdığı tesislerden. Şu anda yaşayan ve özelleştirilen tesislerin %90'ı Sovyetler Birliği tarafından yapılmıştır. Bütün ağır sanayide aklınıza gelen bir Kardemir dahil hepsinden bahsediyoruz. Şimdi bu mesele, yani sözünü ettiğimiz tungsten meselesi, Büyük Millet Meclisi gündemine geliyor. Ne zaman geliyor? 1989 yılında geliyor. 89'da kim var? Biliyorsunuz Turgut Özal var. Turgut Özal işte Cumhurbaşkanı. Başbakan o dönemde sanıyorum 89'da Mesut Yılmaz'dı. Evet, yanılmıyorum herhalde. Ve İlhami Binici, Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili, Devlet Bakanı İbrahim Özdemir'e bir soru soruyor. O zamanlar işte Etibank'tan sorumlu devlet bakanı, meteorolojiden sorumlu devlet bakanı gibi böyle genel müdürlükleri bir devlet bakanına bağlıyorsunuz. Çünkü çok sayıda kişiye bakanlık görevi vermeniz gerekiyor bu sebepten ötürü. İlhami Binici, buyurun. Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz. 89, evet. Tamam. Doğru doğru. Başbakan mıydı? 80. Tamam, özür diliyorum. Turgut Özal, arkasından tabii Turgut Özal Cumhurbaşkanı olunca da biliyorsunuz Mesut Yılmaz, sonra da Yıldırım Akbulut başbakan olmuştur. Şimdi İlhami Binici soruyor. Diyor ki İbrahim Özdemir'e, Uludağ Wolfram maden yatağı için 1950 yılında maden tetkik arama tarafından tespit edilmiş arama ve değerlendirme çalışmaları 1955 yılında tamamlanmıştır ve Maden Tetkik Arama Kuruluşu bu yatağı 1961 yılında Etibank'a devretmiştir. Hikayesini anlatıyor. Etibank etütlere başladı. Wolfram fiyatları çok düştüğü için rentable bir işletme olamayacağı gerçeğiyle etütler durduruldu. 1966 yılında Wolfram fiyatlarının yükselmesi üzerine konu yeniden önem kazandı ve etütlere başlandı. Tesisler Batı Alman kredisi ve teknolojisiyle kuruldu. 1977 yılında devreye alındı. Buyurun 4 dakika tamam. Tesislere bugüne kadar 1988 yılı değerleriyle 68 milyon dolar mertebesinde bir yatırım harcaması yapıldı. Uludağ Wolfram işletmesi işletmeye alındığı 1977 yılından bu yana çeşitli tedbirler alınmasına rağmen sürekli zarar etmiştir. Diyor ki İlhami Binici, bu tesisi açın. Kendisi Bingöl milletvekili ve İbrahim Özdemir cevap bile vermiyor. Şimdi 89'da Yıldırım Akbulut'un başbakanlığı döneminde ve arkasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'u, ben Fahrettin Kurt'u tanırım. Fahrettin Kurt böyle yani şey işte atom karınca falan derler. Atom karıncanın kime söylendiğini biliyorsun değil mi? Yani ya hakikaten böyle çok kısa boylu ya da kısa boylu olup çok çalışkan olanlara deniyor. Ya da uzun boylu olup ya da orta boylu olup çok çalışkan olan. Fahrettin Kurt'a o zaman atom karınca diyorlardı. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Yani dün memleketinden gelmiş gibi bir adamdı. Öyle saf ve bakir bir adamdı. Fahrettin Kurt'un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olduğu dönemde Etibank Wolfram tesislerinin idam fermanı imzalamıştı. Arkasından Veysel Atasoy geldi, Tansu Çiller'in bakanı. O da aynı şekilde yola devam etti. Şimdi bunun üzerine bu Danimarka'da yıllar önce Wolfram tesislerini çalıştıran ve Wolfram tesislerinin çalışması için büyük çaba sarf eden Etibank meteoroloji mühendisi olan dostuma yazdım Danimarka'ya. Dedim ki bu hafta bu konuyu ele alacağım. Bana bununla ilgili ne biliyorsanız birkaç şey yazarsanız sevinirim dedi. Bir mektup yazdı bana. Şöyle diyor. Birkaç sene önce emekli oldum ama diyor meslekten ayrılmadım. Biri İspanya'nın kuzeyinde önemli bir mikronizasyon firmasına, biri de Almanya'da çok önemli bir dikey değirmen yapımcısı olan firmaya danışmanlık yapıyorum. Maalesef daha üniversite öğrencisiyken, burayı lütfen dikkatle dinleyiniz, Alman Salzgitter firmasına hiçbir şekilde üretim yapamayacak bir tesis kurdurdular. Hem de Uludağ'ın en olmayacak zirvesine kurdurdular. Daha sonra yine işe yaramayacak şekilde Otokumpu firmasına güya tesisi çalışır hale getirecek saçma sapan ilaveler yaptırdılar. Bu da yetmemiş gibi Etibank'ın bir yetkili kişisini alet edip onu Finlandiya'ya kukla olarak yerleştirdiler. Ne istedilerse yaptırdılar. Velhasıl bu değerli şelit yatağını yani Wolfram yatağını hiç üretim yapamayan bir hale getirdiler maalesef. Ben maden tetkik aramada baş mühendis olarak çalışırken orayı ziyaret ettik. Sorumlu olan ve bir şeyler yapabilmek için çırpınan Etibanklı bir mühendisle birlikte flotasyon deneyi yapıp tesisin nasıl çalışır hale getirilebileceğinin ön çalışmasını yaptık. Bomba geliyor. Bu duyuldu. Duyulduğu gün bu mühendis görevden alındı. Doğu Anadolu'ya sürüldü. Mahrumiyet tesisine gitti. Arkasından bu mühendis istifa edip kurumdan ayrılmak zorunda kaldı tıpkı benim gibi. Ve o tarihten bu yana da Wolfram tesisine tek bir kazma vurulmadı. İşte durum budur. Şimdi buradan böyle bir özgürlük hikayesi çıkarmayacağım. Ama şunu çıkaracağım. Türkiye gerçekten iyi yöneticiler tarafından yönetildiği zaman böyle kabuğunu kırabiliyor. Fakat iyi yöneticiler olmadığı zaman Türkiye böylesi oyunlara maruz kalıyor maalesef. İşte Fahrettin Kurt gibi dün daha böyle köyünden gelmiş adamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yaparsanız ya Wolfram ne kardeşim falan ya atın gitsin öyle. Bugün Wolfram'ı bir özel sektör şirketi yönetmektedir 18 yıldır. Adını söylersem saçınızı başınızı yolarsınız. O yüzden saçınızı başınızı yolmayın diye söylemiyorum. Bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Bendeniz yarın ve sonraki gün yayında olamayacağım. Pazartesi günü görüşmek üzere size Olimpos Dağı'nda klarnetini üfleyen Stavros Pazarentzis

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu. En az 7 sivil hayatını kaybetti. İran, Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere Endonezya'da. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu, en az 7 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'daki sivil hedeflere İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna karşılık olarak Ukrayna'da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor. İran, Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Amerikan güçlerinin İran'ın Keşmir Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalci askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurduğunu bildirdi. Ve Kuveyt ordusundan da açıklama geldi. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını bildirdi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman saldırılarını önlemesinden kaynaklandığı belirtildi. Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarete bulunmak üzere Endonezya'da. Fidan'ın temasları kapsamında ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, savunma, enerji, teknoloji ve altyapı gibi alanlarda işbirliği projelerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca görüşmelerde Gazze'deki durum, bölgesel krizler ve uluslararası platformlardaki dayanışma konularını gündeme getirmesi bekleniyor. Görevden uzaklaştırılan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılığa ek ifade verdi. Yalım bazı delegelerin Özgür Özel'e destek karşılığında çeşitli taleplerde bulunduğunu, bazı yakınlarının belediyelerde işe alındığını öne sürdü. Kurultay öncesinde 115 delegenin Özgür Özel'i destekleyeceklerine dair imza verdiğini iddia eden Yalım, süreçte faaliyet gösteren Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ilişkin bilgiler de paylaştı. Yalım ayrıca kurultay çalışmaları kapsamında Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiğini ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kurultay delegeleri ve yakınlarına ilişkin mali ve SGK kayıtlarının incelenmesi sürerken daha önce gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları sık sık İsraillerin saldırısına uğrayan Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açılmasını kınadı. Açıklamada bu tür tüm yasa dışı ve provokatif İsrail uygulamalarının derhal durdurulması çağrısında bulunmakta ve Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statüye bütünüyle saygı gösterilmesi gerektiği yeniden teyit edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Ekonomi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri ve %2,2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %3,62 değer kazanarak dünü 14.200 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 95 kuruş, euro 53 lira 44 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.648 lira, çeyrek altın 10.844, tam altın 43.227, atı altında 44.324 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu %62'ye ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Çekmeköy Şile yolu tepe üstü yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Saraçhane Vezneciler günü sağ şeritte de yine bir trafik kazası var. Burada da bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Sabiha Gökçen tünellerinde Doğu ve Batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şeritler trafiğe kapalı, ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bu çalışmalar 24 saat esasına göre 13 Haziran'a kadar devam edecek. Artvin Erzurum yolunun 55 kilometrelerinde de 18 tünelde saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrolü sürdürülecek. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 3 Haziran 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, dahası anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ant merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanın. X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan şeklinde yazarsanız, söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizim için elbette. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da bunun için not ediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Tabii ki siyaset, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayacağız. Tartışmalar, gerilim devam ediyor. Dün Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, Meclis Grup Başkanı, artık yeni sıfatı bu biliyorsunuz. Meclisteki o grup toplantısını düzenleyebilecek mi, düzenlemeyecek mi? Bazı iddialar vardı Kılıçdaroğlu'nun bu yönde, yani o grup toplantısının gerçekleştirilmemesi için bir talepte bulunduğu yönünde bazı iddialar vardı. Hatta bir yazı gönderdi Meclis Başkanlığı'na, buna dair iddialar vardı. O iddiaların tamamı boşa çıktı. Özgür Özel üstelik de oldukça geniş bir katılımla o grup toplantısını gerçekleştirdi. Oldukça sert ifadeler vardı. Hem Özgür Özel perspektifinden vardı, hem de katılımcılar açısından bakıldığı zaman oldukça sert ifadeler. Özellikle kime karşı? Özellikle tabii ki tahmin edebilirsiniz. Hiç de zor değil bunu tahmin etmek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. Şimdi neler oldu? Biraz ona bakalım. Neler olacak? Biraz da onu konuşacağız elbette. Anlamaya çalışacağız hep beraber ne oluyor, nereye doğru gidiyor bu iş. Bir kere şunu söyleyeyim, hani mecliste yapılan o tartışmalar, yani Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yönelik o başvurusu, grup toplantısının gerçekleştirilmemesine yönelik başvurusu nasıl sonuçlanacaktı? Meclis başkanı zaten bunu işaret etmişti. Biz yani yargı makamı değiliz. Bu konu CHP'nin iç sorunudur ve kendileri halletmeleri gerekir şeklinde çekimser, öyle söyleyebiliriz. Ya da ben bu işe karışmak istemiyorum şeklindeki yaklaşımı ortadaydı. Onu söyleyelim. Peki Özgür Özel neler söyledi? Bir kere Özgür Özel'in ne söylediğinden daha çok katılımcıların yoğun bir şekilde kurultay taleplerini bütün grup toplantısı boyunca, yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve neredeyse tamamında o kurultay taleplerini sloganlar eşliğinde gündeme getirmiş olması çok dikkat çekiciydi. Bu arada Özgür Özel de dediğim gibi mutlak butlan, şöyle ifadeler kullandı. Mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı var. Şu an bu ittifakla karşı karşıyayız ifadesi dikkat çekiciydi. Özellikle tabii biliyoruz artık o 38. olağan kurultayla ilgili tartışmalar, ki ona dair de ilginç ifadeler var. Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş yeni ifadeler, onları da az sonra aktaracağım. Orada benim dikkatimi çeken konu, ki çok tartışılmıştı daha önceki dönemlerde, yani bütün bu tartışmalar hangi boyuta varırsa varsın Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hiç hedef almamıştı direkt olarak. Dün de aslına bakılırsa hani ismini direkt anarak anmadı ama mesela katılımcıların, tırnak içinde aktarıyorum elbette, hain Kemal sloganlarına yönelik olarak bir hani frenleme, bir durdurma hamlesi de yaptı, onu söyleyelim. Bunu yaparken kullandığı ifade dikkat çekiciydi. Benim hani o bütün uzun süren o grup toplantısında en çok dikkatimi çeken ifadelerden bir tanesi. Birkaçına daha değineceğim izniniz olursa. Dedi ki ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandırılır dedi ve o yüzden de işte o hain Kemal tırnak içerisinde bu ifadenin kullanılmasını istemediğini söyledi. Bu konuda da zaten o talebi de genel katılımcılar açısından karşılık buldu diyebiliriz. Tabii orada Kılıçdaroğlu'na yönelik doğrudan bir ifadesi yok dedim. Eleştiren, böyle çok sert bir ifadesi yok dedim ama şunu söyledi. Yani o 38. kurultayla birlikte kenara çekilmeyi bilseydi, tekrar o başkanlık hesaplarını yapmasaydı dedi. Madalyası, taktığı madalya, boynuna taktığı madalya, benim boynuma taktığım başkanlığı kazanarak taktığım madalyadan daha büyük olurdu şeklinde bir yorumu oldu. Kimin? Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in, onu da hatırlatalım. Tabii orada sadece Kılıçdaroğlu kanadına değil, o mutlak butlanla genel merkezde, genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak da bazı eleştirileri vardı Özgür Özel'in. Örneğin 15 Temmuz hatırlatması yaptı ki bu FETÖ vesaire, bu tartışmalar da yine Özgür Özel'in yakın çevresinde Özgür Özel'le ilgili de yapılmaya, paylaşılmaya da devam ediyor. Biliyorsunuz o suçlamalar tırnak içerisinde, böyle isim vermeden o suçlamalar da devam ediyor. 15 Temmuz'u hatırlattı Özgür Özel ve biz dedi o dönemde, o gece yaşanan o saldırılarda meclis bombalanırken biz her şekilde hükümetin yanında olduğumuzu, rakip olsak da hükümetin yanında olduğumuzu gösterdik dedi. Bu kurultayla ilgili, 38. kurultayla ilgili alınan yargı kararlarının da benzer bir sürece benzetti ve Erdoğan, hatırlayınız, ne demişti? Biz bu olayın hiçbir tarafında yokuz, bakıyoruz uzaktan demişti, ne oluyor ne bitiyor CHP'de, sadece izliyoruz demişti. Özgür Özel de dedi ki izlemek yetmez, bize destek olmanız gerekirdi şu ana kadar ifadesini kullandı. Bu dikkat çekiciydi. Bir de Trump meselesine dikkat çekti. Trump'ın, hatırlayınız, bir paylaşımı vardı, o paylaşımı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine teşekkür etmişti Trump. Hatta Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği lider, o sadece güçten bahsetmiyor, gücün bizzat kendisi şeklinde bir ifade kullandığını belirtmişti o paylaşımında Trump. Daha sonrasında da yaklaşık 4-5 saat bir paylaşım kaldı Trump'ın o Truth Social platformundaki paylaşımı. Daha sonrasında da kaldırılmıştı. İşte Özgür Özel de o paylaşımı işaret etti ve aslına bakılırsa bu anlamda bir tür ortaklık imasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında. Bu tip bir ortaklık olduğuna dair bir imada bulundu, karşılıklı bir ortaklığın olduğuna dair bir ima. Dikkat çeken, benim en azından grup toplantısında dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi de buydu. Belli ki bundan sonraki süreçte bu çok konuşulacak. Hele hele Tom Baran, Ankara Büyükelçisi, sonra ne oldu? Irak ve Suriye'den sorumlu Trump'ın danışmanı oldu değil mi? Onun da enteresan açıklamaları var. Bu anlamda bakılırsa Trump ya da Tom Barak ikilisinin Türkiye iç siyasetinde, ülke iç siyasetinde bundan sonra çokça konuşulacağının bir ipucuydu Özgür Özel'in dün o grup toplantısında kullandığı ifadeler. O grup toplantısından bir çıkalım şöyle. Ne yapalım biliyor musunuz? Gazetecilerle bir araya geldi Özgür Özel. O grup toplantısından sonra gazetecilerle bir araya geldi. Görüntü alınması istenmedi. Birkaç fotoğraf yansıdı sadece. Aslına bakılırsa o grup toplantısından daha çok orada söyledikleri, yani gazetecilerle bir araya geldiğinde söyledikleri dikkat çekiciydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girme yeterliliğini kaybetme riski gibi bir felaket senaryosu içinde hazır olduklarını ifade etti Özgür Özel gazetecilerle bir araya geldiğinde. Kurultay sonucu doğurması koşuluyla Kılıçdaroğlu'yla da müzakere edebilirim ama tek şartımız var, kurultayın kapılarını açması gerekiyor, olağanüstü kurultayın kapılarını açması gerekiyor şeklinde bir açıklaması oldu. Bu delegelerin imzasıyla ilgili olarak da bir rakam verdi. 804 delegenin dün öğle saat dün öğleden sonra itibariyle bu rakam böyle 804 delegenin imzasına ulaşıldığını olağanüstü kurultay için, ki bu çoktan yeterli anlamına geliyor. Yanlış bilmiyorsam 554 kişinin, 554 delegenin imzası yeterliydi. Bine doğru gittiği yönünde de bir bilgiyi paylaştı. Görevden uzaklaştırılan biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edilmesi tartışmaları da yine Özgür Özel'in gündemindeydi. Parti meclisi kararı olmadan bunun mümkün olmayacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tutuklandığı dönemde İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde oy verdiğini anımsattı Özgür Özel ve dikkat çekici bir iddiada bulundu. Dedi ki Ekrem Bey'e, birebir aktarıyorum, Ekrem Bey'e biz bir olalım, Özgür Bey'i indirelim dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. İddianame yokken suçsuz olan Ekrem, kendi ifadesini aktardığım için böyle söylüyorum, İftiracılar dökülürken, helallik isterken arkadaşlarımızdan, şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu şeklinde bir soruyu da gündeme getirdi Özgür Özel. Tabii burada en çok merak edilen konulardan bir tanesi, özellikle CHP'li seçmen bundan sonra ne olacak, ne yapacağız, parti nasıl bir çizgi izleyecek şeklinde bir soru. Sadece CHP'li seçmen de değil, biz gazeteciler de elbette bunu merak ediyoruz. CHP'lilerle, CHP'li yetkililerle özel yaptığımız konuşmalarda bu konuda çok fazla bir renk verilmiyor. Belli ki genel başkanın bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor. Doğal olarak siyasetin ruhunda da bu var aslında. Bunu da söyledi. Bu konuya da değindi. Yeni bir parti olabilir mi? Eğer olağanüstü kurultay toplanmazsa, ki Temmuz sonuna kadar toplanması gerektiğine yönelik bazı yorumlar var. Hukukçuların yorumları var. Aksi takdirde bir sonraki genel seçimlere giremeyeceği yönünde. Onun nedenlerini anlatmıştık. Tekrar o teknik detaylara girmeyelim. Özgür Özel dedi ki evet, yeni bir partiyle yolumuza devam edebiliriz. Evet, yeni bir parti var dedi. Olacak, olmalı, ama felaket senaryosu için biz zaten bunu hep düşündük. Kenarda bu, zaten bu ihtimal hep kenarda duran bir ihtimaldi. Aklımızın bir kenarında duran bir ihtimaldi dedi. Ama niyetimiz partiyi terk etmek değil, parti içinde de mücadele edeceğiz ifadeleri yine dikkat çekiciydi. Şöyle bakıyorum, başka hangi açıklamaları vardı, şu notlarıma da bakıyorum. Devlet Bahçeli. Şimdi Devlet Bahçeli biliyorsunuz o mutlak butlan kararı çıktığı zaman ne demişti? Kemal Kılıçdaroğlu feragat etmeli. Özgür Özel lehine feragat etmeli ve bu iş yoluna girmeli demişti. Dünkü grup toplantısında da Yargıtay'ı işaret etti. Yargıtay bir an önce itirazları, o mutlak butlana dair itirazları görüşmeli ve karara bağlamalı demişti. Oraya geliriz. Orada dikkat çeken konu Umarım dedi Özgür Özel, Devlet Bey rahatsızlığını ifade etmiştir. Kime? Hatırlayınız, dün dikkat, önemli bir görüşme vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem Adalet Bakanı Akın Gürlek Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etmişti. İşte bu soruldu, bu görüşmeyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruldu Özgür Özel'e. Özgür Özel de işte bu ifadeyi kullandı. Eğer gerçekten rahatsızsa bu durumla, ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak, ki ifadesi, hani o feragat ifadesi Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı o feragat ifadesi bunu gösteriyor diye yorumluyor anladığım kadarıyla Özgür Özel. O da dedi ki işte rahatsızlığını umarım her iki bakana, hem Adalet hem İçişleri Bakanı'na iletmiştir şeklinde bir açıklaması oldu. Bunlar Özgür Özel tarafında, Özgür Özel kanadında yaşananlar. Bir de tabii Kılıçdaroğlu tarafına bakmak gerekiyor. Genel merkezde neler oluyor, neler bitiyor. O meşhur ifade, A takımı yani MYK'sını hazırladı Kemal Kılıçdaroğlu. 18 kendisi de dahil, 10 toplamda 19 kişilik bir MYK listesinden bahsedebiliriz. Aslında sürpriz var mı? Hayır, çok da sürpriz yok. İşte Orhan Sarıballar, Bülent Kuşoğlu, ki son dönemde Bülent Kuşoğlu'nu biz nereden hatırlıyoruz? O derin devlet, düzeltiyorum, devlet aklı. Derin devlet demedi, devlet aklı ifadesiyle hatırlıyoruz. Mesela Bülent Kuşoğlu idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dediğim gibi Müslüm Sarı yine çok tartışılan, çok eleştirilen, Özgür Özel kanadı tarafından çok eleştirilen bir isim. Yine genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü oldu. Şöyle bir bakıyorum, hani ismini burada, Necdet Saraç sosyal O da enteresan bir isim. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Berhan Şimşek kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Yine Gamze Akkuş il gezdi. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Bunlar hani o MYK'da, CHP'nin yeni MYK'sında öne çıkan isimler. Ama burada tartışılan, konuşulan başka bir tablo var. CHP yönetimi, mevcut CHP yönetimi yani genel merkez o kurultay kararını alacak mı, almayacak mı, değil mi? Bu yönde zaten işte imzalar toplanıyor. Milletvekilleri imza, 111 milletvekili imza vermişti. Sadece o değil, işte Özgür Özel'in söylediği gibi 800'ün üzerinde delege de o imzayı verdi. Bu kurultay kapısını mevcut yönetim, CHP yönetimi kapattı. Müslüm Sarı parti sözcüsü dün açıklamalarda bulundu. MYK listesi belirlendikten sonra o da dedi ki bu kurultay meselesiyle ilgili olarak CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği bir karar var ve kesinleşmiş bir karar. Daha Yargıtay aşaması var. O Yargıtay aşaması vesaire onlar sona ermeden, tamamlanmadan bir şekilde bu kurultay kararının alınmasına imkan, ihtimal yok ifadesi dikkat çekiciydi. Bu da aslına bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci nasıl okuduğu, bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atacağına dair net bir ifade, en net ifade aslına bakılırsa bu olarak tanımlanabilir. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla olur mu olmaz mı? Galiba bu iş biraz, yani çok emin olmamakla birlikte, hani siyasette 24 saat bile çok uzun derdi değil mi Demirel, Süleyman Demirel. O tecrübelerimizi de hatırlıyoruz tabii, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak siyasette her an her şey olabilir. Ama benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla yani bu iş yeni bir partiye doğru yani çok sert adımlarla olmasa da yeni bir partiye doğru ilerliyormuş gibi görünüyor. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla aslında ortadaki gerçeklik de bu. Bakalım hani önümüzdeki dönem itibariyle neler gerçekleşecek, ne olacak, ne bitecek. Yani bu arada sessiz kalmak da eleştiriliyordu. DEM Parti örneğin yine DEM Parti grup toplantısı vardı dün. Bu yönden de bütün bu olup bitene dair CHP içerisinde ya da CHP'ye dair bu kadar şey yaşanırken DEM Parti sessiz kalıyor şeklinde eleştiriliyordu. Bu mutlak butlan kararıyla ilgili olarak Tuncer Bakırhan, dün DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan konuştu grup toplantısında. Hukuki sürecin ötesinde siyasi bir müdahale olarak tanımladı. Bütün bu yaşananları, CHP içerisinde yaşananları, bu dikkat çekiciydi. Benim hani dün yani daha pek çok konuya dair açıklaması oldu elbette ama hani şimdi CHP'yi konuşuyoruz diye bunu söyledim. Siyasi müdahale ki yani o siyasi hareket, demin geldiği siyasi hareket, bunun pek çok örneğini geçmiş dönemde parti kapatmalar, gözaltılar, tutuklamalar, biliyorsunuz işte o süreçleri fazlasıyla yaşamış bir parti. Bakırhan'ın şu ifadesi de bu anlamda önemliydi. Siyasi müdahale bugün bir partiyi, yarın herkesi etkileyebilir ifadesi önemliydi. Aslında Özgür Özel'in dünkü o grup toplantısında da dikkat çektiği konu biraz da buydu. Bütün o toplantı boyunca, yani grup toplantısı boyunca bu meselenin şu an yaşananların, işte son 10 gündür tanıklık ettiğimiz olayların sadece ve sadece CHP'nin iç sorunu olmadığı vurgusu önemliydi. Bu da aslında bir stratejinin karşılığı olarak tanımlanabilir CHP açısından ya da şöyle söyleyelim Özgür Özel kanadı açısından. O da hani cepheyi daha da genişletmek ya da cephede kendisine destek verenlerin bu anlamda sayısının sadece partililerle, CHP'lilerle, hatta şöyle söyleyelim kendisine destek veren, yani Özgür Özel ve o kanada özür dilerim, destek veren kanadın, tarafın, kesimin değil, bütün bir şekilde siyasetle ilgilenmek durumunda kalan tüm kesimlerin desteğini almak için bir adım, bir yorum olarak değerlendirilebilir. Benim okuduğum, benim görebildiğim kadarıyla böyle bir durum var. Şimdi enteresan bir açıklama geldi dün. Programa başlarken söylemiştim size. Özgür Özel'le ilgili hani mideden, öyle söyleyebiliriz, FETÖ imaları, Özellikle Kılıçdaroğlu'nun o yaptığı bayram konuşmasında, parti önünde yaptığı konuşmada, hani geçmiş dönemde ben bu kişileri göremediğim, fark edemediğim için özür dilerim, helallik anlamında belki de öyle bir yaklaşımı vardı. Bu konu çok tartışılıyor ve belli ki çok tartışılacak. Bu konuyu dün gündeme getiren isim çok dikkat çekici. Eski Cumhuriyet Savcısı, aynı zamanda CHP milletvekili İlhan Caner. Oldukça tepkiliydi o yaptığı sosyal medya paylaşımında. Biz de bunu sormak istedik Sayın Caner'e. Telefon attığında Sayın Caner, merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Siz dün özellikle Kılıçdaroğlu'nu o ima, söylediğin gibi direkt Özgür Özel'in ismini kullanmadı ama böyle bir imada da bulundu. Ve siz bu sosyal medya paylaşımında çok sert tepki gösterdiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Siz de geçmiş dönemde FETÖ'nün, terör örgütünün o saldırılarına maruz kalmış bir isim olarak değerlendirmeleriniz son derece önemli. Siz bir de buradan aktarabilir misiniz? Neden Kılıçdaroğlu'na bu kadar sert bir tepki gösterdiniz?
3: Ya şöyle, malum artık Türkiye'de bir seçim sattım hali, her ne kadar resmi takvim uzaktaysa da seçim sattım haline girdik diyebiliriz. Bu kritik dönemde tartışmanın Cumhuriyet Halk Partisi içerisine bu tarz soyut tespitler üzerinden, iddialar üzerinden taşınmasını ölümcül bir hata olarak görüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de en rahat olduğu alanların başında bu Fethullah meselesi geliyor. İttihat Partisi ile, hatta giderek bürokrasi ile mukayese edildiği zaman en rahat olduğumuz ve evet, ve seçim sürecinde de herhalde Türkiye'nin geldiği koşullar göz önünde bulundurulduğunda, başta 15 Temmuz olmak üzere Fethullahçıların yargıya, bürokrasiye hakim olduğu dönemdeki yarattıkları yıkım göz önünde bulundurulduğunda, şimdi biz öyle ki bu tarz güçlü olduğumuz bir konumda tartışmayı kendi partimizin içerisine çekmiş olduk. Yani karşımızda işte AKP duruyorken ve ana rakibimiz AKP olacakken, bu her şeyden önce bir o süreç içerisinde bizi tabiri caizse politik anlamda teksiz, yani elimizdeki çok önemli argümanları adeta AKP lehine kendi aleyhimize kullanmış oluyoruz. Bir de çok oldukça soyut bir tespit var orada. Yani bunlar kimdir? Yani topyekün olarak parti içerisinde adeta sanki işte Fethullahçıların bir egemenliği var. Üstelik de bu egemenlik işte parti içerisinde sonuçlara etkili olmuş ve daha da çarpıcı tarafı bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye hakim olduğu döneme dair söylüyor bunlar. Bir özür beyanında bulunuyor ve inanın bana o konuşmada hatırlarsınız Erdoğan'ın benzer bir vurgusu vardı 15 Temmuz sonrası. Yani bunu bu kadar soyut bir şekilde söyleyerek tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine çekmeyi doğrusu ne politik olarak ne vicdani olarak hiç doğru bulmadım ben. O nedenle de öyle bir açıklama yaptım. Kaldı ki Özgür Özel ile ilgili olarak biliyorsunuz bir çok önceden bir ne diyelim tutarsız bir takım argümanlarla meczubane bir kişinin meczubane yaptığı bir açıklama da tedavüle sokuldu eş zamanlı olarak.
1: Tabii ben de onu söyleyecektim size. Evet farklı böyle ifadeler var.
3: Dolayısıyla da bu doğrudan doğruya belli kesimler bununla Özgür Özel'in işaret edildiği gibi bir kanıya vardı. Ki o şahsın açıklaması bile hani bunun uydurma olduğunu gösteriyor. İşte Özgür Özel'in eczanesi Manisa'da olduğu halde başka bir ilçeden bahsediyor. İşte kızının FETÖ okuluna gittiğini söylüyor ki bunların hiçbiri doğru değil. En önemlisi de yani Özgür Özel bu Fethullahçıların yargıya egemen olduğu dönemdeki kumpas davalarında kumpasın açığa çıkarılması için canla başla mücadele etmiş bir politikacı. Daha ilk baştan itibaren, yani 2007'den itibaren bu yönde çabalar olmuş. Siyasete gittikten sonra bu çabalar daha yoğunlaşmış. Yani bir haksızlık bu her şeyden önce. Yani her şeyi söyleyebilirsin. Hani parti içerisinde benim eleştirel tutumum da öteden beri, ta 2013'ten beri partinin daha solda konumlanması gerektiğine dair bir tutum belirliyoruz. Bununla ilgili elden geldiğince mücadele vermeye çalışıyoruz. Ama bu kadar da olmaz. Siyaseten eleştirebilirsiniz, şurada şu yanlış oldu diyebilirsiniz, şuradaki konumu ya da işte geçmişteki bazı kararlarla ilgili niye daha aktif pozisyon almadı diyebilirsiniz, ama kalkıp Fethullahçı demek, bunu ima etmek ya da tam da o bahsettiğimiz açıklamadan sonra böyle bir açıklama yapıp okların oraya yöneleceği bilindiği halde böyle bir açıklama yapmayı, her şeyden önce yani partiliğe de doğrusu ben çok yakıştıramadım.
1: Yani FETÖ tartışması özellikle o darbe girişiminde 15 Temmuz'dan sonra elbette hani zaten uzun yıllardır konuşuluyor, sizler bizler de anlattık zaten 30 yıldır anlatmaya çalışıyoruz, anlatamadık herhalde. Ama Kılıçdaroğlu tesadüfen bu ifadeleri kullanmış olabilir mi? Yani tam orada hani işte genel başkanlık koltuğuna oturmuş, bayramlaşmak için bir kitle var karşısında, partinin tırnak içinde şu beklenir değil mi normal şartlarda, siz siyasetle de ilgilendiniz, daha derleyici toparlayıcı bir yaklaşım hem yaşı itibariyle hem konumu itibariyle beklerken, tam tersi işte bu FETÖ meselesi ki yani Türk ülke siyaset açısından gerçekten bir fay hattıdır bu, bunu gündeme getirmiş olması tesadüf olabilir mi?
3: Ya eğer öyleyse de yani onun için ben o paylaşımında zaten bir çağrıda da bulundum. Yani eğer kimi kastediyorsa bunu açıkça söylemek zorunda.
1: Tabii.
3: Kılıçdaroğlu isim olarak. Yani dediğiniz gibi yakıldıysa ki yani öyle umut ediyorum. Çıkıp demesi gerekir ki ben en azından Özgür Özel'i kastetmedim demesi gerekir. Kaldı ki biliyorsunuz Türkiye'de siyaset ağırlıklı olarak liderler üzerinden yürür. Yani lider demek, lider performansı demek neredeyse bir partinin %60-%70'i demek. Örgütler tabii ki o da çok önemli, o mücadele de çok önemli, ama liderlerin konumu, belirleyicileri, işte artıları, eksileri yaban artırmayacak bir ağırlık taşır Türkiye siyasetinde. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi bir Türkiye'de iktidar değişikliğini belki tarihinde olmadığı kadar o alternatifi yakalamış görünüyorken ve toplumsal muhalefeti de bir şekilde bir araya getirmiş, getirme potansiyelini en üst düzeyde yakalıyorken bu açıklamayı yapmak, her şeyden önce objektif olarak iktidarın ekmeğine yağ sürmek anlamına geliyor. Bakın yani işte sadece bir iki örnek vereyim size, işte Canan Coşkun'un haberini, herhalde siz de duymuşsunuzdur bu skandalıyla ilgili.
1: Tabii.
3: Bunu tartışmıyoruz biz.
1: Milli güvenlik gerekçesiyle engellendi haber.
3: bunu tartışamıyoruz. Ne bileyim işte yurttaşların yaşadığı inanılmaz bir yoksulluk, sorun, işte neredeyse Amerika'nın Türkiye'ye atadığı bir şahıs. Türkiye'nin en önemli, en üzerinde kız karışıkla duyduğu bağımsızlığın aleyhine her gün bir saçmalama gerçekleştiriyor. Yanı başımızda savaşlar var. Ya buna benzer yüzlerce olay var. Hadi yoksul şey üzerinden, yolsuzluk üzerinden gidecek olursak, her gün AKP ile ilgili, iktidarla ilgili bir kamu zararı, yoksulluk skandalı patlıyor. Ama biz gelmişiz kendi içimizde bir adeta işte hangi delegenin hangi çocuğu işe girmiş, bunun avına girmişiz. Yani bu tarz bir gerilim, bu tarz bir gerilim Cumhuriyet Halk Partisi'ne giderek toplumsal muhalefetin tamamını iktidar perspektifinden uzaklaştırıyor. Yani benim tüm partilere, tüm yurttaşlara yani öyle bir önerim var. Yani attığınız her adım, söylediğiniz her söz iktidar perspektifinden bizi koparıyor mu, oraya yaklaştırıyor mu? Ona bakarak bunu söylememiz lazım. Herhalde hiçbirimizin derdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu mu başkan olsun, bu mu başkan olsun, şu mu MHK'ya girsin değildir değil mi? Yani sizlerin, işte gazetecilerin, bakın iki gün sonra işte İsmail Arun'un duruşması var. Yani yurttaşlar böyle bedeller ödüyor. İşte Ali Can daha geçenlerde çıktı. İşte Ercüment baştan itibaren burada suç yok denildiği halde 8 ay cezaevinde kaldı. Bu sadece ilk bakışta akla gelenler. İşte maden işçileri resmen devlet tarafından kandırıldı, tuzağa düşürüldü, arkalarına toplumsal destek almışken, şimdi böyle sorunlar varken, orta yerdeyken, şimdi kalkıp biz parti içerisinde o mu olacak, bu mu olacak eksenli bir sıkıntıyı yaşıyoruz ve bu sayede enerjimizi bitiriyor. İnsanlar da nasıl diyeyim, mücadele azmini geriletiyor. Bu iktidar perspektifi meselesi çok önemli. Yani buradan kopmamak lazım. Attığımız adımların da buna hizmet edip etmediğine bakmamız gerekir.
1: Son bir soru size, merak ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bu konuyu Mustafa Baba ile konuşurken dedi ki, şöyle bir soru gündeme getirdi. Bir savcı çıkıp bugün, yarın, bir ay sonra, bir sene sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na buyurun bu konudaki bildiklerinizi anlatın derse ne olacak o zaman diye sordu. Böyle bir şey olabilir mi?
3: Tabii ya, mümkündür. Çünkü özellikle o bahsettiğimiz ifadenin yıllar önce verilip doğruluğu yanlışlığı muhtemelen yargı tarafından da test edilmiş olan herhalde. Çünkü bir şahıs ben Fethullahçıyım diyorsa bununla ilgili de bir işlem yapılmış olması lazım. İfadesiyle ilgili de. O da işin ilginç tarafı. Bu şahıs madem ki bu kadar Fethullah'ın içerisinde işte bir takım kişileri destekliyor, onları oraya yerleştiriyor, bu kadar çelik çekildiğinde bu şahıs niye dışarıda ve hala niye bunun üzerine gidilmiyor? Eskiden gidildiyse de bunlar test edilip işte soruşturulup işte doğru olmadığı anlaşılmışsa da tekrar niye servis ediliyor? İşte burada benim işte bu itirazımın temel nedeni de bu zaten. Yani AKP'nin ajandasına uygun bir adım atmaktan ısrarla uzak durmamız lazım bizim. Sayden derdimiz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmak ya da olmamak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sında yer alıp almamak değilse. Ya bizim derdimiz bu değil herhalde. Biz daha iyi bir Türkiye, hatta giderek daha iyi bir dünya mücadelesi veriyoruz. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok insan o mücadeleyi verdiğini düşünüyorum. Ya bizim yani yeter ki bu enerjiyi doğru şekilde yönlendirecek, en verimli şekilde yönlendirecek bir yönetim olsun, değil mi? Yani bunun dışında asıl amacın bu olması gerekir. Bu mücadeleyi, işte bu hapisleri, işte baskıları, insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna şu otursun ya da bu otursun diye yapmıyorlar. O da bir iktidar amacı var. İktidarı doğru yerden değiştirmek, doğru noktada ne diyelim, tesis etmek amacıyla yapılıyor. Mümkün müdür? Mümkündür. Bu dediğim gibi bu şekilde arka arkaya geliyor olması bu yönde bir alan açtığını da gösteriyor.
1: Son dedim ama kusura bakmayın.
3: Toplumsal tepki buna engel de olabilir. Yani o yönde birçok insan da hani fikrini söyledi. Yani çok da tutmaz bence böyle bir şey.
1: Son dedim ama şu konudaki düşüncenizi de merak ediyorum, onu da söyleyeyim. Şu Bülent Kurşoğlu'nun devlet aklı açıklaması. Bütün bu yaşananlarda siz böyle bir müdahale görüyor musunuz CHP üzerinde yaşananlarda?
3: Ya vıcık vıcık bir sağ ezber stereotipler üzerine inşa edilmiş bir röportajdı doğrusu. Ben Etiyel Maçupyan'a akıl feraset atfeden, hele hele geldiğimiz noktada devletin dönüşümü, devletin aldığı yeni şekil gözetildiğinde bir devlet aklı kavramını bu şekilde kullanıldığında ben oradan kaçarım. Ahkama bakmadan kaçarım, okumam bile. Hele hele bir de bir iddiatçı, yeni iddiatçı kavramları kullanılıyorsa bu sağın en kesbaya defalarca yanlışlanmış argümanlarından birisidir. Yani hala gelmiş Türkiye'de bir iddiatçılıktan yani 60 yıllık bir karşı devrim sürecin sonrasında bu 60 yılın neredeyse çok partili hayata geçildiğinden bu yana iktidarın tüm aygıtlarına, hem zor aygıtlarda hem rıza aygıtlarda sahip olacaksınız. Hücrelerine kadar toplumun hakim olacaksınız, domine edeceksiniz. Ve kalkıp bu da hala bir iddiaçılık, yeni iddiaçılık gibi şeyler söyleyeceksiniz. Ve gizli bir şekilde de buna bir olumlama getireceksiniz. Yani işte devlet aklı var da bizim aklımızın ermediği şeylere böyle bir yapı hakim oluyor, onlar adımlar atıyor gibi bir yaklaşım. Herhalde çocukça bile değil. Yani dinlemeye, yorumlamaya bile gerek olmadığı kanaatindeyim. Böyle şeyleri. Yani burada özellikle devletin dediğim gibi yani devlet aklı rasyon deyata, hani Fransızcası işte değişik Fransızca İngilizce kavramları var. Bu doğrudur, bir şeydir, hani yabana atılmayacak bir kavramdır. Ancak bu kurumların göreceli özelliklerini taşıdıkları, işte yargısının, yürütmesinin, yasamasının, bürokrasinin, şu anda geldiğimiz noktada bu ganimet sisteminde bunların tamamı zaten tek bir merkeze bağlı durumda. O teknik anlamda da devlet aklı diyebileceğimiz bir mekanizmadan Türkiye'de bahsetmek mümkün değil. Bir espri yapayım, hani devletten kastettikleri devlet bahçesi söyleselerdi yani.
1: Evet, bu da ilginç. Peki çok çok teşekkür ediyorum İlhan Caner. Zaman, değerli zamanınızı ayırdınız. Çok kıymetli, başarılar. Çok kıymetliydi fikirleriniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde durup dururken de değil üstelik. Yani genel başkanlık koltuğuna oturduktan bir gün sonra, neredeyse ya birkaç gün sonra daha doğrusu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar üzerinden o FETÖ iması benim çevremde de varmış, ben de bunun farkında değildim, bunun için özür dilerim şeklindeki bir açıklaması vardı. Söylediğim gibi durup dururken ortaya çıkmış bir açıklamadan bahsediyoruz. Bunu okumuştu Sayın Kılıçdaroğlu elindeki metinden. Bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz günlerdir. Hani farklı bir boyuta mı ilerleyecek bu süreç? Özellikle tabii Özgür Özel perspektifinden bakıldığı zaman bunu anlamaya çalışıyoruz. Ve bunu konuşabileceğimiz isimlerden bir tanesiydi eski Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ve CHP Milletvekili İlhan Caner. Neden? Çünkü geçmiş dönem itibariyle hatırlayınız, o da FETÖ saldırılarına maruz kalmış, bu konuda yoğun bir mücadele vermiş, yıllarca mücadele vermiş isimlerden bir tanesiydi. O yüzden de hani bir, dünkü özellikle o sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşım ve Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir şekilde eleştirdiği o paylaşım sonrası ben de bu fikirlerini öğrenmek istedim. Daha da derinleştirme adına, oradaki paylaşımlarının nedenlerini anlayabilmek adına ve tabii ki işte her gün söylüyorum programın başında da, olası sonuçları üzerine de neler olabilir, bunu konuştuk. Evet, zaten hani bu tip tartışmaların, bugüne kadar yaşanan bu tip tartışmalarında hani çok da fazla hani bir siyasi partiye, bırakın CHP'si, AK Partisi, MHP'si fark etmez, bir siyasi partiye bu tip havada kalan iddialar. İşte burada önemli olan şu: Sayın Kılıçdaroğlu diyebilirdi ki işte şu isimler, ben fark etmedim böyle bir durum varmış ama fark ettiğim zaman zaten gerekli temizliği de yaptım, üzerime düşeni yaptım deseydi başka bir şey olurdu. Ama bunu tercih etmedi, havada kaldı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri. İşte şimdi biz de siyasilerimizin genel olarak, bütün bu olaydan sıyrılarak söylüyorum, ne anlatmaya çalıştıklarını anlamlandırmaya çalışıyoruz bir şekilde. İşte bu bizi de yavaş yavaş öyle profesyonelleşmeye doğru götüren, profesyonelleşmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma yolundaki adımlarımızdan bir tanesi. Devam edeceğiz. CHP'ye dair birkaç detay daha var anlatacağım. Özellikle Devlet Bahçeli'nin dünkü temasları dikkat çekiciydi ve söyledikleri, ama şu bilgiyi vereyim: Reha Muhtar'ı kaybettik az önce gelen haber. Yani son derece tecrübeli bir televizyon programcısı, özellikle Show Haber'deki, Show TV'deki haberleriyle hatırladığımız, bir kuşağı aslına bakılırsa etkileyen bir gazeteci, haber sunucusuydu Reha Muhtar. Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında, çok da genç bir yaşta maalesef hayatını kaybetti. Geçen hafta Bodrum'da evinde rahatsızlanmıştı, bir özel hastaneye kaldırılmıştı Reha Muhtar. Şu dakika itibariyle gelen bilgi, kendisinin hayatını kaybettiği yönünde. Elbette rahmet diliyoruz, ışıklar içerisinde uyusun, ailesine de başsağlığı, sevenlerine ve ailesine de başsağlığı dileklerimi buradan gönderiyorum. Şimdi devam edelim. Söylediğim gibi Reha Muhtar da olsaydı şu an devam edin derdi, onu da söyleyeyim, onu da biliniz siz de. Şöyle bir durum var, haber vermeye, haber anlatmaya devam edelim, paylaşmaya, beraber düşünmeye devam edelim. Devlet Bahçeli'den bir mutlak butlan çıkışı geldi dünkü grup toplantısında. Tabii şu önemli, Türkiye dedi ki, Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli ve dedi ve Yargıtay bir an önce bu mutlak butlanla ilgili kararını vermeli. Zaten mevcut CHP yönetimi de hatırlayınız Sarı, yani CHP'nin yeni sözcüsü, parti sözcüsü de Yargıtay kararını vermeden biz kurultay, olağanüstü kurultay kararını alamayız demişti. Ben de hani bir şekilde şu anki yönetimin gündeminde böyle bir şey yok şeklinde yorumlamıştım bunu. Devlet Bahçeli de bunu söyledi, Yargıtay'ı da. Ya şöyle bir durum var, şöyle bir gerçeklik var. Hani bunu hatırlatmadan da hani geçmek istemiyorum. Evet, yüksek yargının bir an önce karar vermesi önemli. Ama biz biliyoruz ki bu kararlar 6-7 aydan önce alınmıyor. Peki kararlar alınsa uygulanıyor mu? Mesela o kararların resmi gazetede yayınlanması için de belli bir süre bekleniyor değil mi? Mesela Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez ihlal kararı verdiği Tayfun Kahraman, 2 aydır, 3 Nisan'da bu kararı vermişti mesela Anayasa Mahkemesi, 2 aydır bekliyor ki dahası var. AYM'den önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de benzer kararları almıştı. Bu kararlarda bir şekilde bekliyor, beklemek durumunda kalıyorlar. O yüzden hani evet, tamam, güzel. Tabii ki Yargıtay kararını bir an önce versin Sayın Devlet Bahçeli'nin de. Tabii her şeyin normale dönmesi hepimiz açısından iyi. Biz de burada çok meraklı değiliz. Hani şu parti karıştı, şöyle oldu, böyle oldu. Partilerden bağımsız olarak söylüyorum. Hani bunları konuşmaya çok da meraklı değiliz. Daha perspektifimizi genişletecek ve işte bugünden yarına unutulacak gelişmeleri aktarmak yerine daha doyurucu bilgilerle hem kendimizi hem sizle hem kendimle paylaşmak niye isterim, hem sizle paylaşmak isterim ama yani izin verilmiyor buna. İşte Yargıtay'da bir an önce kararını versin ama işte örnekler, Tayfun Kahraman örneğini verdim. 2 ay oldu işte, 3 Nisan, bugün Nisan, Mayıs, Haziran. Yani 2 ay geçti üzerinden, hala bir uygulanan bir karar var mı? Hala yok. Yargıtay CHP ile ilgili bu kararı ne zaman alır? Ne zaman gündemine getirir? Gündemine alsa ne zaman sonuçlandırır? Sonuçlandırdı, resmi gazeteleri ne zaman yayınlanır? Bunların hepsi kafa karıştıran süreçler. Ne olacak, ne bitecek? O yüzden öngöremiyoruz. Sıkıntı bu. Öngöremediğimiz için zaten hep burada beraber sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan da. Hepimiz ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu öngörülemez durum ne ülke açısından ne de bizler açısından çok da parlak bir durum vaat ediyor. Bunu görmek, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Dün bu açıklamayı yaptı Sayın Bahçeli, grup toplantısında Yargıtay'ı işaret etti ve arkasından iki ziyaretçisi vardı. Bir tanesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir diğeri de Adalet Bakanı Akın Gürlek bu toplantının, bu grup toplantısından hemen sonra kendisini ziyaret etti. O dikkat çekiciydi ve şöyle açıklamalara bakıyorum. Mesela Gürlek, hani tabii ne konuşuldu, ne oldu, ne bitti, buna dair net bir bilgi yok ama Akın Gürlek'in şu paylaşımı dikkat çekiciydi. Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum gibi çok da farklı bir şey, bize bir şey anlatan, bir şey söyleyen bir açıklama değildi. Ama dediğim gibi bu Yargıtay kararı açıklamasından, Devlet Bahçeli'nin Yargıtay açıklamasından hemen sonra bu ziyaretin gerçekleşmiş olması çok dikkat çekici. Yargı boyutuna bakalım, hazır Yargıtay demişken. Mesela Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi, teslimi iddiaları ile ilgili bir soruşturma yürütülüyordu biliyorsunuz. Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenebilecek nitelikte iddialar bulunduğunu belirtti. Dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Şimdi bu konuya dair yeni adımlar gündemde olabilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve diğer 5 isimle ilgili olarak nasıl bir süreç ilerletecek, onu göreceğiz. O ifadeler tabii dikkat çekiciydi. Mustafa Böceğin ve Muhittin Böceğin, düzeltiyorum, belediye başkanı, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böceğin o iddialarıyla özellikle ön plana çıkmıştı. Babasının adaylık sürecinde 1 milyon babasından 1 milyon euro, doğru söyleyeyim, dolar diyecektim az daha, euro talep edildiği yönünde. Hatta bunu Ankara'da CHP Genel Merkezi'de talep edenlerin CHP Genel Merkezi ile ilişkili olduğuna dair iddiaları vardı. İşte bu iddialar şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önüne gidiyor ve bakalım oradan nasıl bir karar, daha doğrusu nasıl bir süreç ilerleyecek? Bu arada dün söylemiştim, 38. kurultayla ilgili enteresan bir süreç ilerliyor. Yine yargı süreci ilerliyor. Şimdi parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının, tedbiren görevden uzaklaştırılmasının nedeni zaten bu 38. kurultaydı, değil mi? 23 Mayıs'ta 13 kişiden gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklanmıştı. İstanbul Başsavcılığı delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği yönünde bir soruşturma başlatılmıştı. O süreçte ilgili ilginç bir gelişme. Nedir o? Onu söyleyeyim. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı. Dün söylemiştim, bir son dakika bilgisi olarak sizle paylaşmıştım. Özkan Yalım'ın bu 38. kurultayla ilgili tekrar ifade vereceği bilgisi.

ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi. Çocuklardan biri telefondan bana CV'lerini gönderdi. Ben de bu CV'leri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim gibi bir iddiası var, onu söyleyelim. Yine yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım diyor. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak o 38. olağan kurultayda Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayek Böke'ye teslim ettim diyor. Yine Yalım'ın telefonunda Özgür Özel yeni numarası kendi ve veya danışman olarak kayıtlı bir telefonla 13 Ekim 2023'teki mesajlaşmasında Özkan, tamam doğru aktarmaya çalışıyorum, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver şeklindeki bir mesaj soruluyor. Bu mesaj nedir diye soruluyor. O da diyor ki bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel ile yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon lirayla ilişkilidir şeklinde bir iddiası oluyor. Dediğim gibi, daha doğrusu bunlar Özkan Yalım'ın tutuklu bulunan şu an Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün savcılığa verdiği ifade. Dediğim gibi onu baştan bir kere daha söyleyeyim. Sabah gazetesinde bu ifadelerde yer aldı. Bu açıdan bakıldığı zaman hani aklınızın bir kenarında bulunsun, onu da sizle paylaşmış olayım. Tabii biz belli ki CHP'yi sadece işte ne kadar Özgür Özel, bu mesele CHP içerisinde bir mesele değil. Aslına bakılırsa ülke demokrasi, ülke siyaseti açısından, ülkenin geleceği açısından da önemli bir süreç, dikkat çeken bir süreç ilerliyor burada dese de yine de biz CHP içerisinde olup biteni, benim anlayabildiğim kadarıyla bu son anlattığımız iddialar, anlattığım bu son yine verdiğim örnekler üzerinden konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Siyasetten çok yargı mekanizmasının bundan sonraki süreçte benim okuyabildiğim kadarıyla konuşulacağı bir sürece, bir döneme, bir tünele giriyoruz daha doğrusu. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bakalım hani CHP yeni bir parti, yani mevcut Özgür Özel yönetimi ya da ekibi yeni bir parti diye mi devam edecekler? Erken seçim ne zaman olacak? Ya şu söylenmiyor muydu bize? Son bir dakikam, biliyorum arkadaşlarım da uyarıyorlar da. Ya başkanlık sistemi bize istikrar getirecek denmemiş miydi? Bütün bu tartışmalardan azade söylüyorum. Biz daha genel seçimlerin ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bugün mü yapılacak? Kasım'da mı yapılacak? 2027 Kasım'ında mı yapılacak? Olması gerektiği gibi 2028'de mi yapılacak? Daha bunu bilmiyoruz. Hani istikrardan bahsediliyordu ya, benim görebildiğim kadarıyla hangi biz bu durumla mutlulukla, keyifle karşılıyoruz? Bütün partilerden azade söylüyorum bunu. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun, şöyle bir gerçeklik yok mu? İstikrar diye bizim önümüze konulan sistem içerisinde bugün seçimler ne zaman yapılacak bilmiyoruz. Garip bir tablo, garip bir gerçeklikle karşı karşıyayız. İşte aslında bütün bu konuşmalarınızın, bütün bu anlattıklarımızın nedeni de, bütün bu tartışmaların nedeni de tam olarak bu belirsizlikten kaynaklanıyor. Diyelim ve ilk bölümü bitirelim, nefes nefese kaldım ben de. Haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. Ben ikinci bölümde yine sizlerleyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken iki bakan görevlerinden istifa etti. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 66

0: yaşında hayatını kaybetti. Reha Mutar, geçen hafta Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanmıştı. İlçedeki özel bir hastanede tedavisi süren 66 yaşındaki Mutar yaşamını yitirdi. Akademi giriş sınavı oturumları ertelendi. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 12 Temmuz'daki akademi giriş sınavı oturumlarının Ankara'da yapılacak NATO zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Trafikte öfkenin bedeli ağır oldu. Mersin'in Merkez Toroslar ilçesinde önünü kestiği belediye otobüsünün camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza kesildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken kullandığı araçta trafikten men edildi. Kene kabusu devam ediyor. İstanbul'dan tatil için memleketi Sivas'a gelen Hava Dursun, kene tutulmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören iki çocuk annesi Dursun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dış gündemle devam edelim. İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısı başarısız oldu. ABD'nin İran'a ait Keşim Adası'na saldırısına karşılık İran'ın Kuveyt'te ve Bahreyn'deki ABD üslerine düzenlediği saldırının ardından CENTCOM'dan açıklama geldi. CENTCOM, İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine hedef alan saldırısının başarısız olduğunu açıkladı. Öte yandan Kuveyt ordusu İran'ın düzenlediği saldırıda Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken iki bakan görevlerinden istifa etti. Bolivya'da devlet başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden protestolar bir ay aşkın süredir devam ederken hükümette iki bakan görevlerinden istifa etti. Garcia ve Salinas'ın istifa nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken bu gelişme devlet başkanı Paz'ın siyasi konumunun daha da zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Tiran'da Arnavutluk satılık değildir sloganıyla geniş çaplı protestolar düzenlendi. Arnavutluk başkenti Tiran'da toplanan göstericiler Zivernek'te bir sahilin turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti. İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici Arnavutluk satılık değildir yazılı döviz ve pankartlar açarak Başbakanlık binasına yürüdü. Göstericiler burada ülkedeki koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıktıklarını belirterek Arnavutluk bizimdir sloganları attı.
1: Ekonomi.
0: Bodrum Yalıkavak'ta fiyat denetimi yapıldı. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm bölgeleri ve tatil beldelerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı. Bodrum Yalıkavak'ta bir işletmede yapılan denetimde 3 ürün için haksız fiyat artışı, 4 ürün için ise fiyat etiketi mevzuatına aykırılık nedeniyle işlem yapıldı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1 milyon 29 bin 771 oldu. Gayrimenkul satışları bu yıla ise düşüşle başladı. Ocak'ta 204.884, Şubat'ta 222.842, Mart'ta 200.529, Nisan'da 234.468, Mayıs'ta ise 9 günü Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167.048 gayrimenkul satıldı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İstanbul, İzmir, Antalya parçalı bulutlu, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25 derece. Trabzon, Gaziantep çok bulutlu, Trabzon 22, Gaziantep 30 derece. Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Van parçalı bulutlu 21 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Biz geçtiğimiz aylar itibariyle neyi konuştuk? Okullardaki şiddeti, o saldırıların nasıl engellenebileceğini konuştuk. Buna dair çözüm önerileri, uzmanların, yetkililerin bunları aktarmaya çalıştık. Buna dair adımlar geliyor mu? Yani çok böyle yüzeysel adımların geldiğini söyleyebiliriz. O uygulamaları daha somut uygulamalar görmek istiyoruz. Kimlerle konuşmuştuk örneğin? Kadem Özbay, Eğitim İş Genel Başkanı ile konuşmuştuk. Bugün bambaşka bir boyutunu konuşacağız bu meselenin. Yine okullarla ilgili sorunlarımız maşallah bitmiyor. Eğitim sisteminin yenilenmesi gündemde örneğin. Okullara, öğretmen odalarına kamera konulması, yerleştirilmesi. Eğitim işinde buna bir tepkisi var. Kadem Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Hiç olumlu ya da daha iyiye nasıl gideriz konuşması yapamıyoruz sizinle maalesef. Ama gerçeklikler de bunlar. Birkaç başlık var sizle konuşmak istediğim. Bunlardan ilki merkezi sınav gerekçesiyle öğretmen odalarına kamera yerleştirilmesi kararı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bu karar. Neden böyle bir karar alma gereği duyuldu ve eğitim işin buna bir tepkisi var. O tepkiyi anlatabilir misiniz nedenlerini?
2: Yani evet, burada gerekli olarak sınav güvenliğini ifade ediyorlar. Yani biliyorsunuz yapılan sınavların neredeyse son yıllarda tamamı bir şekilde kamuoyuna yansıyan bilgiler de olsa şaibeli olduğunu görüyoruz. Bu şaibelerin üzerine asıl sorunları ortaya çıkarmak anlamının üzerine gitmek yerine yine maalesef öğretmeni hedefe koyan, aslında öğrenciyi hedefe koyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani öğretmeni izleyerek okullarda güvenlik sağlamaya çalışan, öğrenciyi izleyerek güvenlik sağlamaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Aslında biz şunu söylüyoruz. Hani okul dediğimiz yer toplumda en güven duyulan yer olması gerekiyor ya. Yani okulda bir güven sorunu varsa toplumda da var diyorduk. Ama burada şunu görmek lazım. Yani suçlu ve suçluyu ortadan kaldırmanın asıl yolu sebepleri ortadan kaldırmaktır. Yani onları kamerayla izleyerek ya da herkese bir suçlu muamelesi yaparak toplumun bütün bileşenlerini bir nevi suçlu göstererek çözüm sağlayamazsınız. O suçlu sebep olan etkenleri ortadan kaldırmanız lazım. Burada sınav güvenliğini bahane ediyorlar ama şimdi kameralar ve aynı zamanda da ses kaydı alan kameralar, görüntü ve ses kaydı alanlar bayramdan önce okullara yerleştirilmeye başlandı. Nereye yerleştirildi bunlar? Öğretmenler odasına yerleştirildi ve fişe takıldı. Yani elektriği de, bağlantısı da sağlandı. Öğretmenler
1: geçici değil yani. Geçici değil onu anlıyorum ben söylediklerimi.
2: Evet evet, işte biz de bu soruyu soruyoruz ve bakanlığın bu konuda açıklama yapması gerektiğini söylüyoruz. Ya yani diyoruz ki eğer sınav güvenliği esnasında, sınav esnasında bir görüntü almaya ihtiyaç duyulmuşsa bu, evet onun sistemi kurulur ama kamera dediğimiz şey o an sınav esnasında oraya takılır ve sonrasında çıkarılır. Eğer derdimiz sınav güvenliği ise ama bayramdan önce oraya tak, öğretmenlerin kendi aralarında paylaşım yaptıkları odalarda sürekli düşünebiliyor musunuz? Karşınızda bir kamera var ve elektrik akımı da açık. Acaba şu anda bizi gözetliyorlar mı, izliyorlar mı diye ne kadar kötü bir psikoloji olduğunu herkes sanırım anlayabiliyordur. Bu çok, anlamda çok kabul edilebilir bir şey değil yani. Öğretmeni de itibarsızlaştıran, direkt kütüphane haline getiren bir şey. Ve bir de biz şunu biliyoruz. Bugün sınavlardaki şaibelerin hiçbir okullardan kaynaklanmamıştır. Bugün sınav sorularına kimlere hazırlatıldı, orada o sınav soruları hazırladıktan sonra orada görevli hangi yayın evlerinin uzantıları vardı, biz bunu FETÖ döneminde de yaşadık. En iyi de kendini tabii, biliyor. Tabii. Bugün öğretmeni suçlu gibi, öğrenciyi suçlu gibi göstererek bu gerçek uzantıları, asıl gerçek sorunun kaynaklarını örtmeye çalışıyorlar.
1: Gerçekten bu hani tırnak içinde güvenlikçi yaklaşım, tamam öyle bir yaklaşım olduğunu görebiliyoruz ama işin insani boyutunda atlandığını görüyorum. Siz çok güzel bir ifadeniz var basın açıklamanızda. Öğretmenler odası okulun beynidir diyorsunuz. Gerçekten çok doğru bir ifade. Bir yandan da o öğretmenler odası hani Öğrenciler hakkında sohbet edilen ya da belki sistemin eleştirildiği, ya böyle olmaz, çalışma saatlerimiz çok yüksek vesaire, ya da iki öğretmenin dertleştiği çok çok insani bir nokta, çok insani bir yer. Bana böyle 1984 romanını George Orwell'ı yine hatırlattı. Pek çok haberde ben bunu hatırlatıyorum. Yine öyle bir tabloyla karşı karşıyayız galiba.
2: Tam da öyle. Yani biri bizi gözetliyor mantığı. Yani siyasi iktidarın toplumdaki huzur ve güven duygusu anladığı şey şu: sendika alana çıkmasın, eylem yapmasın, basın açıklaması yapmasın. İnsanlar toplumsal olaylarda herhangi bir şekilde tepki gösterdiğinde barikatlar, gözaltılar, direkt güvenlikçi bir müdahalelerle sorunu çözelim. Yani o nedenle söylüyorum. Suçun oluşmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak yerine insanları gözetleyerek orada suçluyu sonradan yakalamayı ya da herhangi bir demokratik eylemi suç gibi göstermeyi ve ülkeyi bu üzerinden yönetmeyi bir anlayış haline getirmiş siyasetle karşı karşıyayız. O nedenle ben birçok eylemde şunu söylemiştim: ülke artık açık cezaevine çevrildi. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda açıklama yapmak istediğimizde hala bakanlığın önü barikatlarla kapalı. Oraya girip normal demokratik bir yolla basın açıklamanı bile yapamıyorsun. Zaten bakanın kendisini yönetemiyorsun. Orada da anlatamıyorsun. Bakın, bugün öğretmene karşı şiddetin bu kadar çok artması, okulda şiddetin bu kadar çok artmasının en önemli etkenlerinden biri, biz hep şunu söylüyoruz: öğretmeni itibarsızlaştırdınız. Öğretmeni hedef haline getirdiniz. Yani okulu adeta bir şirkete dönüştürdünüz. Öğretmeni hedefe koydunuz. Öğrenciyi yalnızlaştırdınız. Okulu geleceksizleştirdiniz. Bunun sonucunda da okulda şiddet arttı. Az önce sizin söylediğiniz gibi öğretmenlerin görevlerini yaparken ders dışında meslektaşlarıyla birlikte, yani tabii, paylaşım yaptıkları, öğrencinin durumunu konuştukları, derslerini konuştukları, belki de özel bir şeyler konuştukları bir ortam var ve orası okulun beyni diyoruz biz, öğretmenler odası. Ya orası özgür olmadıkça eğitim öğretimle ilgili herhangi bir sorun çözülebilir mi? Yani sürekli herkese bir suç işleme ihtimali bulunan şüpheli gibi davrandığınızda orada bir özgürlükten bahsedilebilir mi? Öğretmenin, öğrencinin. Yani güvenlikçi yaklaşımlarla sorun çözmek değil, tekrar altını, suçu ve suçluyu oluşturan etkenleri, sebepleri ortadan kaldıracak politikalar üretilmek zorunda. Yoksa sonradan kamerayla bir kişiyi tespit ettin, onu yakalamakla aslında toplumdaki güven duygusu oluşturmuş olmuyorsun. Ve öğretmeni de şüpheli gibi göstermek, suç işleyebilecek biri gibi göstermek de aslında öğretmenin itibarına büyük bir saldırı daha anlamına geliyor.
1: Evet, maalesef böyle bir durum. Bir rapor açıkladınız siz. Sadece tabii bu güvenlik meselesi, güvenlik sorunu değil. Hem öğrenciler hem öğretmenler açısından böyle bir sorun yok sadece. Başka sorunlar da var. Sonuçta ülkenin genel ekonomik gidişatından da azade değil ne öğrenciler ne de öğretmenler. İlginç bir rapor, ilginç bir detay. Mayıs ayında beslenme çantası, çocuklarımızın, okula giden çocuklarımızın beslenme çantası maliyetinin ne kadar arttığını gösteren bir rapor. Bu raporun da bir detay aylarını aktarabilir misiniz bana?
2: Yani her ay bu ekonomik krizle birlikte, artan enflasyonla birlikte en çok etkileyen alanlardan birinde eğitim olduğunu görüyoruz. Yani eğitim gerçekten büyük bir maliyet haline geldi. Eğitim hakkı tamamen velinin cüzdanına bağlı hale geldi. En temel çocukların eğitimle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasının bile her geçen gün, her geçen ay daha fazla artışla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Biz de burada aylık olarak da hesaplıyoruz. Her yıl sene başında da hesaplıyoruz. Yalnızca çocuğun eğitim anlamında çantasında olması gereken temel ihtiyaçlardan. Biliyorsunuz biz uzun zamandır şunu söylüyoruz. Yani okul yemeği temel bir haktır. Eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani eşit nitelikte eğitim dediğin şey ulaşımla, beslenmeyle ve o okuldaki eğitim ortamıyla birlikte sağlanır. Şimdi okul yemeğini sağlamayan bir anlayış ki, seçimlerden önce vaat eden ama yerine getirmeyen tabii anlayış. Bugün çocukların okullarda açlığına ve susuzluğuna şahit geliyorum. Peki ne olması gerekiyor? Bu sefer velinin çocuğun çantasına beslenmeyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlaması gerekiyor. Onda da bakıyoruz ki her ay ciddi artışlarla karşı karşıyayız. Maalesef ki çocuklarımız öğün atlayarak günlerine devam ediyorlar ve tam da gelişim çağlarındalar. Mayıs ayı beslenme çantası maliyetine de baktığımızda yaklaşık %2 bir artış görüyoruz. Ama biz bu oranları TÜİK'in açıkladığı her ay verilerde görmüyoruz. Yani geçen ay 2000 lira olan bir çanta hazırlandığında çocuğun bu ay onun 2230 liraya kadar çıktığını görmekteyiz. Biz de burada okullarda bir öğün ücretsiz yemeğin hak olduğuna, okulun eşitlik üreten yer olması gerekirken eşitsizliği derinleştirdiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Aslında gerçek verilerde kamuoyuyla eğitim hakkının bile nasıl ihlal edildiğini, tamamen velinin cüzdanına bağlı hale geldiğini işaret ediyoruz aslında.
1: Tabii gerçek anlamda bir kuşağın o sağlığını kaybettiği, işte TÜİK açıkladı obezite oranlarının ne kadar arttığını, daha dün açıkladı, onu konuşacağım ben programı ilerleyen dakikalarında. Gerçekten bir kuşağı o anlamda kaybediyoruz neredeyse. Bütün bunlar yaşanırken, bu tartışmalar yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması vardı. O konudaki fikrinizi de merak ediyorum, yorumunuzu da. Eğitim süresine dair yeni bir tartışma başladı. 12 yıl olan zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi bakan. Ve gerekçe de enteresan. Çocukların daha erken yaşta yüksek öğretime geçebilmeleri. Bu gerekçe size yeterince güven verdi mi, inandırıcı geldi mi daha doğrusu, ya da bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de kaçıncı bu değişen sistem son 25 yıl içerisinde?
2: Aynı iktidar döneminde 9 bakan değişikliği, 4 defa müfredat dediğimiz eğitim öğretim içeriğinde köklü değişiklikler. Hı hı. Ama yamalı, parçalı değişiklikleri saymaya kalksak başımız döner. Yani sınav sisteminin şeklini, adını da konuşmaya başlasak inanın başımız döner. Köklü değişikliklerde bile baş döndüren, yani eğitimin bir sistem olmaktan çıktığını görüyoruz. Ben şöyle diyorum Güçlü Bey, diyorum ki ya ortada gerçekten, hani bu arada çok moda ya devlet aklı, ortada gerçekten bir devlet aklı olsa öncelikle yatırımı eğitime yapar. Öncelikle çocuklarına yapar. Sağlıklı bir toplum, okullardan, eğitim çağından sağlıklı bir toplum yetiştiremezseniz, sağlıklı çocuklar yetiştiremezseniz, dolayısıyla sağlıklı iyi bir toplum da inşa edemezsiniz. Yani bugün çocukları okullarda açsız bırakan, çocukların eğitim süresini kısaltmayı konuşan, daha erken yaşta işçileştirmeyi konuşan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve ben burada tüm yurttaşlara şunu söylüyorum. Bu vaat edilen düzen, oluşturulan düzen kimin çocukları için? Eğer ki bugün okul süresinin kısaltılması konuşuluyor, övülüyorsa, bugün MESEM'ler övülüyorsa, şu soruyu herkes sorması lazım. MESEM'de kimin çocukları işçileştirilmiş? MESEM'de kimin çocukları yaşamını kaybediyor, yaralanıyor? Bu kararı veren de bunu anlatan bakanın ve iktidarın temsilcisi çocukları neredeler? Hani kimin hangi okula gittiğiyle ilgili tercih aslında ülkedeki gerçeği çok net gösteriyor. Şimdi Bakan Yusuf Tekin geldiğinden bu yana, bakın okulların birçok eksiği var, öğretmenin birçok sorunu var, öğrencinin birçok sorunu var, siyasi iktidarın seçimden önce verdiği sözler var. Bunları dert edinmek yerine konuştuğu şey şu: karma eğitim, ya işte kız çocuğunu okula göndermek istemeyenler var, kamuoyu. Kim bu kamuoyu? Yani Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri eğitmiş. Bizimle böyle bir görüşmeniz olmadı. Herhangi bir sendika toplantısında da bu konuşulmadı. Kim kamuoyu? Evet, meclisten övgüler dizisi, tarikat ve cemaatler. Bunu dert ediniyor. Sonra bakıyoruz, neyi dert ediniyor? Diyor ki eğitim süresi uzun, bu zorunlu eğitimi kısaltalım. Bakın TÜİK daha yeni veriler yayınladı Yusuf Bey. Yaklaşık 25 yıldır iktidarda, değil mi? Diyor ki verilerde, bakın bizde 12 yıllık zorunlu eğitim var AKP iktidar döneminde, 2012-2013'te başlayan. Buna rağmen bizim eğitimde kalma süremiz 9.6 yıl. Yani 12 yıllık zorunlu eğitim var ama Türkiye'de 25 yaş ve üzeri insanların eğitimde kalma süreleri 9.6. Bunu iller bazında, bakın bu TÜİK verileri, hatta TÜİK'e de kimin ne kadar güvendiğini dinleyiciler zaten yorumluyordur.
1: TÜİK o çalışmada verileri, o çalışmada bölgeler arası farklılık da inanılmaz. Yani ben de detaylarına baktım, evet.
2: Yani özellikle Doğu bölgesine gittiğimizde bakın ortaokulun bitirilmediğini görüyoruz. Yani 7.6 yıl, kız öğrencilerde 6.5 yıla kadar düştüğünü görüyoruz. Yani daha kendi çocuğunu okulda tutamayan, eğitim hakkını sağlayamayan bir siyasi irade anlayışıyla karşı karşıyayız. Ve şimdi buna rağmen hala şunu konuşuyorlar. Okul süresini kısaltmayın. Ya sen üniversite mezununa iş bulamıyorsun. Yani bir de bunu istihdamla ilişkilendiriyorlar ya. Bugün yine verilere bakın. Her üç gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Yine verilere bakın. Mezun olduğu alanda çalışma oranına bakın. Ya yarısından fazlası mezun olduğu alanda çalışmıyor artık. İnsanlar ne iş olursa yapar haline gelmiş durumda. Maalesef ki siyasi iktidar bu ülkede yaşayan insanlara bir yurttaş olarak bakmıyor. Bir müşteri olarak bakıyor. Bir ara eleman olarak bakıyor. Bir ucuz iş gücü olarak bakıyor. Ama kendi çocuklarına öyle bakmıyor. İşte bu eşitliksiz yaklaşım, bu adaletsiz yaklaşım maalesef ki en başta da eğitim ortamında gösteriyor. Çünkü Müslü Bey, okul dediğimiz yer toplumda sosyal eşitlik ve güven duygusunun sağlanması gereken ilk yerlerdir. Ama biz burada bir eşitlik duygusu sağlayamıyoruz. Eşitsizliğin derinleştiğini görüyoruz. Çocukların eğitim hakkına ulaşmasının artık bir lüks haline dönüştüğünü, ekonomik durumu iyi olanların ancak kısmen nitelikli eğitimden yararlanabildiği bir ülkeye dönüştük. Hani o cumhuriyetin her çocuğun kulağına fısıldadığı, anasına, babasına, diline, kimliğine bakmaksızın eğitim aracılığıyla her şey olabilirsin umudunun tüketildiğini görüyoruz.
1: Evet, maalesef tablo bu. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuğumuzdu. Çok teşekkürler tekrar.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Tablo bu, eğitim sistemine dair söylüyorum. Kadem Özbay'ı daha önce de konuk aldığımızda bu kez okullardaki şiddeti, okullardaki saldırıları, hayatını kaybeden öğrencileri, öğretmenleri konuşmak mecburiyetine kalmıştı. Şimdi de bambaşka bir boyutu var. Yine öğretmenler odasına yerleştirilen kameralar, Kadem Özbay bunu biri bizi gözetliyor yaklaşımı olarak değerlendirdi. Enteresan tartışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim dediğimiz zaman bu ve garip gerçeküstü tartışmaları da gündemimize almak mecburiyette kalıyoruz. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dı konuğumuz. Dilerseniz bir kısa müzik arası verelim. Oradan sonra da devam edeceğiz efendim.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Ne oldudan daha çok bundan sonra ne olabilir? Bu soruya en net yanıt verebilecek isimlerden bir tanesi Sayın Mustafa Balbay, gazeteci büyüğün telefon attığımızda. Sayın Balbay, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Bir yan yana siyaset yapan insanlar şimdi ayrışmaya başladılar. Anadolu illerinde, büyük kentlerde. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu birikimine bir saldırı var şu anda. Hani şöyle bir şey çok mu ileri olur? İnan aklımdan geçen konulardan biri. CHP yönelik soykırım girişimi var. Ben bunu böyle görüyorum sevgili güçlü. Şimdi Mustafa Kemal de sanktiyona çıkarken bu oyunda idam fermanı yoktu. İşte Sinan Meydan açıkladı. Sanktiyona çıkarken değildi o. Sonrasında ona da hainlikler. Şimdi Mustafa Kemal saraya kafa tutarak Kurtuluş Savaşı verdi. Ama Kemal de çanak tutarak bir şey yapmaya çalışıyor. Biri kafa tuttu, biri çanak. Şimdi Kemal de çanak tutuyor. Çanak tutuyor.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. Singapur'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. MSI Bloomberg TV'ye bir röportaj verdi. Merak edilen konulardan bir tanesi tabii Ankara'da bir NATO zirvesi gerçekleşecek. Ne zaman? 7-8 Temmuz tarihleri arasında Trump katılacak mı, katılmayacak mı? Trump'ın NATO'ya bakışı, NATO ile ilgili değerlendirmeleri zaten ortada. Özellikle bu İran'la yaşanan gerilim sürecinde, o çatışma sürecinde NATO ülkelerinin kendisine, Amerika'ya ya da dolaylı yönden İsrail'e de tabii bir yandan da öyle bir gerçekliğimiz var. Destek vermemesini eleştirmişti. Gün gelir bunun karşılığını alırlar o ülkeler demişti. Trump'ın buna benzer, daha doğrusu buna denk gelen, böyle yorumlanabilecek tuhaf açıklamaları da olmuştu. Hakan Fidan dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç kez Trump'la geçtiğimiz ay içerisinde, yani geride bıraktığımız Mayıs ayı içerisinde birkaç kez görüştüğünü, Trump'ın Ankara'da düzenlenecek o NATO zirvesine katılmayı planladığını ifade etti. Kim? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti sırasında. Bir parantez sadece açmak istiyorum. Yapılan tartışmaları aktaracağım size. Spekülatif bir başlık ama yine de aklımızın bir kenarında dursun. Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerin, ki Türkiye'yi de o ülkeler arasında saymıştı Trump, İbrahim anlaşmalarına katılması yönünde, bu ülkelerin, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin İbrahim Anlaşması altına imza atması gerektiğini, bu yönde bir talebi olduğunu dile getirmişti. Ben de demiştim ki burada hani bölgeden çekildikten sonra, ki İran'la şu an müzakereler, işte konuşuruz biraz sonra, ilerletilmeye çalışılıyor. Orada da pek ilerleme kaydedildiği söylenemez ama en azından Amerika güçlerini çektikten sonra, kısmen de olsa elbette üstleri duracak tabii ki, İsrail'in biraz arkasını sağlama almak amacıyla bu yönde bir adım attığını, atmaya çalıştığını söylemiştik. Kimi iddialarda şu yönde, Trump'ın Ankara'ya gelme şartı olarak bu meseleyi de gündeminde tuttuğu, bu yönde iddialar var ama dediğim gibi doğrulanmamış iddialardır. Mantıksız mı? Doğrusunu söylemek gerekirse bana çok da mantıksız gelmedi. Peki, Amerika demişken tabii Tom Barak'tan büyükelçi, Amerika'nın Ankara büyükelçisi Tom Barak'tan, ki işte görevinde birinci yılda tamamladı. Biliyorsunuz artık pek çok karpuz taşıyor. Bunlardan bir tanesi büyükelçilik. Diğeri Suriye özel temsilciliğiydi. Şimdi bir de Irak özel temsilciliği görevi verildi kendisine. Trump'ın özel temsilcisi oldu. Neredeyse bütün Orta Doğu'ya bakıyor. Zaten kendisi de Orta Doğu kökenli bir isim. İlginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Irak, Suriye ve Türkiye'nin ortak olarak, yani eşit olarak anıldığı bir paylaşım bu. Orta Doğu'nun kalıcı istikrarına dönmek zorunda olduğu, stratejik bir konumda oldukları yönünde bu ülkelerin. Hatta bu üç ülkeyi dengelemek, dengelemek için Amerika'nın temas ve kaldıraç noktasındaki tek unsur olabileceğini söyledi. Dini ve mezhepsel farklılıkların ötesine geçmek gerekiyor ifadesini kullandı. Trump tarafından benimsenen bu bir hayati misyon olarak değerlendirildi o sosyal medya paylaşımında. Bölgenin dağınık yapısını düzen ve karşılıklı çıkarların birbiriyle uyumlu bir doku su şeklinde dokuyarak ortak bir refaha doğru hizalanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır Amerika Birleşik Devletleri dedi. Tabii bu çok farklı şekillerde yorumlandı. Barak'ın yaptığı bu açıklamalar bir kere zaten hani genel olarak bölgeye bakışı ortada ama ne kastettiği enteresan burada, neyi anlatmaya çalıştığı dikkat çekici. Bir kere genel olarak bakıldığı zaman Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bu anlamda aynı cümle içerisinde kullanılıyor olması akıl alır gibi değil. Neden? Çünkü şunu söyleyebiliriz. Sen Türkiye benzer kırılganlıktaki bir ülke mi ya da benzer süreçlerden geçen bir ülke mi? Daha Tom Baran bu anlattıklarıyla ilgili belli ki çok tartışılacak, çok konuşulacak görev süresi boyunca. Ben bir kısa bir ara vereceğim. O aradan sonra devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Bakın 14 yaşı geçtikten sonra 14 yaşa kadar %99 iken okullaşma oranı, 15-19 yaş aralığında eğitime katılım oranı %73'e düşüveriyor bir anda. Ama biz hala 200 küsur üniversitemiz olmasıyla övünüyoruz, böyle bir gerçekliğimiz de var. Bakanlıkların yaptığı harcamalar, özellikle bu makam araçları konusunda yapılan harcamalar, bunlardan hiç ödün verilmiyor olması, itibardan tıpkı ödün verilmediği gibi bunların çok eleştirildiğini dile getirmiştik. Eğitim sistemine yönelik eleştirileri gündeme getirirken engelli vatandaşlarımız açısından bakınca, örneğin yüksek öğrenime erişebilen engellilerin oranı ne? Kadınlar açısından biz bu tip verileri, bu tip konuları tartışırken kadınların ne kadar dezavantajlı olduğunu söylüyoruz. Hele bir de engelli ise bu sorun çok daha fazla, çok daha büyük oluyor maalesef. 12 Eylül'de işkencelerde hayatını kaybeden, idam sehpasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı buradan anıyoruz. Hepsine buradan bir selam gönderiyoruz.
5: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Devam ediyoruz Yeri ve Zamanla. Nereye gidiyoruz? St. Petersburg'a gidiyoruz. Neden? Çünkü St. Petersburg Ekonomi Forumu bugün itibariyle başlıyor. Karşımda da Ceyda Karan var. Program, Radyo Sputnik programcısı, Eksen programını hazırlayıp sunuyor. Sevgili Ceyda, merhabalar.
4: Merhabalar Güçlü. Merhabalar herkese.
0: Kolaylıklar diliyorum sana. Güzel bir şehirdesin. Çok güzel bir şehirdesin. Kıskanmıyor evet. Değilim. Onu söyleyeyim. Bu bir. İki. Herhalde bu senenin en çok konuşulacak konusu bir. Tabii Putin Cuma günü konuşacak. Orada neler anlatacak? Buna dair öngörülerini merak ediyorum ama katılımcıların profili herhalde, değil mi? Oradan başlayalım mı?
4: Evet. Güçlü. Gerçekten Kuzey'in başkenti diyorlar biliyorsun Rusya. Da St. Petersburg'a bu sene ilginç bir katılımcı profili var. 3-6 Haziran tarihlerinde. Aslında bu sene tabii bu yıllık en önemli etkinliği diyelim. Ekonomi etkinliği ama jeopolitik de hep öne çıkıyor bir şekilde. Tabii Putin'in konuşmaları forumun kapanışında. Normalde son yıllarda hep küresel güney odaklıydı, hep öne çıkıyor. Bunlar da aslında çok farklı değil. Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan, pek çok ülkeden katılımcılar var ama bu sene Batı'dan bir takım sürprizler geldi. O yüzden herkesin dikkati de çevrilmiyor değil. Yoksa yani örneğin Çin Devlet Başkanı Yardımcısı, işte Özbekistan Cumhurbaşkanı gibi isimler var tabii. Endonezya, Vietnam, Laos, Brezilya, Suudi Arabistan, işte Kuzey Kore heyeti gelecek. Yani baktığında küresel güney var.
0: Tabii.
4: Ama Batı'nın son tabii Ukrayna özel harekat sonrası tecrit çabaları düşünüldüğü zaman çok dikkat çekici isimler var. Birincisi tabii Donald Trump'ın bu resmi bir kimlik taşıyor. Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Mims Cook burada. Ve özellikle tabii 2017'den bu yana ilk defa Amerika'dan böyle bu düzeyde bir katılım var. Onun dışında tabii daha önemlisi belki Amerika'da muhafazakar tabanda milyonlarca tüketicisi olan Candace Owens ve yani onun önemi tabii çok akıllıca çünkü bir gazeteci, bir siyasi analist ve aslında Amerika'da bu neoliberal işte değerler, iptal kültürü, okullarda küçük çocuklara LGBTQ propagandası, kontrolsüz göç gibi böyle bir takım şeylere itiraz eden siyahların en önde gelen muhafazakar isimlerinden. Amerikan tipi muhafazakarlıktan bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla yani Rusya'nın tecridinden bahsedilirken Amerika'da çok önemli kitlelere hitap eden bir isim burada olacak. Şimdiden bir takım kapışmalar da oldu. Moskova'yı gezdi. Rusya'nın ne kadar güzel olduğunu falan anlatıldı tabii. Amerikan siyasetini biraz karıştı. Onun dışında Scott Ritter bence önemli. Scott Ritter'ı Türk okuyucular tanıyacaklardır. Çünkü hem BM silah müfettişi Irak işgali sırasında itirazlarıyla öne çıkmıştı. Hem tabii aynı zamanda Amerikan subayı bölgeyi yakından biliyor. Hem de bu Amerikan müdahalelerine itiraz eden bir isim. 2 sene önce ben yine buradaydım 2024'te. O dönemde Amerikan Dışişleri Bakanlığı pasaportuna el koymuştu ve gelememişti Scott Ritter. 2 yıl sonra nihayet geliyor. Dolayısıyla onun vereceği, yapacağı analizler, bu da paneller olacak pek çok konuda. Merak ediyor herkes. Çünkü hani Amerika için de sıra dışı bir uygulamaydı. Bir önde gelen bir ismin
0: Tabii.
4: pasaportuna el koyup ülke dışına çıkmasına izin vermek
0: Özgürlükler
4: Biden
0: ülkesine
4: döneminde.
0: hoş geldiniz.
4: Tabii Joe Biden döneminde oldu bütün bunlar. Neyse. O var tabii. Onun dışında Almanya'dan 4 yıl sonra ilk kez iş heyeti var. Gerhard Schröder'in buralarda olduğu söyleniyor. Rusya'da olduğu söyleniyor. Daha önce tabii ki Almanya'nın eski başbakanı
0: Tabii.
4: 2000'li yılların başlarında. Dolayısıyla böyle Batı'dan dikkat çekici katılımlar var. Alman heyeti ticaret odası CEO'su Matthias Schepp'in bile Frankfurter Allgemeine'de demeçleri var. Tabii Rusya piyasasını kaybetmemek gerektiğine dair herkes tabii onları konuşuyor.
0: Tabii.
4: Dolayısıyla da Batı tecridi bakımından dikkat çekici bir forum olacak. Pragmatik diyalog, istikrarlı bir geleceğe giden yol diye de bir ana tema belirlemişler
0: O
4: tabii.
0: dikkat
4: Hani evet.
0: çekici. Şimdi Putin konuşacak Cuma günü. Hatta biz de radyo olarak vereceğiz
4: Evet.
0: elbette onu canlı olarak.
4: Evet.
0: Simultane çeviriyle tabii ki. Bu bahsettiğim profil değişimi Putin'in açıklamalarına da geçmiş yıllardaki açıklamalarına karşılaştırdığın zaman bu yıl farklı bir çizgi izleyebilir mi Putin? Batı'ya dair farklı cümleler, farklı ifadeler, farklı bir yaklaşım ortaya koyabilir mi?
4: Açıkçası çok zannetmiyorum. Naçizane benim garantim. Son dönemde tabii bir de Rusya'da Ukrayna'dan kaynaklanan ama tabii bu Batı yardımı olmadan mümkün
0: Tabii,
4: de değil.
0: tabii.
4: Sarobels katliamını biliyorsun. 21 çocuk ve genç insan öldürüldü ve Rusya hakikaten bu konuda sert bir tutum
0: Tabii.
4: takınmış durumda. Nihayet hatta içeride de tabii tartışmalar var bu konuda ama ben çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Yine de
0: Anladım.
4: tabii bu bir jeopolitik ekonomik bir forum. Dolayısıyla da dünyaya açık olma bağlamında öyle diyelim. Yani küresel güney, küresel ekonominin dönüşümünün yarattığı yeni fırsatlar, kalkınma metotları
0: Tabii.
4: tartışılacağı gibi Rusya'nın batıya aslında barış içinde bir arada yaşamaya açık olduğu mesajını mutlaka verecektir diye düşünüyorum ben tabii yani.
0: Bakalım.
4: Bu sene Cuma günü göreceğiz hep.
0: Göreceğiz. Takip ederiz hep beraber. Ceyda Karan, çok çok teşekkür ediyorum.
4: Rica ederim. Ne demek?
0: Kolaylıklar.
4: Kolay gelsin.
0: St. Petersburg Ekonomi Forumu söylediğim gibi bugün başladı. 6 Haziran'da devam 6 Haziran'a kadar devam edecek ve elbette bütün ayrıntıları, bütün detayları hem radyomuzda, Radyo Sputnik'te hem de internet sitemizde, Sputnik Türkiye internet sitesinde de bulabilirsiniz. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Trafikte şiddet, yani öyle canınızı sıkan bir hareket, bir size karşı bir tavır olursa sakın muhatap olmayın. Derin bir nefes alın. Bu konuda uzmanlar da söylüyorlar. Şu 3 saniye derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin. Özellikle işte bu arabadan inerek kavga edenler, sadece o mu? Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara yönelik cezalar, böyle 40 bin, 50 bin, 100 bin liralık cezalar, 3 ay, 5 ay, 6 ay boyunca ehliyetine el konulacağını öngören bir yasal düzenlemeden bahsediyorduk biz, değil mi? Ne oldu o yasal düzenleme? Siz de haber bültenlerinde seyrediyorsunuzdur. Bırakın seyretmeyi, birebir şu an trafikte sağınıza solunuza baksanız muhtemelen göreceksinizdir benzer gerilimleri ya da benzer hataları yapanları. Hala trafik kanunu teklifinin bu kadar önemsendiği halde hala yasalaşmış olmaması da çok dikkat çekici. Hani insan gerçekten hayret ediyor diyebiliriz herhalde.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın artık son bölümündeyiz. Yavaş yavaş toparlayalım. St. Petersburg'daki ekonomi zirvesinin ayrıntılarını sevgili Ceyda'dan, Ceyda Karan'dan aldık. Takip edeceğiz elbette. Söylediğim gibi bütün detaylar, bütün ayrıntıları da radyoda, Radyo Sputnik'te bulabilirsiniz. Sadece Radyo Sputnik'te değil, Sputnik Türkiye internet sitesinden de detaylara ulaşabilirsiniz. Bir hatırlatma, Cuma günü konuşacak. Öğleden sonra saatlerinde, 2'den sonra konuşması bekleniyor Rusya Devlet Başkanı Putin'in. Ve radyodan da canlı olarak yayınlanacak, Radyo Sputnik'ten simultane çevirisiyle birlikte elbette. İran-Amerika gerilimi üzerinden biraz daha bahsedelim son birkaç dakikam. Onları da size aktarayım, ne oluyor ne bitiyor. Bir kere ateşkes süreci tıkanmış durumda şu dakika itibariyle. İran biliyorsunuz İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik bitmeyen saldırıları nedeniyle bu müzakere sürecini askıya aldığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra da bölgede gerilim artıyor. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan Hürmüz Boğazı'ndaki o Keşm Adası'na bir saldırı gerçekleştirildiği yönünde bir bilgi var elimizde. Bu saldırı dün itibariyle gerçekleşti. İran'sa misilleme olarak ne yaptı? Amerikan üslerine, Kuveyt'teki Amerikan üslerine, daha doğrusu sadece Kuveyt'teki değil Bahreyn'deki de Amerikan üslerine 2-5 füze, toplamda 5 füze fırlattığını açıkladı. Bu yine bu noktaların hedef alındığını biz biliyoruz. Ortadaki bilgiler, en azından somut bilgiler bu. İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklamalar var. Artık dedi, geçiş için bütün gemiler İran'dan izin almak mecburiyetinde. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi açıklama. Hürmüz Boğazı'nı kullanacak tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının yeni kurulan, şu dikkat çekici isim de verildi, Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi bu sisteme başvurarak geçiş izni alması gerektiğini açıkladı. Yine açıklamada enteresan ayrıntılar var. Sistem üzerinden incelenen talepler doğrultusunda yalnızca başvurusu onaylanan gemiler boğazdan geçebilecek. Yani başvurdum, işte parasını verdim, vermedim, her neyse, o da ayrı bir tartışma konusu. Hani bunu yaptım ve geçerim değil. İran'dan bu yönde bir Tahran yönetiminden de o gemilerin, geçecek gemilerin de izin alması gerektiğini biliyoruz. Tabii ücretlendirme meselesi de ayrıca değerlendirilecek, ayrıca konuşulacak açıklaması yine devrim muhafızlarından yapıldı. Bu arada İran basınından bir açıklama var. Onu da hatırlatarak programı bitireyim izninizle. Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu isim bir açıklama yaptı. Neyle ilgili? Biliyorsunuz İran'ın yine İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hameney, İsrail ve Amerikan saldırısında hayatını kaybeden dini lideri, bir önceki dini liderinin cenaze töreninin programı açıklandı. Hameney için 3 kentte 3 farklı cenaze töreni programlandığını yine belirtildi. Tam olarak tarih verilmedi, onu söyleyelim, ama mesela şu detaylar var. Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesi bekleniyor. Yine naaşın ardından Ayetullah Ali Hameney'in naaşı Kum kentine, daha sonra da benzer bir tören için Meşet kentine nakledilecek. Buralarda da yine bu iki kentlere, Tahran'ın dışındaki Kum ve Meşet kentlerinde de cenaze töreni Hameney için düzenlenecek. Nereye defnedilecek Hameney? Meşet'teki İmam Rıza Türbesi olması planlanıyor. Şimdilik gelen haberlerde Bu yönde bunu da hatırlatarak programı bitirelim. Yavaş yavaş ne yaptık? 3 Haziran 2026 çarşambanın gündemini aktarmaya çalıştık. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce programın hazırlanması ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma Simge Erten, Akif Özcan ve elbette editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte burada olacağım. Ne yapıyorsunuz? Yapabiliyorsanız eğer aklınıza mukayyet oluyorsunuz. Yarın bu saate kadar hoşçakalın.

Güçlü Özgen'ler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesinin iptalini görüşecek. Et, süt ve su ürünleri tesislerine yeni destek yapılacak. OECD büyüme tahminlerini düşürdü. Ayrıntılar bültenimizde. AYM, süresiz nafaka düzenlemesinin iptalini görüşecek. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Başvuruya esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek. Reha Muhtar yaşamını yitirdi. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazeteci geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin abisi Halil Destici vefat etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin

0: Ağabeyi 64 yaşındaki Halil Nural Destici'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Halil Nural Destici yarın öğle namazını mütakip Eskişehir'in Günyüz ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Mutlak butlak kararı sonrası tedbiren genel başkanlık görevinden alınan CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. 3200 kişinin katıldığı açıklanan toplantıda Özel kürsüye CHP Genel Başkanı anonsuyla çıktı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini bugünkü iktidarla yürümeyi tercih edenler diyerek hedef aldı.
1: İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Diğer tarafta bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve bir haksız hukuksuz mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında bulunanlar var.
0: Yaşanan sürece ilişkin Özel, en kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür dedi.
1: Milletin vicdanında köpürüp taşan bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır, geri adımlar atılır. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
0: Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu. Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yolcu otobüsüne saldırdı. Saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybederken 11 kişi daha yaralandı. İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısı başarısız oldu. ABD'nin İran'a ait Keşim Adası'na saldırısına karşılık İran'ın Kuveyt'te ve Bahreyn'deki ABD üslerinin düzenlediği saldırının ardından CENTCOM'dan açıklama geldi. CENTCOM, İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine hedef alan saldırısının başarısız olduğunu açıkladı. Öte yandan Kuveyt ordusu İran'ın düzenlediği saldırıda Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken iki bakan görevlerinden istifa etti. Bolivya'da devlet başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden protestolar bir ayı aşkın süredir devam ederken hükümette iki bakan görevlerinden istifa etti. Garcia ve Salinas'ın istifa nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken bu gelişme devlet başkanı Paz'ın siyasi konumunun daha da zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Tiran'da Arnavutluk satılık değildir sloganıyla geniş çaplı protestolar düzenlendi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan göstericiler, Zivernek'te bir sahilin Truzim projesi kapsamında satılmasını protesto etti. İskenderbey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Arnavutluk satılık değildir yazılı döviz ve pankartlar açarak Başbakanlık binasına yürüdü. Göstericiler burada, ülkedeki koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıktıklarını belirterek Arnavutluk bizimdir sloganları attı.
2: Ekonomi.
0: Et, süt ve su ürünleri tesislerine yeni destek yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alpert 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayınlandığını duyurdu. Destekle et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. OECD büyüme tahminlerini düşürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. OECD'nin tahminine göre Türkiye ekonomisi bu yıl %3,1 ve 2027'de %3,8 büyüyecek. Örgüt, Mart'ta yayınladığı raporda Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl %3,3 ve 2027'de %3,8 olacağı tahmininde bulunmuştu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.214 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada Dolar 45 lira 96 kuruş, euro 53 lira 45 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6635, çeyrek altın 10822, tam altın 43144, atı altını ise 44231 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerine mevsim normallerinin 6 ila 8, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim, 26 derece. İstanbul, İzmir, Antalya parçalı bulutlu. İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25 derece. Trabzon, Gaziantep çok bulutlu. Trabzon 22, Gaziantep 30, Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Van parçalı bulutlu 21 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
4: Limon küflendi. Köflü tarafı attım. Kalanını kullanıyorum. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisine değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısma tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısından yakalar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
3: Pul biberde?
4: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksinini yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başlıyor. Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu, en az 7 sivil hayatını kaybetti. İran kuvvette ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. Ayrıntılar haberimizde olacak. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başlıyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov 3-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Forumda yaklaşık 100 ülkeden 20 bine yakın katılımcının olacağı bilgisini paylaşan Ushakov, ABD Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Cook başkanlığındaki resmi Amerikan heyeti birkaç yıl aradan sonra ilk kez foruma katılacak. Amerikalılar 2017-18'den beri bu seviyede bir forumda temsil edilmedi ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de forumun ana oturumuna katılacak. Etkinlik kapsamında dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu, en az 7 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'daki sivil hedeflere İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna karşılık olarak Ukrayna'da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor. İran kuvvette ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada Amerikan güçlerinin İran'ın Keşim Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri de kuvvetteki Amerikan askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurduğu bildirildi. Kuveyt ordusundan da bir açıklama geldi. Hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığı bildirildi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman saldırılarını önlemesinden kaynaklandığı belirtildi. Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada halka ise emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlenen hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordu sözcüsü Adre, güneydeki Arzi, Kevseriyet, Erriz ve Zeariye beldelerine de saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. Adre, bu bölgede yaşayan halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları sık sık İsraillerin saldırısına uğrayan Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açılmasını kınadı. Açıklamada bu tür tüm yasa dışı ve provokatif İsrail uygulamalarının derhal durdurulması çağrısında bulunmakta ve Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statüye bütünüyle saygı gösterilmesi gerektiği yeniden teyit edilmektedir ifadeleri kullanıldı. Ve bu arada da İsrail-Lübnan 4. tur görüşmeleri ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Lübnan heyetleri arasında doğrudan müzakerelerin 4. turuna ev sahibi yaptıklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada iki ülke heyetlerinin salı günü bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini dile getiren Pigott, ABD'nin bu tarihi müzakerelerde ara buluculuk yapma kararlılığını da yineledi. Fransa, İsrail'in savunma fuarına katılımını yasakladı. Fransa, Paris'te düzenlenecek savunma fuarında İsrail'in ulusal stand kurmasına ve buraya hükümet temsilcisi göndermesine izin vermedi. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Fransız hükümetinin aldığı karar doğrultusunda Haziran ayı sonunda düzenlenecek Paris 2026 fuarına İsrail hükümet temsilcilerinin katılımının İsrail'in stand açmasının ve saldırı sistemleri sergilemesinin yasaklandığı aktarıldı. Fransa 2024'te de İsrail'e yasak getirmişti. Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi. Ülkede aralarında Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu çeşitli sosyal medya mecralarının yaş doğrulama sistemi kurması zorunlu hale getirildi. Gençleri sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefleyen uygulama yaklaşık 8 milyon sosyal medya kullanıcısını etkiliyor. Düzenlemeye uymayan sosyal medya şirketlerinin 2,5 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Nijerya Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola virüs vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Ülkede şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir vaka tespit edilmedi. Ancak federal hükümet tüm eyalet yönetimlerine gözetim faaliyetlerini artırmaları ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri talimatı verdi. Hemen hatırlatalım, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar 1000'den fazla şüpheli vakayla 247 ölüm kaydedildi. Dünyanın haberini aktardık, yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'den arka arkaya tarihi çıkışlar geliyor. Anti-emperyalist cephenin tahkimatı noktasında gerek Türkiye içinde gerekse de bölgede çok önemli Kudüs Paktı önerileri İsrail'e karşı. Aynı zamanda terörsüz Türkiye hedefi. Aslında hepsi bakıldığı zaman birbirleriyle bağlantılı konular. Şimdi gelinen aşamada anladığım kadarıyla bir şey var. Tartışma var. İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin. En son bir çıkış daha yaptım. Bu son çıkışı nereye oturtabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz?
3: Karartım açıkçası çok ciddi bir tartışma olduğu doğrusu değil. Bu yönde bir tartışma olduğuna dair bir kanaat oluşturulmak isteniyor ve esasen bunun üzerinde bir tartışma terörsüz Türkiye adı verilen PKK'nın feshedilmesi, lağvedilmesiyle sonuçlanan sürecin akamete uğratılmasına çalışan dış kaynaklı bir beklenti var.
2: Bir karşı çıkış değil de şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Acaba toplum nasıl karşılar böyle bir adım değil mi? Mesela millet hazır mı acaba böyle bir şeye yönünde bazı soru işaretleri üzerine anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli böyle bir çıkış yapıyor.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 3 Haziran 2026 çarşambayı gösteriyor takvimler. Saatlerde 11.20 oldu mu Radyo Sputnik'te basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim gazetelerimizi aldık. Bakacağız Türk medyası Türkiye'den ve dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşınmış. Ve bugünün ilk gazetesi Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi dün CHP'nin grup toplantısından fotoğrafları ve Özgür Özel'in açıklamalarını manşetine taşımış. CHP'nin tarihi bir grup toplantısıydı diyebiliriz ve Özgür Özel'in bu tespiti damga vurdu. İftiracı alçaklar partinin çatısında oturuyor. İşte Özgür Özel'in bu sözleri Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Özgür Özel konuşmasına Nazım Hikmet'in biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta dizesiyle başlamıştı. Ve Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Trump'a, delegelere birçok isme eleştirilerini yöneltti. Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi: İsmet Paşa'nın demokrasi madalyası var. Seçimde kaybeden genel başkanlığa bıraksaydı madalyası daha büyük olacaktı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da önceki kumpaslarda nerede duruyorsan şimdi de tam oradasın. Üstüne çıktığım Toma'nın şoför koltuğunda oturuyorsun dedi. Son derece iddialı sözler vardı CHP lideri diyeceğim şimdilik Özgür Özel'in konuşmasında.
5: Ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi de Yargıtay'a acil çağrı manşetini kullanmış. Yine dünkü grup toplantılarında verilen mesajlara yer vermiş. İlk sayfasındaki manşet haberinde CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay'a çağrı geldi diyor. Bahçeli ve Bakırhan Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı. Bahçeli'de grup toplantısında yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini belirtti ve itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik yaşamın ve sivil siyasetin önü açılmalıdır dedi. Yargıtay'ın başvuruyu 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde de el alıp almayacağı merak konusu oldu diyor bu haberde. Ve Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını açıkladı. Dün mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kılıçdaroğlu'nun A takımında kimler var? Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu olurken MYK'daki isimlerden bazıları da Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Müslüm Sarı, Semra Dinçer, Deniz Demir gibi isimler oldu bu MYK'da.
6: Cumhuriyet gazetesindeyiz. Özgür Özel mutlak butlan sonrasındaki ilk parti grubu toplantısında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Kurultay yapılır, bu defter kapanır dedi. Kılıçdaroğlu engellemek istedi ifadesini de kullandı kendisi. CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun engelleme girişimlerine karşın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısını yaptı. Salon tıklım tıklım dolarken dışarıda kalanlar da oldu. Özel kürsüye CHP Genel Başkanı anonsuyla çıktı. Bu da dikkat çeken detaylardan bir tanesiydi. CHP lideri biz bu işin hiçbir yerinde yokuz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sert tepki gösterdi ve 1 milyon kişinin canlı izlediğini belirtelim. Bunu da Cumhuriyet gazetesi detaylı bir şekilde yer vermiş haberinde. Salona sığmayan partililer Özel'in konuşmasını iktidar kulisi bölümündeki TV'lerden de izledi. Sadece 3 hesaplı izleyenlerin sayısı 1 milyonu buldu. Bir diğer haberimizle devam ettiğimizde Cumhuriyet gazetesine Galata Kulesi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı ve Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı'nın ardından yere batan sarnıcı da İBB'nin elinden alındı. Yaklaşık 13 milyon dolar harcanarak restore edilen yere batan sarnıcını 2022 yılından bu yana 11 milyon turist ziyaret etmişti.
0: Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasından bazı sözleri sayfalarına taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde konuşmuştu. CHP'li belediyeleri sert çıktı. Cumhurbaşkanı son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez dedi. Kamu kaynakları kimsenin malı değil diye ekledi. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcu dedi. Bankaların devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını unutmadık dedi. FETÖ'nün elebaşılığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası da 350 milyar dolardan fazla dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde bu sözleri söyledi. Sabah gazetesi de yine o günden bir fotoğrafla beraber manşetine bu haberi almış.
5: Nefes gazetesinin sayfalarından bir haberle devam edelim. CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelere hizmeti kesti diyor. Kim kesti? AK Partili olan Çerçioğlu. CHP'li ilçeleri unuttu diyor. CHP'den istifa etmişti. Daha iyi hizmet vereceği vaadiyle AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçi'nin çifte standardı gündem oldu diyor Nefes gazetesinde. Topuklu Efe lakaplı başkan CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 10 ilçeye hizmeti kesti. Başkanlar Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama görevini yerine getirmemesi nedeniyle sivrisinek ve haşere sorununun halk sağlığını tehdit eder hale geldiğini açıkladı. Ve ortak açıklama yapılmış belediye başkanları tarafından Bozdoğan'da Mustafa Galip Özel, Çin'de Mehmet Kıvrak, Didim'de Hatice Gençay, Efeler'de Anıl Yetişkin, Germencik'te Burak Zincirci diyor ki yayımladıkları ortak bildiride yurttaşların mağdur olmaması için ilaçlama hizmetinin kendileri tarafından yapılacağını duyurmuşlar. Yapılan açıklamada ilaçlamanın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu hatırlatılmış ve vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere istilasıyla baş başa bırakılmasını kabul etmiyoruz demişler belediye başkanları.
6: Milliyet gazetesindeyiz. Sosyal medyanın biraz da tehlikelerinden bahsedeceğiz. Aman oltaya gelmeyin şeklinde Milliyet gazetesi bunu haberleştirmiş. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan sponsorlu reklamlar klasik dolandırıcılık yöntemlerini aşarak yeni bir boyut kazandı. X'te yapay zeka kullanılarak ünlülerin görüntüleriyle reklam yapıyorlar. Tuzağa düşüp linke tıklayanlar da maalesef dolandırılıyor. Bilişim uzmanları da bu konu hakkında vatandaşları uyarıyor. Bu oltalama yöntemine karşı kullanıcılara karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyor. Ve bir diğer de ChatGPT zarar suçlaması. ChatGPT'ye karşı bir zarar suçlaması var. ABD'de Florida Başsavcısı Utmeler, sohbet robotu ChatGPT'nin bağlı olduğu OpenAI şirketi ve CEO'su Sam Altman hakkında dava açtı. Utmeler'in gerekçesi ChatGPT'nin genç kullanıcıları bağımlı hale getirerek ve zararlı davranışları teşvik ederek tehlikeye atması.
0: Peki o halde Akşam gazetesiyle devam edelim. Trump zirveye geliyor demiş Akşam gazetesi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dünkü açıklamasına yer vermiş. Biliyorsunuz başkent Ankara 7-8 Temmuz'da önemli bir ev sahipliği yapacak. Ankara'da NATO zirvesi düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD Başkanı Trump'ın zirveye gelmeyi planladığını aktarmıştı. İşte Akşam gazetesi de bunu sayfalarına taşımış. Arkadaşlar dizilerle aranız nasıl, seyrediyor musunuz dizi çok?
6: Yok.
0: Maalesef bizim masada bununla ilgili çok sohbet edeceğimiz bir şey yok. Çünkü ben de hiç dizi seyretmiyorum. Sadece böyle hani böyle platformlarda belirli bölüm olan dizileri seyredebiliyorum.
6: Siz kendi aranızda konuşuyorsunuz ama orada reklamlarda mesela bir fragman çıktığına ben duyuyorum sizi.
0: Evet, fragmandan fragmana işte. Şöyle ben 2020'den beri çok az dizi seyrediyorum. Yani toplam totalde seyrettiğim dizi bir ya da iki tanedir. Hani bu 6 sene içerisinde. Ama platformlardaki hani ne kadar süreceği belli olan diziler var ya, çünkü onu evet, açıyorum.
6: Sezonluk.
0: Bir açıyorum, hani bir günde ben bir sezonu bitiriyorum evet, mesela. Ama diğer böyle bir hafta bekle, o iki saat, iki üstüne üstlük bir de iki saatte reklamla donandığı zaman ben o dizileri seyredemiyorum artık.
5: Evet, gerçekten katılıyorum. Bir de dizinin içerikleri çok uzayınca artık izlenmez hale geliyor, sıkıcı hale geliyor.
0: Evet, bir süre sonra bütün diziler evet, aynı şeyler yaşanıyor.
5: Evet, senin ortak için takip ettiğimiz diziler vardı hatta.
0: Evet,
5: aynen. Bir süre sonra bıraktık onları izlemeyi mesela bıraktık.
6: Aynen, senaryoyu bıraktık anlamsız bir şekilde uzatmaları çok tabii anlamsız, bir yerden sonra sıkıyor insanları.
5: Senaryonun içeriği de anlamsızlaşıyor bu arada.
6: Nerede o eski diziler?
0: İşte tam bu noktada kesinlikle, bakın 30 tane dizi varmış bu dönemde de ve sadece 12'si kalmış. Artan maliyetler ve kanal bütçeleri nedeniyle birçok dizi ekranlara veda etmiş. Şimdi yaz dönemi dizileri başlayacak. Bu yazlık klasik o gördüğümüz
6: aşk.
5: En azından
6: aşk
5: kısa süreli oluyor ve daha eğlenceli.
0: Bence de yani oluyorlar. Bence de öyle olacak zannedersem. 30 dizi bitmiş, 12'si kalmış. Bu masayı çok ilgilendirmedi bu ama tüm Türkiye dizi kolik.
5: Evet, evet. Bu masayı ilgilendirecek bir şey söyleyeyim o zaman.
0: Zam mı kesin? Zam haberim.
5: İstanbul'un zam şampiyonu bak, ne olmuştur sizce?
6: Limon.
5: Değil.
0: Erik.
5: Bravo. Tabii ki bileceğim bunu.
6: Bu mevsimlerde eriğin pahalı olması.
5: Dün de bizden öyle bir talepte bulunmuştun. Erik kiraz diye. Ben kirazın olmasını bekliyordum ama erik olmuş zam şampiyonu İstanbul'da. Şöyle bir bakalım neler var başka arasında. %89,49 da erik zam şampiyonu 89. olmuş. Bayağı yüksek bir oran. Onu %85,64 dedi. Günlük araba kiralama ücreti. Değişik bir şey sıralama. Erik'ten arabaya. Sonrasında da %41,42 ile uçak bileti. Üstelik bayram olmasına rağmen çok fazla artmamış uçak bileti. %25,8 ile şehirler arası otobüs bileti. Bu da bayramın etkisiyle oldu zannedersem. %20,8 ile maydanoz. En fazla düşüşse hep böyle kışın zam şampiyonu olur ya, sivri biber %60,72 ile sivri biberde en fazla düşüş.
7: Ama çünkü sivri biber dili bir çıktı yani, o kıl biber dediğimiz evet. 200 lira falan kilosu bir ara. Ben de çok severim böyle. Hatta, bak hatta, 280'e çıktığını da görmüşler
5: hatta
7: yani.
5: Hatta bir zincir market bu yüzden ceza almıştı fahiş fiyattan dolayı. Sivri biberi çok fazla pahalı sattığı için.
7: Acı olmayan çıt çıt çıt kahvaltıda çok da güzel gider ama işte böyle maalesef insanlar bu keyiflere de uzaktan bakacaklar
5: evet,
7: artık.
5: Erik onun tahtını ele geçirdi.
7: Erik'e bir şey demeyin ya, ne olur. Erik'e bir şey olmasın erikler. Yani erik pahalı olsun ama hep olsun.
5: Keşke.
7: Yani yeter ki bitmesin.
6: Yiyemedikten sonra.
7: Yerim ben.
6: Kaç para olursa olsun.
7: Kredi çekerim alırım yine. O eriği.
6: Eriği ipotek edersin ya alırsın.
5: Aslında tabii mevsimin etkisi
7: kırmızı
5: de
7: çizgim.
5: Şimdi soğuk geçti. Mart,
7: ama
5: Nisan.
7: Çok şükür geçen seneki gibi bir fazlaca bir don yaşanmadı
5: azından,
7: hiç. Mesela geçen
5: evet,
7: sene kiraz hakikaten hiç yiyemedik yani.
6: Hiç
7: kiraz hiç yoktu. Hani bu sene böyle o reyonlarda görünce ve
5: görüyoruz.
7: Çok da fazla değil. Yani artık öyle diyoruz yani o rakamları. Artık normal karşılıyoruz. Kıl biberin 280 lira olduğu bir yerde 120-140'ı gördüğümüz zaman normal evet. diyoruz artık ama görelim ya.
5: Ben geçen sene tepki olarak kirazı almadım mesela.
6: Evet. Ben tepki
5: gerçekten
6: değil de
5: almadım.
6: Ben alamadım için aldım. Tepki falan değil yani.
7: Çok uzak.
6: Şey, umarım bir dahaki haberlerde de indirim şampiyonu olarak okursun bunları.
5: Ben sana alıp getireceğim o zaman bu sene.
6: Hadi bakalım.
5: İlk kirazım benden olsun.
6: Türkiye Gazetesi'ndeyiz o halde. Yasa dışı bahiste artık sadece oynatanlar yanmıyor. Manşetiyle karşı karşıyayız. Kumar oynayana ceza, çağımızın vebası. Özellikle gençler bu illetten çok fazla zarar görüyorlar. Aileler yıkılıyor, evler satılıyor. 27 ilde de son olarak kumar operasyonu yapıldı. Çarka 50 bin kişinin katıldığı belirlendi. Bu kişilere 100 bin ila 400 bin lira arasında rekor cezalar kesildi. Umarım bu cezalar arttıkça artar. Kumar illeti de son bulur.
7: İnşallah diyelim ve Yeni Şafak gazetesinden yine çok ciddi tartışma yaratan, bizim de masamızda sıklıkla konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. İyi midir kötü müdür bilmiyorum. Ben haberi okumakla mükellefim efendim. Yeni Şafak gazetesi diyor ki belediye köpeklere sadece hoş diyor demiş. Efendim İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin toplanması için belediyelere Mayıs ayı sonuna kadar süre vermişti. Köpekler ancak azalsa da şikayetler sürüyor. Vatandaşlar mahallelerinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekleri fotoğraf ve videolarla CİMER üzerinden şikayet edince belediyelerden de bir standart cevap geliyormuş efendim. Ekiplerimiz bölgeye ulaştığında köpek bulamadı oluyor. Ancak görevliler bazen de diyor köpekleri sadece bölgeden kovmakla yetiniyor. O an silah mı uzatmış? Atsınlar falan istiyorlar acaba, bu insanların istediği de nedir yani? Şimdi bir yandan bu haberler var, bir yandan da mesela biz okurken böyle çok kötü olduğumuz bir konteynerin içinde 30 tane yavru kedi falan
5: maalesef
7: haberleri var, öldürülmüş var. Bu haberleri de gösterin hani, bunları da yapın yani. Hı-hı. Tamam, bu belediyeler hoş diyor, işini yapmıyor falan, onun dışında bunları da göstermek lazım. Tabii ki bir orta yol bulunmalı ama çok acımasız olmayın ne olursunuz, onlar da can.
5: Evet, kesinlikle katılıyorum Selin sana. O zaman başka bir meselemize geçelim mi? Çok önemli bir mesele. Takvim gazetesi ilk sayfasına taşımış. Suça sürüklenen çocuklar. Hı hı. Tabii maalesef bu çocuklarımız canlarını yitiriyorlar. Akran zorbalığı cinayete kadar varabiliyor maalesef ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi de suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu 700 sayfalık bir rapor hazırlamış ve tedbirleri sıralamış. Neler var bu raporda? Psikososyal tarama ve okul temelli erken uyarı sistemi kurulacağından bahsediyor. Çocuklarda zorunlu psikososyal tarama sistemi kurulmalı demiş. Risk altındaki ailelere danışmanlık hizmeti güçlendirilmeli, okul temelli erken uyarı ve izleme sistemi sağlanmalı, sosyal medyadaki olumsuz sitelere karşı erken uyarı ve müdahale sistemleri kurulmalı, adli süreçteki çocuklar için bağımlılık ve risk taraması zorunlu hale getirilmeli ve poligonlara 21 yaş altı kişiler alınmamalı. Bence 21 yaş yüksek, bence 18 yaşın altındakiler alınmamalı diye düşünüyorum.
8: 18'ler alınsın mı yani? 21-6 gelemiyor zaten.
5: 21-6 ama 18 yaşındakiler gelebiliyor yani.
8: Gelemiyor. 21 sınır. Selvi kafan gitti. Yani evet. 18 olsan gidemiyorsun. 21'i doldurman lazım. 21'i doldurman lazım. 18 olsan da gidemiyorsun.
5: O zaman bu
8: doğru.
5: Doğru bir yaklaşım. Bunu destekliyorum. En sonda poligondaki okul tarayan katil çocuk tarafından maalesef o görüntüleri görmüştük. Poligonlar da çok tehlikeli.
6: Bir Gün gazetesindeyiz. Sen az önce çok zam şampiyonu ürünleri bizlere açıklamıştın. Bu da tabii ekonomik krizi getiriyor. Ekonomik krizde maalesef halk sağlığını bozuyor. TÜİK'in yayınlamış olduğu 2025 Türkiye Sağlık Araştırması raporu var. Ve bu rapora göre, söyle masama bakıyorum, bizi ilgilendiren bir haber mi? Obez oranı Türkiye'de artmış durumda. Bizi ilgilendirmiyor.
5: Bizi ilgilendirmiyor çok şükür. Evet.
6: Bir baktım
5: çok
6: şey yaptım şükür. Ama yok şu an değil.
8: Ama evet. Hepimiz bir adayız.
5: Ama
8: hepimiz
5: tabii ki adayız. Tabii ki.
6: O yüzden çikolatayı azaltmakta fayda var.
8: Neden benim yüzüme bakıyorsun çikolatayı?
6: Sana bakmadım, bak herkese karşı.
8: Bana çikolata da deyince bana
6: çok baktım. Yiyorsun seni çünkü.
8: Çok seviyorum.
5: Ama sağlık için risk oluşturuyor tabii ilerleyen evet. Yaş. Şimdi gençsin ama ilerleyen yaşlarda.
6: Biraz daha azaltmakta fayda
5: yani
6: bir 20,
5: var. 30 yıl sonra, 40 yıl sonra.
6: Burada ikimize öğüt veriyoruz. Şimdi şöyle bir haber. Uzmanlar yoksulluğun yalnızca açlık değil, aynı zamanda hastalık ürettiğine dikkat çekiyor. Obeziteyle mücadele kilo boy ölçmekle değil, yoksulluğu bitirmeyle başlar diyorlar uzmanlar. Obezite yoksullukla birlikte artıyormuş. Bu da Sibel Bahçetepe'nin Bir Gün gazetesindeki özel haberiydi.
8: Peki efendim, haydi o zaman foto başla noktalayalım. Şöyle güzel dileklerimizi yine milli takımımıza iletelim. Efendim 2026 FIFA Dünya Kupası'na mücadele edecek A milli takımımız dün gerçekten şahane bir törenle ABD'ye uğurlandı. Riva'dan tesislerden çıktığı anda Türk bayraklı konvoylar vardı. O konvoyların kornaların eşliğinde çiçeklerle, bandolarla havalimanı uğurlandı. Sabaha karşı da ABD'ye indiler. Kalbimiz gönlümüz onlarla birlikte, inşallah güzel bir başarı onlardan bekliyoruz. İstiyoruz demiş Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da inşallah bu yolun sonu final olur demiş. Hepimizin gönlündeki zaten bu. Diğer taraftan foto maçın klasik olarak yine transfer bombaları var ama şu Lewandowski gerçekten çok heyecanlandırıyor beni. Fenerbahçe'de biliyorsunuz hafta sonunda bir başkanlık seçimi olacak. Biz de Radyo Sputnik olarak öncelikle bunu takip edeceğimiz ve canlı yayınlarımızda burada olacağımızı bir aktaralım. Ve bu seçim öncesinde işte başkan adayları isimlerini açıklamaya başladı. Hakan Safi, Fenerbahçe'nin genç başkan adayı, Lewandowski'yi getiriyorum demiş.
6: Evet, Hakan Safi bayağı iddialı bir giriş yaptı başkanlık seçimlerinde. Yani daha önce hiçbir başkanın tavsiye etmediği oyuncuların isimlerini duyuyoruz. Lewandowski de çok büyük bir oyuncu. 45 yaşında bile olsa forvet koyucu anlamında çok
8: yaşında,
6: iyi işler yapar. Evet. 37
8: yaşında. 37
5: yaşında. Yaşım bayağı büyük.
8: 37. Yani 45 bile olsa der. Hani 45 yani orada bile olsa gideri
6: gerçekten
8: var anlamında
6: çok,
8: demek istiyor.
6: Çok sağlam bir ayak.
8: Yani Lewandowski, şöyle söyleyeyim Ebru sana, sen çok ilgilenmediğin için her sene mutlaka bir getirirler onu Fenerbahçe'ye. Ama daha getiren olmadı.
5: Ben kadar oynadığını biliyorum.
8: Bakalım bir Hakan Safi böyle demiş. Oynar. Galatasaray'da Can Uzun bombası diyor. Bu da zannedersem Can Uzun deyince çok üzülüyor Serkan, ciddi üzülüyor çünkü Serkan'ın en büyük hayallerinden biri Can Uzun'u Trabzonspor formasıyla görmek.
6: Bir de Aral Şimşir.
8: Aral Şimşir aslında. Tabii doğru, evet, o da var. Bakalım Can Uzun da bu sene biliyorsunuz milli takımımızda da yer alıyor. 20 yaşında gencecik, pırıl pırıl bir isim. Onun da adı da Galatasaray'la anılıyor. Bakalım Galatasaray ciddi bir kadro kurmayı planlıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil edecek biliyorsunuz. Gönlümüz kalbimiz tabii ki onlarla da olacak. Dolayısıyla bu 20 yaşındaki yıldız eğer Galatasaray'a gelirse çok çok iyi işler çıkartacaktır diye düşünüyorum.
6: Yok mu şöyle eski günleri yad edip en kötü dünya üçüncüsü olduğumuz günler?
8: Ay, en kötü. Ne güzel olur.
6: Ben umarız. Bir derece bekliyorum ama bir his var içimde.
8: Yani biz dün sevgili Serhat'la programda bayağı bir ıncını gıncını çıkardık. Yani ilk gruptan böyle rahat çıkacağız. Tabii sonrasında bilemiyoruz ama Yani bilmiyorum, ben de yükseğim bu konuda. Evet. Olmayayım. Bir dakika, bir anda olmayayım. Ben de yükseğim bu konuda ama ya söz konusu milli maçlar, milli değerler olunca tabii ki hani düşünemiyor insan, hiçbir şekilde olumsuz bir şeyi aklına getirmiyor,
6: İnşallah
8: kalbinden geçirmiyor.
6: İnşallah oyuncularımıza güveniyorum ya. Gerçekten kaliteli kumaşları çok iyi hepsi. Evet. Birer birer
8: hep
6: yıldız.
8: Hep beraber Türk formasıyla çıkıyor muyuz yayına o zaman?
6: Çıkacağız ama sabah 7'de sabah namazında maçlar.
8: Yok, biz kendi programımızda kutlamak amaçlı. Fona da sevgili DJ Festo'nun müziğini çalarız. Dün çok sordular biliyor musun? Çok da beğenmişler. Gerçekten tebrik ediyoruz. Yani böyle bir çalışma arkadaşına sahip olduğumuz için bence çok şanslıyız.
6: Yılların DJ'i tabii ki de DJ Festo.
8: Kesinlikle Festo. Şahane. Ve işte böylelikle güzel bir dönem inşallah futbolumuz açısından bizi bekliyor. Bu arada biz bu yayında normalde mesaj almıyoruz ama çok fazla mesaj geldi. Teşekkür ediyoruz. Bu kirazlara, erikleri yiyemiyoruz diye mesajlar geldi. Bir sürü mesaj var. Güzel yayın dileklerini de sunmuşlar. Biz teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.
4: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
9: Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalar, öğretmenler, mezunlar tepkililer. Biz diyorlar eğitim için, bilim için okula girmekte zorlanırken, biliyorsunuz kapılara zincirler vurulmuştu Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına. Bu kişiler silahla nasıl girebiliyor diye soruyorlar. Biz de soruyoruz buradan. Yanıt geldiği zaman da, yanıtı aldığımız zaman da aktarırız sizlere. Bakalım nasıl bir yanıt gelecek, özellikle okul yönetiminden. Peki Özel ne sordu? Dedi ki 88 ihale alan CHP'li belediyelerden Aziz İhsan Aktaş, Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerden 300 ihale almıştır. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise, amaç hukuk işletmekse, bu kişinin ihale aldığı diğer belediyeler hakkında neden soruşturma açılmamaktadır şeklinde bir sorusu oldu. Türkiye'de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir diye sordu CHP lideri.
4: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
10: Paranın hareketi.
5: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. OECD 2026 Türkiye büyüme tahminini aşağı çekti. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Akaryakıta çifte zam geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,06 azalışla 14.191 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,15, holding endeksi %0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,27 ile spor, en çok gerileyense %0,79'da iletişim oldu. Dolar haftanın 3. işlem gününde 45.95 liradan, euro ise 53.42 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken borsalar rekor tazelemeye devam ediyor. Yatırımcıların teknoloji ve yapay zeka hisselerine taleplerinin devam etmesi küresel piyasalardaki risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor. Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi fiyatlamalarda etkili olurken yeni günde teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini sınırladı. Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Teknoloji şirketlerinde görülen yükseliş ve petrol fiyatlarının 100 doları altında seyretmesinin seyahat şirketlerinin hisselerini desteklemesi Avrupa borsalarındaki yükselişlerde etkili olurken Trump'ın Lübnan'daki gerilimin yatışmasına yönelik iyimser açıklamaları da piyasalardaki iyimser havayı destekledi. Asya borsaları ise Hong Kong hariç pozitif seyrediyor. New York borsasındaki rally'nin Asya piyasalarına taşınmasıyla Asya piyasalarında da alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Dolar-yen paritesinin 160 seviyesini test etmesiyle Asya'da odak noktası yen olmaya devam ederken Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın bugün yapması beklenen konuşmada yatırımcıların odağında. OECD küresel ekonomik büyümede yavaşlama uyarısında bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. OECD, Mart ayında yayımladığı raporda küresel ekonominin bu yıl %2,9 ve 2027'de %3 seviyesinde büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Öte yandan OECD 2026 Türkiye büyüme tahminini de aşağı çekti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'ten %3,1 seviyesine indirdi. 2027 büyüme tahmini ise %3,8 olarak korundu. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.590 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.860 liradan, Cumhuriyet altını da 43.240 liradan satılıyor. Altının onsu da %0,7 değer kaybıyla 4.457 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %1,7 artarak 97,60 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün varili ise 95,36 dolardan alıcı buluyor. Fiyatlardaki yükselişte ABD-İran barış görüşmelerindeki belirsizlik ve Körfez'de yeniden artan gerilimler etkili oldu. Yurt içinde de akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş zam yapıldı. Bu son zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 63,45 TL seviyesine yükseldi. Motorinin litre fiyatına ise 98 kuruş zam gerçekleşti. İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı da 66,30 TL'ye çıktı. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Ekonomi piyasalarının yönünü tayin edecek olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Cuma günü saat 10 itibariyle kurumun resmi internet portalı üzerinden canlı olarak ilan edilecek. Bir önceki anket döneminde %1,82 olarak görülen Mayıs ayı tüfe artışı beklentisi bu dönemde %1,89 seviyesine yükseldi. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1.030.000 gayrimenkul satıldı. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. Fransa ile ticarette hedef 30 milyar dolar. Ticaret Bakanı Bolat yaptığı açıklamada Paris'teki temaslarını değerlendirdi. Bolat, Türkiye ve Fransa arasındaki dış ticaret hacminin 2030'a doğru 30 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı. Bakan Bolat, son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda %71 artışla 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse bu yıl 25 milyar doları aşabiliriz dedi. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
10: Paranın hareketi.
11: Günün sözünü Aliya İzzet Bebovic'den seçtik. Büyük Bosna Hersek'in kurucu lideri, babası, kurucu babası. Aç insandan korkarım, tok insandan daha çok korkarım diyor. Şimdi aç insanın yapamayacağı şey yoktur değil mi? Karnını doyurabilmek için yani hırsızlık da yapar, gasp da yapar, her şeye başvurabilir. Fakat tok insanın o kadar yüksek talepleri vardır ki ne yapacağını şaşırır. Artık yemekten içmekten patlamıştır. Bir şeyler yapması lazım. İşte Jeffrey Epstein skandalı bu tok insanların yol açtığı bir skandaldır. Artık o kadar çok paraları var ki, o kadar çok şey yaşamışlardır ki daha fazla ne yaşayabiliriz acaba? Bu dünyadan gitmeden önce neler yaşayabiliriz diye düşündükleri içindir. Bu Jeffrey Epstein'in etrafındaki insanların tamamı tok insanlar.
12: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
13: Enerjinin seyri.
6: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hedef alınan Baraka nükleer enerji santraline destek sağladıklarını söyledi. ABD'de 7 eyalet, yönetimin Total Enerjisi ile rüzgar enerjisi projelerini sonlandırmasına karşı dava açtı. CENTCOM, Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 17 Mayıs'ta hedef alınan Baraka nükleer enerji santraline destek sağladıklarını belirtti. Grossi, ABD merkezi X şirketinin sosyal medya hesabından Baraka nükleer enerji santraline yaptığı ziyarete ilişkin bir video paylaştı. Başkan Grossi, nükleer tesislerin hedef alınmaması gerektiğini ve bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi. Grossi, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve bölge genelinde nükleer güvenlik ve emniyeti desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı. Baraka nükleer enerji santralinde çalışanların saldırı sonrası yangına başarılı bir şekilde müdahale ettiğini gösteren Grossi, Baraka santraline destek sağladıklarını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin Fransız enerji şirketi Total Enerjisi'ne yürütülen açık deniz rüzgar enerjisi projelerini sonlandırma kararına karşı dava açtı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD'de 7 eyalet, yönetimin Total Enerjisi'ne 23 Mart'ta vardığı anlaşmayla açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması kararını yargıya taşıdı. New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinin başsavcıları Trump yönetimine söz konusu projelerin iptaline ilişkin dava açtı. Eyalet başsavcıları açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin iptal edilmesinin eyaletlerinin ekonomilerine, enerji şebekelerine ve iklim hedeflerine zarar vereceğini belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. CENTCOM'un ABD merkezi X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD güçleri tarafından durdurulan yüksüz petrol tankerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botswana bandıralı petrol tankerine abluka tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Söz konusu tankerde bulunan mürettebat, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedilen açıklamada tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği ifade edildi. Oman ve Libya petrol ve doğalgaz sektöründe işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. Oman resmi ajansı ONA'nın haberine göre Oman'ın enerji şirketi OQ Exploration Production ile Libya Yatırım Kurumu arasında Libya'nın başkenti Trablus'ta mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya OQEP Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Hamed El Mameri ile Libya Yatırım Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Ali Mahmut Hasan imza attı. Törene Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de katıldı. Mutabakat zaptının iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra petrol ve doğalgaz aramali üretim faaliyetlerinde yeni yatırım ortaklıklarının önünü açmasının hedeflendiği belirtildi. Anlaşma kapsamında taraflar iki ülkede ve uluslararası düzeyde petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik ortak yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 97,60 dolardan işlem görüyor. Dün 96,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 96 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1,7 artarak 97,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sur ham petrolün varili 95,36 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte Amerika Birleşik Devletleri İran barış görüşmelerindeki belirsizlik ve Körfez'de yeniden artan gerilimler etkili oldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
13: Enerjinin seyri.
11: Şöyle diyor Bismarck, sadece aptallar kendi hatalarından ders çıkarırlar. Akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders çıkarır diyor. Eğer siz başkalarının hatalarından ders çıkarıyorsanız çok kısa zamanda doğru yolu bulacaksınız demek.

7 bölge 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Burası Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başlıyor. LGS giriş belgeleri erişime açıldı. Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başlıyor. 3-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaklaşık 100 ülkeden 20 bine yakın katılımcı yer alacak. Resmi Amerikan heyeti 2017-2018'den beri ilk kez katılım gösterecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de forumun ana oturumuna katılacak. Etkinlik kapsamında dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Ve hemen ekleyelim, Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na ilişkin tüm gelişmeleri canlı bağlantı ve özel röportajlarla radyomuzda aktaracağız. İç gündemle devam edelim. LGS giriş belgeleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri bugün itibarıyla okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular 8 Haziran'a kadar ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerince kabul edilecek. Akademi giriş sınavı oturumları ertelendi. ÖSYM Başkanı Ali

0: Ersoy 12 Temmuz'daki akademi giriş sınavı oturumlarının Ankara'da yapılacak NATO zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Reha Muhtar yaşamını yitirdi. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazeteci geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. 8 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kaza sonrası otobüs firmasından açıklama geldi. Denizli'de geçen pazar yaşanan ve 8 kişinin yanarak can verdiği 33 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firmasından yapılan açıklamada şoförün deneyimli, aracınsa denetimlerin eksik olmadığı belirtildi. 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddialarınsa gerçek dışı olduğu ifade edildi. Açıklamada kazanın kesin nedeni hakkında resmi makamların yürüttüğü çalışmaların devam ettiği, sonuçlandırılmış bir tespitin ise bulunmadığı bildirildi. Ve şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına göz yummayacağız dedi. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, kamu malını kişisel çıkarları için kullananlarla hukuk çerçevesinde mücadele edeceklerini söyledi.
1: Utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla azur görülemez. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Özel 3200 kişinin katıldığı açıklanan toplantıda kürsüye CHP genel başkanı anonsuyla çıktı. Özel konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini bugünkü iktidarla yürümeyi tercih edenler diyerek hedef aldı.
2: İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Diğer tarafta bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve bir haksız hukuksuz mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında bulunanlar var.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise CHP'deki mutlak butlan krizine ilişkin Yargıtay'a kararını bir an önce verme çağrısı yaptı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP üzerinden bölünmüş parti algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.
3: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
4: Ekonomi.
0: Rakamlarla bülteni noktalayacağız. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.141 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 95 kuruş, euro 53 lira 38 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.624 lira, çeyrek altın 10.802, tam altın 43.055, atı altını ise 44.123 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
5: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım. Ekip arkadaşlarımın durumu çok komik yalnız şu an. Sevgili Öznur'u arka tarafta editör masasında, dünyanın bir numaralı, dünyanın en güzel editörü sevgili Öznur. Hanımlar beyler, takdim etmek isterim. Diğerleri Mikail bir şımardı ki arkanda böyle duruyor. Şöyle. Ya bir havaya girdi, anlatamam sana Özgür. Ya koruma da değil o, değişik bir şey. Böyle beni anons edecek bir şey, birazdan söyle. Tabii vücut geliştirmeye başladığından beri böyle bir havaya mı girdi? Şöyle durdu ha Kemal. Şöyle durdu ya. Hani adını söyleyeceğimi falan düşünüp birazdan beni takdim edecek. Hazırlanayım şu kas. Şunları. Öğrendi mi bunların adını falan? Hani vücut geliştirme falan yapıyorsan, ne bileyim, vücutta bir yerlerin adları var ya böyle. Var mı? Ya abi Allah aşkına falan diye böyle. Teknik masada sevgili kardeşim Özgür, Kemal. Kemal bugün değişik bir şeylerle uğraşıyor. Teknik bir şeylerle uğraşıyor. Bir şey çözmeye çalışıyorlar. Ama hiç merak etmeyin, her şey kontrolümüz altında. Eskiden böyle bir şey vardı. Lütfen alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Bütün kabahat bizde. Sizlik bir durum yok. Bizim beceriksizliğimizden dolayı ne olur kurcalamayın, kaybetmeyin. Orada kalın siz. Biz size döneceğiz. Durumu vardı önceden. Efendim sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolundadır umarım. Keyifler yerindedir inşallah. Yerinde mi keyifler? Öznur, iyi miyiz? Güzel, iyiymişiz. Özgür, her şey yolunda. Kemal'im nasılsın? Yani işte. Tatil bu arada, yaz biliyorsunuz geliyor yavaş yavaş arkadaşlarım. Böyle peyderpey ne yapacağız? Ara ara böyle birbirimizin boşluklarını tamamlayarak izinlerimizi yapacağız. Önümüzdeki hafta mesela ben 3 gün olmayacağım. Değerli dinleyiciler, çarşambadan itibaren, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sizlerle birlikte olamayacağım kıymetli dinleyiciler. Şimdi sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde karasal yayındayız. Hanımlar beyler, sizlerle birlikteyiz. Önce bunu bir duyuralım. Twitter'da Radyo Sputnik yazarsanız lütfen bizi takip edin. Oradan son dakika gelişmelerini, yayınlarımızdan önemli bölümleri orada bulabilirsiniz. Telegram üzerinden bizi takip edin lütfen. Telegram'da Sputnik Türkiye canlı yayınları hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz aynı zamanda kıymetli dinleyiciler. Bir de WhatsApp hattımız var. WhatsApp'tan mesajlarınızı arzu ederseniz gönderebilirsiniz. WhatsApp Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın.
0: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha.
2: Hani biz okuma bilmiyorduk.
3: Ama param biliyor.
0: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şey zaten. Vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi
4: de paradır.
0: Parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de.

0: Hanımlar beyler, hani oturmaya mı geldik diyesim geldi de. Maxim Bey'i görüyorum sanki oralarda böyle. Bir kısmını gördüm daha doğrusu. Selamlar, sevgiler gönderelim ona. O da el sallıyor. Eli salladı, selamı verdi ve çekti gitti kendisi hanımlar beyler. Seviyoruz. The best of Maxim. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Okan Bey hoş geldiniz. Bir dakika ya, gözlüğümü takayım. Özgür, ben iyice yaşlandım. Okan Bey hoş geldiniz. Hava 28 derece, güneşli bir gün. Herkese mutluluklar dilerim. Dün biraz hararetli geçti program demiş. Canımızsınız sevgili dinleyicimiz Ramazan Bey. Sevgiler gönderiyorum. Dün biraz hararetliydi çünkü dediğiniz gibi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için imza vermeyen bir milletvekiliyle canlı yayında görüştük. Kurumun gereği budur. Olması gereken şey budur değerli dinleyiciler. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz. Dinleyicilerimizin içerisinde tabii zaten çok sinirli oldukları için, gergin oldukları için bu durumlara tepki gösteren insanlar oluyor. Haliyle sıkıntı yaşıyoruz. Hiç önemli değil. Hepsi geride kaldı. Tam bu cümleleri kurarken kırmızı mı üzerindekisinin turuncu mu? Ne? Kırmızı. Kırmızı. Önümüzdeki günlerde stüdyoda sevgili Serhat Ayan'la bir yayın gerçekleştireceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgili Serhat Ayan da şu anda burada. Sevgiler gönderiyorum. Senden bir isteğim olacak. Bak ne biliyor musun? Dur canlı yayında söyleyeyim, dinleyicilerimize duysun. Hanımlar beyler, kimse söylemeyin yalnız, duymasın, bilmesin. Sevgili Melis Elmen cuma günü yayında konuğum olacak. Sevgili Serhat Ayan, Melis Elmen'in söyleyemediği bir kelime var. Sevgili kardeşim Kemal biliyor, herkes biliyor. Sevgili Serhat Ayan'ın da inanılmaz güzel şarkılara imza attığını biliyoruz. O kelimeyle, anladın değil mi? Mesaj sende. Serhat Ayan'ın o şarkısını sürpriz olarak o gün yayınlayalım istiyorum. Canımızsın, iyi ki varsın, seviyoruz seni. Pekala, kıymetli dinleyiciler hemen başlayalım. 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız. Melis Elmen cuma günü canlı yayında konuğum olacak değerli dinleyiciler. Geçen haftaki yayınında benim buradaki sarı müzisyenler için, oyuncular için, konuklarım için kura topları çektiriyorum. Onların içine sorular koyuyoruz. Öyle böyle sorular yazmayacağız. Sevgili Melis Elmen için sen misin o yumurcakları merak edip açmaya çalışan diyerek perişan etmek üzere bildiğim bir ekip olarak çalışacağız. Melis Elmen'e değerli dinleyiciler o gün açması üzerine, hatta doldur boşalt şeklinde olacak. Yani soruların bir kısmını da kenara ayıracağız. Çektiklerini böyle yayın boyunca ona soru çektirmeyi de planlıyorum. Şimdi tatsız bir haber. Reha Muhtar hayatını kaybetti değerli dinleyiciler. Muğla'nın Bodrum ilçesinde fenalaştı, ardından hastaneye kaldırıldı. Gazeteci ve haber sunucusu Reha Muhtar kalp yetmezliği sebebiyle 66 yaşında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. TRT kökenli, biliyorsunuz Atina muhabirliği yapmıştı. Çok donanımlı bir dış haberler gazetecisiydi kendisi değerli dinleyiciler. Acı var mı acı, biliyor, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet Kemal, bizim jenerasyonun önemli isimlerinden bir tanesiydi. Evet evet, önemli isimlerinden bir tanesiydi, popüler isimlerinden biriydi. Hatırla bak, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa gibi cümlesi, Ateş Hattı programı vardı. Allah'tan rahmet diliyorum değerli dinleyiciler. Sevdiklerimizi maalesef böyle yani doğmak var, ölmek de bir gerçek, ölüm de bir gerçek. Kimse bu dünyaya kazık çakmıyor, kimse bu dünyada kalmıyor. Önemli olan güzel yaşamak, iyi yaşamak, huzurlu yaşamak. Ondan sonra güzel işler yapmak, insanlığa, dünyaya faydalı işler yapmak ve o şekilde bu hayattan göçüp gitmek kıymetli dinleyiciler. Bir kayıp haberi de Mustafa Destici. Mustafa Destici'nin acı günüydü. Abisi Halil Nural Destici hayatını kaybetti. Evinde aniden fenalaşıyor Mustafa Destici'nin abisi ve orada Eskişehir'de şehir hastanesine kaldırılıyor. Hastanede doktorlar tarafından tüm müdahalelere rağmen geri döndürme müdahalelerine rağmen 63 yaşındaki Destici kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Destici de değerli dinleyiciler cenaze için bütün programlarını iptal etti. Biz abisine Allah'tan rahmet diliyoruz, nur içinde yatsın diyelim. Mustafa Destici'ye ve ailesine, sevenlerine de sabırlar dileyelim kıymetli dinleyiciler. Şimdi gelelim bir diğer konuya, düne gidelim. Dünden Özgür Özel'in seslerinden sevgili kardeşim Kemal bir kontrol ediyor şimdi. Eğer varsa Özgür Özel'in seslerinden duyururuz kıymetli dinleyiciler. Onun grup toplantısındaki açıklamalarından. Tamam, varmış, sesler varmış. Kemal sen bak kaç tane ses verelim. Bir iki tane ses yayınlayabiliriz. Özgür Özel'in dünkü grup toplantısından değerli dinleyiciler. Bu arada şunu dedi, bir soruşturma haberi daha dedi, delegelere yöneltilen yeni soruşturmaya ilişkin dün grup toplantısında Özgür Özel. Bir soruşturma haberi daha, akıllarınca korkutacaklar. Ondan sonra diyor ki delegelerin ve yakınlarının hesaplarına bakacağım. Bakın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Zaten kurultayı iptal ettiyseniz bir şeyleri biliyor, ispat ediyor olmanız lazımdı. Anlaşılıyor ki daha yeni bakıyorsunuz. Buradan söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi dönem seçilmiş olursa olsun hiçbir delegesi kendi iradesini satmaz. Sizin tek adayla kongrelerinizde dağıttığınız o kol saatleri var ya, kesin bunları da yapıyordur diyorsunuz ya. Delegelerin bunlar da yapıyordur diyorsunuz ya. Delegelerin hesapları ortada, yakınların hesapları ortada, bütün hesap ortada dedi Özgür Özel. Kemal sen fark etmez, dünkü grup toplantısından kaç ses vereceğiz? İki tane ses verelim canım kardeşim, ondan sonra yolumuza devam edelim. Özgür Özel dünkü grup toplantısından iki sesi arka arkaya, iki açıklamasını arka arkaya veriyoruz. Buyurunuz.
1: İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Diğer tarafta bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve bir haksız hukuksuz mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında bulunanlar var. Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Bizim görevimiz bugün öfke seslerini bu yüce çatının altına, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e Özgür Özel şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı TGRT'ci, bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkartmış. Kamuoyu tepki gösterince bir inceleyeceğim diyor. Gün gelecek o binaya o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, İftiracı avukatları ben çok güzel şekilde inceleyeceğim dedi Özgür Özel. Değerli dinleyiciler, yol arkadaşı Ferdi Zeyrek elektrik, bu ses var mı? Kemal sana zahmet kardeşim, Ferdi Zeyrek'le ilgili olarak bir kontrol et bakalım, sana zahmet. Ferdi Zeyrek'le ilgili elektrik kazasıyla ölüm kalım savaşı verirken tamam. Ölüm kalım savaşı verirken buna sevinenlerin ve iktidar medyasında bu kazayla dalga geçenlerin bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde baba evinde baş köşeye kurulup ev sahibi bir çikolata ikram etmesini büyük bir omurgasızlık olarak nitelendirdi, söyledi Özgür Özel. Bu arada burada iddia ettiği isim Cumhuriyet Halk Partili bir kadın değerli dinleyiciler. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yani böyle bir şeyin olmadığını, hakkında Özgür Özel'le ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Barış Arkadaş değerli dinleyiciler, eski milletvekili gazeteci, onun da yine Özgür Özel'in bu iddialarına karşı o hanımefendiyle görüştüğü Gülşah Durbay bu arada. Kanserle mücadele eden parti evladı, yani iddiaların odağındaki isim değil. Kanserle mücadele eden parti evladı Gülşah Durbay ölüm döşeğindeyken ona en ağır namus iftiralarını atan, haysiyet cillatlığı yapan kişilerin bugün hiçbir şey olmamış gibi parti binasında kutlama yapıp eğlenmesini, göbek atmasını asla affedilemeyecek bir haysiyetsizlik olarak nitelendirdi Özgür Özel. Ve Erdoğan'a seslendi değerli dinleyiciler. Bize en büyük rakibimize darbe yapıldığında olmaz demiştik. Burada duramayız demiştik. Ben hiçbir tarafında yokum diyen Erdoğan'a soruyorum. Yokum, bir yerde oturup susuyorum demek olmaz. Darbeye karşı olunur. Hani hiçbir yerinde yokum diyorsun ya, o yağmurda üstüne çıktığım toma var ya, sen o tomanın şoförüsün dedi. Bana bize haksız yere kendilerince bir FETÖ yakıştırması yapmaya kalktıklarında bize sahip çıkan Ahmet Tatar burada. Kumpaster çok iyi bilir. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Mehmet Habire Haberal çok iyi bilir. O kumpaslarında, o kumpaslarda nerede duruyorsan şimdi de orada, tam orada duruyorsun dedi. Erdoğan'a seslendi değerli dinleyiciler. Bu yaşananların gelecek olan partiye, iktidara gelecek olan partiye darbe olduğunu söyledi değerli dinleyiciler. Milleti adaysız, milleti partisiz, kurumsuz, partiyi lidersiz ve seçimi alternatifsiz. Yani kendileri açısından rakipsiz ya da rakibini kendilerinin belirlediği seçimlerin şeklen olduğu, değiştirme ümidi olanların, kararlılığı olanların takatsiz kaldığı, sandığa küstüğü, değiştirmek istemeyenlerin düşük katılımlığı, onların da birileriyle iktidarlarını sürdükleri şekli bir demokrasiye dönmek istiyorlar dedi Özgür Özel hanımlar beyler. Ve son sözleri de neydi? O salonu ayağa kaldıran sözler. Saflar nettir. Otokratlara demokratlar mücadele etmektedir. Otokratlarla demokratlar mücadele etmektedir. Bu meclise bir yazı yazılmış grubumuz yoktur diye, grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır. Bu grup bir siyasi parti grubudur. Adı Cumhuriyet Halk Partisi grubudur. Bu grup bir yürüyüş grubudur. İktidara yürüyüş grubudur. O zaman yürüyelim arkadaşlar dedi hanımlar beyler. 0505 171 66 56 telefon numaramız. Tünaydın Okan Bey, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun demiş sevgili Erveda Hanım göndermiş. Okan Bey merhaba. Dün Sayın Milletvekilimizi şaşkınlıkla dinledim. Genel merkez binasında olanları anlattı. Muhtemelen her iki tarafında tepkisel davranışlar olabilir ama olayın buraya hangi kararlarla geldiğinden söz etmedi. YSK kararlarının kesin olduğunu, hatta atı alanın Üsküdar'dan geri döndürülemediğini bile unuttu. Hayatında iki adaylı seçim yapmayan bir yapının delege iradesine halel getirdiğini öne sürmesi de tarihin bir cilvesi olsa gerek. İyi yayınlar, esenlikler dilerim demiş. Sevgili dinleyicimiz Atilla Bey göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderiyorum kendisine. Okan Bey merhaba. Motosiklet hız limitlerinin otomobille aynı olması lazım. Tehlike yaşıyoruz yollarda demiş kıymetli dinleyicimiz. Bunu da buradan duyurmuş olalım kıymetli dinleyiciler. Pekala. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, çok enteresan ya gerçekten, yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ve Özgür Özel tarafı diyoruz. Şu anda genel başkanlık koltuğunda mahkemenin kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu var değerli dinleyiciler. Grup Başkanı Özgür Özel. Her şey ortada görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun bu arada listesi yayınlandı. Dün resmen açıklandı. MYK listesi. Kimler var orada? Genel sekreter mesela Rıfat Turantay Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan, Bülent Kuşoğlu, Müslüm Sarı parti sözcüsü, Semra Dinçer, Deniz Demir, Ali Rıza Erbay, Cemal Canpolat, Necdet Saraç. Necdet Saraç çok enteresan. Çok özür dilerim. Birazdan geleceğim ona. Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Berhan Şimşek, Devrim Barış Çelik, Ahmet Hakan Uyanık, Nevaf Binek, Adnan Demirci, Tahsin Taran, Gamze Akkuş İlgezdi. Şimdi listeye baktığımız zaman mesela Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal ve Yıldırım Kaya gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na uzun süredir yakın siyaset yürüten eski dönemin güçlü figürlerinin, değerli dinleyiciler, olduğunu görüyoruz. Kritik ekonomik ve örgütsel mekanizmaların başına getirildiğini görüyoruz burada. Yeni MYK'nın akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk değerlendirme toplantısı yaptığını biliyoruz. Bu liste mahkeme kararıyla tedbiren geldik, kurultaya kadar idare edeceğiz listesi mi derseniz galiba değil. Tam tersine bakanlık kabinesi gibi her alana sağlık, gençlik, ticaret, bilgi teknolojileri görevlendirme yapılmış ve partinin meşru ve yürütme yönetimi tamamen biziz mesajı verilmiş gibi duruyor burada. Hanımlar beyler, onu söyleyelim. Özgür Özel'in yalan haber köpürten genel merkezdeki danışanlar eleştirisine kurumsal bir MYK ilan edilerek kurumsal bir yanıt verilmiş gibi görünüyor baktığımız zaman. Mesela bak, Necdet Saraç çok enteresan. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sında sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu Necdet Saraç. Daha yeni dün açıklanan listede Kemal. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Açıklamaları da var, yani bunu bir canlı yayında açıklıyor da söylüyor da. Almadım ben o şeyleri, söylemleri. Necdet Saraç ne diyor biliyor musun? Gürsel Tekin'e sesleniyor. Gürsel Tekin'e ne söylüyor? Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e bir an önce o göreminizden istifa edin diyor. Daha şurada kısa süre öncesinde söylemişti bu sözleri. Bugün mahkeme kararıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin içerisinde Necdet Saraç, değerli dinleyiciler, MYK'da sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Şimdi sevgili Öznur birkaç isme ulaşmaya çalıştı tabii de. Canlı yayına ulaşamıyoruz kendilerine. Hanımlar beyler, devam edelim. Hangi şarkı? Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Serhat Ayan şarkıyı yapmış. Vallahi çok merak ediyorum. O zaman hanımlar beyler, sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Yalnız umarım Melis dinlemiyordur ha. Ona sürpriz olsun diye şey yapıyorum. Ya Melis'cim bak, yayını dinliyorsan lütfen kapat. Sürpriz olsun diye kıvranıyoruz şurada. Allah'ını seversen sevgili Melis Elmen. Bak çok kötü küserim ha. Dinliyorsan lütfen radyoyu kapatır mısın? Bu şarkı, gelecek olan şarkı sana özel bir şarkı, duymanı istemiyoruz. Hadi ver bakalım, aslında bunu cuma günü verecektik de merak ediyorum ya, dinleyicilerimiz de bir duysun. Ver, ne yapmışız bakalım. Sevgili Serhat Ayan, Serhat Ayan yaptı, ona çok teşekkür ediyorum. Hem de hemen iki dakikada. Buyurunuz.
2: Bugün dersimiz biraz komik, biraz da ciddi. Dil dolanırsa sorun değil, ritim bizi bildi. Hazır mısın? Söyle bakalım. Kom.

Ay hanımlar beyler, sevgiler selamlar tekrar. Cuma günü Melis Elmen canlı yayında konuğum olacak. Güzel abim Okan abim, iyi günler. Bu memleketimizin ahvali, iyi ki sizler varsınız güzel abim. Sayenizde nefes alabiliyoruz bir nebze demiş. Konkordato güzel şarkı yapmış Serhat Ayan abimiz, resmen dilimize dolandı demiş. Canım benim ya, çok teşekkür ediyorum sevgili Aykut Bulut. Bu arada Mikail çok teşekkür ediyorum canım kardeşim, sağ ol. Arada bir beni böyle hanımlar beyler çaysız bırakmıyor. Dur şunu da şöyle şuradan alayım, şöyle yanıma koyayım. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi Antalya adaylığı için Muhittin Böcek'ten 1 milyon euro rüşvet istediği iddiaları üzerine Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın da aralarında olduğu vekiller hakkında fezleke dosyası hazırlandı. Para teslimi tarihlerindeki HTS kayıtlarının uyuşması üzerine dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Değerli dinleyiciler, bunu da duyurmuş olalım sizlere. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu ve kayyum şark kurnazlığıdır. Demokrasiyi sakatlar dedi. Seçmen iradesini ipotek dedi. Terör örgütleriyle mücadele etmek devletin asli görevidir. Buna kimsenin itirazı olamaz, ancak terör bahanesiyle milli iradeyi yok saymak, halkın sandıkta verdiği oya ipotek koymak kabul edilemez. Biz bir çadır devleti değiliz, kayyum cumhuriyeti de istemiyoruz dedi. Suç varsa yargı devreye girer açıklamasında bulundu. İktidara çifte standart eleştirisi vardı değerli dinleyiciler, İyi Parti Genel Başkanı'nın. Ve İyi Parti'nin merkez arayışı ve denge politikası üzerine de yeni dönemdeki siyasi konumlandırılması açısından kritik mesajlar aktardığını söyleyelim değerli dinleyiciler. İyi Parti bir yandan terör odaklarına ve DEM Parti'nin bazı politikalarına mesafeli duruşunu koruyor. Diğer taraftan da iktidarın antidemokratik olarak yorumlanan idari uygulamalarını kayyum gibi ona da karşı çıkıyor ve hukukun üstünlüğünü savunan merkez sağ imajını güçlendirmeye çalışıyor değerli dinleyiciler. Şimdi Özkan Yalım ek ifade verdi. Sonradan hatırladığım üzere Kahramanmaraş delegesi olan ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi dedi. İkinci ifadede, ek ifadede. Çocuklarından biri telefonda bana CV'lerini gönderdi. Gönderilen CV'yi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim. Bu mesajlaşma telefon incelememde ortaya çıkmıştır dedi. Kurultay döneminde çok sayıda partili görev aldı. Özgür Özel'e destek olmaları için talebi bulunan delegelerin taleplerinin karşılanması halinde destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında ne zaman belediyeye işe alındıkları tespit edilebilir. Yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de senin Sayek Böke'ye teslim ettim dedi değerli dinleyiciler. Özkan Yalım, Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultay öncesinde değişim hareketini yürüten Özgür Özel'e bizzat maddi destek sağladığını öne sürüyor. İfadede Özgür Özel'in kendilerinden nakit para talebinde bulunduğunu iddia ediyor. Bu süreçte Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para teslim ettiğini, bu miktarın 200 bin TL'sini evin duvarının kenarına bıraktığını. Çok enteresan değil mi bu ya? Evin duvarının kenarına. Hangi evin? Kimin evinin? Özgür Özel'in evinin mi? Nasıl yani? Özgür Özel'in evinin duvarının kenarına, yani o eve o kadar yaklaşıp ne bileyim yani, hani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı, protokolde yanlış bilmiyorsam 3. ya da 4. sıra, bilemiyorum tam olarak hatırlamıyorum, ne olur özür diliyorum o sıralamada, skalada. Ondan sonra yani o kadar rahat yaklaşılabiliyor mu? Gelinebiliyor mu? Gerçi hani partide görevli olan bir isim de, yani oraya nerenin duvarı bu bir de? Duvara götürüp bırakmış. Ne kadar? 200 bin TL. Geriye kalan 1 milyon TL'yi Denizli'de Özgür Özel'in aracındaki mavi valizin içine koydum demiş.
Hatta WhatsApp yazışmaları olayı var. İddia edilen yazışmalarda Özel'in Yalım'a, Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver dediği, Yalım'ınsa tamam yanıtını verdiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında bu paraların kurultay öncesinde Anadolu delegelerinin ikna edilmesi, masraflarının karşılanması ve blok delege oylarının bahsi geçen 115 delege iddiası gibi konsilide edilmesi amacıyla kullanıldığı tezi var. Mutlak Mutlan davasını yürüten mahkemenin dosyasına yeni delil olarak eklendi. Çok enteresan değil mi ya değerli dinleyiciler? Bunu anlatırım birazdan. Bak bunu yayında anlatırım birazdan. Çok acayip bir manzara yakaladım çünkü. Anlatılmayanları anlatıyoruz ya, anlatırım. Sevgili ya Özgür, enteresan değil mi? Özkan Yalım diyor ki ben diyor 1 milyon 200 bin TL civarında bir parayı Özgür Özel'e verdim diyor. Bu paranın 200 bin lirasını götürdüm. Nereye koydum 200 bin lirasını diyor. Bir evin duvarının kenarına bıraktım. Ha, bir evin duvarının kenarı. Herhangi bir evde olan, hangi ev olduğunu herhalde kendi söyler. Oraya kenara 200 bin TL'yi bırakmış. Sonra Özgür Özel demiş ki benim arabanın bagajında mavi valiz var, onun içine de kalan 1 milyonu koy demiş. Değerli dinleyiciler, dosyaya girmiş bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'in avukatları sızdırılan bu ifadelerle ilgili CHP cephesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmen başvurdu. Özgür Özel'le Özkan Yalım arasındaki silinenler dahil tüm WhatsApp yazışmalarının görsellerinin, log kayıtlarının eksiksiz olarak tam çağrılmasını ve dosyaya eklenmesini talep ettiler. Bunu özür dilerim. Bunu kim istiyor? Bunu değerli dinleyiciler, Özgür Özel tarafı diyor. Yazışmaları çıkartın o zaman diyor ve eksiksiz olsun, her şeyi çıkartın. Görseller sahte ve değiştirilmiş iddiası. Gökhan Günaydın, kamuoyuna servis edilen mesajların dijital müdahale ile değiştirildiğini, söylenmemiş sözler üzerinden bir kumpas ve algı operasyonu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu WhatsApp yazışmasını var ya, bak hepimiz yapabiliriz ha. Ben şimdi gireyim, bana bir yarım saat müsaade edin. Ben mesela Simge ile ne bileyim, kim olsun, var mı sevdiğim bir sanatçı? Bir müzisyen, ne bileyim, bir isim, Simge. Söylesene, çabuk söyle ya. Allah Allah, ne bekliyorsun orada? Kim? Ha, Mert Demir. Türkçe gibi anlamadım onu. Maximus gibi anladım ben onu ya. Mert Demir'le bir yazışma yapabiliriz mesela. Yani Simge, ben sizin çok hayranınızım. Ne bileyim, Mert Demir sen kimsin deyip sonra engelledi deyip falan, böyle bir şey yapabiliriz. Böyle bir görsel hazırlayabiliriz. Böyle bir şey. Bunu yapabiliriz yani, WhatsApp yazışmasını, bununla ilgili programlar var. Yani internette bir dünya online program var. Girin, istediğiniz kişiyle saati belirleyin, yazışmayı belirleyin. Hatta video bile yapabiliyorsunuz. Enteresan. Gökhan Günaydın'ın böyle iddiası var. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi dosyanın gizli olmasına rağmen ifadenin çarpıtılarak doğrudan Adalet Bakanlığı basın müşavirliği kanalıyla medyaya servis edildiğini söylüyor. Değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim, sizlere aktarmış olalım. Dünkü konuk mahkeme kararı olmadan birçok insanı karaladı. Arınmak böyle mi olacak demiş Ayşe Celep. Özkan Yalım kahkahalarla gülüyorum demiş dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler gönderiyorum size de efendim. Hanımlar beyler, devam edelim. Şimdi biz bugün tüketici masası bölümünde saat 13.10 itibariyle konuğumuzla konuşacağız ama bugünkü konu çok önemli. Vize konusu. Bu bot hesaplar, değerli dinleyiciler, vizeleri alıyorlar. Daha sonrasında 300-500 bin dolarlara kadar, bin eurolara kadar falan satıyorlar. Yurt dışına çıkmak istiyorsunuz, vize almakta zorlanıyorsunuz, zorluk çekiyorsunuz. Giriyorsunuz sayfalara, başvuru formlarını dolduruyorsunuz. Vize randevuları açıldığında sistem hata veriyor. Tabii burada bunun önüne geçebilmek için yetkililerin bir şey yapması lazımdı. O haberi vereceğim şimdi size. Ayrıca bu vize başvurularını yaptığımız yerler, işte BLS, VFS falan böyle şirketler var, global o başvuruların yapıldığı siteler, onların da burada güvenlik açıklarını kapatmaları gerekiyor. Biz mağdur oluyoruz yani bu ülkede.
Niye mağdur olalım? Bugün şimdi değerli dinleyiciler bu konuları konuşacağız. Ama ben şu haberi vereyim size. Schengen vizesi için randevuların bot yazılımlarla kapatılıp satıldığı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reklam kurulunun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını, kayıt dışı para ve faturasız işlem iddialarının Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarına iletildiğini ifade etti. 7 tane şirkete bir inceleme başlamış hanımlar beyler. Vallahi bilemiyorum. Bu sorunu çok rica ediyorum. Lütfen bir an önce ama bir an önce çözünüz diyelim kıymetli dinleyiciler. Vizeyle ilgili bu arada neredeydi ya? Dur. Vizeyle ilgili bazı veriler de vardı. O kadar çok haber var ki ben bu haberlerin hepsini nasıl yetiştireceğim hiç bilemiyorum. Heh, mesela bak Türk vatandaşları için 2025 yılında Schengen'le 114 Schengen'e 114 milyon euro harcanmış. Red nedeniyle yanan para miktarı 17 milyon euroya aşmış. Bunun iadesi yok biliyorsunuz kurallar gereği. Ne yapıyorsunuz? Siz vize başvurusu yapıyorsunuz. Paraları ödüyorsunuz. Vize çıkmazsa o paracıklar yanıyor hanımlar beyler. Peki bu tablo bize ne anlatıyor derseniz bu harcamalara ve red olanlara baktığımızda mesele sadece belge eksikliği olarak düşünmemek lazım. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye karşı örtülü bir vize ambargosu uyguluyor. İş insanları fuarlara gidemiyor, akademisyenler kongreleri kaçırıyor, çocuklarını ziyaret edemeyen aileler var. Gerçi oralardan yapılan açıklamalar vardı. Vizelerini, pasaportlarını doğru düzgün kullananlara gayet güzel, normal o kuralları uygulayacağız, hak ettikleri vizeyi vereceğiz demişlerdi ama nasıl bilmiyorum. Bir de bu paranın bugüne kadar büyümesinin bir diğer nedeni de sistemdeki randevu yokluğu. Bot yazılımlarla randevu kapatan kara borsacılara ve vize danışmanlık şirketlerine ücretin, normal ücretin 3-4 kadını ödemek zorunda kalıyor. Vallahi bunu bir an önce çözün. Bir an önce çözün. Biz konuğumuzla sevgili Mehmet Gem'le değerli dinleyiciler yayınımızın ikinci bölümünde bu konuyu konuşacağız. Özgür beni minik bir soluklandır, ondan sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Kısacık bir ara sonra buradayız.

Kıymetli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. 8 kişi hayatını kaybetmişti. Katliam gibi kazayla ilgili firmadan bir açıklama geldi. Denizli'de geçen pazar yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firması Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada şoförün deneyimli, aracınsa denetimlerin eksik olmadığını belirtiyor. 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu iddia ediliyor. Kardeşim, şoför, deneyimli şoför dediğiniz 36 tane mene şeyi var. Cezası var, kaydı var, kuydu var. Anlattık buradan bunu. Ya, inanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Söyleyecek söz bulamıyorum kıymetli dinleyiciler, inanın bana. Bu olayla bu olayda böyle insanların ölümüne neden olanlar varsa her kimse en ağır cezaları çekmeliler. O kadar söyleyeyim. Okan Bey, selamları, iyi yayınlar. 40 yıllık yalancıyım, bu kadar. Duvar kenarına para bıraktım yalanını duyduktan sonra yalan söylemeyi bırakıyorum. Ayrıca bu duvarın kenarına o kadar parayı bırakan da pek akıllı değildir herhalde, demiş dinleyicimiz. Murat Bey göndermiş, selamlar sevgiler gönderelim kendisine. Devam edelim hanımlar beyler, hızlı hızlı geçiyorum, Özgür oyalama beni. Aksaray'da alkol metreye üflemeyi reddeden şahsa 352 bin lira para cezası, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Yok öyle bir dünya. Bak bir şey söyleyeyim mi, bu trafik cezalarına git, yani trafik teki hatalara, yanlışlara, şunlara bunlara getirilen cezalar var ya, o çok güzel oldu. Çok güzel oldu, ben söyleyeyim. Kayseri'de metruk bir binada yangın çıkıyor. Bu yangını merak edip oraya izlemeye geliyor biri, otomobiliyle beraber geliyor, tamam mı? Yangını izlemeye başlıyor. Daha sonrasında polis de yanına geliyor, diyor ki kontrol ediyor, ver bakalım şu ehliyetini. Alkol testi yapıyorlar, 1.69 promil alkollü çıkıyor. Merakına yenik düşüyor ve 65 bin lira idari para cezası uygulanıyor hanımlar beyler. Muğla'da 91 yaşındaki bir vatandaş piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan bir binayı ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamış. Canım İrkem. YSK Cumhuriyet Halk Partisi'nin reddin gerekçesini açıkladı. İddiaların tespitine yönelik, değerli dinleyiciler, mahkeme kararını Yargıtay inceler. YSK temyiz mercii değil dedi. Reddin gerekçesini açıkladı. YSK biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimin bir başvurusu vardır. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur dedi. Özür dilerim. YSK reddetmişti, Yüksek Seçim Kurulu bildiğiniz üzere. Selçuk Sports adlı sitenin yöneticisi tutuklandı. Hanımlar beyler, gözaltına alınmıştı. Yıllardır sadece sanal bir isimden ibaret olduğu sanılıyordu. Arkasında devasa bir teknik altyapı var. Selçuk Sports sitesinin kurucusu ve yöneticisi Selçuk Yılmaz olduğu tespit edildi. Denizli'de yakalandı kıskıvrak. Siber polislerin uzun süreli dijital ve fiziksel takibi sonucunda Denizli Pamukkale ilçesinde yakalandı. Gözaltına alındı ve değerli dinleyiciler, tutuklandı. Yasa dışı bahis ve kumar ağı Selçuk Sports ve türevi kaçak yayın siteleri aslında masum bir maç izleme platformu değil. Bu sitelerin ana gelir kaynağı, ekranın her yerini kaplayan yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamları, değerli dinleyiciler. Onu da belirtmiş olalım. Tutuklandı. Burada IPTV ve kaçak yayınlara tabii bir gözdağı olduğunu da söyleyebiliriz. Onu da aktaralım sizlere. 27 ilde yapılan operasyon, 89 kişi gözaltına alındı. 4 şirkete ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı. Küba ve Arjantinli bilim insanları, değerli dinleyiciler, küçük hücreli akciğer kanserine karşı aşı üretmişler. Küba'da zaten biliyorsunuz bu tedbiri, yani Küba'da benim bildiğim kadarıyla sağlığa zararlı, çok fazla tütün tüketiyorlar. Ve insanları bundan vazgeçiremedikleri için ve çok sayıda da kanser vakası olduğu için ne yapalım ne edelim, insanları tütünden vazgeçiremiyoruz, bari iyileştirelim yoluna gidip böyle çalışmalar yaptığı hep söylenirdi. Kansere işte çare bulduklarından bahsedilirdi. Böyle bir haber de var. Küçük hücreli akciğer kanserine aşı üretmişler. Akıllı füze mantığı var. Bu aşı klasik kemoterapiler gibi vücutta sağlam hücrelere zarar vermiyor. Sadece kanser hücrelerinin üzerinde bulunan
özel bir proteini hedefliyor ve bağışıklık sistemini bir ordu gibi sadece zararlı hücrelerin üzerine saldırtıyor. Değerli dinleyiciler, valla bulunmuş olabilir, biliyor musunuz? Hep sizler de söylüyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur bu rahatsızlıkların çareleri bulunmuştur diye, ama özür dilerim. Ama işte o kadar büyük bir para dönüyor ki. Ne kadar var? Kaç dakika var Özgür? Saat başına 5 dakika. 5 dakikada bu Travis Scott haberini verebilir miyim? Verebilirim. Travis Scott, değerli dinleyiciler, İstanbul'da ilk konseri büyük bir heyecanla beklendi. Çok enteresan. Seyirci onca para döküp, müziği biraz alsana Özgür. Seyirci onca para döktü, 20 dakika sahnede durdu. Olaylı bir konser, krizden çıktı değerli dinleyiciler. Bakın, müzik ve organizasyon sektöründen sızan bilgilere göre Travis Scott'ın bu İstanbul konseri için anlaştığı kaşe ücretinin yaklaşık 2,5 milyon dolar, bugünkü kurla neredeyse 80 milyon TL üzerinde olduğu söyleniyor. Dakika başı servet, yani adam sahnede sadece 20 dakika kaldı. Bu sahne üzerinde kaldığı her bir dakika için yaklaşık 125 bin dolar para almış, her bir dakika için. Bu kadar bir para kazandığı anlamına geliyor. Türk konser tarihinde dakika başına kazanılan en yüksek ücretlerden biri olarak aslına bakarsanız kayıtlara geçiyor. Playback bile yapmaya üşenmiş, biliyor musunuz? Konserin en çok eleştirilen ve enteresan olan taraflarından biri bir müzikal kalite. Dünyanın en iyi canlı performans sanatçılarından bir tanesi olarak gösteriliyor bu vatandaş. Travis Scott İstanbul'da şarkı söylemeyi geçtik, düzgün bir playback bile yapmamış. 20 dakika kalıyor, tası tarağı toparlıyor, gidiyor. İddiaya göre sahne arkasında kaprisler var. Bunun menajeri falan herhalde demiş ki, bak uçak kalkacak, bir an önce gitmemiz lazım falan. 20 dakikaya tası tarağı toplayıp bunlar çekmiş gitmiş. Travis Scott kalacağı kulis duvarlarının tamamen siyah kumaşlarla kaplanmasını, içerideki ışıkların loş ve belirli bir Kelvin değerinde olmasını, çoğunlukla kırmızı ve loş sarı şart koşmuş. Kendisi, devasa ekibi ve korumaları için özel jet, transferin yanı sıra İstanbul'un en yüksek otellerinden birinin kral dairesini kapattırmış. Yani sadece otel, lüks transfer harcamaları, değerli dinleyiciler, bile milyonlarca lirayı bulmuş. Jet çalışıyor. Acelem var, tavrı var değerli dinleyiciler. İddiaya göre sahneye çıkmadan bile önce isteksizmiş. Daha sonrasında da menajer uçak kalkış saati yaklaşıyor, gitmemiz lazım uyarısında bulunmuş. 20 dakikaya gitmişler. Gelelim şimdi değerli dinleyiciler.

diyor. Travis Scott seyircilerin ezildiğini, ambulansların alana gelmeye çalıştığını görüyor. Hayranları konseri durdurun, insanlar ölüyor diye çığlık atıyor. Ama ona rağmen konseri durdurmuyor. Konserine 40 dakika boyunca devam ediyor. Koyduk kenara. Yine İstanbul konserinde seyirciyi mağdur edip kaçıyor Travis. Değerli dinleyiciler, skandalları bitmiyor. Arkansas'taki bir konserinde yine insanları sahneye çağırdığında güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle halkı isyana teşvik, düzensiz davranış ve küçükleri tehlikeye atma suçlarından gözaltına alınıyor. Başka ne var? New York'ta ses teknisyeniyle tartışıyor. 2023 yılında ona saldırıyor. Lüks bir gece kulübünde bir ses teknisyeniyle tartışıyor. Fiziksel saldırıda bulunuyor. 12 bin dolarlık ses ekipmanlarına zarar veriyor. Değerli dinleyiciler, başka ne var? Paris Olimpiyatları'nda otelde tutuklanması var. 2024 Ağustos. Miami'de lüks yatta alkollü mala zarar verme var. Haziran 2024. Değerli dinleyiciler. Yine konserinde hayranını sakat bırakma davası var. Yıl 2017. 2017'de New York'ta Terminal 5 salonundaki konserinde büyük bir skandala imza atıyor. Üçüncü kat balkonundaki hayranlarıyla hayranlarını aşağıya kalabalığın arasına atlamaları için kışkırtıyor. Bu sırada Kylie Green isimli bir genç kalabalığın itmesiyle balkondan aşağı düşüyor. Aşağı düşen genç felç kalıyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Travis Scott'ın insanları tehlikeye teşvik ettiği belirtiliyor. Dava açılıyor ve büyük bir tazminat ödemek zorunda kalıyor. Bu kişi, değerli dinleyiciler, Türkiye'de sadece 20 dakika konser verip dakikası ne demiştik? Ne demiştik ya? Dakikası kaç liraydı? 125 bin dolar mıydı? Mikail. Dakikası 125 bin dolar para kazanıyor. Parayı cebe koyuyor. Haydi babam, tası tarağı toplayıp gidiyor. Haber bu kadar.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Evet, vakit kaybetmeden devam edelim. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çalış plajında şezlong kiralama alanlarının çevresine kuma oturmak ve havlu sermek yasaktır. Tek kişilik şezlong 250, set fiyatı 750 liraymış bu plajda. Kuma havlu sermek yasaktır. Yok öyle bir dünya. Kendin ne zannediyorsun? Öyle bir şey olur mu ya? Denizler bizimdir, halkındır yani. Kıyılar bizimdir ama her yeri işgal ettiğiniz için daha sonra açıklama yapmışlar bunlar. Yanlış anlaşıldık, kaldırıyoruz diye. Ya gerçekten bu işe bir çözüm bulun be kardeşim ya. Ya istemiyoruz, şezlong da istemiyoruz, havlu da şemsiye de istemiyoruz. Bu nedir ya? Ben niye para vereyim ya? Ya gidin her yerde insanlar rahat rahat sahilde geliyor, havlusunu seriyor, denizine giriyor. Kaldırın bu işletmeleri ya. Buradan yetkililere sesleniyorum. Kaldırın bu işletmeleri ya. Ya kardeşim bir sorun, halka bir sorun. Gidin sorun kardeşim, deniz kenarında 750 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya şezlong istiyor musun, şemsiye istiyor musun diye bir sorun bakalım. Ya biz kendi işimizi kendimiz çözeriz ya. İstemiyoruz ya. Allah Allah. Şu hale bak ya. Bak bir tanesi neymiş? Zıvana'dan çıktı bu iş ya. Antalya'da Alanya ilçesinde bir işletme kasaya koyduğu bilgilendirme panosunu sosyal medyadan paylaşmış. İçeceğini buzsuz tercih eden müşterilerden ek 20 TL alıyormuş. Alınıyormuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bununla ilgili inceleme başlatmışlar. Hanımlar beyler, konut

0: ve kira harcamaları artmış. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımız zaman Türkiye genelinde hane halkının yaptığı tüketim harcamalarında en yüksek payı açık ara 29.3'üne konut ve kira harcamaları almış. Değerli dinleyiciler, barınmak için gezmekten ve ulaşımdan kısılmış. Ulaştırma azalmış. Harcama grupları içinde en büyük düşüş 1.1'lik 1 puanlık gerileme ile ulaştırma harcamalarında yaşanmış. Bütçede ulaştırmaya pay %20,5. Gelir gruplarına göre baktığımızda en fakir %20'lik kesim Türkiye'nin en düşük gelir grubunda yer alan, birazcık alsana Mikail sesi sana zahmet. Türkiye'nin en düşük gelir grubunda yer alan asgari ücretli ve dar gelirli kesim gelirin tamamının %38,7'sini sadece konut ve kiraya yatırıyor. Bu grupta gıdaya ayrılan pay %29,2. Tek başına yaşayanlar, hane halkı büyüklüğüne göre bakıldığında en dramatik tablo tek başına yaşayanlarda görülüyor. Tek kişilik haneler kazandıklarının %41'ini doğrudan kiraya ve konuta vermek zorunda kalıyor. En zengin %20'lik kesime baktığımızda da en yüksek gelir grubundakilerse bütçenin %25,7'sini konut ve kiraya, %25'ini ulaştırmaya ayırıyor. Zenginlerin ulaşıma ayırdığı pay yoksulların tam 3 katı ama kazanılan para ne kadar? Ya işte bir de böyle bir şey var. Türkiye'de her 5 kişiden biri obezmiş değerli dinleyiciler. Nedenlerine baktığımızda ekonomik kriz ve beslenme paradoksu var. Enflasyon ve hayat pahalılığı artıyor. Taze sebze, meyve ve kaliteli protein, et, balık gibi şeylere ulaşmak zor. Halkı doyurucu ama besleyici değeri düşük olan ekmek, makarna ve hamur işi gibi ucuz karbonhidratlara yönelmek zorunda kalıyor insanlar. İşlenmiş paketli ve glukoz şurubu olan yüksek ucuz gıdaların tüketimi de artmış. Obezite bundan dolayı artıyor. Sağlık sistemine de bir ağır fatura var. Nüfusun %20'sinin obez olması Sağlık Bakanlığı ve SGK bütçesi üzerinde de devasa bir yük oluşturuyor. Çünkü obezite tek başına bir kilo problemi değil, peşinden getirdiği ağır kronik hastalıklar var. Tip 2 diyabet, şeker hastalığı, kalp ve damar tıkanıklıkları, yüksek tansiyon, eklem rahatsızlıkları ve belirli kanser türleri. Hanımlar, beyler, onu da aktarmış olalım. Bak mesela Diyarbakır'da 9 günlük bayram tatilinde tam 72 ton ciğer tüketilmiş, biliyor musunuz? 72 ton. Vay arkadaş. Evet, birazdan bir 5 dakikamız falan var değerli dinleyiciler. Ay evet, Okan Bey, sahil durumu çok vahim demiş değerli dinleyicimiz. Vallahi öyle ya. Menekşe Hanım, ben de aynı fikirdeyim. Kaldırın kardeşim ya. Allah Allah. Kaldırın yani. Otobüs şoförünün kalp krizi nedeniyle yaptığı kazaları önlemek için şoförlerden kardiyolog raporu istensin demiş. İstenmeli demiş dinleyicimiz. Melih Seçkin göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Dünya Kupası'nda bazı kurallar uygulanacak değerli dinleyiciler. Yeni kurallar. Hakem kale vuruşu ve taç atışı sırasında gecikme görürse elini kaldıracak. 5'ten geriye doğru sayacak. 5 saniye içinde top oyuna girmezse rakip takım en direkt serbest vuruş kazanacak. 1. Hakemle veya rakiple tartışırken oyuncuların ağızlarını eliyle kapatması kırmızı kart sebebi sayılacak. Böyle konuşuyorlar ya, ağızlarını kapatıyorlar ya. Kim bilir ne diyorlar orada. Takımlar toplu halde sahayı terk ederse cezalandırılacak. VAR duran toplarda top oyuna girmeden önceki faulleri inceleyip müdahale edebilecek. Yanlış verilen ikinci sarı kartlar ve korner vuruşları VAR müdahalesiyle düzeltilebilecek. Bu zaten böyleydi. Saha içinde tedavi gören bir futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika oyuna dahil olamayacak kıymetli dinleyiciler. Güzel. Bodrum'da iki top dondurma 700 liraya satılmış. Bununla ilgili olarak sevgili dinleyiciler, nedir o? İnceleme başlatılmış. İki top dondurma 700 TL. Bence ceza verilsin. Ondan sonracığıma. Ama insanlar da almasın. Tabii insanlar almasın diye de böyle rakamlar koyulmaması lazım. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Şimdi biyometrik bu haberi de verelim. Ondan sonra artık yavaş yavaş tüketici masasına gidelim. Biyometrik kimlik doğrulama sistemi kapsamında 1 Mayıs itibarıyla zorunlu olarak başlattığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz tanıma uygulaması hem özel eğitim alan çocukların psikolojisini hem de velileri isyan ettirmiş noktaya getiriyor. Özel çocuklar için işkenceye dönüşmüş bu durum değerli dinleyiciler. Şimdi bakın, yüz tanıma sistemi fiyakalı bir ismi var. Biyometrik kimlik doğrulama sistemi, kısacası BKDS. Milli Eğitim Bakanlığı düşündü, taşındı, rehabilitasyon merkezlerindeki hayali öğrencileri engelleyeceğiz dedi. Devletin parasını koruyacağız dedi. Niyet şahane, eyvallah. Peki yöntem, tam bir Türkiye klasiği. Otizmli çocuk var, Down sendromlu çocuk var, ağır zihinsel engelli ve spastik çocuk var. Bu çocukların dünyası başka değerli dinleyiciler. Sabit bir noktaya bakamıyorlar. Yüksek sesten, parlak ışıktan, mekanik dayatmalardan korkuyorlar, krize giriyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bizim sistem ne diyor? Geç kameranın karşısına, milimetrik dur, yüzünü tanıyacağım, taratacağım, yoksa dersini onaylamam diyor. Aileler uğraşıyor denk getirmek için değerli dinleyiciler. Anneler babalar perişan, çocuğun kafasını zorla kameraya yerleştirmeye çevirmeye çalışıyor. Çocuk çığlık çığlığa, gözyaşları, veliler gözyaşları içinde, çocuk gözyaşları içinde, kapıda her gün aynı dram, her gün aynı işkence. Bakanlık usulsüzlüğü önleyecek diye faturayı masum çocukların psikolojisi ne yapıyor, çekiyor. Tabi burası Türkiye. Bakın, madalyonun arkasına şöyle bir çevirip baktığımızda hop bazı kokular yükselmeye başlıyor. Nedir onlar? Değerli dinleyiciler, bakanlık bu sistemi zorunlu tutuyor ama altına ufak bir not ediyor. Diyor ki cihazı sadece şu şirketten alacaksınız diyor. Tek bir adresi gösteriyor. Piyasada 50-60 bin liraya halledilebilecek bu cihaz, o adreste kaç lira biliyor musunuz? Tamı tamamına 189 bin lira. Üstüne bir de her yıl 450 dolarlık bakım parası. Türkiye genelinde 3500 rehabilitasyon merkezi var. Çarp, böl, topla. Değerli dinleyiciler, orada ortaya çıkan zorunlu pazarın büyüklüğü ne kadar? Tamı tamamına 750 milyon lira. Yani çocuk kapıda ağlarken birilerinin kasasına milyonlar akacak. Çocuğun yüzü kameraya sığmıyor ama rantın boyutu akla hayale sığmıyor. Üstelik işin içinde bir de KVKK dediğimiz olay var, kişisel veri. Bu ülkenin yarım milyon engelli evladının biyometrik yüz haritası, sağlık raporları ve en mahrem verileri devletin korunaklı sunucularından değil, özel bir şirketin altyapısından depolanıyor. Yarın bir gün bir siber korsanların eline geçse hesabını kim verecek bilen yok. Devlet kasasındaki parayı tabii ki korumak lazım. Yolsuzluk yapan işletmenin canını okumak lazım. Ama bunu yaparken de parmağını bile oynatamayan özel çocukları kalkan yapmamamız gerekiyor. Hırsızı yakalamak için polis var, müfettiş var, denetim var. Gidip hırsızın gırtlağına çöküleceğine otizmli çocuğun yakasına yapışmamak gerekiyor. Yargı bu durumu değerli dinleyiciler durdurmak için masada, mahkeme yürütecek mi, durduracak mı, hep birlikte göreceğiz. Fakat bir tarihi not düşülsün, o da şu: biz bu topraklarda usulsüzlüğü engelleme bahanesiyle özel çocukların yüzünü ranta alet edenleri de gördük değerli dinleyiciler. Hadi bakalım tüketici masası.
1: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
2: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
1: Yanlış, eksik bildiklerimiz...
3: Güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
1: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
4: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
1: O halde bu program tam size göre.
0: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
0: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
1: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde...
6: Yöneticinin... Cebimizden para
1: her çarşamba
0: aslında kıymetli konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu Başkanı, Seyahat Ajantaları Yöneticileri Derneği Başkanı değerli dinleyiciler, sevgili Mehmet Gel. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Okan Bey. İyi günler diliyorum size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Hatta bununla ilgili olarak bir gelişme de yaşandı. Takip ediyorsunuzdur siz. İki haber vardı, ben az önce aktardım. Bir tanesi 7 tane şirkete inceleme başlatıldığına dair. Bir diğeri de bu vize başvurularında bizim ülkemizdeki harcanan paralar, giden paralar ne oldu? İşte vizeler iptal oldu, o paraların iadesi olmuyor. Bununla ilgili de olarak haber vardı. Şimdi Sayın Gem, 2022 yılından önce Schengen vize randevuları bu kadar büyük sorun yaşamıyordu. Bugün bot yazılımlardan bahsediliyor. Hızlıca isterseniz bir toparlayalım. Vize alamıyor insanlar. Randevu açılıyor, takip ediyorlar. Sosyal medyada bir yerleri takip ediyorlar. İspanya randevuları açtı, Fransa açtı, Hollanda açtı. Bu hemen hızlıca insanlar giriyor. Başvuru formlarını doldurmuş oluyorlar ama bir türlü randevu bulamıyorlar. Özellikle sistem böyle dönüyor, bir türlü sayfaya girilemiyor. Neden böyle bir şey geliyor başımıza? Buyurunuz.
6: Okan Bey, şimdi 2022 yılından önce konsoloslukların açtıkları kontenjanlarla 2022 yılından sonra konsoloslukların açtıkları kontenjanlarda ciddi bir düşüş var. Hı hı. Dolayısıyla sorunun en büyüğü buradan kaynaklanıyor. Bir artan bir kapasite talebi var, vize talebi var.
0: Evet.
6: Buna karşılık da kısıtlanan kapasite var. Dolayısıyla da aslında sorun botlar değil, yetersiz kontenjan ve artan talep. Öncelikle bunu ortaya koymamız lazım. İkinci aşamada da şöyle bir durum var. Maalesef bu süreç içerisinde bu vize aracı kurumlar veya konsolosluklar sistemlerinde herhangi bir geliştirme veya düzenleme yapmadılar. Eski sistem aynı düzen devam etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Oysa ki birçok ülke, birkaç tane ülke daha doğrusu, hı hı, örnek veriyorum, ön kayıt veya atama sistemiyle aslında, hı hı, bunu bu randevuların botların eline geçmesini engelleyecek şekilde düzenlemeler yaptılar. Ama bu genele yansıdı mı? Hayır, maalesef yansımadı.
0: Almanya mesela herhalde, değil mi? Yani önceden kayıt oluşturuyorsunuz. Evet. Aradan bir zaman geçtikten sonra bütün işlemleri siz hallediyorsunuz. Size randevuyu gönderiyorlar bildiğim kadarıyla.
6: Aynen öyle. Onun gibi İngiltere var, Amerika var, Danimarka var. Hı hı. Giriyorsunuz, kayıt yapıyorsunuz, ödemeyi de alıyorlar. Daha sonra size randevu ekranına yönlendiriyorlar. Bunun gibi.
0: Evet.
6: Dolayısıyla hani burada bota gitmesinin yegane sebeplerinden bir tanesi işte bu daralmış kapasite. Bir de örnek veriyorum, şöyle de bir durum var aslına bakarsanız Okan Bey. Yani sistem aynı sistem. Tüketicinin kullandığı sistem aynı. Kurumsal şirketin kullandığı sistem aynı. Hı hı. Akredite ajantanın kullandığı sistem ayrı. Dolayısıyla orada son tüketici, nihai tüketiciye ayrılan kontenjanla akredite ajantaya ayrılan kontenjan, kurumsal işletmeye ayrılan kontenjan veyahut da bakanlıklara ayrılan kontenjanın tamamı aynı havuzun içerisinde. Dolayısıyla bu aslında en büyük sorun. Bunu uzun yıllardan beri aslında hepimiz de dile getiriyoruz. Ben bir akredite seyahat acentesi olarak da, konsolosluklardaki akredite seyahat acentesi olarak da bu eksikliği dilimiz döndüğünce dile getirmeye çalışıyoruz ama maalesef orada hiçbir şekilde bir gelişme sağlayamadık şu ana kadar.
0: Şimdi bunun sevgili Mehmet Bey, bununla ilgili ne yapmak lazım? Şöyle ki, yani dediğiniz gibi ben de bu konudan şikayetçiyim. Sistem o kadar fena ki önce başvuru formu dolduruyorsunuz, sonra bir şekilde sağdan soldan sosyal medyada bazı hesapları takip ediyorsunuz. Randevular açıldı mı açılmadı mı falan, onu takip edebileceğiniz bir şey de yok. Açıldığı anda ilk yakalamaya çalışıyorsunuz, sonra bir web sitesine giriyorsunuz, acele ediyorsunuz falan, çözmeye çalışıyorsunuz. O kadar zor ki, nasıl çözülür peki bu? Yani Türkiye burada ne yapmalı? Avrupa Birliği tarafında atılması gereken adımlar olmalı mı olmamalı mı? Ne söylersiniz?
6: Şimdi bu konuyu çözümleyecek yegane şey Dışişleri Bakanlığımızla muhakkak Sütlü Kültür Turizm Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın ortak bir iş koordinasyon yürütmesi lazım Okan Bey. Maalesef. Şimdi daha önce 400-500 günlük kontenjanları eğer siz 100-150'ye düşürürseniz bota bir altyapı hazırlarsınız. Hı hı. Ha, bu bot mazılım, örnek veriyorum. Ben şimdi şöyle bir örnek vereyim. Çok basit, herkesin anlayabileceği. Ben Sputnik radyoda veya Sputnik kurumunda çalışan bir kişiyim.
0: Evet.
6: Web sitesiyle ilgili bilmem neyle ilgili benim elimde de admin kodlar bilmem neler var. Atıyorum yani, bunu tamamen atıyorum.
0: Evet.
6: Şimdi sizin normalde girdiğiniz bir program yaptık, ben girdim veya da siz bir yazı yazdınız, o yazıları sizin hiç haberiniz olmadan değiştirdim mesela. Yani mesela şimdi hani bununla ilgili bir yaptırımım olur mu benim? Yaptırımım olur değil mi? Bu bot yazılımında, bunlar teknoloji şirketi, bu bot yazılımlarının da bu şirketlerin yani aracı kurumlarının içerisinde olan insanlar tarafından üretildiğini biz düşünüyoruz. Çok net olarak, çünkü sonuçta yapıya müdahale edemezsin. Başka dışarıdan gelen birisinin bu yapıya girip böyle kontenjan ayırması, kontenjan alması, bunların kontrol edilmesi lazım.
0: Bir saniye yani, siz aslında vize başvurularını yaptığımız şirketlerin içerisinden bunların yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Öyle mi? Doğru mu anlıyorsunuz?
6: Okan Bey, böyle olması lazım. Sonuçta şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu botlar neredeler? Botlara ağırlıklı olarak baktığımız zaman Dubai'den, Rusya'dan, Avrupa'da, Fransa'da var. Hollanda'da var, Almanya'da var ama ağırlıklı olarak Dubai ve Rusya'dan kaynaklı, tamam mı? Rusya çıkışlı.
0: Evet.
6: Yani botçular bir de üstelik telegramlar, meregramlar kurmuşlar. Oradan gidiyorsunuz işte, onlarla irtibat kuruyorsunuz. Onların hesabına randevuyu alıyorsunuz para. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Yani bunu biz mesela ilgili kurumlara da söylüyoruz. Diyoruz ki bakın, siz çok son derece bunu çok kolay kontrol edebilirsiniz. Sizin yapınızın içerisinde bir noktada Türkiye'den çıkışlı çok vize alan neresi var mesela? Atıyorum Türkiye'den çıkışlı. Mesela bunun yeri Dubai'de. Bu kişi Dubai'de.
0: Evet.
6: Ama bakıyorsunuz bu adam hesabıyla, bir hesabı olması lazım değil mi bu kadar çok vizeyi alabilmesi, randevuyu alabilmesi için? Bunların kontrol edilmesi lazım. Bunlar zaten kontrol edilse çok kolaylıkla kimin ne yaptığı, şirket içerisinde bir işin yapılıp yapılmadığı çok kolay olacak. Dubai'deki adamın Türkiye'den çıkışlı bu kadar çok vize randevusu alabilmesi sizce mantıklı bir şey mi?
0: Mehmet Bey, ben dediklerinizi gayet net, güzel bir şekilde anlıyorum ama bizim kafamızı bu botlar, yazılımlar, şunlar bunlar çok karıştırıyor. Ben çok net bir ifadeyle hap gibi bir bilgi rica ediyorum sizden. O da şu: biz yurt dışına çıkmak istiyoruz ve vize alabilmemiz için ne tür kolaylıkların, kimin ne yapması lazım? Hükümet ne yapmalı? Dışişleri Bakanlığı ne yapmalı? Avrupa Birliği tarafı ne yapmalı? İşte bunun dışında bu aracı kurumlar, yani ben gideceğim işte İspanya randevusu alacağım, bunun için başvuru yapacağım, BLS'ye gideceğim ama onun sayfasında bir güvenlik açığı mı var? Ne yapması lazım? Bana böyle kısaca birkaç maddeyle özet geçerseniz çok mutlu olurum.
6: Şimdi öncelikle Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili yurt dışındaki muhataplarla diplomatik girişimlerde bulunup büyükelçilik ve konsoloslukların Türkiye'ye ayırdığı vize işlem kapasitelerinin artırılmasını talep edecekler Okan Bey. Çünkü neden? Artan seyahat talebi var. Bu artan seyahat talebine göre 2022 yılından önceki kontenjanlardan çok daha düşük. Düşünebiliyor musunuz? 2022 yılında 400-500 günlük kapasite, şu anda 100-150.
0: Evet.
6: Şimdi bu kime yetecek? Kurumsal şirkete mi yetecek? Bu işi yapan aracı kurum olarak seyahat acentalarının elindeki müşterilere mi yetecek? Münferit yolcuya mı yetecek? Bir de düzenli olarak yurt dışına tur organize eden seyahat acentalarına mı yetecek? Kime yetecek bu kapasite?
0: Evet.
6: Şimdi dolayısıyla bunun muhakkak surette bir kapasite arttırılması en önemli olaylardan bir tanesi. Bunun için muhakkak surette girişimde bulunulması gerekiyor. İki, turizm sektöründeki seyahat acentaları ki akredite olarak da bütün konsoloslukların zaten akredite listelerinde de seyahat acentaları olarak isimleri belirtiliyor zaten. Tüketicinin doğru düzgün bilgi alabilmesi ve müracaatlarını oraya sağlıklı yapabilmesi, işlemlerini yürütebilmesi için de konsolosluklar açıklamış olduğu akredite acenta listeleri var.
0: Evet.
6: Akredite acenta listeleri yani oraya bakarsa eğer şeyler, biz de şu anda mesela kontenjan alamıyoruz ama bu sayılar artarsa eğer, bu sayılar artarsa belirli bir rahatlama olacak. Biz şunu öneriyoruz: kalıcı çözüm olarak daha fazla kontenjan, daha güçlü denetim, daha şeffaf aracı kurumlar ve sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan sürdürülebilir bir randevu sisteminin oluşması gerekiyor. Burada da seyahat acentaları, şimdi zaten düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de yurt dışı tur yapan büyük marka seyahat acentaları var. Ya bunların ayda 50 tane vize alması falan, vize almayla 50 tane vizeyle bir operasyonlarını, tüm maliyetlerini bilmem nelerini çıkartabileceğini düşünebiliyor muyuz?
0: Evet.
6: Yani hani böyle de bir durum var şimdi. Kurumsalı var bunun, bürokrasinin müracaatı var, seyahat acentalarının var, münferit tüketicinin var. Dolayısıyla bu kapasiteler asla ve kata şu an Türkiye ölçeğinde yetmiyor. Yani bu birikmiş olan vize prosedürünün azaltılabilmesi için öncelikle çok geniş bir kontenjan açılması lazım.
0: Evet.
6: Ondan sonra da günlük her konsolosluk 500-900 bin arasında kontenjan açarsa, ki bu sayılar zaten yıllık olarak verecekleri vize sayıları belli, bu sorun bota gitmekten kurtulur Okan Bey.
0: Evet. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun.
6: Rica ediyorum efendim. İyi çalışmalar.
0: Hoşçakalın. Sağ olun. Hanımlar, beyler, Mehmet Gem canlı yayında tüketici masasında konuğumuzdu. Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu Başkanı, Sait Başkanı aynı zamanda. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, yarın aynı saatte radyonuz Radyo Sputnik'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yönetici bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
9: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
8: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. ...17 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Akaryakıta çifte zam geldi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu yıl 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Ayrıntılar bültenimizde. ...17 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini okul.mep.go.tr adresinden yayınladı. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Reha Muhtar geçen hafta Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanmıştı. İlçedeki özel bir hastanede tedavisi süren 66 yaşındaki Muhtar yaşamını yitirdi. Spor kulüplerinin vergi borcu sporculara yüklenemeyecek. Anayasa Mahkemesi, spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasını imkan sağlayan kanun hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Başvuruda bu durumun farklı spor kulüpleriyle sözleşmesi olan sporcular açısından eşitsizliğe neden olduğu ifade edildi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu yıl 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Suudi Arabistan'ın onur konu olduğu dev organizasyonda küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılacak. Bu yıl 29.sü düzenlenen Pragmatik Diyalog, istikrarlı bir geleceğe giden yol ana temasıyla gerçekleştiriliyor. Küresel ekonominin nabzını tutacak olan dev forum 130'dan fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirirken özellikle küresel güney, BRICS ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliğine odaklanıyor. Forumun en çok merakla beklenen bölümünü ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da gerçekleştireceği geleneksel oturum. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ABD'nin Trump'a suikast planı iddiasını reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddetti. Bekai, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun kongredeki konuşmasında bir İran ajanının Trump dahil üst düzey Amerikalı siyasilere suikast planlamaktan mahkum edildiğine dair ifadelerine tepki gösterdi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu. Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran yetkililer, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini, ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise saldırıda yaralananlardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kanada, ABD ve Meksika ile olan serbest ticaret anlaşmasını yenilemek istiyor. Kanada, ABD-Meksika-Kanada anlaşmasının 16 yılda uzatılması için resmi adım attı. Taraflar arasında başlayan gözden geçirme süreci kapsamında ABD ve Meksika ile yeni görüşmelerin önümüzdeki haftalarda devam etmesi bekleniyor. İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koydu. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistinlilere ait 42 dönüm araziyi askeri bölge bahanesiyle el koydu. Filistin yönetimiyle İsrail arasında 1995'te imzalanan 2. Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Ülkede şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir Ebola vakası tespit edilmedi. Ancak federal hükümet tüm eyalet yönetimlerine gözetim faaliyetlerini artırmaları ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri talimatı verdi. Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar 1000'den fazla şüpheli vakayla 247 ölüm kaydedildi. Ekonomi. Araç sahiplerini ilgilendiren haberle devam edelim. Akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş zam yapıldı. Bu son zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasına benzinin litre fiyatı 63 lira 45 kuruş seviyesine yükseldi. Motorinin litre fiyatına ise 98 kuruş zam gerçekleşti. İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 66 lira 30 kuruşa çıktı. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Ekonomi piyasalarının yönünü tayin edecek olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Cuma günü saat 10 itibariyle kurumun resmi internet portalı üzerinden canlı olarak ilan edilecek. Bir önceki anket döneminde %1,82 olarak öngörülen Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde %1,89 seviyesine yükselmişti. OECD büyüme tahminlerini düşürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. OECD'nin tahminine göre Türkiye ekonomisi bu yıl %3,1 ve 2027'de %3,8 büyüyecek. Örgüt, Mart'ta yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl %3,3 ve 2027'de %3,8 olacağı tahmininde bulunmuştu. Et, süt ve su ürünleri tesislerine yeni destek geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayınlandığını duyurdu. Destekle et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.112 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 96 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.646, çeyrek altın 10.840, tam altın 43.200, atı altın ise 44.295 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Ülkemiz geneli parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu, Yozgat ve Sivas şehirlerinde yerel kuvvetli yağış var. Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bugün için mazilerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İstanbul, İzmir, Antalya parçalı bulutlu, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25 derece, Trabzon, Gaziantep çok bulutlu, Trabzon 22, Gaziantep 30, Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Van parçalı bulutlu 21 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Aramızdan ayrılanlar.
3: Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü bugün. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilmiş Nazım, tüm dünyanın tanıdığı bir sanatçı. Onun şiirleri bugün dünyanın dört bir yanında okunuyor. Nazım kendi sesinden şiirleriyle konuk olacak bugün radyolarınıza.
4: Mavi liman, çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Kubbeli, çınarlı, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Balçık, 1 Temmuz 1950.

0: Nazım Hikmetrağan 15 Ocak 1902 yılında Selanik'te dünyaya geldi. İlk şiiri Feryadı Vatanı 1913 yılında kaleme aldı. Hececi şairler arasında genç bir ses olarak ünlenen Nazım Hikmet ilk şiirlerine hece vezniyle yazsa da hem içerik hem de biçim bakımından dönemindeki şairlerden farklıydı. Hece ölçüsüyle yetinmeyen şair şiiri için yeni formlar aradı.
1: Kurtardım ceylanı avcının elinden, ama daha baygın yatar ayılamadı. Kopardım portakalı dalından, ama kabuğu soyulamadı. Oldum yıldızlarla haşir neşir, ama sayısı bir tamam mı sayılamadı. Çektim kuyudan suyu, ama bardaklara konulamadı. Güller dizildi tepsiye, ama taştan fincan oyulamadı. Sevdalara doyulamadı.

0: 100 yıl oldu yüzünü görmeyelim, belini sarmayalım, gözünün içinde durmayalım, aklının aydınlığına sorular sormayalım, dokunmayalım sıcaklığına karnının. 100 yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldaydık, aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda 100 yıllık zaman, yol 100 yıldır. 100 yıldır araca karanlıkta koşuyorum ardından.
1: Nazım Hikmetran, İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde vatan sevgisini yansıtan coşkulu şiirler yazdı. Usta şair Batum'da gördüğü Rusça bir şiirin şeklinden etkilenerek serbest şiire ilgi duymaya başladı. Bu arayışı Sovyetler Birliği'nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 1925 arasında doruğa ulaştı ve serbest ölçüyü benimsedi. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı oldu Nazım.
0: Yaşamaya dair gene diyelim ki hastayız, hem de ağır hem de ameliyatlık, yani bembeyaz masadan kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz gene de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Orada daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Acı bir hınçla bileceğiz bunu, ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da 50'ye yakın, daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız, insanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl, nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bursa sensin.

0: Türk şiirinin tartışmasız en büyük şairlerinden olan Nazım Hikmet bir memleket sevdalısıydı. Ancak yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden hakkında çok sayıda dava açıldı, şiirleri yasaklandı ve Nazım Hikmet'in ömrünün uzun yılları cezaevinde geçti. En önemli eserlerinden Memleketimden İnsan Manzaralarını cezaevine yazmaya başladı. İkinci Meşrutiyet'ten İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü bu eserinde destanlaştırdı.
1: İsmi Sen, bir sevda şiiri gene. Yahut bir memleket şiiriyim. İkisi karışık bende. Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. Sen memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil hareler. Sen büyük, güzel ve muzaffer. Ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin.

0: Cezaevindeyken İbrahim Sabri ve Mazhar Lütfi Takmaadlarının yanında imzasız olarak bazı şiirlerini okuyucuyla buluşturdu. 1949'da ise Ahmet Oğuz Saruhan adıyla La Fontaine'den Masallar isimli kitabını çıkardı. Akşam, Son Posta ve Tan gazetelerinde Orhan Selim Takmaadıyla fıkra yazarlığı ve başyazarlık yapan Ra'nın yine Orhan Selim imzalı İt Ürür Kervan Yürür adlı bir de kitabı bulunuyor. Nazım Hikmet'in kişiliği ve aşkları da şiirleri kadar ölümsüzdü. Nazım yaşamı boyunca birçok kez aşık oldu. En güzel aşk şiirlerini yazdığı, en uzun süre evli kaldığı kadınsa Piraye'ydi. 1930'da başlayan aşklarına cezaevi yılları girdi uzunca. Ama Piraye Hanım kocasını hiç yalnız bırakmadı. Sabırla bekledi o hapis yıllarında. Nazım Hikmet uzun mahpusluk boyunca yüzlerce şiir ve mektup yazdı Piraye'ye.
1: Yağmurlar başlamak üzere. Kapım ardına kadar açık bekledi seni. Niye böyle geç kaldım? Soframda yeşil biber, tuz, ekmek. Testimde sana sakladığım şarabı içtim yarıya kadar bir başıma. Seni bekleyerek niye böyle geç kaldım? Fakat işte ballı meyveler dallarında olgun derin duruyor. Koparılmadan düşecekler toprağa. Biraz daha gecikseydin eğer.

0: Türkiye'de yasaklı Nazım yaşamının son dönemini Moskova'da geçirdi. Şiir kitapları 1938'den ölümüne kadar Türkiye'de basılmadı. 1951'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Nazım memleket hasretiyle 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayata gözlerini yumdu. Uluslararası üne sahip Nazım Hikmet son yolculuğuna yüzlerce sanatçının katıldığı törenle uğurlandı. Usta şairin mezarı Moskova'da bulunmakta.
1: Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezinden. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Prag 8 Nisan 1958.
0: 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet ölümünden tam 58 yıl sonra 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşı oldu. Eserleri ancak ölümünden 2 yıl sonra 1965'ten itibaren Türkiye'de yayımlanabildi. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilen Nazım Hikmet'in eserleri ülkemizde de Fikret Kızılok, Cem Karaca ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılar tarafından bestelendi. Karlıkayın ormanında, ceviz ağacı, güzel günler göreceğiz, seni düşünmek, seviyorum seni, bunlardan yalnızca bazıları. Türk edebiyatının mavi gözlü devi Nazım Hikmet dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında bulunuyor. Öyle ki Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla 2002 yılı UNESCO tarafından Nazım Yılı ilan edildi.
1: Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. İnanın, güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz.

0: aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Küresel ekonominin gözü Rusya'da. Rusya'nın St. Petersburg kentinde 3-6 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapılarını 29. kez açtı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu yıl 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Suudi Arabistan'ın onur konuğu olduğu dev organizasyonda küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılacak. Bu yıl 29.sü düzenlenen forum, Pragmatik Diyalog, İstikrarlı Bir Geleceğe Giden Yol ana temasıyla gerçekleştiriliyor. Küresel ekonominin nabzını tutacak olan dev forum, 130'dan fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirirken, özellikle küresel güney, BRICS ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliğine odaklanıyor. Zirvenin 380'den fazla etkinliği kapsayan yoğun iş programında küresel ekonomideki çok kutupluluk, ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemeler, teknolojik egemenlik ve yeni yatırım alanları gibi kritik konular tartışılacak. Forumun gündemi küresel ekonomi, Rusya ekonomisinin 2050 yılına kadar uzanan büyüme stratejisi, yapay zekanın şekillendirdiği geleceğin teknolojileri ve toplumsal refahı arttırmayı hedefleyen sosyal girişimcilik olmak üzere 4 temel hat üzerinde inşa ediliyor. Forumun en çok merakla beklenen bölümü ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da gerçekleştireceği geleneksel oturum. Bu yılki forumun en dikkat çekici unsurlarından biri de Suudi Arabistan'ın etkinlikte onur konuğu statüsüyle yer alması oldu. Bu özel katılım iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne denk gelmesi açısından büyük bir sembolik önem taşıyor. Küresel enerji piyasalarına yön veren iki devin St. Petersburg'daki buluşması forumun en stratejik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın St. Petersburg kentinde 3-6 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapılarını 29. kez açtı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu yıl 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Suudi Arabistan'ın onur konuğu olduğu dev organizasyonda küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılacak. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. YSK CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesini açıkladı. Bolu Belediyesi'ndeki irtikap soruşturmasında iddianame kabul edildi. Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. YSK CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesini açıkladı. YSK gerekçesinde hukuk mahkemeleri tarafından verilen ilamların uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğu belirtildi. Yine gerekçeli kararda maddi hukuk anlamında delillerin değerlendirilmesini gerektirecek olan iddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi olmadığına dikkat çekildi. Kararda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay tarafından incelenebileceği belirtilerek YSK'nın temiz merciği olmadığı ifade edildi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz başvurusu 22 Mayıs günü reddedilmişti. Bolu Belediyesi'ndeki irtikap soruşturmasında iddianame kabul edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan deprem saat 13.12'de meydana geldi. AFAD depremin 12,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesinin iptalini görüşecek. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakası başlıklı 175. maddesi boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir, nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz hükmünü içeriyor. Bodrum'da hayatını kaybeden gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar'ın ölüm nedeni belli oldu. Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 66 yaşındaki muhtarın vefatına ilişkin hastane tarafından yazılı açıklama yapıldı. Başhekim Görgülü açıklamasında genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen bugün saat 02.15'te vefat etmiştir ifadelerine yer verildi. Reha Muhtar'ın cenazesi Bodrum'dan alınıp İstanbul'a getirilecek ve yarın Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

0: Ekonomi.
1: St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu yıl 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Suudi Arabistan'ın onur konuğu olduğu dev organizasyonda küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılacak. Bu yıl 29.sü düzenlenen forum, pragmatik diyalog, istikrarlı bir geleceğe giden yol ana temasıyla gerçekleştiriliyor. Küresel ekonominin nabzını tutacak olan dev forum, 130'dan fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirirken, özellikle küresel güney, BRICS ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliğine odaklanıyor. Forumun en çok merakla beklenen bölümünü ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da gerçekleştireceği geleneksel oturum. OECD küresel ekonomik büyümede yavaşlama uyarısında bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. OECD, Mart ayında yayınladığı raporda küresel ekonominin bu yıl %2,9 ve 2027'de %3 seviyesinde büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu. OECD 2026 Türkiye büyüme tahminini de aşağı çekti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'den %3,1 seviyesine indirdi. 2027 büyüme tahmini ise %3,8 olarak korundu. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Efendim, Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için, yeni şeyleri konuşurken bugün yine ağırlığımız yapay zekada olacak. Yapay zekanın yeni şeylerini konuşacağız. Yarın da yapay zekanın kendisini konuşuruz. Ne var yani diyoruz. Ben Serhat Ayan demiştim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi o zaman haberlerimize geçelim. Şimdi bu haftanın en enteresan haberi bence şu, bilmiyorum siz ne dersiniz. Nvidia bir duyuru yaptı. Dedi ki RTX Spark dedi. Bundan bize ne demeyin. Enteresan bir açılım var orada. Yeni bir başlangıç var efendim. Bilgisayarın içine yapay zeka girer mi? Soru bu. Soru bu ama yani biraz soruyu tabii açmamız lazım. Şöyle ki hani biz ne yapıyoruz şimdi yapay zekaya girerken, mesela telefonumuzdan yapay zekanın internet sitesine giriyoruz. Ona bir soru soruyoruz. O onu buluta götürüyor. Buluttan onları derliyorlar, toparlıyorlar. Geri getiriyorlar. Hep birlikte onun üstünden bakıyoruz. Peki ya hiç buluta gitmese bunlar? Yani bizim bilgisayarımızda olan bir yapay zeka uygulamasına biz soru sorsak, o onu derlese, hiç başka yere sormadan direkt bize getirse ne güzel olur değil mi diye konuşmaya başladık. Nvidia da zaten buraya doğru bir adım attı. Şimdi RTX Spark dediğimiz aslında bir bilgisayar değil, bir süper çip. Bu çip hani klasik anlamda bir ekran kartı da değil. Hani Nvidia biliyorsunuz ekran kartları olayıyla ortalardaydı. Sonra ekran kartları çok güzel yapay zekayı işlemeye başladı. Nvidia oradan trilyoner oldu. Bu burada işte sırf yapay zekaya özel bir süper çipten bahsediyoruz. Şimdi CPU'su, GPU'su, yapay zeka hızlandırıcıları ve belleği yani o hafızayı aynı platforma toplayan bir sistem çip deniyor buna. Hani her şey bir arada. Bir çip yarattılar. Şirketin iddiasına göre tabii şu anda kimse hiçbir şey görmedi burada. Şirketin iddiasına göre bu çip bilgisayarı sadece program açtığımız bir makine olmaktan çıkarıyor. Bizim adımıza iş yapabilen yerel yapay zeka ajanlarının çalıştığı bir kişisel yapay zeka bilgisayarına dönüştürüyor. İşin olayı bu. RTX Spark'ın 1 petaflop FB4 yapay zeka performansı olacağını söylemişler. 6.144 Blackwell RTX GPU çekirdeği, 20 çekirdekli Grace ARM tabanlı CPU'su ve 128 GB'a kadar birleşik bellek olduğunu söylüyor. Şimdi buraya kadar her şey böyle Çince gibi geliyor olabilir bazılarınıza. Açacağız tabii bunları. Açacağız. Şimdi hikaye şu. Daha önce tabii şey gibi olmayacak bu arada yeni çıkan bilgisayar. Tamam ya bak $1000 normal bilgisayara vereceğimize buna veririz öyle bir bilgisayarımız olur olayı değil. Bu başka bir bilgisayar olacak. Bambaşka bir şey olacak yani ofisin ucuz bilgisayarları gibi bir bilgisayar olmayacak. Daha ince olacak, daha güçlü olacak, daha pahalı olacak kesinlikle daha pahalı. Fiyatlarını da ben size vereceğim zaten. Masaüstü bilgisayarlar olacak bu arada. Laptop gibi de düşünmeyin bunu. Masaüstü bilgisayarlar olacak. Alıp kucağınıza taşıyabilir misiniz? Yani masaüstü bilgisayarı ne kadar taşıyabiliyorsanız o kadar taşırsınız. Teknik olarak bu makineler o klasik işte Intel, AMD falan gibi işlemciler artı Nvidia ekran kartı düzeninden farklı olacak. Hani eskiden ne yapıyorduk? Intel işlemci oluyordu içine. Bir tane ekran kartı koyuyorduk oradan yürüyorduk. Yok bunlardan farklı. Şimdi hikaye şu ARM tabanlı 20 çekirdekli CPU'su olacak. Bunların hepsi tek bir mimaride birleşiyor. Burada klasik ve kritik bir kelime var. Birleşik hafıza, birleşik bellek. 128 GB'lık o birleşik bellek. Yani bu model peki bilgisayarın içine sığar mı? Yani bu yapay zeka modelleri var ya şimdi Gemini kullanıyoruz. ChatGPT, şu bu filan Anthropic. Bunlar peki sığar mı konusu burada önemli. Şimdi yapay zeka modeli normalde diskte duruyor. Çalışılacağı zaman onu RAM'e çekiyorlar. Sonra onu belleğe çekiyorlar. Bellekten o GPU onu çalıştırıyor. Çipler falan üstünde çalışıyor. Ve ortaya sonuçlar çıkarıyor ya. Şimdi büyük dil modelleri o yüzden de burada çalışamıyor. Neden? Çünkü üstünde 8 GB, 16 GB, işte 12 GB neyse bellekler oluyor. Şimdi büyük dil modelleri tabii ki o kadarcık belleklerle çalışamıyor. Şimdi bunda 128 GB birleşik bellek olması büyük dil modellerinin de aslında yerel bilgisayarlarda çalışabilmesini sağlıyor gibi gözüküyor. Şu anda böyle duruyor. Yani 120 milyar parametreli büyük bir dil modelinin 1 milyon token bağlamla çalışabilmesi mümkün diyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani hani eskiden kullandığımız yapay zeka modelleri vardı işte ne bileyim GPT-3 vardı mesela. O GPT-3'e yakın bir güçle belki çalışabilir diye şu anda iddialar var. Bu iddiaları ben Nvidia'nın kendi internet sitesinden aldım. Nvidia Newsroom'dan aldım. Yani bu onların iddiası. Satacak olan adamların iddiası. Şimdi tabii işin esas tarafı ben yapay zeka ile çalışabilen bir bilgisayar arıyorum. Bu yapay zeka ile çalıştıracağım bilgisayar kaça gelir? Yani tüketici fiyatları açıklanmış bir halde değil. Ben size baştan onu söyleyeyim. Ama hani sektör yorumları bunun daha pahalıya geleceğini söylüyor. Yaklaşık ne kadara geleceğini söylüyor. Ben size onu da söyleyeyim. 2000 ila 3000 dolar arası bir fiyata geleceği söyleniyor. Şimdi 2000 ila 3000 dolar arası fiyatlar dünyada satılınca bize bu kaça gelir? Mesela 3000 dolar deyince ne yapıyor? 150 bin lira yapıyor değil mi? Ben size söyleyeyim bunun 150 bin liraya satılan bir bilgisayarın yurt dışında Türkiye'deki satışı 250-300'ü bulur. 250-300 bin liraya gelir yani. Hani biz böyle baktığımızda 3000 dolarlık bilgisayar 165.348 lira yapıyor gözüküyor. Bakın sizin için onu da hesapladım. Ama yani Türkiye'de 250 bin liranın altında satılırsa ben buna çok şaşırırım. Neyse, o zaman hani biraz neler yapabileceğine bakalım isterseniz. Hani ne çalıştırır ki bu, bunun üstünde nasıl çalışır'a bakalım. Şimdi buluta gitmiyor. Yani internete ihtiyacı yok. Buluta gitmiyor. Buluta gitmemesi ne sağlar bize? Bir, kendimiz yetiştirebiliriz bunu. Çocuğumuz gibi büyütebiliriz kendi el cihazlarımızla. İki, oradan şunu yapabiliriz mesela. Verilerimizi koruyabiliriz. Hani normalde bu buluta gitti ya, bu veriler ne yapacağız şimdi falan diyoruz ya. İşte buluta gitmeden onu kendi içimizde, verilerimizi kendi özelimize tutarak çalıştırabiliriz. Ama tabii ki bunu bazı uygulamalar kontrol edecek. Yani bunun üstünde bir işletim sistemi çalışacak mesela. Bence Windows çalışır. Windows üstüne kurarlar bunu. Kalkıp da Apple'ın işletim sistemini, iOS'i koyacak halleri yok. Apple üstünde çalışır. Microsoft üstünde çalışır. Microsoft tabii bunu ne kadar çalıştırabilir, ne kadar becerir, o konuda da derin şüphelerim var. Buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim Microsoft tarafına. Şimdi ikinci tarafında yaratıcı işlerin biraz hızlanma durumu söz konusu. Yaratıcı işlerden neyi kastediyoruz? Mesela işte ne bileyim 12K video üretebilir misiniz bununla? Üretirsiniz. Evet, biraz zaman alır ama kendi videonuzu üretirsiniz. İşte ne bileyim video düzenleyebilirsiniz. 4K yapay zeka videosu üretirsiniz bunun üstünde. Belki işte onun özel destekli oyunlarını yapabilirsiniz. Hatta Adobe şey dedi, ben Photoshop'la bunun üstüne yeni sırf bunun üstünde çalışacak programlar yaparım filan demeye başladı. Yani yapsın. İşte oyun tarafı dedik, aslında oyunlar da önemli orada. 1440p satır üstünde 100 frame per second çalıştırabileceğini de iddia ediyor. Yani aslında bu bir ekran kartı ya, zaten iyi bir ekran kartı olarak çıkacak karşımıza. Aslında varoluş sebebi yapay zeka yapmak değildi, bunları biliyorsunuz, ekran kartı üstünden geliyordu. Yani aralarında böyle çok ciddi mesafeler olacak. Pazarlamada bunu oyun olarak sunmak çok doğru olur mu bilmiyorum. Ama yani karşımıza çıkacak olan şey bize önemli şeyler gönderecek. Yani karşımıza güzel şeyler çıkacak gibi geliyor bana. Şimdi bunun bir tarafı daha var ama, yani Windows on ARM tarafı. Yani şimdi RTX Spark ARM tabanlı olduğu için eski x86 Windows uygulamalarının bir kısmı çalışmayacak ya da emülatörlerle çalışacak. Bunu da ben size söyleyeyim, yani yeni bir şeyler yapmak lazım buna. Burada Microsoft'un özel bir şeyler, 20 çekirdekli mimariye göre özel ayarlamalar yapması gerekiyor. Bu beni biraz korkutuyor. Yani çok karşımıza çıkacak olan şeyler donanıma değil yazılıma takılabilir korkusu var bende. Acaba Linuxçular falan bu işin içine girse bir şeyler yaratabilirler mi? Dur bakalım, bekleyip görelim. Peki neleri yapamayacağı var? En son olarak size bunu da söyleyeyim. Yani bu cihaz mesela ChatGPT'nin büyük bulut modellerinin birebir aynısı gibi çalışmayacak. Yani şu anda mesela ChatGPT'nin ben 5.5'unu kullanıyorum. Çok da memnunum. Bunun gibi çalışmayacak mesela. Yani 128 GB bellek tabii ki acayip bir zıplama yapacak bilgisayar tarafına baktığımızda. Ama bu, yani kalkıp da böyle ChatGPT'nin o milyar dolarlık şeyleri, trilyon dolarlık şeyleri gibi çalışmayacak. Size onun verdiği cevapları vermeyecek. Yani evet, orada çünkü trilyon parametrelerden bahsediyoruz. Burada milyon parametreden bahsediyoruz. Bir milyon kat daha hızlı çalışıyor, daha etkin çalışıyor diğer tarafın parametreleri. Bunu ben size söylemiş olayım. Yani Nvidia'nın iddiası, büyük yerel modeller ve ajanlar için artık buluta gerek yok diyor ama bence bu abartılı. O kadar da değil efendim. O kadar da değil yani. Tamam, siz burada bir ajanınızı yaratırsınız. Hani git sabahları benim için şuradan dataları çek, bunları al buraya getir, arada bana bir tane de resim yap falan dersiniz belki ama hani böyle neden bunu bulutta yaptırıp da şunları yapmayayım ki sorusunun cevabını ben tam bulamıyorum. Yani çünkü 3000 dolar vereceksiniz bilgisayara, Türkiye şartlarında 4000-4500 dolar vereceksiniz. Ondan sonra karşınıza çıkan şey ötekinden daha kötü olacak. Ya bana çok mantıklı gelmedi. Ne yalan söyleyeyim, çok da mantıklı gelmiyor. Bir sınır daha var şimdi, petaflop sınırı. bu rakam her işte aynı anlama gelmiyor. Şimdi burada teorik yapay zeka performansıyla sizin önünüze çıkan bir petaflotluk şeyde kalkıp da eve böyle CERN laboratuvarları kurmuş gibi işlem yaptıramayacaksınız. Bu kesin ve net yani, çünkü önünüzde bir tane bilgisayar var. Ha bir de dedim ya size, bu masaüstü bilgisayar olacak diye, laptop olmayacak diye. Neden? Çünkü deli gibi batarya yiyecek. O işlemci böyle elektriği emiyor, yutuyor. Gerçekten bir elektrikli araba gibi şey yiyecek o. Elektrik yiyecek, evin yeni bir şeyi olacak. Bir de tabii şunu da söyleyelim. Yani bu hani geçmişteki modellerle ben size kıyaslayıp söylüyorum ya, ChatGPT 3'ün biraz daha altında olur herhalde filan diye söylüyorum. Yani buradan böyle gazetecilik yaptıralım, editörlük yaptıralım, avukat gibi bize cevap versin, doktor gibi neremiz ağrıyorsa ona ilaç versin, muhasebecilik yapsın filan, bunlar yok. Yani yerelde çalışınca mahremiyet verecek bize biraz, evet, ama halüsinasyonlar dana gibi olacak. Kocaman kocaman halüsinasyonlarınız olacak. Dosyalarınızı okuyup taslak çıkarabilecek ama eksik gedik çıkartacak. Video düzenleyebilecek ama işte ne bileyim parmaklarınız eksik olacak. Gözünüz farklı bir yerde olacak filan gibi şeyler var. O zaman hadi bir müzik arasına doğru şöyle bir yelken açalım. Güzel bir müzik dinleyelim. Arkadaşlarımız şu anda bütün hızlarıyla bizim için ayarlıyorlar. O müziğin ardından şöyle bir nefes aldıktan sonra sizlerle birlikte olalım efendim. Ardından çok enteresan haberlerim var size.

Ben Serhat Ayan efendim, sizlerle birlikte yeni şeyleri konuşuyoruz. Bu bilgisayarın içine yapay zeka girer de bizimle beraber güzel şeyler yapar mıyı bir üstünden geçtik. Bana bu bir pazarlama hamlesi olarak geliyor. Çok açık söyleyeyim ben size. Bundan büyük şeyler beklememek lazım. Ayda 10 dolara yapacağınız şeylere, yani bulut üstünden ayda 10 dolara yaptırabildiğiniz şeylere için 3000 dolar verip bilgisayar almak, 4000 dolar verip bilgisayar almak, bunu evinizin bir köşesine koymak riskli. Bir de tabii üstünde çalışacak olan programların da hayata geçmemiş olması, mevcut programların da bunu kullanmaya çok fazla yeterli olmuyor olması beni sıkıntıya sokuyor. Bana deseler ki 3000 değil 500 dolar alır mısın, onu bile düşünürüm yani. Onun için de şu anda Nvidia'nın güzel bir pazarlama hamlesi bu. Baştan bunu bekleyelim, görelim diyelim efendim. Haydi o zaman bir başka habere geçelim. Şimdi Google, Alphabet yapay zeka altyapısını finanse etmek için 80 milyar dolar toplamayı planlamaya başlamış. Yani 80 milyar dolarlık sermaye aktarımı yapıyor. Yapay zeka altyapısı ve küresel hesaplama kapasitesini geliştirmek için efendim. 80 milyar. Şimdi hikaye şu, bu hesaplama kapasitesi dedik, veri merkezleri yatırımları hızlandırmak için dedik. Yani Google oradan ilerliyor. Google bu aralar bunu yapmak zorunda çünkü yapay zeka yarışında Google zıplamalar yapıyor. Bir iki adım öne geçiyor ama arkadan rakipleri çok hızlı gelip onu dövüp onun önüne geçiyorlar. Yani Google şu anda ChatGPT'yi döver, Anthropic'i duvardan duvara vurur gibi bir durum yok. Hatta rakipleri onu bu konuda biraz dövdüler. Yani aşağıladılar demeyeyim ama dövdüler. Yani Google şu anda olması gereken yerin çok altında, yani olması gereken yer derken Google'ın büyüklüğünü düşünün, elindeki verileri düşünün, insanlar arasındaki yaygınlığını düşünün. Şimdi herkesin mesela bir takvimi var, herkesin işte ne bileyim mailleri Google üstünde, herkesin işte ne bileyim drive'ı Google üstünde, böyle şeyleri, dosyalarını falan atıyorlar. Google bunları bir türlü yapay zeka ile birlikte kullanılan bir şeye dönüştüremedi. Ya ben o dönüştürse ben kullanırdım gerçekten de, evde uzun uzun bunu kullanmaya çalıştım, yok olmuyor. Yani Google şu anda olması gereken yerin çok uzağında. O yüzden de işte ileriye doğru böyle bir 80 milyar dolarlık hisse bazlı finansman planı açıkladı. Bu kaynağı özellikle yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak, küresel hesaplama kapasitesini büyütmek, veri merkezi yatırımlarını hızlandırmak için kullanacağını söyledi. 3 parçadan oluşuyormuş. Bu ilk bölümde 30 milyar dolarlık halka arz edilmiş hisse ve dönüştürülebilir imtiyazlı hisse satışından bahsediyor. Bunun 15 milyar dolarlık kısmı zorunlu dönüştürülebilir imtiyaz hisseleriyle depo sertifikalarından oluşacakmış. 15 milyar dolarlık kısmı Alphabet'in A ve C sınıfı hisselerinden oluşacakmış. İkinci bölümde 40 milyar dolarlık at the market hisse satış programı varmış. Yani şirket zaman içinde piyasaya hisse satabilecekmiş. Üçüncüsünde de Berkshire Hathaway'e yapılacak 10 milyar dolarlık özel hisse satışından bahsediliyor. Yani bunun için bayağı bir para çıkartmaya başladı Google. Google gibi bir şirket bile, bu kadar karlı bir şirket bile, bakın işte yapay zeka öyle hop deyince para çıkartamıyor. Bu işler o kadar kolay değil. Bu işler başka bir yere gitti yani. Bu arada işte şeyde Alphabet'in açıklamasına göre verilen rakamlar da aslında bir baskıyı gösteriyor. Nedir o baskı? İlk çeyreğinde yıllık bazda %22 artmış gelirleri ve 110 milyar dolara ulaşmış. Google Search and Other gelirleri %19 büyümüş. Google Cloud'un geliri ise %63 büyümüş. Cloud tarafında o birikmiş iş hacminin çeyrekten çeyreğe neredeyse ikiye katlanarak 460 milyar doların üstüne çıktığı belirtiliyormuş. İnanılmaz tabii bu rakamlar, şapka uçuracak rakamlar. Ama bakın bunlara rağmen adam hop deyip cebinden 80 milyar doları çıkartamıyor. Böyle yeni finansman metodlarının peşine düşüyor. Yani tüketici aboneliklerinde de büyüme varmış Google'ın. Mesela 350 milyon ücretli aboneliğe ulaşmış. İnanılmaz bir rakam. Düşünsenize, dünya üstünde 350 milyon kişiden abonelik için para alıyor. Kredi kartını almış yani böyle şeyler için. Yani Google iyi gidiyor mu? Yapay zeka tarafında iyi gitmiyor ama iyi gitmek için bayağı kaynaklarını toplamış, çıkartmış. Yürümeye başlıyor efendim. Gelelim şimdi hadi bir başka habere. Üniversitelere girelim. New York Times bir üniversite haberi yapmış. California State University, Amerika'nın önemli üniversitelerinden bir tanesi, yapay zekayı yüksek öğretimin merkezine yerleştirme hamlesini anlatıyor.
Bu Kaliforniya Üniversitesi OpenAI ile yaptığı anlaşmayla yüz binlerce öğrenci ve personele ChatGPT Edu erişimi sağlamış. Bu adım OpenAI tarafından bugüne kadarki en büyük ChatGPT dağıtımı diye sunulmuş. Fakat yazının asıl meselesi teknoloji heyecanı değil. Yani bu kadar üniversite sistemi tarihinin en ağır bütçe krizlerinden biri, bölüm kapatmaları, işten çıkartmalar, fakülteye tepkileri aynı döneme denk gelince kampüslerde büyük bir meşruiyet tartışması doğmuş efendim. Yani nedir bu, anlatalım hemen. Şimdi yazının merkezindeki o gerilim şu, gerilimden girelim hep birlikte. Üniversite yönetimi yapay zekayı geleceğin iş gücüne hazırlık, eşit erişim ve yapay zeka okur yazarlığı olarak pazarlıyor. Tamam, süper bir pazarlama. Ama birçok öğretim üyesi ve öğrenci bunu kamusal eğitimin özel teknoloji şirketlerine teslim edilmesi, pedagojik gerekçe olmadan yapılmış tepeden inme bir dönüşüm, üniversitenin insan emeğini değersizleştiren bir yönelim olarak görmeye başlamış. Yani evet, bunlar hani bak biz yapay zekayla hepinizi çalıştırıyoruz, süperiz falan diyorlar ama pedagojik olarak baktınız mı acım buna demiş öğrenciler. Mesela kamusal eğitimi, yani üniversite eğitimini acaba özel teknoloji şirketlerine verdiniz, böyle verince ne olacak bu işin sonu diye bakmışlar. Yani bunu öğretmenler bayağı mesajlarla vesairelerle vermişler. Öğretmenler çok sıkıntılı bundan. Bu arada yapay zekaya 17 milyon dolar aktarmışlar. Yani ChatGPT'ye verdikleri para öyle böyle bir para değil. Yani burada hani bu parayı verdiler de çok zengin bir üniversite öyle mi verdiler parayı? Hayır. Bayağı kampüslerde bölümler kapatılıyormuş, akademik kadroları işten atıyorlarmış, öğretim üyeleri iş güvencesi konusunda kaygılar yaşıyormuş filan falan. Hani yapay zekayı aldınız, ortaya getirdiniz, yürüdünüz ama 17 milyon dolar verdiniz üniversite olarak yapay zekayı ama üniversitenin içi kaynıyor efendim. Sizin hocalarınıza verecek paranız yok. Nasıl olacak bu, işte oradan uzun uzun tartışacak şey var. Gelecek programlarda bundan çok malzeme çıkar bize diye düşünüyorum. Gelelim bir başka habere. Şimdi OpenAI dedik. OpenAI Codex diye bir aracı var. Bu programlama aracı bu aslında. Codex'i beyaz yakalı işler için ayrı bir paket yaparak OpenAI sunmaya başladı. Bunu belki şirketlerimiz daha dikkatli dinlemek isterler. Buradan kulaklarını açsınlar bizler için. Veri analizi, yaratıcı üretim, satış, ürün tasarımı, halka açık hisse senedi yatırımı, yatırım bankacılığı gibi mesleklere dönük yeni eklentiler koymuş içine OpenAI Codex paketinin. Ve haftalık kullanıcı sayısı da bu arada şaka maka değil, 5 milyonu aşmış yani. Bayağı bir adam kullanıyor onu. Yani haberdeki mesele aslında şu. Şimdi OpenAI kurumsal pazara sert bir şekilde yüklenmeye başladı. Yani biz onu hep son kullanıcıyla görüyorduk. Hayır, aslında OpenAI bayağı kurumsala yükleniyor. Şunu yaz, bunu özetle filan gibi artık o bildiğimiz, alıştığımız yapay zeka şeylerinden çıktı iş. Burada bambaşka şirket araçları, demin size saydım ya, yani hisse senedi yatırımından ürün tasarımına kadar şirket araçlarına bunu veriyor. Buna ek olarak mesela Codex'e Sites diye bir web sitesi veya küçük uygulama paylaşabilir hale getiren bir uygulama koymuşlar. Bu da enteresan. Yani OpenAI şeye uyandı. Kurumsal dünyaya en sonunda uyandı. O kurumsal dünyaya uyanana kadar Google orayı alır götürür diye düşünüyordum ben. Ama çok öyle gözükmüyor. Alırmış, götürürmüş gibi gözükmüyor. Onu da söylemiş olalım efendim size. Şimdi bir başka habere geçelim. Bu haberin içinde size yeni bir kelime vereceğim. Bu kelimeyi biliyorsunuzdur mutlaka ama eyleyicilik diye bir kelime vereceğim size. Eylemek. Hani eyleme beni diye. Böyle eyleme kelimesi. Eyleyicilik diye bir kavram anlatacağım size. Bu kavramı yapay zeka ile birlikte uydurduk dersem böyle çok da şey olmaz, yani yeri var. Şöyle, yapay zekanın yalnızca doğru bilgi ya da sahte içerik meselesi olmadığını söylüyor bu yazı. Daha derin bir şeyleri sarstığını söylüyor. İnsanın kendi hayatında, internet işinde, kültüründe, kararlarında hala etkin bir özne olup olmadığını tartışmaya başladı insanlar. Yani yapay zeka geldikten sonra insanlar kendi hayatının sahibi mi değil mi tartışmaya başladılar. Eskiden mesela ne vardı? İnternetin problemi robotlardı mesela. Botlar vardı, sahte hesaplar vardı. Sahte hesaplarla giriyorlardı, manipülasyonlar yapıyorlar. Hala da yapıyorlar. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Türk siyaset sahnesine bakın. Neyse, girmeyeceğim oralara. Bugün
İşte o dünya daha da karmaşık bir hale geldi. Çünkü otonom yapay zeka ajanları e-postalarınızı yanıtlıyor, metinler yazıyor, müzik yapıyor. Video burada DJ Festo'ya bir selam çakalım. Dün kendisinin mesela müziklerini dinledik burada. Ondan sonra müzikler yapıyor, videolar yapıyor. Ama nereye gidiyor bu iş? Bu karmaşıklık içinde. Yani insan giderek daha çok o yapay zekaya komut yazan ve sonuç bekleyen bir konuma düşüyor. Yani makineler arasında etkileşimi onaylayan pozisyona düşüyor insan. İnsan hani şunu yap bunu yap demiyor. Makineler bir şey yapıyor, siz onu onaylıyorsunuz. Bu olmuş, bu olmamış, bu şöyle, bu böyle diye. Yani buna agency crisis deniyor. Yani biz özne olma krizi diyoruz. Eyleyicilik buradan geliyor. Biz artık işin öznesi olmaktan çıktık, dolaylı tümleci olduk. O cümleyi tamamlayan bir unsur haline geldik. O cümlenin ana unsuru biz değiliz artık. Yazının derdi bu yani. Şimdi yazı diyor ki yapay zeka şirketleri bu araçları güçlendirme diliyle pazarlıyor diyor. Gerçekten de o çok güçlü ve yararlı araçlar hepsi. Yani evet, baktığımızda hangi birine laf edebiliriz ki? Ama işte aynı anda internetin eski vaadini, yani o keşfetme, karşılaşma, temas kurma, hani kendi merakının peşinden gitme hissini de giderek zayıflatıyorlar. Şimdi arama motorları yerine tek doğru cevabı getiren ajanlar oluyor. Mesela eskiden ne yapıyorduk? Arama motoruna bir arama kelimesi giriyorduk. O yukarıdan aşağı bize sayfalarca siteler getiriyordu. Biz ne yapıyorduk? O sitelere teker teker girip bakıyorduk. Diyorduk ki ya bak, burada bunu söylemiş ama aslında bu şöyle. Burada bunu yazmış ama bu sitedeki onun böyle motivasyonları var. O kesin şucu, o yüzden de bunu böyle söylüyor. Biz kafamızda bunları değerlendirebiliyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Arama motoruna bir şey yazıyoruz. Yapay zeka gidiyor oradan kendi kafasına göre bir doğru seçiyor. Bize getiriyor. Şu anda Google'ın en büyük açması da bu zaten. Hani bu insanların reklamlarını engelliyor filan. Bir kenara bırakıyorum. Yapay zeka bizim ne anlamamız gerektiğine karar verip onu bizim önümüze getiriyor. Arkadaş, ben oradan başka bir şey anlayacağım. Ben onun alternatiflerine bakacağım. Ben yargılıyorum, ben suçluyorum gerekirse insanları. Ben gerekirse farklı yollar arıyorum. Belki de orada çıkanların hiçbirini ben beğenmeyip kendi yolumu yaratacağım. Hayır. Benim elimden bu seçenekleri alıyor Google ve bana şunu getiriyor. Diyor ki bunu mu söyledin? Bu budur abi diyor. Değil. Yok, bence bu diyor. Kapatıyor konuyu orada. Altında çok merak ediyorsanız bakın, eskiden insanlar bakarlardı. Eskiden hatta şunu eleştirirdik ya, arama motorunda ilk gelen 3-4 taneye bakıyorlar, kimse ikinci sayfaya gitmiyor diyorduk. Ben mesela 10. sayfalara kadar giden bir rahatsız karaktere sahibim. Şimdi o da kalktı ortadan. Birinci sayfadaki linklere bile tıklamıyorlar. Yapay zeka ne diyorsa onu doğru olarak alıyorlar. İşte buna özne olma krizi, eyleyicilik diye getirdim sizin önünüze. Yani biz tek doğru cevabı bizim için yapay zeka karar veremez. Ben bunu buradan söylemiş olayım. Yani burada aslında yapay zeka bir şeye karar vermiyor. Yapay zeka size bunu sunuyor. Siz de bunu hemen tamamdır deyip alıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Sizi artık özne olmaktan çıkartıyor. Dediğim gibi nesne yapıyor sizi. Dolaylı tümleç yapıyor. Yüklemde bile yoksunuz artık. O yüzden de işte başka bir şeylere, sizin kafanızın yorulması lazım. Yok ya böyle iyi ya, ben tamam aldım, bu bana yeter diyen insanlar da yapay zekada yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak diyen insanlar onlar işte. İlk gördüğüne inanan insanlar. Efendim, yapay zeka bir şeyleri geliştiriyor falan diyoruz ya. Yapay zekanın şimdi size geliştirdiği en büyük pazarı söyleyeceğim. Yapay zeka dünya üstünde bir büyük pazarı çok büyük geliştirdi. Çok para kazandırdı. Oradan DJ Feston bana dedi ki müzik değil. Değil. Enerji pazarı. Enerji pazarını büyüttü yapay zeka. Yani şöyle, veri merkezleri büyüdükçe o elektrik teknoloji şirketleri için artık sıradan bir maliyet şeyi olmaktan çıkıyor. Eskiden derlerdi ki hani biz paramızın bu kadarıyla bilgisayar alacağız, bu kadarıyla çip alacağız, şu kadar memori alacağız falan. Şimdi hayır, diyorlar ki abi buna bu kadar elektrik gerekir, geri kalan parayla da çip alırız artık diyorlar. Oradaki en büyük kalem elektrik haline geldi. Yani
İşte mesela enerji depolamak bunun için bir şey, jeotermal girişimler açıldı bunun için, veri merkezleri, ekipmanları vesaireler için yapay zeka elektriği üretmek diye bir kavram çıkmış. Yani mesela insanlar diyorlar ki biz burada yeni bir enerji şeyi açacağız. Ne yapacak bu enerji? Yapay zekayı üretecek diyorlar. Evet, şu anda televizyonda da yenilebilir enerji yatırımları konuşuluyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar konuşuyor. İşte tam da denk geldi gerçekten de. Buradan masadaki takipçi arkadaşlarıma da saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten de böyle bir şey var. Yapay zeka kendi elektriğiyle gelmedi. Hani gelip de böyle bizim elektriğimize katkı yapar falan diye düşünüyorduk. Hayır, elde avuçta ne varsa aldı. Şu anda mesela birçok Amerika'da şeyde veri merkezlerinin kurulduğu yerlerde insanlar elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalmış durumdalar. Yani bu alan büyük bir fırsat değil, sadece büyük riskler de taşıyor tabii. Yani veri merkezlerine, Amerika'da üretilen veri merkezinin olduğu yerde halkın acayip tepkisi varmış. Su kullanımı, hava kirliliği, gürültü, altyapı baskısı vesaireler falan filan. Bayağı bir şey var, halktan tepki var. Ve bu arada geçen sene Amerika'da 40 milyar dolarlık veri merkezinin kurulması halktan gelen tepkilerle iptal edilmiş. Düşünün bakın, 40 milyar dolarlık veri merkezinin kurulması bizim elektriğimizi alıyor, havamızı kirletiyor, suyumuzu kirletiyor diyerek iptal edilmiş. Türkiye buraya gelir mi? Zaten onlar da veri merkezi kurmak için Türkiye'ye gelmiyorlar. Boşverin ya. Aman. Neyse. Şimdi efendim, Amerika'da bir üniversiteden bahsetmiştim size. Üniversitede böyle hani yapay zekayla çok acayip şeyler yapıyorlar diye. Bir de Amerika'dan bir liseye bakalım isterseniz. Yapay zeka lisesi diye bir kavram yapmışlar. Çok enteresan notlar var içinde. Onları size okumak istiyorum. Georgia'da, Amerika'da Sackinger High School diye bir merkez varmış. Amerika'nın ilk yapay zeka temalı lisesi olmuş. Böyle pazarlanmış. Dışarıdan bakınca çocuklar ekran başında yapay zekanın önüne koyuyorlar, gidiyorlar diye bir korku doğuyor ama okul iyi görünüyorsa bunun nedeni yapay zekanın mucize yaratması değil, öğretmenlerin hala merkezde olması, okulun güçlü kaynaklara sahip olması, derslerin disiplinler arasında kurulabilmesi, öğrencilerin teknolojiye karşı daha bilinçli ve eleştirel yetiştirmeyle çalışması olarak gösterilmiş. Yani adamlar hani biz yapay zekayı koyduk buraya, bakın akşam da gidersiniz filan, böyle demiyorlar. Hayır. Öğretmenler yine o yapay zekanın başında duruyorlar. Bizim hep söylediğimiz şey işte. Hani diyoruz ya, insansanız yapay zekayla kullanın, insanlığınızı kaybetmeyin, her şeyinizi yapay zekaya teslim etmeyin falan diyoruz ya. İşte burada da Amerika'da bu lisede böyle yapmışlar. Öğretmenler yine başlarında duruyor çocukların. Çocukları kitaptan okutmak yerine yapay zekayla yetiştiriyorlar mesela. Ve çocukların başında dururken mesela hadi biz yapalım, buna pazar karar versin filan diye böyle bir şey yapmamışlar. Okullar çünkü diyorlar ki yani biz bir yapay zeka lisesi yapalım, tutarsa tutar, tutmazsa da ne yapalım filan değil. Çünkü diyorlar okullar bunu yapmamalı. Çünkü okullar bir deneme yanılma yönüyle çalışan startup değildir diyorlar. Çünkü okullar ortaya bir ürün çıkartmıyor, çocuklar çıkartıyor, gençler ve geleceğin nesillerini çıkartıyor. Yani çocukların o zihinleri piyasanın heveslerine bağlanmamalıdır diye çok ağır bir cümlesi var burada. Yani yapay zekayı okullarda yasaklamayın, yapay zekayı kullanın, tamam güzel. Ama çocukların öğrenme sürecinin yerine bunları koymayın. Yapay zekayı çocukların öğrenme sürecinin yerine koymayın diyorlar. Bunları şöyle kullanın diyorlar. Bir öğrenme araçlarından biri olsun diyorlar. Mesela deney tüpleri var. Çocuklar kimya öğreniyor. Ya da mesela Amerika'daki okullarda var, bizde yok. Kurbağa kesiyorlar mesela. Bu var. Bir de mesela yapay zeka var. Bu araçlardan bir tanesi bu olursa ve öğretmenler bunları yaparken çocukların başında durursa mükemmel olur diyorlar. İşte aksi halde, yani bunu da yapmak da gerekiyor. Aksi halde yapay zeka okur yazarlığı diye sattığımız şey çocuklara düşünmeyi değil, düşünme gücünü nasıl yapay zekaya devredeceğini öğretir diyorlar. İşte bizim en son ihtiyacımız olan şey de bu. O zaman hadi gelin bir müzik arasına daha gidelim isterseniz. Yine güzel müzik seçsin kardeşlerimiz bize. O müziğin ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.

Babalar Günü'ne böyle sayılı haftalar kala bir baba şarkısıyla sizlerle birlikte olduk. Bu baba şarkılarının sayısını arttıracağız efendim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir liseden bahsetmiştim size Amerika'da. Bunun adılan ilk adımlarını. Şimdi biraz Amerika'da liselere karşı, liselerdeki yapay zekaya karşı duyulan tepkileri vermek istiyorum. Enteresan bir çalışma var. O çalışmayı sizler için bayağı cımbızladım, buldum, getirdim. Şimdi okullarda yapay zeka içinde, yani tartışmaların içinde tepkiler yükseliyor bayağı. İşte okullar, veliler ve bazı eğitimciler artık daha çok teknoloji fikrine eskisi kadar kolay ikna olmamaya başlamışlar. Şimdi pandemi dönemi yaşadık hep birlikte. Herkesin önünde bilgisayar, tabletler, okul cihazları, işte eğitim sisteminin zorunlu bir parçası haline geldi. Evet, pandemide zorunluydu. Fakat yüz yüze eğitime döndükten sonra birçok sınıfta bu cihazlar aynı yoğunlukta kullanılmaya devam etmiş. Şimdi işte bugünlerde bunun öğrenme, dikkat ve davranış ve özellikle de sosyal gelişim üstündeki etkileri daha sert biçimde sorgulanmaya başlamış. Haberde şuna dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki eskiden mesele daha çok okulda cep telefonu yasağıydı. Şimdi tartışma aldı başını gitti. Mesela yalnızca öğrencinin cebindeki telefonu değil, okulun verdiği o Chromebook dediğimiz o laptop tarzı ders bilgisayarları filan, ders sırasında kullanılan o dijital platformlar, ekran üzerinden yapılan ödevler, yapay zeka araçlarının sınıfa girişi de mercek altına alınmaya başladı diyor. Yani eğitim teknolojisine karşı yeni dalga romantik bir eskiden her şey çok güzeldi nostaljisi değil. Daha çok hangi teknoloji, hangi yaşta, hangi amaçla ve ne kadar ve kimin denetiminde kullanılmalı sorusu ortada. Bakın tekrar ediyorum, çocuklarınıza verdiğiniz teknolojiye bunu bakın. Hangi teknolojiyi hangi yaştaki çocuklara hangi amaçla ne kadar ve kimin denetiminde vereceksiniz? Bu soruların cevabını bir nefeste çıkartabiliyorsanız siz iyi ebeveynlersiniz. Değilseniz kendinize bir daha bir düşünün bakalım. Amerika'da 16 eyalette sınıf içi teknoloji kullanımları yasaklanmış, böyle bir yasa tasarısı gündeme gelmiş. Mevzuat izlemelerine göre bu tasarılar farklı modeller içeriyormuş. Mesela bazıları erken yaşlardaki çocuklara sert yasaklar getiriyormuş. Bazıları günlük süre sınırlamaları getiriyormuş. Bazı eyaletler düzeyinde mesela politika hazırlanmaları isteniyormuş. Bazıları da eğitim yazılımlarının güvenlik, gizlilik ve etkililik açısından denetlenmesine odaklanıyormuş efendim. Mesela School Beyond Screens, yani o ekranların ötesindeki okul hareketi, bu hareket işte geçen yıl Los Angeles'ta ondan az veriyle başlamış, bugün ülke çapındaki binlerce veliyi, eğitimciyi kapsayan bir yapıya dönüşmüş. Yani işte örgüt şunu söylüyor, Los Angeles okul yönetimiyle birlikte sınıf ekran süresini sınırlayan ve birinci sınıfta daha küçük yaşlardaki öğrencilere okul cihazı verilmesini sonlandıran bir kararın geçmesine katkı sağlamış. Benzer girişimler de New York'ta başlamış, Washington'da başlamış, bir sürü eyalette almış başını gitmiş. Bakın burada tekraren söylüyorum, ben de bunun karşısında biri olarak söylüyorum. Burada şu yok karşımızda, bilgisayarlar yasaklansın, çocuklara asla teknolojiyle bir şey anlattırmayın, çocuklara yapay zeka vermeyin filan, bu değil. Şimdi çocuğu yapay zekayla yalnız başına bırakırsanız, mesela çocuklara ben baktım ne yapıyorlar diye, ya yapay zekayı insan sanıyorlar ya böyle sen evli misin, güzel bir kadın mısın falan yapıyorlar. Arkadaş hayır. Şimdi mesela kitap da veriyorsunuzdur çocuklara, ama çocuklara kitap verirken mesela karşısında kitap okuyorsunuzdur. Çocuk kitabın nasıl okunacağını görüp sizden öğreniyordur. Mesela şöyle yapan çocuk gördünüz mü hiç? Her okuduğu sayfayı yırtıp atan, sonraki sayfadan devam eden çocuk olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü çocuk kitabın nasıl okunacağını öğreniyor. Peki yapay zeka ile çocuğu karşı karşıya bıraktığınızda çocuk o yapay zekadan bunu öğreniyor mu? Nasıl kullanacağını biliyor mu? Yani örnekler verdik bakın size. Dedik ki çocuklar mesela kendi düşünme yetilerini yapay zekaya devrediyorlar mı, etmiyorlar mı? Buna bakmanız lazım sizin. Çocuk düşünmeli. Çocuk düşünürken yapay zekadan beslenmeli, ama çocuk şunu dememeli, işte böyle bir problem var, al bu problemi çöz. Hayır, mesela öyle bir problemde çocuk o problemi nasıl çözeceğini bilip içindeki hesaplamaları yapay zekaya yaptırmalı mesela belli bir yerden sonra.
İşte bunları yapamadığımız sürece yapay zeka hayatımızı nasıl bitirecek? Of, öldürecek bizi yapay zeka diye ağlanıp sızlanırız. Hayır, yapay zekayı siz düzgün kullanırsanız yapay zeka size çok büyük faydalar sağlayacak. Çocuklara çok büyük faydalar sağlayacak. Geçtim efendim. Şimdi efendim yapay zeka metinlerini tespit eden bir uygulama varmış. Adı Pangram'mış. Yani bu Pangram aracı hızla güç kazanıyormuş. Son dönemlerde işte yayın evlerinden, edebiyat ödüllerinden, gazete yazılarından, Papa'nın konuşmalarından vesairelere kadar birçok yerde bu yapay zeka aracı kullanılmaya başlamış. İnsanlar şuna bakıyorlar. Bu yapay zeka ile mi yapıldı, normal insanlar tarafından mı yapıldı? Pangram size bunu söylüyor. Oysa mesela ben size söyleyeyim, anti Pangram uygulamaları var. Ne yapıyor uygulamalar? Pangram'ın anlayamayacağı şekilde yapay zeka metinleri yazıyor. Ne oldu şimdi? İşte. Yani araç bir metni yapay zeka tarafından üretilmiş diye sınırlandırabiliyor. Ama mesela şunu da söyleyebiliyor. Yapay zeka yardımıyla yazılmış. Yapay zeka yardımıyla yazılmış diye de bakabiliyor. Yapay zeka insan tarafından yazılmış diye de böyle üç kısma getiriyor. Yani çok yapay zeka kullanılmış, orta yapay zeka kullanılmış, hiç yapay zeka kullanılmamış şeklinde bize bunu getiriyor. Ama işte şunu söylemiyor mesela. Nasıl karar veriyor yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığına? İnsan tarafından yazılmadığına nasıl karar veriyor? Bunu söyleyemiyor mesela. Yani o aradaki nasıl yapıldığı konusunu söylemeyince bize arada getirdiği şeyler de bayağı bulanıklaşıyor. Yani ben mesela şunu şöyle yapıyorum, ara ara yapıyorum. Mesela liderlerin konuşmalarını alıyorum. Olduğu gibi bu yapay zeka testlerine sokuyorum. Bayağı yapay zeka çıkıyor. Şimdi herkesin şeyler açılmıştır, radarlar açılmıştır. Ne, kim, hangi lider falan diye. Ya bütün liderlerin altında, elinin altında bu var. Var ama bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Bakın bunu da net bir şekilde söylüyorum. Yapay zeka zaten liderlerin konuşmalarıyla beslenerek ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani yapay zeka onlardan beslendiği için verdiği metinler ya da çıkarttığı metinler de onlardan. Yani biz yapay zeka bunu yazmış mı diye baktığımız zaman aslında hiç yazılmamışsa da ama kendisi ondan beslendiği için yapay zeka tarafından yapılmış diyebilir liderlerin metinlerine. Ben şimdilik o metinleri kimin ne kadar yüzde kaç yazıldığını size söylemeyeceğim. Çünkü Silivri her ne kadar havalar düzeldiyse de yine de bir serin oluyor biliyorsunuz. Böyle söyleyince de bir sürü şey anlaşılmıştır zaten. Neyse geçelim efendim başka bir tarafa. Yapay zeka işinizi çalmalı mı? Ne saçma soru değil mi? Ha kesinlikle çalmalı, evet ben işsiz kalmalıyım, sürünmeliyim sokaklarda. Böyle değil tabii. Neyse şimdi... Uzmanlar şunu söylüyorlar, yapay zeka ve iş tartışmasının yanlış yerde kurulduğunu söylüyorlar. Yani soru genellikle yapay zeka hangi işleri yapabilir diye soruluyor. Ama asıl soru şu olmalı, yapay zeka hangi işleri yapabilir diye sormamalısınız. Yapay zeka hangi işleri yapmalı diye sormalısınız. Yani burada işte önemli bir nüans var. Aradaki bu nüansı umarım anlamışsınızdır. 1970'lerde böyle uyarılar varmış. Bilgisayarların teknik kapasitesine hayran kalmanın bizi ahlaki ve toplumsal muhakemeden uzaklaştırdığı konuşuluyormuş. Şimdi bugüne baktığımızda hükümetler, danışmanlık şirketleri, üniversiteler, yapay zeka laboratuvarları sürekli bize şey çıkar. Kaç milyon iş risk altında. Böyle tahminler yine. Diyor ki 100 milyon kişi işsiz kalacak. 4 milyon kişi işsiz. Bir de böyle aralarında o kadar acayip farklar var ki. Neyse herkes böyle bir üfürüyor. Kaç milyon risklen diye. Ya tamam da bu tahminler şimdi teknoloji iş dünyasındaki sonucunu yalnızca teknik kapasiteyle değil, kurumlara, yasalara, şirket politikalarına ve iş yerindeki o güç dengeleriyle belirlendiğini unutuyorlar insanlar. Yani mesela bazı iş yerleri var, bakıyorsunuz kenarda 3 kişi duruyor, ne iş yaptığını bilmiyorsunuz. Böyle duruyorlar onlar ama hep maaş alıyorlar filan. Siz çalışırken onlar başka bir şeyler yapıyor filan böyle. Ama işte o şirketin kendi içindeki güç dengelerinden kaynaklanıyor. Yok mu? Var. Şimdi bunu dinleyenler böyle bir gülümsemiştir herkesin, çünkü iş yerinde sağ tarafta kalorifere yakın oturan böyle şeyleri vardır kendi içlerinde. Vardır yani. Şimdi bize hep afet olarak anlatıyorlar bunu. Dalga geliyor, tsunami geliyor, kaçınılmaz dönüşüm falan diye böyle bir şeyler anlatıyorlar. Ama insan iradesini siz sahneden silemezsiniz.
silemezsiniz. Teknoloji kendiliğinden gelip sizin işinizi çalmaz, çalamaz. Şirketler, yöneticiler, devletler, toplumlar onun nerede, nasıl ve kimin çıkarına kullanılacağını zaten karar vereceklerdir. Bu yüzden işte mesele pasifçe bekleme meselesi değil, çalışma hayatının geleceğini siyaset, sendika, iş yeri müzakereleri, İK, meslek etiği, kamusal tartışma falan bunlar şekillendirilecek. Ve iş bir sivil cesaret fikrine dönüşecek. İnsan kendini başkalarının yazdığı bir oyundaki figüran olarak görür gibi geliyor size ama böyle olmuyor efendim. İnsanlar da dönüşüyorlar. Yani sadece yapay zeka gelip de her şeyin üstüne heyula gibi çökmüyor. İnsanların orada dönüşmeden kalacağını mı düşünüyorsunuz? Yani şöyle düşünün, adamlar trilyon doları harcayarak insan zekasına yakın bir yapay zeka üretmeye çalışıyorlar. AGI üretmeye çalışıyorlar. Sürekli biz yaptık diyor, ötekiler yok yapamamışsınız ki diyor. Yani biz hala trilyon doları kullanarak insan zekasını yakalamaya çalışıyoruz. Ha, insan zekası deyince de böyle tabii herkesin zekasını kastetmiyorum. Neyse, o da ayrı bir konu. Son haberimize geçelim. Zaten dönemin sonuna geldik bayağı bir. Yapay zeka ile 90'ların dinozor teknoloji hisseleri yeniden dirilmiş. Vay diyeceksiniz değil mi? 1990'larda dotcom dönemi vardı. Hatırlayanlar bilir. O zaman böyle acayip büyük firmalar vardı. Dell vardı, Nokia vardı, Lenovo vardı, Intel vardı, Texas Instruments vardı, Cisco vardı. Bunlar devasa büyük şirketlerdi. Zibilyon zibilyon dolarlar seviyesine gelmişlerdi. Sonra ne oldu? Bir şekilde düştüler. Sonra yapay zeka geldi, telefon şirketleri geldi. Hepsi lapur lapur döküldüler. Ama şimdi yapay zeka ile birlikte yapay zeka veri merkezleri için işte ağ ekipmanları, bellek depolamalar, optik bağlantılar, güç yönetim sistemi, çip sağlayan kritik altyapı oyuncuları vesaireler devreye girince bu şirketleri tekrar bir yükselişle görmeye başlamışız. Ve artık bu şirketler öyle bir yükselmeye başlamışlar ki bu saydığım birkaç şirket 1.7 trilyon dolar büyümüş. Piyasadaki şeyi sadece o eski teknoloji şirketi olarak yapay zekayı ürettikleriyle. Ne acayip dünya değil mi? Efendim, arka planda yavaş yavaş müziği de duyuyorsunuz. Bu şu demek. Hadi artık yavaş yavaş yarınki programa hazırlan demek efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra hepinize mutlu günler diyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

da teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar Türkiye'nin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Pazar Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan Haber Var programı ile karşınızdayım. Evet, Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Gerek ekonomik gerek siyasi gelişmeler gündemin ana başlıklarını oluşturuyor. Şöyle ki ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak İstinaf Mahkemesi'nin 21 Mayıs'ta vermiş olduğu mutlak butlan kararının yankıları ve etkileri siyaset gündeminde ilk sıralarda ve Türkiye'nin diğer gündem başlıkları nispeten geri plana düşmüş durumda. Bugün Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyen mahkeme tarafından atanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti sözcüsüne getirdiği Müslüm Sarı ile kamuoyuna bazı açıklamalarda bulundu. Müslüm Sarı'nın açıklamalarına göre Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta 9 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısına başkanlık edecek ve kürsüde CHP grubuna konuşacak. Hatırlayacaksınız, dün meclis grup başkanı olarak görevden yargı kararıyla uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel meclis grubunu toplamıştı. Olağanüstü bir katılım vardı. Katılımcıların çoğu meclis salonuna giremedi. Bazıları, binlerce kişi meclis kapısında kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Adeta tarihi bir grup toplantısı yaşandı. Müthiş bir izdiham vardı. Şimdi önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunu toplayacağını ve başkanlık edeceğini sözcüsü Müslüm Sarı aracılığıyla duyurdu. Ayrıca önümüzdeki hafta yine 11 Haziran'da mahkeme kararıyla göreve getirilen eski parti meclisi toplanacak ve bu parti meclisinde bazı kararların çıkması söz konusu olacak. Bir taraftan Özgür Özel ve arkadaşları olan

olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza kampanyası başlatmışlardı. Şu ana kadar 900'ün üzerinde imza toplandığı açıklandı. Ancak mevcut yargı tarafından atanmış olan yönetim Yargıtay'daki karar kesinleşmeden kurultay toplanamaz görüşünü savunuyor. Diğer tarafta ise Özgür Özel ve arkadaşları yeterli delege sayısına ulaşıldıktan sonra ve parti meclisinde de karar alındıktan sonra şayet bir iyi niyet varsa, partinin bu krizden çıkması isteniyorsa, olağanüstü kurultay en kısa sürede toplanır, buna da yargı bir şey demez tezini savunuyorlar. Şimdi önümüzdeki hafta yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça kritik gelişmelerin yaşanacağı anlaşılıyor. Bunların piyasalara etkisi de muhtemelen görülecek. Çünkü Özgür Özel önümüzdeki hafta 9 Haziran'da Salı günü grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı sorularına, önümüzdeki hafta benim çok yakın arkadaşım, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Asıl amacım Ferdi Zeyrek'i ölüm yıl dönümünde Manisa'da anmak demişti. Dolayısıyla Özgür Özel önümüzdeki hafta grup toplantısının olmayabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın hemen akabinde Kılıçdaroğlu yönetiminin önümüzdeki hafta meclis grubunu toplantıya çağıracağını duyurması, arkasından parti meclisini toplayacağını açıklaması artık diyalog kapılarının yavaş yavaş kapanmaya başladığını, herhangi bir araya gelme, uzlaşı arayışı gibi bir sürecin söz konusu olamayacağı konusundaki kanaatleri güçlendiriyor. Şu anki tabloya baktığımızda bir tarafta Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı sıfatını taşıyor. Diğer tarafta yargı kararıyla göreve gelen 3 yıl önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini sürdürüyor. Aynı şekilde Özgür Özel'in beraberinde görev yapan bir merkez yönetim kurulu var. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu da dün itibariyle merkez yönetim kurulu üyelerini atadı ve kamuoyuna açıkladı. Yani iki merkez yönetim kurulu, bir meclis genel başkanı, bir grup başkanı, bir genel başkan ve CHP'de ikili yönetim yapısı giderek kemikleşiyor diyebiliriz. Bu sürecin sonunda bir bölünme, partiden kopma gündeme gelirmiş. Şu anki belirtiler bu sürecin önümüzdeki günlerde, haftalarda hızlanacağını işaret ediyor demek mümkün. Çünkü kulislerde de bu yöndeki beklentiler artmış durumda. Kaldı ki Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi ve Özgür Özel'le 5 CHP milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi görüşünü kamuoyuna duyurması, önümüzdeki dönemde Özgür Özel ve bazı CHP'li milletvekilleri için dokunulmazlık dosyalarının da Meclis Genel Kurulu'na gelebileceğini işaret ediyor. Bütün bu tablo tabii siyasi bir kaos olarak nitelendirilebilir. Yüksek Seçim Kurulu Özgür Özel'in yapmış olduğu itirazı reddetmişti mutlak butlan kararına karşı, ancak gerekçesini daha sonra açıklayacağını duyurmuştu. Bugün o gerekçe de açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu, adli yargının görev alanına ben seçim yargısı olarak müdahale etmem diye özetlenebilecek bir gerekçe duyurdu. Ancak bu gerekçenin çok ciddi anlamda Türkiye'de demokrasi, çok partili demokratik hayat ve seçim yargısı açısından kritik bir yolu açtığını söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde şayet Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları adli yargının kararlarını bizi ilgilendirmiyor diyerek göz ardı edecek olurlarsa, ki şu anda bu süreç başlamış durumda, önümüzdeki dönemde herhangi bir sulh hukuk mahkemesi veya asli hukuk mahkemesindeki bir hakim rahatlıkla herhangi bir partinin kurultayını, kongresini iptal edebilecek, genel başkanını görevden alıp başkalarını göreve getirebilecek, parti yönetimine kayyum tayin edebilecek, böyle bir sürecin kapısı aralandı. Bu da Türkiye'de 1950 yılından bu yana geçilen çok partili demokratik siyasi hayat açısından kritik bir döneme girildiğini ve seçim sandığının yargı güvencesinin de ciddi şekilde erozyona uğradığını işaret ediyor. Zaten bu kararın muhatabı olan Özgür Özel ve arkadaşları, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir karar değil, demokratik çok partili siyasal yaşama yönelik bir karar tezini savunuyorlar. Bugün bizim başımıza gelen yargı
iktidarın diğer partilerinde başına gelebilir. O nedenle bu konuda herkes ortak bir tavır ve tutum takınmalı tezini savunuyorlar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ile başladık programımıza. Çünkü bu konudaki gelişmeler doğal olarak ekonomiyi de etkiliyor demiştik. Programlarımızda bu konuyu sık sık vurguluyoruz. Gerek döviz kurları, gerek borsadaki gelişmeler, gerekse Türkiye ekonomisinin makro göstergeleri üzerinde bu siyasi gelişmelerin negatif etkisini göz ardı etmek mümkün değil. O yüzden de CHP'deki sıcak gelişmeler kamuoyunun gerek içeride gerekse dışarıda ciddi şekilde yakın takibinde, ama dediğim gibi diyalog yolları, uzlaşı arayışları giderek kapanıyor, rafa kalkmış gibi görünüyor ve bölünme süreci, CHP'den kopma süreci hızlanacak gibi görünüyor. Bunu da kişisel görüşüm olarak, kişisel yorumum olarak sizlerle paylaşmış olayım. Diğer taraftan tabii şöyle bir tablo, özellikle Türkiye'de çalışma hayatını ilgilendiren önemli bir başlıktı Doruk Madenciliği'ndeki işçilerin sergilemiş olduğu direniş. Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde aylardır ücretlerini, tazminatlarını ve diğer sosyal haklarını alamadıkları için Nisan ayında Ankara'ya bir yürüyüş başlatmışlardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde günlerce yarı çıplak vaziyette beklediler. Çocukları, eşleri geldi. Aylardır açız dediler, maaşlarımızı alamıyoruz. Ancak hükümet, bu konuda çözüm üretmesi gereken kurumlar gerekli adımları atmıyor görüşlerini savundular, dile getirdiler. Medyanın da ve sendikaların, muhalefetin de sahip çıkmasıyla olay büyüdü ve hükümet nihayet bu işe el atma ihtiyacını hissetti. Üç bakan birden devreye girdi. İçişleri Bakanı, Çalışma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, işverenle de görüştüler, Yıldızlar Holding'in patronuyla. Ve işçilere, tamam siz şimdi eyleminizi sona erdirin, dönün. 15 Mayıs'ta bütün ödemeler yapılacak, geriye dönük olarak hak edişleriniz hesaplarınıza yatacak dediler. Ancak Haziran ayına gelindi ve işveren tarafından verilen sözler tutulmadı. Üç bakanın garantörlüğü de çözüm olmadı. Adeta holdingin sahibi, Yıldızlar Holding'in sahibi, iktidara da param yok, vermiyorum çalışanların parasını mesajını iletmiş oldu. Oysa anayasamıza göre angarya yasak. Yani kimse alın terini ücretsiz olarak, bedava olarak istismar etme hakkına sahip değil. Çalışanları sömürme hakkına sahip değil. Ama Doruk Madencilik işçilerinin bu tablosu maalesef Türkiye'de gerek iktidar gücünün, gerek yasaların bu konudaki istismarları önlemeye yetmediğini gösteriyor. Şimdi Doruk Madencilik işçilerinin ikinci kez başlattığı Ankara yürüyüşünü güvenlik güçleri Ankara il sınırlarında, Beypazarı'nda durdurdu. İşçiler Beypazarı'nda bekliyorlar ve hükümete garanter olan üç bakana Perşembe gününe kadar sendika tarafından süre tanındı. Eğer Perşembe gününe kadar sorun çözülmezse biz Ankara yürüyüşümüze devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Yıldızlar Holding'in önüne geleceğiz dediler. Şimdi geriye sayım başladı. Perşembe günü bu yürüyüşe, işçilerin tekrar Ankara'ya girişine izin verilecek mi? Ama diğer taraftan baktığımızda bu konuda iktidarın suskun kaldığını görüyoruz. Üç garantör bakandan da şu ana kadar bir ses seda çıkmadı. Diğer taraftan Yıldızlar Holding'e verilen maden ruhsatı sayısı 2364. Yani bir taraftan çalışanların ücretlerini ödemeyen bir işletme, bir şirket söz konusu. Aylardır çalışanlarını boğaz tokluğuna, açlıkla çalıştıran bir işletme söz konusu. Ama diğer taraftan da devletin bu konudaki yaptırımlarını ciddiye almayan bir işveren tablosu önümüzde. Aksine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu kuruluşa, bu holdinge yeni maden ruhsatları, yeni maden sahaları tahsis etmeye devam ediyor. Bu da adaletsiz bir tablonun maalesef somut bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Uluslararası İşçi Konfederasyonları Birliği tarafından yapılan değerlendirmelerde, son açıklanan güncel raporlarda Türkiye çalışma koşullarının, işçilerin yaşam koşullarının en kötü olduğu dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer aldı. Türkiye ile birlikte ilk 10 sırada yer alan çalışma koşulları açısından emek sömürüsü, istismar, ücret, sağlık, sosyal yardımlar ve benzeri konularda en kötü
koşullara sahip çalışanların istihdam edildiği ülkeler arasında Bangladeş gibi, Myanmar gibi, Güneydoğu Asya ülkeleri, çok sayıda Afrika ülkesi ve Kolombiya gibi, Meksika gibi bazı Güney Amerika ülkeleri de yer alıyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu listede ilk 10 arasında. Bu da Doruk Madencilik işçilerinin kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle daha belirgin hale gelen çalışma yaşamındaki sosyal taraflar arasında adaletsizlik tablosunun daha da derinleştiğini ve Türkiye açısından da yüz kızartıcı bir boyuta doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu tespiti de yapmış olalım. Zaten bu tespiti yaptığımız zaman bunun resmi verilerle doğrulandığını da görüyoruz. Daha önce sizlerle zaman zaman paylaşıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Merkez Bankası'nın, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu resmi rakamlar, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Nitekim bunlardan bir tanesi daha açıklandı. Hane halkı bütçe araştırması. Yani Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de gelirlerin aileler tarafından nasıl harcandığını ortaya koyan araştırmayı her yıl yapıyor ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. 2025 yılına ilişkin yürütülen bu araştırmanın sonuçları da önceki gün açıklandı. Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman işçiler ücretlerini alamadıkları için eylem yapıyorlar. Yarı çıplak, yalın ayak Eskişehir'den kalkıp yüzlerce kilometre Ankara'ya kadar yürüyorlar. Ama ortada sonuç yok. Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 3 bakanı devreye giriyor. Garantör oluyorlar. Patronu ikna etmeye çalışıyorlar. Patron tamam ödeyeceğim ben paraları diyor. Ama aradan 1,5 ay geçiyor. Yine ödemiyor ve bir yaptırımı yok. Herhangi bir cezayla karşı karşıya kalmıyor. Ve işçiler son çareyi yine çıplak ayakla Ankara'ya yürümekte buluyorlar. Fakat bu kez de Ankara il sınırlarında güvenlik güçleri tarafından durduruluyorlar. Şimdi böyle bir hak arayışı tablosunun ortasında aileler ne yapıyor? Türkiye'deki aileler nasıl bir yaşam güçlüğü içerisinde? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması 2025 yılında bu tablonun 2024'e kıyasla daha da kötüleştiğini gösteriyor. Örneğin hanelerin harcamaları içerisinde konut ve kira giderleri 2024 yılında %26 iken geçen yıl %29'u aşmış. Yani 3 puanlık bir yükseliş söz konusu. Ulaştırma harcamaları, toplu taşıma, belediye otobüsü, minibüs, dolmuş, bu harcamalar %20'nin üzerinde pay alıyor hane halklarının harcamaları içerisinde. Ve gıda %17,3, yani bu 3 kalemi topladığımız zaman %70'e yaklaşıyor. Bir aile düşünün, aylık gelirinin %70'ini sadece kira ve konut giderlerine, yani elektrik, doğalgaz faturası, kira, aidat, diğer taraftan gıda, beslenme giderleri ve ulaşıma harcıyor %70'ini. Kalan %30'la da bir ay boyunca hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir tablonun sürdürülebilir olmadığı çok açık. Kaldı ki bu ortalama gelir seviyesine sahip bir aile için TÜİK'in ortaya koyduğu tablo. Dar gelirli aileler içinse bu tablo daha da kötüleşiyor. Yine Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarıyla baktığımızda düşük gelire sahip gruptaki aileler için konut ve kira giderlerinin harcamalar içindeki payı %40'a yaklaşıyor. %38,7. Gıda harcamalarının payı %30'a yaklaşıyor. %29,2. Ulaştırma harcamaları da %9 civarında. Yani dar gelirli aileler için bu üç kalem neredeyse aylık gelirin %80'ini, %85'ini götürüyor. Geriye kalan %10-15'lik gelirle de bu aileler bir ay boyunca geçinmeye, yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabii burada asıl kötü olan, acı olan eğitime ve sağlığa hanelerin bütçeden ayırdıkları pay. Sağlığa sadece %2,2'lik pay ayrılabiliyor hane bütçelerinden. Eğitime ise %1,8'lik pay ayrılabiliyor. Dolayısıyla pek çok aile, özellikle çocuk işçi sayısındaki artışı dikkate aldığımızda pek çok aile çocuğunu eğitimden koparmak zorunda kalıyor. Sağlık harcamalarını çok zorunlu olmadıkça yapmamak için direniyor.
hastanelere gitmiyor çünkü orada da ilave katılım payları, ek giderler söz konusu. Böyle bir tablo ortaya koyuyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Tabii tablo bu olunca aynı zamanda bu yoksullaşmanın da Türkiye'de giderek yaygınlaştığını bizlere gösteriyor. Hatırlayacaksınız, pazartesi günkü programımda sizlerle ilk 3 aya ilişkin büyüme hızı rakamlarını paylaşmıştım. Türkiye ekonomisi yıllık olarak %2,5 büyümüştü ilk 3 ayda. Ama ilk 3 ayın bir öncesindeki çeyreğe göre büyüme binde 1'di. Yani neredeyse Türkiye ekonomisi hiç büyümemiş denilebilir. Ama baktığımız zaman %2,5'luk yıllık büyümeyi etkileyen en temel unsurlardan bir tanesi %4,8 oranıyla hane halklarının tüketim harcamalarından geliyor. Şimdi diyebilirsiniz, bu ne büyük bir çelişki, az önce söylediniz, bütçe harcamalarının neredeyse %70'i 80'i 3 kaleme gidiyor: kira, gıda ve ulaşım. Pek çok dar gelirli aile için bu %80'e ulaşıyor bu üç kalemdeki harcamalar. Ama diğer taraftan da ailelerin, hanelerin yapmış olduğu tüketim harcamaları Türkiye ekonomisine büyüme getirmiş ilk üç ayda. Buradaki farkı veya ayrıntıyı şöyle izah etmek mümkün gözden kaçırmaksızın. Türkiye'de biliyorsunuz açlık sınırı en son Türk İş'in araştırmasıyla 35 bin liraya yükseldi Mayıs sonu itibariyle. Oysa ortalama emekli aylığı 25 bin lira ama en düşük emekli aylığı, yani yaklaşık 5 milyon kişinin emekli aylığı 20 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira, her ikisi de açlık sınırının altında. Peki buna rağmen bu insanlar nasıl tüketerek Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamışlar? İşte orada kredi kartları ve ihtiyaç kredileri devreye giriyor. Çünkü insanlar bu gelir düzeyiyle bu harcamaları yapamayacaklarına göre, bu tüketimi gerçekleştiremeyeceklerine göre olmayan bir geliri harcamaya yöneliyorlar. Yani kredi kartı harcaması dediğimiz şey bir ay sonra, iki ay sonra elde edeceğimiz bir geliri harcama anlamına geliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak yüksek faizlerle bankalardan çekilen krediler de aynı şekilde bir yıl, iki yıl sonra kredinin vadesine göre ödeyeceğiniz bir borçla bugünkü yaşantınızı sürdürmeniz anlamına geliyor. Nitekim Merkez Bankası'nın son açıklamasında bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi harcamalarının toplamı 6,5 trilyon liraya ulaşmış durumda ve tüm zamanların rekor düzeyine yükselmiş bir tutar bu 6,5 trilyon lira. Dolayısıyla tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman evet, aileler neredeyse %10-15'lik bir gelirle ancak bir aylık yaşamlarını idame ettiriyorlar. %70-80'e varan harcamalarını, bütçelerinin %70-80'ini kiraya, gıdaya ve ulaşıma harcamak zorunda kalıyorlar. Ama bu da açığı kapatmaya yetmediği için kredi kartına ve bireysel ihtiyaç kredilerine yöneliyorlar. Bu da gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünden tüketilmesi ve şimdiden geleceğe dönük olarak borçlu hanelerdeki sayının olağanüstü düzeylere ulaşması anlamına geliyor. Şimdi tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman bunun tek ifadesi kalıyor geriye. Türkiye'de ciddi bir fakirleşme sorunu hayati bir noktaya ulaşmış durumda. Sayın Bakan Mehmet Şimşek 23 çeyrektir istikrarlı bir şekilde Türkiye ekonomisi büyüyor demişti. Ancak tabloyu ve rakamları, özellikle de Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Merkez Bankası'nın resmi rakamlarını değerlendirdiğimiz zaman tam aksine istikrarlı bir fakirleşme, istikrarlı bir yoksullaşma söz konusu. Çünkü büyüyen bir ekonomide milyonlarca insanın açlık sınırının altında ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olması diye bir tablo söz konusu olamaz. Bu da gerçekten ekonomik gerçeklerle sosyal gerçeklerin, toplumsal gerçeklerin örtüşmediğini bizlere gösteriyor. Bu noktada kısa bir ara verelim diyorum ve Yunan asıllı Fransız şarkıcı George Moustaki'nin 1969 yılında
çıkarttığı Le Metek, Göçmen Serseri isimli şarkısını dinleyelim. Bakalım bir serseri neler söylüyor.

Bir avareye, göçmene ya da serseriye benzeyen yüzümle, bütün yazların güneşine sürtünen tenimle, acı çektiği kadar çektirmeyi de bilmiş kalbimle geleceğim. Ruh eşim, hayat damarım, geleceğim ve biz her günü ölesiye yaşayacağımız ebedi bir aşka çevireceğiz. George Moustaki'nin Le Métèque şarkısı, hatırlayacaksınız Türkiye'de de Tanju Okan tarafından Hasret adı altında söylenmişti ve uzun yıllar dillerden düşmemişti. Evet, yeni bir konuya geçiyoruz. Sözlerimin başında, programın başında sizlere ana muhalefet partisindeki tablonun önümüzdeki dönemde bölünme işaretleri vermeye başladığını ve bu siyasi gelişmelerin gerek demokratik siyasal yaşam gerekse çok partili siyasi hayatla seçim konusunda riskleri beraberinde getireceğini, buna paralel olarak da ekonomik risklerde bir yükselişin söz konusu olacağını değerlendirmiştim. Tam İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını aldığının ertesi günü 22 Mayıs'ta resmi gazetede bir torba kanun yayınlandı. Aslında herkes bu torba kanunu meclisteki görüşmeler sırasında işte tapu dairelerindeki işlemler, sosyal konutlarla ilgili acele arazi kamulaştırmaları, site aidatlarına kontrol ve düzen getirilmesi gibi başlıklarla medyada okudu. Fakat bu torba kanunda çok kritik bir madde vardı. 7579 sayılı torba yasa, tam CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının hemen ertesi günü 22 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bu yasa, aynı zamanda mahalli idarelerin, yani yerel yönetimlerin, belediyelerin, bağlı kuruluşları, birlikleri, belediye şirketleri ile diğer şirketler ve kooperatifler kurmalarını, bu şirketlere ortak olmalarını veya halka hizmet için, yerel yönetimlerin hizmet üretmek için yeni işletmeler, şirketler oluşturmalarını Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlıyor. Yani artık belediyeler hizmet üretmek amacıyla, işte hatırlayacaksınız bazı belediyeler işte gıda marketleri kurdular, ucuz gıda marketleri, aşevleri kurdular. İnsanların doğalgaz faturalarını, ulaşım giderlerini ücretsiz yapmasını sağlayacak dar gelirler için bir takım olanakları devreye sokmak amacıyla şirket yapılanmalarına, kooperatif yapılanmalarına gittiler. Bazıları eski belediyeler döneminden devralınan şirketlerdi bunlar. Ancak işte 22 Mayıs'ta yürürlüğe konulan bu torba yasaya eklenen bu maddeyle artık yerel yönetimler, belediyeler daha iyi hizmet üretmek için bir işletme, bir şirket kurmayı planladıklarında belediye kaynaklarından bu alanda bir takım sübvansiyonlar yaparak şehir halkına daha güzel olanaklar sunmayı hedefleyen bir takım girişimler yaptıklarında, başlattıklarında bunun için artık Cumhurbaşkanı'ndan izin almak zorundalar. Cumhurbaşkanı izin vermediği takdirde belediyelerin bu hizmetleri üretmeleri, bu şirketleri ve kooperatifleri hayata geçirmeleri olanaksız. Tabii buradan sizlerin de anlayacağı gibi yerel yönetimlerin ekonomik faaliyetleri, bir kentin gelirlerinin nasıl harcanacağına karar veren seçilmiş belediye başkanlarının ve belediye meclislerinin yetkileri, kentlerin kaynaklarının nasıl kullanılacağı konusunda alınacak kararlar ve atılacak adımlar bundan böyle Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi olacak ki bu yerel demokrasinin, yerel ekonominin gelişmesi açısından merkezi yönetimin gücünü, etkinliğini artıran, hatta neredeyse yerel yönetimleri ekonomik ve demokratik açıdan merkezi yönetimin onun da ötesinde tek başına Cumhurbaşkanı'nın kontrolünü alan bir düzenleme. Bu yeteri kadar tartışılmadı çünkü Türkiye'nin gündeminde o kadar çok sıcak başlık var ki insanlar hangi konuyu öne çıkartacaklarını, hangi konuyla ilgili neyi tartışacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Her sabah yeni bir operasyona, yeni bir hamleye uyanılıyor, yeni bir yargı kararına uyanılıyor. Böyle bir ortamda belediyelerin yetkilerini büyük ölçüde kısıtlayan,
yerel ekonomileri merkezi yönetimin güdümüne alan ve yerel ekonomilerde yerel yönetimler tarafından seçilmiş belediye meclisleri ve başkanlar tarafından atılacak adımlar, planlanan projeler konusunda tek yetkiyi, tüm yetkiyi Cumhurbaşkanı'nın iznine bırakan bir düzenleme hayata geçti. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bu düzenlemenin etkileri beraberinde çok ciddi tartışmaları getirecek ve Türkiye siyasetinde yerel demokrasinin daha da gerilediği, merkezi otoritenin yerel kurumları kontrolünü aldığı bir yapıyla karşı karşıya kalınacak diyebiliriz. Bu arada sizlere kısaca bir hatırlatmada bulunayım. Programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşmak, kendi önerilerinizi bizlere iletmek istediğiniz takdirde Radyo Sputnik WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. 0505 171 66 56 numaralı telefondan bizlere mesajlarınızı, yorum ve değerlendirmelerinizi iletebilirsiniz. İşte yerel yönetimlerle ilgili bu yeni düzenleme zaten şu anda büyük ölçüde siyaseti etkisi altına alan kaos ve kargaşa ortamını daha da derinleştirecek gibi görünüyor diyebiliriz. Yine kısa bir ara veriyorum ve sizleri Emma Chaplin'in Spentele Stelle, Yıldızlar Sönmüş şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

0: İnsan kalbini kaybeden, kandırılmış kalbin sahibi. Sesimi hissediyor musun? Yıldızlar sönmüş, aşk için feryat ediyor bomboş bir gecede. Kalbim yaralı, kalbim ümitsiz ve sen bir yıldız gibi kayıp gittin. Emma Chaplin söyledi, Spenter Lestel, yıldızlar sönmüş. Evet, Türkiye'de de ekonominin yıldızları birer birer sönüyor diyebiliriz. Büyüme hızı rakamlarından sonra hane halklarının bütçe harcama rakamları da önümüzdeki dönem için pek iyimser olmamızı zorlaştıran veriler içeriyordu. Nitekim bu verilerin değerlendirmesini sadece bizler yurt içinde değil, Türkiye'yi yakından takip eden uluslararası kuruluşlar da yapıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, ki Türkiye'deki altyapı projelerine en büyük finansmanı sağlayan Avrupa Birliği çatısı altındaki finans kurumlarının başında geliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'ye yönelik ekonomik büyüme tahminlerini aşağı çekti. Türkiye ekonomisiyle ilgili daha önce 2026'da %4, 2027'de %4,5 oranında bir büyüme tahmininde bulunmuştu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası. Dün itibariyle yeni bir açıklama yayınladı ve Türkiye ekonomisinde özellikle artan riskler, siyasi gerilimler ve tabii yüksek enflasyon ve İran Savaşı'nın da etkisiyle büyüme tahminlerini düşürmek zorunda kaldıklarını duyurdu ve %4'lük bu yıl için %4'lük büyüme tahminini %3,5'a düşürdü. 2027 yılı için ise %4,5 oranında öngördüğü büyüme tahminini %4'e çekti. Yani yarımşar puanlık bir daralma, bir küçülme öngördü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisi için. Benzer bir açıklama Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'ndan da geldi. Türkiye'nin ilk üyeleri arasında yer aldığı OECD, son açıklanan büyüme verilerinden sonra Türkiye ekonomisinin makro göstergelerini değerlendirdi. Tabii gerek küresel ekonomi için gerekse OECD'ye üye ülkeler için yaptı bu değerlendirmeyi OECD. Ve küresel ekonomide de bir daralma ve küçülmenin gerçekleşeceğini öngörmenin yanı sıra Türkiye ekonomisi içinse 2026 yılında %3,3 oranında açıkladığı daha önceki büyüme tahminini %3,1'e düşürdü. 2027 yılı için ise %3,8 oranında bir büyüme öngördüğünü duyurdu. Bunda tabii en önemli etkenler OECD'ye göre enflasyonun ekonomi üzerindeki baskısı, kurların kontrolüne yönelik baskılar ve dış talepte düşüş, ki bunu biz de sizlerle paylaşmıştık. Türkiye'nin ihracatında -%12,7 oranında bir düşüş yaşanmıştı büyüme hızı verilerinde. Bu da ihracata dönük üretimin, sanayinin gerilediğinin bir başka somut göstergesiydi. Dolayısıyla bu iki kritik kurum, Türkiye ekonomisi açısından da bu iki kritik kurum ekonomideki gelişmeleri önümüzdeki dönem için pek olumlu değerlendirmediklerini uluslararası piyasalara ve ekonomik kamuoyuna duyurmuş oldular. Tabii burada Türkiye nasıl bu sorunların içerisinden çıkacak, üstesinden gelecek diye tartışmak gerekiyor. Özellikle uygulanmakta olan dezenflasyon programı, 3. yılını dolduran enflasyonla mücadele ve rasyonaliteye geçiş programı şu ana kadarki sonuçları itibariyle pek umut vermiyor. Özellikle dış kaynak ihtiyacı, yeni yatırım çekme konusunda Türkiye maalesef son 3 yılda istenen, beklenen performansı gösteremedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan neredeyse yılda 2-3 kez uluslararası turlara çıkıyorlar. Körfez bölgesine, New York'a, Londra'ya gidiyorlar. Uluslararası para piyasalarında yatırımcıları ikna etmek için, Türkiye'ye taze dış kaynak girişini temin etmek için çaba gösteriyorlar. Fakat bu konuda maalesef şu ana kadar somut bir gelişme olamadı. İşte bu noktada Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı sinyallerin geldiğine ilişkin raporlar, analizler, değerlendirmeler paylaşılmaya başlandı. Hemen bunun öncesinde şu tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak zaman zaman bazı açıklamalar yapıyor, çıkışlar yapıyor. Aslında Türkiye'nin dış politikası ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından oldukça can sıkıcı değerlendirmeler bunlar. En son Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşmuştu Amerikan Büyükelçisi ve demişti ki Türkiye'nin de bulunduğu bu bölgede demokrasi yaşamıyor, demokrasiye gerek yok. Bu bölgedeki ülkeler ılımlı monarşilerle yönetilsin, tek adam rejimleriyle yönetilsin. Bunun dışındaki demokrasi veya benzeri işte seçimli süreçler bu bölge ülkeleri için bir fantazi olarak görülebilir şeklinde ifade edilecek değerlendirmeleri olmuştu. Buna muhalefetten sert tepkiler geldi. Siyaset bilimcilerden, akademisyenlerden sert tepkiler geldi. Tom Barak Türkiye'deki halkın yönetim tercihine karışamaz. Türkiye neredeyse 80-90 yıldır demokratik, laik, hukuk devleti sistemini seçmiş bir ülke. Suudi Arabistan gibi işte ılımlı monarşi veya bölgedeki körfez ülkelerine benzer emirlikler, şeyhlikler tarzı bir yönetim biçimini ya da Mısır'daki, Suriye'deki, Irak'taki seçimle gelen ancak bir yanıyla da dikta rejimi olarak yürüyen sistemler Türkiye için örnek olamaz eleştirilerinde bulundular. Fakat Dışişleri Bakanlığı'ndan ve hükümetten bu konuda Amerikan Büyükelçisi'ne bir tepki gelmedi. Tom Barak birkaç gün önce de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye özel temsilciliği görevini yürütüyordu. Bu görevden alındı ve görev kapsamı daha da genişletilerek Suriye-Irak özel temsilcisi olarak terfi ettirildi, yeniden atandı. Ve bu göreve atanması nedeniyle Başkan Trump'a teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı. Irak, Suriye ve Türkiye aynı eksenin parçalarıdır. Biz bu üç ülkeyi Amerikan çıkarları açısından birlikte görüyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye, Suriye ve Irak'la ilgili politikalarımızı bu çerçevede oluşturuyoruz. Başkan Trump da beni bu kapsamda yeni bir görevlendirmeyle terfi ettirdi demişti. Tabii şimdi Türkiye'nin Irak ve Suriye ile aynı eksen içerisinde sayılması, eş konumda görülmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değil doğal olarak. Hatta buna sert karşı çıkışlar oldu. Amerikan Büyükelçisi'ne haddinin bildirilmesini isteyen çağrılar yapıldı. Daha da ileri gitti Amerikan Büyükelçisi ve Anadolu'yu Levant olarak tanımladı. Yani Osmanlı döneminden bu yana özellikle batılı ülkelerin Akdeniz'in doğu bölgesindeki ülkeler için kullandıkları Levant tanımını Türkiye için kullandı bu tabiri ve dedi ki oysa bu tabir kullanılırken kastedilen özellikle İtalya başta olmak üzere geçmiş yüzyıllarda bu bölgede ticaret yapan, bu bölgenin siyasetini etkilemeye çalışan ülkeler bu bölgeye Levant olarak tanımlarken Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin gibi ülkeleri kastediyorlardı. Şimdi Amerikan Büyükelçisi Anadolu'yu bu kapsama dahil etti ve dedi ki Türkiye, Irak ve Suriye ile birlikte Levant kapsamı içerisinde Amerikan çıkarları açısından ortak bir eksenin parçasıdır. Başkan Trump da Türkiye'ye bu gözle bakıyor. Biz de politikalarımızı bu şekilde oluşturacağız dedi ve yeni bir Türkiye tarifine girişti. Şimdi bu yaklaşım Türkiye'yi Orta Doğu'ya hapseden, sıradan bir Orta Doğu ülkesi konumuna getiren ve özellikle tam üyeliğe aday olduğumuz Avrupa Birliği ekseninden uzaklaştırmayı, kopartmayı içeren bir yaklaşım. Benim kişisel değerlendirmem böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Bunu Amerikan Büyükelçisi söylüyor olsa bile buna kesinlikle karşı çıkılması, Türkiye'nin konumunun ve yerinin bu şekilde tariflenmesi konusunda itirazlar da bulunulması gerekir. Ama yine dediğim gibi muhalefetten ve bazı emekli diplomatlardan, akademisyenlerden ve bazı siyasetçilerden başka Amerikan Büyükelçisi'nin bu açıklamalarına tepki gösteren olmadı ve bu stratejinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi İsrail eksenli yeni bir Orta Doğu düzeni içerisinde yer vermeyi, böyle konumlandırmayı öngördüğünü bize gösteriyor. Çünkü hatırlayacaksınız, daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Trump, özür dilerim, Devlet Başkanı Trump, bütün Orta Doğu ülkelerine İsrail'le İbrahim anlaşmalarını hepiniz onaylayın. Aksi halde bu bölgede güvenlik olmaz. Biz de sık sık bu bölgeye müdahale ederiz demişti. Ve Türkiye'yi de İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamaya çağırmıştı. Bu konuda da herhangi bir tepki gelmedi. Dolayısıyla bu açıklaması da Trump'ın Türkiye'ye yönelik bir nevi zımni olarak kabul edilmiş gibi değerlendirildi. Oysa bu da kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşımdı. Şimdi Tom Barak'ın, Amerikan Büyükelçisi'nin bu açıklamalarının hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yine önde gelen uluslararası finans kuruluşlarından Jefferies International bir rapor yayınladı ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri olası bir seçim öncesi Erdoğan hükümetine döviz swap anlaşması, döviz swap köprüsü teklif edebilir. 20 milyar dolarlık bir teklif. Türkiye'nin döviz sıkıntısını çözecek bir swap anlaşması, Türk lirasını güçlendirecek, doları bollaştırıp dolarizasyonu caydıracak ve Türkiye'nin kredi risk puanını aşağı çekecek bir takım sonuçları elde etmek için böyle bir swap köprüsü ve 20 milyar dolarlık bir dolar kaynağı, tabii swap anlaşmaları biliyorsunuz iki ülkenin karşılıklı birbirlerinin paralarını almalarına dayanıyor. Yani 20 milyar dolar karşılığı Türkiye'ye bu kadar milyar doları sürüp Türk lirası karşılığında alarak Merkez Bankası rezervlerini destekleme, seçim öncesi Trump Erdoğan'a böyle bir destek verebilir şeklinde Jefferies International bir rapor yayınladı. Benzer desteğin daha önce Arjantin'de seçimi kazanan IMF yanlısı, neoliberal, katı iktisatçı Javier Milei'nin devlet başkanlığı seçimini kazanması öncesinde Arjantin hükümetine de verildiğini hatırlatıyor rapor ve benzer bir destek modelinin seçim öncesi Erdoğan'ın iktidarının sürmesi ve Türkiye'de ekonomik sıkıntıların bertaraf edilmesi, enflasyonla mücadele programına destek verilmesi ve Merkez Bankası rezervlerinin olası bir kur krizinde açığa düşmemesi için bu desteğin sağlanabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla bu iki açıklamayı üst üste koyduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bölgede büyükelçisinin bölgede Türkiye'ye yeni bir siyasi konum ve tanım ifade eden açıklamaları ve hemen arkasından da Türkiye'ye 20 milyar dolarlık bir swap köprü hattı seçim öncesi gündeme gelebilir değerlendirmesi Türkiye ile Amerika arasında yeni bir takım siyasi ve ekonomik pazarlıkların, dış politika üzerinde de yeni bir takım etkilerin ve taahhütlerin gündeme gelebileceğini akla getiriyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeler olabilir. Başkan Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağı şu ana kadar belirsizdi. Ancak son dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Trump'ın gelme ihtimalinin arttığını söylüyor ve muhtemelen de zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında işte dediğim gibi gerek bölgedeki coğrafi konumlanma ve bunun mukabilinde de Türkiye'ye 20 milyar dolarlık bir destek hattı sağlanması konusunda müzakereler de olabilir. Bu yönde iddialar var. Diplomasi ve ekonomi kulislerine yansıyan bunlarla ilgili gelişmelerin beklenip takip edilip izlenmesi gerekiyor ki Türkiye'nin geleceği açısından kanımca bunlar çok önemli gelişmeler. Ama ekonominin ve siyasetin sıcak gündemi içerisinde maalesef kamuoyunun gündemine fazla gelmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın temsilcilerinin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neredeyse hiç tartışılmayan ve önümüzdeki yılları Türkiye'nin geleceğini genç nesilleri etkileyebilecek bir takım siyasi ve ekonomik gelişmelerin altyapısının hazırlandığına yönelik işaretleri bu açıklamalardan almak ve anlamak mümkün. Evet, bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Ben Zülfikar Doğan, sizlere Türkiye ekonomisinin gündemindeki sıcak gelişmeleri perde arkası ve kulisleriyle aktarmaya çalıştım. Olabilecekleri sizler için öngörmeye ve değerlendirmeye, yorumlamaya çabaladım. Pazartesi günü saat 15'te yeni bir Ankara'dan haber var programında karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
3: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Güzel şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump'ı karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
2: Ucunda Trump var.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 3 Haziran 2026 günlerden çarşamba. Eksen özel yayınındayız. Saint Petersburg'dayız. Rusya'da kuzeyin başkenti diye anılan büyülü kentteyiz. 29. Saint Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan yayın yapıyoruz. Bu yıl aslında 3 yıldır size Haziran aylarında ben buradan özel yayın yapıyorum. Rusya'nın dört bir yanından iş insanları, uzmanlar, akademisyenler, ayrıca uluslararası planda özellikle küresel güney ülkelerinden, Asya'dan, Latin Amerika'dan buraya insanlar akıyor, paneller düzenleniyor pek çok başlıkla. Ben de Eksen özellerde size aktarıyordum. Bu yıl 3. yıl 29. Petersburg Forumu, bu sene pragmatik diyalog istikrarlı bir geleceğe giden yol başlığıyla düzenleniyor.

0: Yeni başladı bugün. 3 gün sürecek. Son günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel oturum konuşması, soruları yanıtlıyor uzun saatler. Herkes onu bekliyor. Tabii Peterburg hareketli, küresel çapta pek çok buraya yığınak var diyelim, katılımcılar. 130 ülkeden 20 binden fazla katılımcı bekleniyor. Özellikle yeni ekonomi küreselleşme ile birlikte dönüşüm, dönüşen ekonomik koşullar, yeni kalkınma biçimleri tartışılıyor. Teknoloji öne çıkıyor bugün yılki forumda. Dijitalleşme ve tabii hepimizin sürekli üzerinde durduğumuz yapay zeka. Evet, tabii konuklar, özellikle Batı'dan da konuklar var. Amerika'dan var, birazdan aktaracağım. Almanya'dan 4 yıl sonra iş heyeti katılıyor ama Çin'den de konuklar var. Vietnam'dan da var, Orta Doğu'dan da var. Bu yıl Suudi Arabistan-Rusya Federasyonu ilişkilerin 100. yıl dönümü. Dolayısıyla Suudi Arabistan onur konuğu statüsünde. Ve Türkiye'den biraz eksik gibi geliyor ama Türkiye'den uzmanlar burada. Hemen bugünkü konu Sayın Deniz Karakullukçu, Uluslararası İlişkiler Analisti. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Evet, Deniz Bey ile birlikte o da fuarı dolaştı, forumu dolaştı. Pek çok Rusya'nın dört bir yanından standlar var. Hepimiz geziyoruz. Burada teknoloji de öne çıkıyor aslında. Küreselleşme biçimleri derken küresel güney, gelişme, kalkınma, bu temalar burada biraz öne çıkıyor galiba. Ne dersiniz? Epey bir dolaştınız biliyorum.
1: Tabii ki, evet,
0: Evet.
1: dolaştım. Öncelikle tabii çok ilginç. Yani gelmeden şeylere baktım. Uluslararası kurumların bu genel olarak hani büyüme verilerine, kendi yani birbirleri arasındaki ithalat ihracat verilerine yani bakmıştım. IMF şey bekliyor, yani dünyadaki toplam ihracat hacmi toplamının 2025'teki %5.1'den bu yıl yaklaşık %3'e mesela inmesini bekliyor. Ama öte yandan mesela Birleşmiş Milletler'in bir yine verisi var. Bu sene küresel güney ülkelerinin birbirleri arasındaki genel alışverişin %10'luk bir artışta
0: üstünde.
1: bulunmasını
0: Evet.
1: bekliyorlar. Genel olarak mesela böyle bir durum var. Burada da çok yani gördüğümüz bir şey aslında. Yani Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın bir katılımı burada olmamasına rağmen diğer bütün o ülkelerde, yani coğrafyaların neredeyse tümünden bir sürü insan var. İş temsilcileri, bürokratlar, siyasetçiler vesaire çok sık gördüğümüz. Tabii Suudların olması bir anlamda şundan da anlamlı, yani zaten söylediğiniz gibi 100. sene, ama bir yandan da bu İran'daki durum, kriz, Körfez ülkelerine iki tane tabii ki o konu var. Biri işte Babül Mendeb ve Hürmüz muhabbeti. Orada tabii bir enerjiyi çeşitlendirme
0: Evet.
1: çabaları var. İkincisi de şu, yani Amerika'nın sağladığı güvenlik şemsiyesinin güvenilirliğine dair
0: tartışılıyor.
1: bir tartışma var. O yüzden Körfez ülkeleri şu an, yani başka ittifaklar ve işbirlikleri kurmak eminim ki önümüzdeki dönemde isteyecektir. Bu saydığımız ülkelerde bununla ilgili önemli aktörler yani.
0: Evet. Orta Doğu tabii, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak var yanılmıyorsam, Kuveyt var. Aslında sıcak da bir çatışma hali var Hürmüz'de. Bir şekilde tabii dünyanın dört bir yanında bir kapışma hali var ama öte yandan da küresel güney ülkelerinin bir şekilde bu tarz platformlarda bir araya gelip iletişimi, ilişkiyi arttırmaya çalıştığını da görüyoruz. Bu forumda mesela tabii Rusya ekonomisiyle ilgili başlıklar da var. Panellerde tartışmalar yapıyorlar ama onun ötesinde tabii ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemeler sistemi geliştirme gibi tartışma başlıkları var. Öte yandan tabii ekonomi, yani hem çatışma dünyada, çünkü her yerde bir çatışma bir şekilde var çeşitli gerekçelerle, ama çatışma altında bir işbirliği ve diyalog meselesi, büyüme sağlama, bir de teknoloji tabii her şeyi artık değiştiriyor. Burada da ben gördüm her yerde robotlar var yine. Galiba sanıyorum bu tarz fuarların da özelliği haline geldi. Etrafta sürekli robotlar koşturuyor. Ama tabii yeni bir çağ ve dolayısıyla teknoloji ve yapay zekaya bir yönelim var. Türkiye'den fazla katılım görmedim. Oysa hani biraz gelip izlemek iyi olmaz mıydı? Sanıyorum Büyükelçilik'ten bir heyet var. Onun dışında bu sene çok da dikkatimi çekmedi. Keşke gelselerdi diye en azından hani.
1: Ya, ya ilginç, çünkü önceki gün Bloomberg'da gördük yani bir BOTAŞ'la yeniden bir Rusya'nın bir anlaşması olacağı da evet. Tabii daha içeriği belli değil yani. Kapsamı ve büyüklüğü belli değil, fakat Türkiye şöyle bir modda değil yani, tabii bir LNG yani gerçeği var artık vesaire ve başka yani hatlar yani kuruldu ve oradan gelen aslında doğal gazın Avrupa'ya yeniden aktarılmasında da biz çok önemli bir aktörüz, ama hani böyle bir aslında enerji güvenliği anlamında biz çok önemli bir hub olmaya başlamışken Vault yapı işbirliklerimiz de hala çok yani çoğu alanda, sadece alt yapı değil. Gıda mesela alanında da çok önemli bir tabii işbirliğimiz var, işbirliklerimiz var. Daha fazla insan aslında gelmesi beklenir. Bürokrasiden daha fazla insanın gelmesi yani önceki sene DEİK'ten bir evet. heyet gelmişti mesela. Bu yıl sanırım yok, görmedim.
0: Evet. Siz geçen yılda buradaydınız değil mi?
1: Önceki
0: evet.
1: sene de buradaydım. Yani, tabii yani şey önemli, bizim her yerde olmamız lazım. Yani sadece bir küresel ekonomide bir geçiş ülkesi olmak değil. Yani bu lojistik, enerji, finans, teknoloji bunların tümünde yani bunun bağlantılarında üreten bir merkez olmamız şart. O yüzden de bu tür ortamları gelip herkes yani görmeli, özellikle iş yani dünyasından da insanların görmesi.
0: Tabii öğrenecek çok şey oluyor tabii nihayetinde. Tabii Türk-Rus iş adamları birliğinin başkanı Sayın Erdem Acar sanıyorum burada. O zaten forumun düzenli katılımcıları arasında, ekonomiyle ilgili başlıklarda da onun panellere katıldığını görürüz. Bugün biraz ekonomi ağırlıklıydı aslında, ama tabii yarını var, öbür günü var paneller. Biraz jeopolitik de konuşulacak herhalde. Amerika'dan dikkatimi çekenler oldu benim. Candace Owen geliyor. Evet. Biraz magazini de var işte. Evet. Tabii Trump'ın güzel sanatlar temsil edicisi galiba var. Scott Ritter gelecek. Biz jeopolitikçiler için önemli bir isim tabii Scott Ritter. Onu takip edeceğiz. Siz de takip ediyorsunuz evet, biliyorum evet, ben. Evet. yani biraz da bir jeopolitik kaymaların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Türkiye'de hani elbette NATO üyesi, işte Batı'nın bir parçası izliyoruz, ama öte yandan da Rusya ile özellikle enerji işbirliği, kuzey komşumuzla ticaretin her alanında ilişkilerimiz var. Bir yandan Asya'ya bakıyoruz. Bir yandan bir gözümüz Türkiye olarak Çin'de, kalkınma modellerinin de bu coğrafyada, Avrasya'da tartışıldığı bir dönemde biraz bilmek lazım. Siz Başkurdistan'la ilgileniyorsunuz. Yani daha doğrusu Avrasya ile ilgileniyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Deniz Bey. Evet. Şimdi öğreniyorsunuz diye biliyorum. Evet, Başkurdistan Türkiye'de çok da bilinmiyor aslında, ama Rusya Federasyonu çok önemli bir. Burada da standı vardı. Çok evet, güzel değil
1: vardı,
0: mi?
1: Tabii.
0: Biraz bahseder misiniz Başkurdistan'dan?
1: Başkurtlar tabii Türklerin hemşehri olarak bildiği yani etnik hani köken itibariyle bildiği Tatarların da tabii çok çok fazla oldu. Başkurtlar tabii başka bir yani şey. Grup, ama tabii yüz başının kızı. Romanından belki çok iyi anımsanacak belki bir coğrafya. Çok tabii ilginç bir yer yani o Ural Dağı evet. yani eteğinde. Bizim de aslında Türkiye olarak ekonomik şeyimizin de çok oldu yani. İthalat ve ihracatımızın da aslında çok yoğun olduğu bir yer. Tabii yani Rusya'nın farklı bölgelerine, farklı oblastlara, farklı cumhuriyetlere, rayonlara falan yani baktığımızda inanılmaz bir içeride kendine yetme kabiliyeti yani bulunan bir ülke yani görmekteyiz. Yani petrol, doğalgaz, işte altın, elmas, tarım tüm faaliyetleri vesaire, özellikle güneyindeki ülkenin o tarım yani devrimi resmen son yıllarda gerçekleşiyor. Yani bu kendine yetme meselesi çok önemli. Yani bu dünyadan şu an bir dışlanan diyelim bir ölçüde ülkenin bu kendi iç gelişimini sağlaması ve hatta bu dışlanmayla birlikte bunu daha da geliştirmesi çok iyi bir örnek.
0: Evet. Dışlanma dediğimiz batıdan aslında. Yoksa buraya bakınca her yerden insan.
1: Yani aslında bizde bu özellikle 2010'ların ortasından sonra savunma sanayideki bizim sağladığımız ilerlemenin yani kaynaklarından biri de buydu. Yani kendine yetme ve kendi kendine öğrenme olduğu bir soğuğusu. Burada diğer bütün alanlarda, bütün iktisadi yani alanların tümünde var. Bunları yani söyleyebiliriz.
0: Evet, evet. Peki yani daha devam edecek tabii iki gün daha. Biz de yarın da yayına devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler, izlenimleri aktardığınız için sevgili Deniz Karakullukçu. Çok teşekkürler. Evet efendim, şimdi burada yarın da yayın yapacağız. Paneller devam ediyor. Petersburg 29. St. Petersburg Forumu'nda 380'den fazla etkinlik var. Ve tabii bir takım temel hatlar daha çok ekonomi ama jeopolitik eksik değil, onu belirtmek gerekiyor. Özellikle de tabii jeopolitiksiz olmuyor. Enerji tartışmaları özellikle Suudi Arabistan'la Rusya birlikte ilişkilerin 100. yıl dönümünde dedim ya onur konuğu diye iki ülke anıldığında enerji akla geliyor tabii ki. Rusya'nın Orta Doğu bölgesi, Körfez bölgesiyle yakın bağlarını devam ettirme arzusu her zaman altını çizdikleri bir şey. Bu enerji piyasaları tartışmaları bu foruma da elbette yansıdı. Özellikle Rusya Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev'in yorumları gazetecilere konuştu ve Avrupalılara tabii ince ironiyle açıklamaları vardı Dmitriyev'in. Bütün bu Rusya'ya yaptırımlarla kendi kendilerini kendi ayaklarından vurdukları 3 trilyon euro Rusya'ya yaptırım uygulayıp kendilerini Rusya enerjisinden ucuz boru hattı enerjisinden etmelerinin bedelinin 3 trilyon euro olduğunu söyledi forumda gazetecilere. Tabii Almanya burada hemen öne çıkan örnek oluyor. Hep aktarıyorum size gelişmeleri Almanya ile ilgili Eksen yayınlarında. Tabii iç siyasi durumu da etkiliyor. Friedrich Merz'in kamuoyu anketlerinde oranları son derece düşük çıkıyor. Bu enerji meselesi tabii St. Petersburg forumunda Gazprom standında son derece ironik biçimler aldı diyebiliriz. Euro odun hikayesi standı gerçek üst üste yığılmış gerçek odun blokları yerleştirmişler. Üzerinde de bir takım etiketler var tabii. İşte ortaklar için Euro odun ihracat diye. Gazprom'dan sevgiler diye biraz ironi tabii yok yere ki hani son aylarda son bir yıldır yaklaşık diyebiliriz yani Almanya'dan Avrupa'dan işte Rusya bize enerji vermiyor gibi bir takım açıklamalar da yapıyorlar. Hakikaten biraz komik oluyor çünkü Avrupalılar Rusya'dan kendi kendilerini yasaklama getiriyorlar Rusya'dan enerji almamak için. Dolayısıyla da St. Petersburg Fuarı'na bu mesele odun ironisiyle yansıdı. Hemen herkesin de aklına Rusya Devlet Başkanı'nın 2010 senesindeki öngörüsü geliyor. Almanya ziyareti sırasında o dönemler 2010'larda bir nükleerden vazgeçme modası vardı belki hatırlayacaksınız. Almanya sonra çok pişman oldu tabii geldiği noktada. Rusya Devlet Başkanı'nın evlerini neyle ısıtacaklarını anlamıyorum. Gaz istemiyorlar, nükleer enerjiyi de istemiyorlar, geliştirmiyorlar. Ne yapacaklar o zaman herhalde? Odun yapmaya varacak gibi bir ifadesi vardı. Dolayısıyla bu ironi akla bunu getirdi. Suudi Arabistan dedik, onur konuğu dedik. Basra Körfezi ile ilgili bir de Rusya Dışişleri Bakanlığı güvenlik konseptini yenilemiş, güncellemiş daha doğrusu. Bu yönde bir açıklama yaptılar forumdan hemen öncesinde. Burada biraz daha hani İran çatışmasını hal yola sokmak tabii. Bölge ülkelerinin Körfez ülkelerinin Deniz Bey'in de demin yayında söylediği gibi güvenlik sağlamayan Amerika'dansa kendi aralarında aslında Çin ve Rusya'nın özellikle İran Savaşı'nın başından beri ABD ve İsrail'in sürekli gündeme getirdiği bir talep biliyorsunuz. Daha doğrusu dayatma değil ama yani güvenlik istikrar sağlanırsa o zaman zaten dışarıdan bir takım unsurlara gerek kalmaz. Ülkeler ne yapacaklar? Bir arada yaşayabilmek, var olabilmek için ticaret yapacaklar, alışveriş yapacaklar vesaire. Bu konseptte de biraz o var aslında. Yapıcı tutum sergileyen tüm ülkeleri davet ediyor. Yani ortak güvenlik sistemi kapsamlı bunların aşamalı bir biçimde kurulmasını salık veriyor. Doğal olarak çünkü Hürmüz krizini Eksen yayınlarında sürekli aktarıyorum size. Ticareti vurmuş durumda. Amerika İran'la bir türlü müzakereler son derece sancılı. Trump bir gün uyanıyor bir şey diyor. Ertesi günü başka bir şey diyor. Pek anlaşmak istermiş gibi gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmak zor iş tabii. Yani ABD'ye kapitülasyonla ancak iş görüyor Amerikalılar ve burada da İran'ın bileğini bükemediler. Hürmüz açılmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı büyüme yavaşlamış mesela. Yani neyle büyüyecekler zaten. Günün ilginç yani yan haberlerinden diyebiliriz belki. Doğrudan Peterburg Forumu ile ilgili değil ama Yunanistan'ın bu meşhur bir denizcilik devi var. Evangelos Marinakis bunun başında bir yer der. O Hürmüz Boğazı'nda İran'a geçiş ücreti ödemeye hazır olduklarını duyurmuş. Yani diyor ki 200 bin dolara kadar kargoya bağlı ücret ödemeleri daha iyidir. Çünkü deniz ablukası devam ettiği müddetçe çok daha pahalıya patlıyor bize. Dolayısıyla parasını verip şuradan geçelim diye. Tabii Donald Trump yönetimi bunu çok da kabul edecekmiş gibi gözükmüyor. Israrla Marco Rubio da Trump yönetimi yetkilileri de ücret alamaz İran diyor. Yani tabii Türkiye'de İstanbul Boğazı'yla bağlantı kuruluyor biliyorsunuz. Tabii Boğaz'ın iki tarafı bize ait elbette. Montreux sözleşmesiyle. Burada bir Umman meselesi var. İran'ın ama Umman'la uzlaşarak bir çevresel etkilerle ilgili bir geçiş ücreti talep etme hakkı var mı? Var. Denizcilik, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne uzlaşmaları halinde kara suları söz konusu olduğu için başvurabilirler. Dolayısıyla yani Mitsotakis yönetimi, Trump yönetimi olmaz öyle kimse para ödemez derken işte Evangelos Marinakis biz veririz parasını yeter ki açılsın deme noktasına gelmiş. Böyle de bir dünyada yaşıyoruz. Bilmiyorum nereye gidecek. Şimdi Hürmüz krizi tabii bütün bir bölgeyi etkiliyor. Belki muhtemelen size yarınki yayında da aktaracağım. Buradaki panellerde de herkes tabii bu kriz nasıl çözülecek onu konuşacak. Dediğim gibi Scott Ritter geliyor. Eski Amerikan subayı, istihbarat subayı, aynı zamanda BM silah denetçisi belki hatırlayacaksınız. Irak Savaşı sırasında hemen öncesinde Birleşmiş Milletler adına kitle imha silahı iddiaları ortaya atılırken denetçilik yapmış ve yabancı neokon müdahalelere karşı çıkmış bir isimdi. Daha sonra Suriye çatışmasında aynı itirazlarını devam ettirdi. Bugün de Ukrayna özel harekat sırasında son derece muhalif bir isim olmaya devam etti. Scott Ritter. 2 yıl önce ben buradaydım. Peterburg Forumundaydım. Scott Ritter gelecek deniyordu ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı pasaportuna el koydu Scott Ritter'ın alenen. Joe Biden dönemiydi ve gelememişti Scott Ritter. Bu kez 2 yıl sonra gelebiliyor. İnşallah kendisini de dinleme fırsatı bulacağız. Podcastlerini zaten takip ediyoruz hep beraber. Ama tabii ilginç olacak bu hafta. Ben de size tabii onları takip edip aktarmaya çalışacağım. Candace Owens tabii Amerika'da siyahların siyah muhafazakar dünyadaki sesi diyebiliriz. Belki biliyorsunuzdur. Yani biraz siyaset magazine giriyor gibi ama tam da öyle değil. O aynı zamanda forumda konuşmacı olacak. Bu da ilginç. Amerika'dan resmi Trump'ın temsilcisi, güzel sanatlar temsilcisi yine burada olacak. Ama tabii Candace Owen daha önemli bir isim. Çünkü milyonlarca insan kendisini takip ediyor. Malum Rusya hakkında tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'de de Batı'nın başını çektiği bir kampanya var. O kampanyanın yıkılması açısından yanlış algılar oluşturmak bakımından tabii Candace Owen bence akıllıca bir konuk olmuş. Konuşmasını da merak ediyorum tabii ki. Ne diyeceğini merak ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı öncesinde tabii bütün katılımcılara mesaj yolladı. Karşılıklı işbirliği, pragmatizm, eşit diyalog vurguları yaptı forum başlamadan önce. Tüm herkese de diyaloğa açık olduklarını yani sadece hani küresel güne 3 yıldır çünkü bu yılda dahil olmak üzere forumu belirliyor. Afrika'dan, Latin Amerika'dan pek çok heyet, gazeteciler, akademisyenler burada panellerde oluyorlar. Ama Rusya Batı'yla da ortaklığa açık olduğu mesajını veriyor buna bakarsanız. Zaten başlıklarda biraz onu bize anlatıyor. Çin tabii burada önemli. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zeng. Rusya Devlet Başkanı ile görüşecek St. Petersburg'da. Aynı zamanda Özbekistan Cumhurbaşkanı da katılacak. Çin Dışişleri de açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Ama sadece Çin değil tabii. Asya Pasifik bölgesi uluslararası ticaret küresel alışveriş bakımından önemli bölge. Endonezya, Vietnam, Laos, Malezya gibi ülkelerden konuklar da var. Kuzey Kore'den bu arada onu belirtmek gerekiyor. Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Yong Ho başkanında bir heyet geliyor. Önemli bir isim bu. Rusya ile ticaret ve ekonomik işbirliği konularının başında hükümetler arası bir komite oluşturmuşlar. Zaten Rusya ile Kuzey Kore ya da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında askeri paks bulunduğunda hatırlamak lazım. Özel harekat esnasındaki dayanışma kurstaki bunu da hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla hakikaten renkli diyebiliriz. Belki Rusya açısından en ilginci Almanya'dan iş heyetinin olması. 4 yıl sonra tabii aslında burada o kadar tecritten bahsediyorlar. İşte Rusya'dan alışveriş yapmamak, enerji alımını kesmek, tecrit etmek pek tecrit görüntüsü yok açıkçası St. Petersburg'da. Ama onun ötesinde burada 1600 kadar şirket zaten var. Yani hükümetler bir yaptırım gündemi ajandası ortaya koymuş olsalar bile aslında varlar. Almanya'dan da var mesela işte süt üreticisi mesela Globus Holding aynı zamanda işte birkaç tane böyle zincir var öyle diyelim. Kültürel temsil iş adamlarının, iş insanlarının dışında orkestra şefi Justus Franz Saksonya AfD. AfD biraz daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Liberal, neoliberal ana akım Alman siyasetinden. Berliner Zeitung'un yayıncısı aynı zamanda. Film yapımcısı bir de. Böyle hani kültür sanat hayatından da isimler olacak Almanya'dan. Biraz şaşırtıcı tabii çünkü 4 yıldır Almanya'nın herhangi bir katılımı yok. O bu açıdan tabii önemli. Hatta Alman-Rus Ticaret Odası üyeleriyle yaklaşık 750 üyeyle bir de anket yapmışlar. Ve bu anketlerde aslında Rusya piyasasını bırakmak istemedikleri sonucu çıkıyor. Almanya'da hükümetin ya da Brüksel ya da Avrupa Komisyonu demek lazım. Tabii Ursula von der Leyen bütün her şeyi belirleyen faktör haline gelmiş durumda. Seçilmemiş olmasına rağmen. İş dünyasındaki hissiyat hükümetten de Brüksel'deki bürokratlardan da farklı gibi gözüküyor. Bu da ankette örneğin ben şöyle bir baktım içine %75 yaptırımların yol açtığı milyonlarca euroluk kayıplara rağmen Rusya'dan memnunlar hala iş yapıyorlar. Ve ayrıca da zaten Asya'ya bırakmamak Rusya pazarını ve kaynaklar tabii ki zengin kaynakları var işlenmeye uygun kaynakları var Rusya Federasyonu. Dolayısıyla yarıdan fazlası da yaptırımların iki ülkeye de eşit biçimde zarar verdiğini söylemişler. Gaz ve petrol alımını sormuşlar Alman şirketlere Rusya'dan yeniden %65'i evet ne kadar erken o kadar iyi yanıtını vermiş. Tabii sanayisizleşmeye varan bir süreç söz konusu Almanya'da. Ciddi bir ekonomik kriz var. Yani çok açık bir biçimde. Ucuz enerji kaynağından olursanız tabii ki sanayiyi döndürmekte de zorlanıyorsunuz. Evet, Türkiye'nin bu kadar enerji hub'ı olmak istediği bir dönemde yatırım da yapılıyor. Azerbaycan'la bir takım anlaşmalar da yapıldı. Aynı zamanda Bakü'de de enerji haftası vardı. Keşke diyoruz St. Petersburg Forumu'nda Türkiye'nin resmi düzeyde daha da geniş çaplı bir katılımı olabilseydi. Burada uluslararası planda pek çok katılımcı var. Yani büyükelçilik dediğim gibi, onu bir kenara koyuyorum. Büyükelçilikten katılımlar var, Türk Büyükelçiliğinden, ama keşke Ankara'dan daha fazla ilgi alaka olsaydı diyelim. Evet, yarın yine Eksen Özel'de St. Petersburg Forumu'nda burada olacağız. Görüşmek üzere efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.
3: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız efendim.
6: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına.
7: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
0: Eksen'den merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
8: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
9: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
10: Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında beraberiz.
11: Merhabalar Gündem Dışı'ndan, ben Serhat Sarısözen.
12: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
13: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Küresel ekonominin gözü Rusya'da. Rusya'nın St. Petersburg kentinde 3-6 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapılarını 29. kez açtı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu yıl 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Suudi Arabistan'ın onur konuğu olduğu dev organizasyonda küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılacak. Bu yıl 29.sü düzenlenen forum, Pragmatik Diyalog, İstikrarlı Bir Geleceğe Giden Yol ana temasıyla gerçekleştiriliyor. Küresel ekonominin nabzını tutacak olan dev forum, 130'dan fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirirken, özellikle küresel güney, BRICS ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliğine odaklanıyor. Zirvenin 380'den fazla etkinliği kapsayan yoğun iş programında küresel ekonomideki çok kutupluluk, ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemeler, teknolojik egemenlik ve yeni yatırım alanları gibi kritik konular tartışılacak. Forumun gündemi küresel ekonomi, Rusya ekonomisinin 2050 yılına kadar uzanan büyüme stratejisi, yapay zekanın şekillendirdiği geleceğin teknolojileri ve toplumsal refahı arttırmayı hedefleyen sosyal girişimcilik olmak üzere 4 temel hat üzerinde inşa ediliyor. Forumun en çok merakla beklenen bölümü ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da gerçekleştireceği geleneksel oturum. Bu yılki forumun en dikkat çekici unsurlarından biri de Suudi Arabistan'ın etkinlikte onur konuğu statüsüyle yer alması oldu. Bu özel katılım iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne denk gelmesi açısından büyük bir sembolik önem taşıyor. Küresel enerji piyasalarına yön veren iki devin St. Petersburg'daki buluşması forumun en stratejik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın St. Petersburg kentinde 3-6 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapılarını 29. kez açtı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu yıl 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Suudi Arabistan'ın onur konuğu olduğu dev organizasyonda küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılacak. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Avukat İlker Atamer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. İlker Atamer, CHP'deki kurultayda para dağıtılmasına ilişkin MASAK'tan rapor istemesini canlı yayında değerlendirdi. Hukukta bunun hiçbir karşılığı olmadığını söyleyen Atamer şunları söyledi.
2: Türkiye'de genel olarak hukukun adeta dibi çıkmış durumda. CHP'nin kendi iç seçimleriyle ilgili siyasi partiler kanunu uygulanır. Yani bunu aklı başında herhangi bir hukukçuya sorsanız bunu söyler. Kanunda yazılı olmayan bir suçtan dolayı kimseye ceza verilemez. Her şeyden önce bir eylemin suç olması için öncelikle kanunda onun suç olarak tanımlanması gerekir. Parti delegeleri kamu görevlisi değildir ve ortada bir kamu hizmeti yoktur. Dolayısıyla bu genel rüşvet suçuna girmez. İkincisi, siyasi partiler kanununda da seçim rüşveti şeklinde bir suç düzenlenmiş değil. Delegelerine para verip oylarının etkilenmesini sağlamak mevzuatımıza suç olarak tanımlanmamış. Ben olanı söylüyorum. Bu suç değil. Şimdi olmayan bir suç nedeniyle soruşturma açmak, insanların özel finansal bilgilerini içeren banka hesap hareketlerini, MASAK raporlarını istemek de tamamen temelsiz, hiçbir yasal dayanağı yok. Savcı kendi keyfine göre istediği kişilerin banka hesap hareketlerini de isteyemez. Dosyada adı geçmeyen kişilerin, akrabalarının böyle özel hayatlarını ilgilendiren bankacılık sırrı nitelindeki özel bilgilerinin delil olarak celbedilmesi hukuksuz bir eylem. Şimdi bu delegelerin hepsinin ismi şüpheli olarak geçiyor mu dosyada? Zannetmiyorum. O zaman şüpheli olmayan bir kişinin, üçüncü parti durumunda olan kişinin siz neye dayanarak finansal bilgilerini istiyorsunuz? Eğer şüpheli değilse.
3: Yani delegeler, delege avlama diye bir şey vardır. Çok da meşru görünür bu.
2: Evet, aslında bunun
3: yani gibi, delege avı diye bir şey vardır bilinen.
2: Yaptırımı olmadığı için belki de bu da biraz da içten içe bilindiği için belki ülkemizde bu çok yaygın, hemen hemen her partide.
3: Her partide olur. Şeyler,
2: belki ufak tefek.
3: Kalem dağıtılır, hiçbir şey olmazsa kalem dağıtılır.
2: Yüksek meblağlara kadar bu ülkemizde belki hemen her partide görülebilen durumlar, ama aslında olmaması gerekiyor. Bunun suç olarak tanımlanması lazım ve herkes için suç olması lazım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan avukat İlker Atamer, CHP'deki kurultayda para dağıtılmasına ilişkin MASAK'tan rapor istenmesini canlı yayında değerlendirdi. CHP kurultayı ile ilgili yürütülen süreçte hukukun adeta dibi çıkmış durumda diyen Atamer, delegelere para verilmesi mevcut mevzuatta suç olarak tanımlanmış değil. MASAK raporları ve banka hesaplarının istenmesi hukuki dayanaktan yoksun ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın hemen her ülkesinde kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanlarına göre bunun nedeni yalnızca daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları değil. Genetik yapıdan hormonlara kadar birçok biyolojik faktör kadınlara önemli bir avantaj sağlıyor. Araştırmalara göre kadınların ortalama yaşam süresi dünya genelinde erkeklerden yaklaşık 5 yıl daha uzun. Our World in Data'nın 2021 verilerine göre kadınlar ortalama 73,8 yıl yaşarken erkeklerde bu süre 68,4 yıl olarak belirlendi. Uzmanlar yaşam süresindeki bu farkın yalnızca yaşlılık döneminde değil, doğumdan itibaren ortaya çıktığını belirtiyor. Bilim insanlarına göre erkeklerin daha fazla risk alma eğiliminde olması da yaşam süresi farkını arttıran önemli nedenlerden biri. Trafik kazaları, şiddet olayları ve intihar gibi nedenler erkeklerde daha yüksek ölüm oranlarına yol açarken sigara ve alkol kullanımının da daha yaygın olması tabloyu etkiliyor. Ayrıca erkeklerin sağlık kontrollerini ihmal etmesi ve doktora daha geç başvurması da yaşam süresini kısaltan faktörler arasında gösteriliyor. Araştırmacılar kadınların daha uzun yaşamasında genetik yapının da etkili olabileceğini söylüyor. 1176 hayvan türünü inceleyen bir araştırmaya göre memelilerin büyük bölümünde dişiler erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanları bunun nedenlerinden birinin kadınların 2X kromozomuna sahip olması olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar hormonların da yaşam süresinde önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Kadınlarda bulunan östrojen hormonunun bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı üzerinde koruyucu etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Erkeklerde baskın olan testosteron hormonunun ise daha riskli davranışlarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar yaşam süresinin tek bir faktörle açıklanamayacağını ve biyolojik süreçlerle çevresel etkenlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan uzmanlar daha uzun yaşamanın her zaman daha sağlıklı yaşamak anlamına gelmediğine de dikkat çekiyor. Araştırmalara göre kadınlarda bel ağrısı, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve depresyon gibi ölümcül olmayan sağlık sorunları daha sık görülüyor. Uzmanlar düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve stresten uzak bir yaşamın hem kadınlar hem de erkekler için yaşam süresini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor. Araştırmalar kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasında yaşam tarzının yanı sıra genetik ve hormonal faktörlerinde önemli rol oynadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar yaşam süresindeki farkın biyolojik avantajlarla bağlantılı olabileceğini ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının her iki cinsiyet içinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslüm Sarı haftaya salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan gelişmeler vardı. Erdoğan CHP'ye gündemlerinde sadece koltuk kavgası var sözleriyle yüklendi.
2: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz.
1: Konuşmasında 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız dedi. Erdoğan, Gezi Park olaylarını hatırlatarak, çevrecilik kisvesi altında Türkiye'nin enerji yatırımlarını sabote etmek isteyenlere asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı.
2: Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz.
1: CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağını açıkladı. Sarı bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını duyurdu. Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu'nun iç düzeye göre konuşmasının mümkün olup olmadığını sorması üzerine Sarı, bunun mümkün olduğunu ve böyle bir engel bulunmadığını öne sürdü. Sarı, CHP'nin kapatılması ile ilgili bir durumunda söz konusu olmadığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit ismi olan ve ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiği bildirildi. Hakkında Gülistan Doku soruşturması nedeniyle 21 Nisan'da kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanan firari Umut Altaş'ın iadesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, İzmir Çeşme'de silahlı saldırıya uğradı. Polat uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybederken, saldırının çocuklarıyla birlikte tatil yapan Polat ailesinin gözü önünde yaşandığı belirtildi. Ünlü fenomen sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım istedi. Saldırganın tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor. İTÜ'deki dolandırıcılık iddiası ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor salonunda ödeme sisteminde usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Alınan isimler arasında bir öğretim görevlisi ve antrenörler de var. Şüphelilerin spor salonuna kapasitenin üzerinde kayıt alarak elde edilen gelirleri de kendi hesaplarına aktardıkları ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.083 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 95 kuruş, euro 53 lira 36 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.634, çeyrek altın 10.818, tam altın 43.117, ata altını ise 44.208

0: radar işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekipler ise hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Müjdeba Hamane ile ileride görüşebileceğini söyledi. Fransa ile ticarette hedef 30 milyar dolar, ayrıntılar bültenimizde. Siyasete başlayalım bültene. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de mutlak bundan sonrası yaşanan gelişmeler vardı. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gündemlerinde sadece koltuk kavgası var sözleriyle yüklendi.
4: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz.
3: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Trump, Hamane ile görüşebileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, İran dini lideri Müjdeba Hamane ile ileride görüşebileceğini belirterek, devam eden gerilim ve aksayan müzakerelere rağmen tarafların oldukça iyi anlaştığını söyledi. Trump, bugün yayınlanan Pod Force One isimli bir podcast programında yaptığı açıklamada, Müjdeba Hamane'nin İran'daki karar alma sürecinde etkili olduğunu düşündüğünü ifade ederek, kesinlikle sürecin içinde, evet bence ona büyük saygı duyuyorlar dedi. Japonya'nın başkenti Tokyo'yu Rangmi tayfunu vurdu. Ülkenin güneyindeki Okinawa eyaletinde 15 kişi hafif şekilde yaralandı, 6 ev zarar gördü. Tayfun, başkent Tokyo'da şiddetli yağmura ve nehirlerin tehlikeli seviyelere yükselmesine, uçak ve tren seferlerinin de aksamasına yol açtı.
1: Ekonomi.
3: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Nisan ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %9,4 artarak 3,3 milyon ton oldu. Üretim Ocak-Nisan döneminde ise %6,3 artışla 13 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi de Nisan'da yıllık bazda %12 artışla 3,3 milyon tona, Ocak-Nisan döneminde %9,7 artışla 13,2 milyon tona çıktı. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1 milyon 29 bin 771 oldu. Ocak'ta 204 bin 884, Şubat'ta 222 bin 842, Mart'ta 200 bin 529, Nisan'da 234 bin 468, Mayıs'ta ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167.048 gayrimenkul satıldı. En yüksek satış Nisan'da görüldü. Söz konusu dönemde toplu tapu dairelerinde 7 milyon 786 bin 716 işlem gerçekleştirildi. Fransa ile ticarete hedef 30 milyar dolar. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada Paris'teki temaslarını değerlendirdi. Bolat, Türkiye ve Fransa arasındaki dış ticaret hacminin 2030'a doğru 30 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı. Bakan Bolat, son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda %71 artışla 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse bu yıl 25 milyar doları aşabiliriz dedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi şu sıralarda 14.020 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 96 kuruş, euro 53 lira 40 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.650, çeyrek altın 10.847, tam altın 43.250, atı altını ise 44.340 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: Yol durumuyla bülteni noktalayalım. İstanbul genelinde şu anda %71'lik bir yoğunluk hakim. Anadolu yakasında %72, Avrupa yakasında ise %69'luk bir yoğunluk mevcut. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu bu noktalarda uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Astal ve Maslak'ta da trafik yoğunluğunun gitgide artış gösterdiğini belirtelim. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer D100 Ambarlı'dan Beylikdüzü yönüne doğru sağ şeritte bir aracı arızası var ve bu şeritte trafiğe kapatıldı. Ekipler bu noktaya sevk edildi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Atatürk diyor ki, tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık anlaşılır. Soru şu: 1938'den sonra tüm bu hususların hangisinde bağımsız bir Türkiye var? Bu tüm gerçekliğiyle tartışılırsa Türkiye arınacak, aslına dönecek. Şimdi müesses nizamlar, devlet akılları konuşuluyor. Kuvayi Milliye de araya katılıyor. Kuvayi Milliye demek siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık demektir. Ve aslında yolda budur. Bu olursa tam bağımsız Türkiye olacak, yoksa Türkiye müesses nizamın gösterdiği yolda gölge boksuna, kayıkçı kavgasına devam edecek. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
5: Sence?
1: Ve trafikte de çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasında 43. celse bugün görülüyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle verilen 10 günlük aradan sonra ilk duruşma dün görülmüştü. Dün tutukluluk incelemesine avukatı tarafından etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulan Vedat Şahin savunma yapmıştı. Özgür Özel yönetimindeki parti sözcüsü Zeynel Emre, bugün mecliste yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Partimizin tamamen mahvına sebep olacak bir işten herkes kaçınmalıdır. Bu alınabilecek bir risk değildir. AK Parti yargısı baba ocağımızı kapatma planı yapmaktadır, uyarısında bulundu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslüm Sarı, MYK'nın atanmış değil seçilmiş olduğunu savundu. Sarı, haftaya salı günü grup toplantısı yapılacağını ve Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını açıkladı. Öte yandan MYK'ya atanan eski gazeteci Necdet Saraç da yaptığı açıklamada 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay tarihinin belirlenebileceğini iddia etti. YSK'nın, CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan ve ihtiyari tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunun reddine ilişkin kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede Bölge Adliye Mahkemesi kararı devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararda bulunmamaktadır denildi. Gerekçede seçim kurullarının seçim günü öncesine gerçekleşen olaylarla ilgili olarak yetkilendirilmediği, seçim öncesine ilişkin işlemler bakımından adli yardım mercilerince verilen kararların yetki gaspı olarak değerlendirilmediği belirtildi. AK Parti'nin Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Siirt İl Başkanı Bari Caner Özturan'ın görevine son verildiği, yerlerine yeni il başkanlarının atandığı aktarıldı. Türk televizyonculuğunun tanınmış isimlerinden Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalp yetmezliği teşhisi konulan ve durumu kritik olan Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki hastanede doktorların gözetiminde tedavisi sürdürülen 66 yaşındaki Muhtar, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Reha Muhtar'ın cenazesinin Bodrum'dan alınıp yarın Yeniköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine...
8: Koplonun adı Rote.
1: Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi var. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki, buna rağmen 2026'nın ilk çeyreğinde bütçeden yapılan faiz ödemeleri emekli aylığı ödemelerinin %74'üne ulaştı. Bir yanda milyonlarca emeklinin geçimi, diğer yanda bir avuç faiz lobisi diyor. Şimdi bu rakam, bu tablo, yani 2026'nın ilk çeyreğinde bütçeden yapılan faiz ödemeleri emekli aylığı ödemelerinin %74'üne ulaştı. Hani emekli zammı gündeme geldiğinde bütçenin kara deliği olarak emekli görülüyor ama gerçeği öyle değil. Ama bu tercih sonuçta faiz ödemelerine giden bu bir tercih. Hani bir mecburiyet değil, bir iş bilmemezlik değil. Bu tamamıyla bir tercih. Faiz ödemelerinin SGK'ya bütçe transferlerine oranına bakıldığında aslında durum daha da vahim diyor İnan Mutlu. İlk 3 ayda SGK'ya yapılan bütçe transferlerinden %60 daha fazla faiz ödemesi yapılmış. SGK'ya 544 milyar lira transfer yapılırken faize ödenen rakam 876 milyar lira. Sıra sende Özgür.

Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktıktan sonra iç kargaşa devam ediyor. Şimdi o kargaşa ortamında birileri de heybesinde biriktirdiği ne kadar kötülük varsa ortaya sürüyor. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçe'nin odasında Hain Kemal yazıyor. Hain Kemal yazısını görüntüleyip Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar Gökçe Gökçen için her türlü hakareti edip sert bir eleştiri yönelttiler. Gökçe Gökçen de açıklama yaptı. Dedi ki ben o gün genel merkezde değildim. O yazıyı da ben yazmadım. Bütün kamera görüntüleri ortaya çıkarılsın. Kimin yazdığı orada belli olur dedi. İkisinden birisi yalan söylüyor. Devam edelim.

0: Mutlak buttan kararı sonrası en net tavır koyanlardan birisi İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oldu. Bugün grup toplantısında da aynı tavrı sürdürdü. Musavat Dervişoğlu'nu dinliyoruz.
1: Deprem kapılar kırılarak içine girmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Unutmayalım ki 1960'taki Yassıada'da verilenler de yargı kararıdır. 1971 muhtırasının kırdığı kalemler de yargı kararıdır. 1980 sonrası yapılanlar, kapatılan partiler, hapisler, davalar, yasaklar, zindanlar hepsi birer yargı kararıdır. Ve hepsinin açtığı yaraların izleri bedenlerimizde ve ruhlarımızda durmaktadır. Bu sebeple İyi Parti olarak tarafımız da duruşumuz da nettir ve bellidir.
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez bir et ve süt kurumu ile ilgili ilginç bir konuya dikkat çekmişti. Yani bir yılda et ve süt kurumu %84.2 artış yapıyor. Sonrasını Turan Çömez anlatıyor.

0: meseleye rant gözüyle baktığınız için Türkiye'deki et fiyatları konusunda zerre kadar bir hassasiyetiniz yok ve et fiyatları yükseliyor. Şimdi çok önemli bir rakam paylaşacağım sizinle. 2025 yılında Et Süt Kurumu besilik dana satış fiyatını 228 lira olarak belirledi. 2026 yılında belirlediği fiyat 420 lira kilogram başına. %84.2'lik bir artış var Allah aşkına. Enflasyon %30 demiyor musunuz siz? Nedir bu dananın bir kilo fiyatına verdiğiniz artış? %84.2. Şimdi bunun arkasında ne var biraz sonra anlatacağım size. Peki şunu diyebilirsiniz. Canım TL değer kaybetti, dolar değer kazandı. O sebeple biz de artık Türkiye'de yerli hayvan üretmiyoruz. Yurt dışından ithal ediyoruz. Onlar da dolara fiyatlar yükselmiş diyebilirsiniz. Ona da baktım. Geçen sene 5.70 dolar. Bu sene olmuş 9.10 $5. Peki bunun karşılığı ne? Bunun karşılığı şu anda Et Süt Kurumu kilo başına tam 4.15 dolarlık bir fark var. Bunu da hesaba kattığımızda tam 30 milyar lirayı cebine indiriyor. Oturdum Brezilya'dan canlı hayvan alım fiyatlarının faturalarını buradan çıkarttım. Oradaki üreticilerle görüştüm. Brezilya'da liman teslimi canlı hayvanın kilo fiyatı 3-3.5 dolar civarında. Türkiye'ye geliş fiyatı da yaklaşık 1 dolar ekleseniz 4.5 dolar eder. Hadi 5 dolar olsun. 9.15 dolar neyin nesidir Allah aşkına? Et Süt Kurumu bu milletin ucuz et yememesi için bu kadar fahiş fiyatlarla zam yapar mı? Böyle bir uygulama olur mu? Olur. Niye olur? Çünkü Et Süt Kurumu'nun başındaki zatın yurt dışında et ihraç eden, et ithal eden, canlı hayvan ihraç eden, ithal eden firmaları var.
1: Şimdi Turan Çömez Et ve Süt Kurumu'ndaki durumu söylüyor. Ya orada bir mekanizma var. O mekanizmanın işlemesi üzerine kurulu her şey. Et ve Süt Kurumu'nun ucuz et ya da vatandaşın oradan ucuz et alması değil asıl mesele. O mekanizmanın çalışıyor olması fiyatlara %84.2 artış yapıyor ve bununla birlikte birileri o oluşan rantı bölüşüyor. Bu bir mekanizma. Şimdi niye bu mekanizmaya taktım? Çünkü hayatın birçok yerinde, birçok alanında karşımıza çıkıyor. Birbirinden çok bağımsız. Mesela bu dün konuştuk vize meselesi. Orada da bir mekanizma var. O mekanizma da yine rant üzerine kurulu. O rantı paylaşan paydaşlar var. Yani her bir yerde üretim, istihdam, hizmet yerine bir mekanizma mantığı işlemeye başladı. O mekanizma sadece hani yiyecek içecek ya da hayatın hizmet alanında değil ki, başka bir yerde de bir başka mekanizma çıkıyor. Mesela Gürcistan doku meselesi, orada da bir mekanizma var. Yani devlet görevlilerinin içerisinde olduğu ve onların organizasyonuyla bir genç kızın ölümünü ortadan kaldırabilecek ya da izlerini silebilecek bir mekanizma. İşte bu mekanizma Türkiye'si asıl konuşulması gereken, bakılması gereken ya da değiştirilmesi gereken. Devam ediyoruz.

0: Hayatın içindeki mekanizmaları konuştuk. Nasıl işlediklerini size anlattım. Ayrıntılı örnekleriyle önümüzde daha çıktıkça bir haber. Aslında onun bir mekanizmanın nasıl bir parçası olduğunu da konuşuruz. Ama şimdi hani büyük mekanizma, o büyük mekanizmada şu: Türkiye'ye bir rol biçilip o rolün gereğini yerine getirilmesi. Bak şimdi bu uzun bir süredir hani Epstein koalisyonunun kilit isimlerinden birisi Tom Barak, aynı zamanda Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, Suriye özel temsilcisiydi, sonra görevden alındı dendi, bir gün sürdü görevden alındı tartışmaları. Hemen ertesinde bizzat Trump açıkladı, Suriye, Irak özel temsilcisi yetki alanı genişletildi. Şimdi o sosyal medyada bir mesaj yazdı, onu okuyayım. Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye, Orta Doğu'nun kalıcı istikrarının dönmek zorunda olduğu stratejik bir fulcrum olmaya devam etmektedir. Bu üç ülkeyi dengelemek Amerikan temas ve kaldıraç noktasına tek tutarlı bir odak gerektirir. Kabilevi, dini veya mezhepsel farklılıkların ötesine geçerek Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon, bölgenin dağınık iplerini düzen ve karşılıklı çıkarların birbiriyle uyumlu bir dokusuna dokuyarak ortak refaha doğru hizalanmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Şimdi uzun süredir bu Barak bölgemiz için, Türkiye için bir şey söylüyor. Çok net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Cumhuriyet düşmanı, Mustafa Kemal Atatürk düşmanı. Her konuşmasında da ya Cumhuriyet'e saldırıyor ya ulus devletine saldırıyor. Ne demişti? Bu coğrafyada işe yarayan tek model güçlü liderlik rejimleri ya da hayırsever monarşi diye. Hani ılımlı İslam diye bir şey uydurdular. Şimdi de hayırsever monarşi diye bir kavramla birlikte Türkiye'nin ulusal devlet yapısına doğrudan müdahale edebilecek, saldırabilecek bir planın hayata geçmesi için de çabalıyor. Yine ne demişti? Hani Tayyip Erdoğan'a meşruiyet diye bir kavramdan söz etmişti. Trump meşruiyet verecek diye. Sonra yine ne demişti Tom Barak? 1919'dan beri ulus devletleri tarafından engelleniyoruz diye de söylemişti. Ulus devletlerinin olduğu bir yerde demokratik oluşumların ve batı tipi bir demokrasi anlayışının sürdürülemeyeceğini, bu yüzden de hayırsever bir monarşi ya da monarşik cumhuriyetler kurulması gerekir diye de söylemişti. Şimdi bütün bu söylediklerine karşı bir hani istenmeyen adam ilan edilmedi. İstenmeyen adam ilan edilmediği gibi bir büyük tepki de gösterilmedi. Ya da en azından dışişlerine çağrılır, uyarılır. O da olmadı. Ya burada şimdi en son mesajında kastettiği kısmın önemi şurada: Irak, Suriye ve Türkiye. Şimdi niye bu üçünü bir arada söylüyor? Şimdi Irak, Suriye, Türkiye ile birlikte bir şey yapılmak isteniyor. Daha önce dikkatli sevgili dinleyenler hatırlıyordur. Yani Büyük Orta Doğu Projesi İran'ın savaşı kazanmasına rağmen bitmez. Eğer Büyük Orta Doğu Projesi bitecekse bu Türkiye olmazsa biter diye söylemiştim. İşte şimdi burada bir federatif yapı kurulmaya çalışıldığını, aslında bundan sonraki sürecin Türkiye açısından yeni bir seçim değil ya da başka bir şey değil, yeni bir anayasayla birlikte federatif devlet mi, ulus cumhuriyeti mi kavramları arasında ve iki zıt kutupta oluşabileceğini de söylemiştim. İşte burada tam da söylediği Irak, Suriye, Türkiye federatif bir devleti. Yani bunun alıcısı da olur Türkiye açısından, böyle büyük Türkiye devleti, Irak, Suriye ve Türkiye'nin içerisinde olduğu. Hani diyorlardı ya, bir taraftan şöyle Arap olsun cumhurbaşkanlığında, bir tarafta başka birisi olsun, bir tarafta Kürt olsun. E işte Hepsi aslında bir anlamda bu puzzle'ın küçük küçük parçalarını bir yere koyunca ortaya bir resim çıkıyor. O resminde tarifini Tom Barak yapıyor. Tom Barak'a tepki gösterenlerden birisi de İlhan Uz geldi, akademisyen. Diyor ki, Sayın Büyükelçi, Türkiye'yi liderine ceket giydirerek başa geçirdiğiniz Suriye ile, kimin başbakan olacağına müdahale ettiğiniz Irak ile bir tutmuşsunuz. Türkiye'nin bu iki komşusuyla dengelenmesinden neyi kastediyorsunuz? Bölgenin sizin yardımınıza ihtiyacı yok. Sizin kurmaya çalıştığınız bölgesel düzenin nelere yol açtığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Daha kötüsü, size bu cüreti, bu pervasızlığı veren yalnızca başkanınız Trump değil. Bu cesareti, meşruiyeti sizde arayanlardan alıyorsunuz. Gücünüzü iktidarın sessizliğinden, suskunluğundan alıyorsunuz. Bu bölgenin kaderini bu bölgede yaşayanlar belirleyecektir, diyor İlhan Uzgel. Ama işte sizin hani burada ne yapmayı, neyi kastediyorsunuz? Türkiye'nin bu iki komşusuyla dengelenmesinde neyi kastediyorsunuz sorusunun yanıtı şu: federatif bir Türkiye, Irak ve Suriye'nin de içerisinde bulduğu tamamen Amerikan kontrolünde bir federatif ülke düşünülüyor, söylediği bu. Devam edelim Özgür.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ 220 gün, Çiğdem Mater 1503, Selçuk Kozağaç'ta 3132, Selahattin Demirtaş 3500, Tayfun Kahraman 1503, Murat Çalık 441, Aykut Erdoğdu 366, İnan Güney 290, Ramazan Gülten 436, Osman Kavala 3136, Ekrem İmamoğlu 447, Resul Emrah Şahan 441, Tunç Soyer 342, Oya Tekin 363, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 82, Mine Özerdem 1503, Gürkan Akgün 445, İpek Elif Atayman 439, Hakan Bahçetepe 367, gazeteci İsmail Arı 74. günü tamamladı. İsmail Arı'nın ilk duruşması 5 Haziran'da olacak. 5 Haziran'da hakim karşısına çıkacak İsmail Arı. İsmail Arı gazetecilik yaptığı için yargılanıyor. Bir Gün gazetesi, İsmail Arı gazetecilik yaptığı için yargılanıyor. Gazetecileri yalnız bırakma. 5 Haziran saat 14 Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi diye sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekili, 1503 gündür hapiste. Biz saat başından sonra da devam edeceğiz.

0: Tarih öğretmeni İlhan Gülek anlatmıştı ve aslında orada bir şey de söylemişti. İkinci sınıf muamele görüyoruz diye. Aradan 3 ay geçti. 3 ay sonra bugün o İtalyan lisesindeki grev kazanımla sonuçlandı. Şimdi özel İtalyan lisesi tarih öğretmeni ve aynı zamanda grev sözcüsü olan İlhan Gülek yayınımızda. Alo.
1: Merhaba efendim.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: 3 aylık zorlu bir süreç.
1: 4 ay oldu. 4 ay oldu. 122. gün bugün.
0: 4 ay oldu. Ben biraz da tarihi hesaplayamadım. Kusura bakmayın.
1: Rica ederim. Çok uzun süre.
0: Bu uzun süre içerisinde bugün anlaşmayla sonuçlandı ama tam anlamıyla istedikleriniz oldu mu? Önce oradan başlayalım.
1: Efendim, ekonomik olarak istediklerimiz tam anlamıyla olmadı. Ama
0: sosyal?
1: Şubat'taki 3 Şubat'taki programda gördüğümüz muameleden bahsetmiştim. İşte nöbet tutuyoruz, onlar tutmuyor ya da hiçbir bedel almıyoruz. Toplantılar için herhangi bir ücret almıyoruz. Programlar yapılırken görüşlerimiz dikkate alınmıyor. Bu konularda pek çok kazanım elde ettik. Ekonomik olarak da ne bir kazanım elde ettik. Ama en önemlisi İtalyan yönetimi Türk hukukunu kabul etti.
0: Yani bu ikinci sınıf muamele son bulacak mı?
1: Evet, bulacak umut ediyorum. Tabii ki kişisel şeyler olabilir. Bunları öngöremeyiz. Ama artık sendikalı olarak okula dönüyoruz. 4 ay önce çıktığımızda farklı muamele gören öğretmenlerdik. Bu nedenle örgütlenmiştik. Ama toplu sözleşmeden sonra sendikalı olarak okula girebiliyoruz, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Artık arkamızda bir sendikayla TESKOP işte birlikte okula dönüyor olacağız.
0: Bu süre içerisinde okuldan da uzak kaldınız, öğrencilerden de uzak kaldınız.
1: Evet, tam 122 gün biz en çok öğrencilerimizden uzak kalmak yordu açıkça. Sahiden karın kışın altında, son günlerde sıcağın altında 122 gün geçirdik. Öğrencilerimizi okuldan çıkarken görüyorduk ve özlem gideriyorduk. Onlar endişelendi, aileler endişelendi doğal olarak. Ama şunu herkes bilsin, biz 26 Mart'ta grevi bitirmek üzere sözlü olarak anlaştık. Yani 56. gününde grevin anlaştık. Ama 66 günde İtalyan Lisesi grev yaptı. Sözlü anlaştığımız metni imzalamadı. Bizim yetkimiz yok dedi Sayın Müdür. Ama bugün o yetkimiz yok diyen müdürümüz imzaladı. Dolayısıyla bizden uzun İtalyan yönetimi grev yapmış oldu aslında.
0: Şimdi 120 gün sonra yarın sınıfa gireceksiniz.
1: Evet.
0: Ne anlatacaksınız?
1: Efendim.
0: Ya aradan şimdi hani okul da bitmek üzere şimdi de.
1: Bitmek üzere gayet tabii ki Milli Eğitim bir yol haritası verecek mi bilmiyorum. Yarın göreceğiz. Yarın 11'de bir basın açıklaması yapacağız okulun önünde. Kitlesel katılım olacağını bekliyoruz. 12'de de okula gireceğiz. Yapabileceğimiz şey herhalde çok kısa bir anlatım ve çocukların not ve sınıf geçmelerine yönelik çaba göstermek. Yani onların suçu değil bu grev. Bizle İtalyan yönetiminin arasında bir mesele. Biz haklarımızı istiyorduk, eşitlik istiyorduk, adalet istiyorduk, anlaşamadık ve greve çıktık. Çocuklar bu arada eğitim göremedi. Kısa bir süre eğitim aldılar. İkame öğretmenler görevlendirdi Milli Eğitim bizim yerimize. Mahkeme bunu iptal etti. Yani arada birkaç haftalık bir eğitim gördüler. Hepsi değil. Çünkü 26 öğretmen görevlendirmişti Milli Eğitim. Bunların 7-8'i okula geldi. Sendikalı olanlar bunu reddetti. Bir kısmı vicdanen gelmediler. Şimdi enteresan bir durum var. Ders yapan sınıflar var, hiç öğretmen görmeyen sınıflar var. Hiç

0: yapamayanlar var. Göreceğiz, elden geleni yapıp okullar kapanana kadar çocukların mağduriyetini gidermek için seferber olacağız.
1: Peki. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
0: Bunun Türkiye emekçi sınıfı için büyük bir kazanım olduğunu özellikle söylemek isterim. Çünkü özel okullarda böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de ilk öğretmen grevi bu. Ve
1: ha, bu ilk anlamında evet, onu da vurgulamak lazımdı. Evet. İyi
0: İlk
1: hatırlattınız.
0: Öğretmen grevi Avrupa'da süre olarak 3. sıraya yerleştik. Yani dereceye girdik, grev süresiyle istemezdik. Ama en önemlisi Türkiye eğitim emekçileri için bir ufuk, bir yol açıldı. Öğretmen örgütlenemez, grev yapamaz, hakkını alamaz algısı böylece yıkılmış oldu. Bu anlamda tarihe geçen bir grevin parçaları olmaktan mutluyuz.
1: Peki. Kolay gelsin size bundan sonrası için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Özel İtalyan Lisesi'nde 3 Şubat'ta greve çıkan öğretmenler bugün o grevi anlaşmayla bitirdiler. Özel İtalyan Lisesi tarih öğretmeni ve aynı zamanda grev sözcüsü olan İlhan Gülek hem bize süreci anlattı, hem bundan sonraki dönemde neler olabileceğini anlattı ve özel liseler açısından bu ilk grevin nasıl bir anlama geleceğini bize söyledi. Şimdi biz devam edelim yolculuğumuza.
2: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
1: Amasra'da 36 kişinin 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırısıyla ilgili olay soğutuldu. Öyle hak ettiği ölçüde bir tartışması olmadı. Hukuki anlamda devam ediyor tabii ki, ama orada da hani kendini herkes kurtarabilecek bir hukuk açığı buluyor. Zaten hani bu tip davalarda artık öyle bir hale geldi ki suçun, işlenen suçun yüz kızartıcılığıyla kimse yüzleşmiyor. Temel sorun burada. Hani suçun mahcubiyeti ortadan kalktı. Bu her şey için geçerli. Dün de bir sürü örnek verdim. Her gün bu tip suçun mahcubiyetinin ortadan kalkması, suçun bir kibre, gövde gösterisine dönüştüğü onlarca örnek konuşuyoruz. Yani adliyede öldürülmüş bir çocuğun ailesine karşı slogan atan katil yakınları da gördük. Hani bu artık nasıl bir şekilde o kötülük yayılıyorsa artık herkesin neredeyse kabullenilmeyi, bu tamamen reddedilmesi gereken bir durum. Amasra'da öyle 36 kişi 13 yaşındaki bir çocuğa zorla, hileyle, baskıyla, şantajla tecavüz ediliyorsa bu sosyal bir olaydır. Orada şöyle, savcılık şunu diyor: istismarın gruplar halinde ve dönüşümlü gerçekleştiğini, ikisi kardeş, üç kişinin de aynı anda çocuğa tecavüz ettiğini belirliyor. Şimdi şüpheliler diyor ki rızası vardı. Sonra da yine hepsi sanki ortak bir karar vermiş gibi yaşını büyük zannettik. Bu en sık karşılaşılan bir durumdur. Savcılık aslında bunu fezlekesinde bu suçtan kurtulmaya dönük bir savunma olarak da görebilir. Şimdi nüfusunun 13.700, çok küçük bir yerdir Amasra, yazın nüfusu artar. Bu kadar küçük bir yerde hani herkes birbirini tanır, bilir az buçuk. Kimin ne yaptığını da bilir. Zaten bunun bu kadar çok kişi oluyor olması da haberli olmasından. Bak onunla da yoksa şöyle olur, yoksa başına şu gelir. Bak bununla da yok başına bu gelir. O organizasyona dönüşüyor. Hani bu da bir mekanizmaya dönüşüyor. Bugünkü yolculuğumuzun sihirli kelimesi bu mekanizma olsun. Burada da bir mekanizma çalışıyor. Ne kadar yüz kızartıcı da olsa fark etmiyor. İşte bir mekanizma çalışıyor. Yani burada şu var. Biz bunu yaşını büyük zannediyorduk denildiği zaman bu doğrulukla yok. Herkes bilir onun ne zaman doğduğunu, ne zaman kim olduğunu, kimsesiz olduğunu, kimin koruyacağını, kimin korumayacağını herkes bilir. Kimin yaptığını da herkes bilir. Sonra kulaktan kulağa bu yayılır. Herkes şunu demeye başlar, sıra bende. Ve korkunç bir kötülük orada dolaşıma girer. İşte bu suçun mahcubiyetinin ortadan kalkmasıyla bu sanki sıradan olağan bir şeye dönüşüyor. İşte bir ülkenin içten içe çürümesi ya da insan yaşarken ancak bu kadar çürüyebilir. Şimdi bu 26'sı yetişkin, gerisi de yine çocuk yaşta olan 36 şüpheli hakkında 94,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Buradaki mesele bu 36 kişi değil, bunu görüp de susanlar da kim varsa onların içerisinde, dosyada gizlilik var, kim görüp de sustuysa, kim kamuda görevli olup da bunu göz ardı ettiyse, bakmadıysa, onların da aynı şekilde cezalandırılması lazım. Bizde bu tip olaylarda sosyal tarafı hep yok sayılır. Bir an önce bitirilsin bu tip davalar, şimşek hızıyla bitirilir. Onlarca yıl devam eden davalar vardır. Bekler, Yargıtay'da bekler, Anayasa Mahkemesi'nde bekler, istinafta bekler. Ama bu tip davalar bir an önce bitirilir ki bir an önce bitsin kurtulalım. Ya da şöyle bir şeye dönüşür. Ya şehrin ismi kirlenmesin diye, o şehirleriniz batsın diyecek bir kalabalık bir sese ihtiyaç vardır tam böyle durumlarda. O ses olsa zaten bu kadar sistematik bir şekilde bu çocuklara bu kadar büyük kötülük yapılamazdı. Devam edelim.

0: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit 7-8 maddelik bir çerçeve yasa üzerinde durulduğunu söyledi. Yasanın meclis kapanmadan çıkması için yoğun bir siyasi temas trafiği yapılacağına dönük Pervin Buldan'ın açıklamasını değerlendirdi. Diyor ki ayın 5'inde Merkez Yürütme Kurulumuz var. Merkez Yürütme Kurulumuz hem son İmralı görüşmesini değerlendirecek hem de bayram öncesi başka gelişmeler oldu, bunları belirleyecek deniyor. Şimdi iş 7-8 maddelik bir çerçeve yasa diye konuşuluyor. Yine başından beri bu ikinci çözüm süreci için hep söylediğim çok bilinmeyeni deklem ve gizemli hal yine hala devam ediyor. Satır aralarında acaba ne var diye onu da işte iktidara yakın gazetelerden ya da bir yerlerden öğrenebiliyoruz. Onlardan birisi olan Epstein belgelerinde de adı çıkan sahibinin olduğu Türkiye Gazetesi'nde 9 maddelik bir çerçeve yasa çıkarılacak deniyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Terörsüz Türkiye için mesai tekrar başlıyor. Gözler meclise çevrildi. Güvenlik bürokrasinin İmralı ve Kandil'de yürüttüğü temaslar sonrası hazırlanacak raporun ardından silah bırakma takvimi ve teröristlerin hukuki durumlarını düzenleyen 8-9 maddelik bir çerçeve yasa hazırlanacak. Düzenleme 15 Temmuz'dan önce meclise sunulacak. Burada bile söylüyor, diyor ki İmralı ve Kandil'le yürütülen temaslarla diyor. Onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Ülkede kimse bilmiyor. Ne acayip bir şey. Silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı, suç işleyenlerle işlemeyenlerin ayrımı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı netleştirilecek deniyor. Dönüşler için ne kadar süre verileceği hükme bağlanacak. Gelenlere suç işlemeseler bile adli kontrol uygulanacak. En az 5 yılda siyaset yasağı gündemde diye. Bak, hem belirlenecek hem diyor, hem de içerik veriyor. Yani hani hem işte şekillenecek, böyle bir şeyler yapılacak deniyor, hem de içerik veriyor. Doğal olarak yine bir şeyler tasarlarını ediyor ama birileri biliyor artık, hani en çok bu çözüm sürecine ilişkin ne biliyorlarsa Tayyip Erdoğan biliyor, Devlet Bahçeli biliyor, Abdullah Öcalan biliyor, Trump biliyor, Barak biliyor. Şimdi bir de İmralı ve Kandil de biliyor. Onun dışında kimseye bir şey bilmiyor. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: UEFA Avrupa Ligi finali bildiğiniz gibi İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanmıştı. O gün içinde hani öyle bir hale gelmişti ki İstanbul'da neredeyse bir sıkı yönetim uygulanmıştı. Bütün yollar sabahın erken saatlerinden itibaren kapatılmış. Bütün İstanbul kilitlenmişti. Aman UEFA bizde bir hata bulmasın. UEFA ya şirin görünmek için İstanbul neredeyse o dönemde bir anlamda büyük bir acı çektirilmişti İstanbul'da bulunan herkese. Onu ayrıntılı konuşmuştuk. İşte o final için Türkiye'ye gelen bir İngiliz taraftar Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na gitmek üzere bindiği takside 3,7 kilometrelik mesafe için taksiye 3200 lira ödediğini söylüyor. Sosyal medyada paylaşıyor. Dönüş yolunda ise aynı uygulama üzerinden aynı mesafeye 580 lira ödediğini söylüyor ve bunu sosyal medyada yayınlanmıştı. Yapılan incelemede sürücünün taksimetre açmadan taşıdığı tespit edilmiş. Sürücüye 141.500 lira idari para cezası uygulanmış. Ticari taksi sürücü kartı iptal edilmiş ve araç trafikten men edilmiş. Şoför hakkında ayrıca dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatılmış. İyi bir karar olmuş, güzel olmuş. darısı da Türkiye'de Türk vatandaşlarına yapılanlara. İngiliz vatandaş için tamam ama bu tip davranan, yani yolda görüp almayan, işim var diyen ama boş olan taksiler için de aynı şeyin yapılması ya da herkes işini düzgün bir şekilde yapmasını sağlayacak önlemlerin daha da artması lazım. Devam edelim Özgür.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
3: Bozulmasın anam.
0: Birkaç gündür sosyal medyada en çok konuşulan şeylerden bir tanesi Selçuk Sport diye maçla ilgili, herhangi bir maçla ilgisi olan, izleyen herkesin en çok duyduğu isimlerden birisi. Selçuk Sports diye bir gerçek var. Hatta yayıncı kuruluşlara meydan okuyan da bir isim var. Ya bir anlamda korsan yayın bu. Korsan yayının en çok bilinen ismiydi. Yurt dışında yaşadığı, yurt dışından bu yayınları yaptığı ya da izlenmesini sağladığı konuşuluyordu. Belli bir yaş kuşağı içinde neredeyse adı efsane hale gelmişti. Hatta böyle sosyal medyada çok fazla geyiği dönerdi. Birçok isim için, böyle tartışmalı isim için, ya Selçuk Sports kadar bir faydan yok bize diye söylerdi belli bir yaş kuşağı. O kişi, yani Selçuk Sports'un sahibi, gerçekten de adı Selçuk'muş, Selçuk Yılmaz, Denizli'de yapılan bir operasyonla yakalandı. İçinde MIT'in olduğu bir operasyonla. Şimdi ilk bu operasyon yapıldığında, birkaç günlük mevzu bu, konuşuldu ama ayrıntılarını tam görememiştim. O yüzden de yazılanlar ne kadar doğru yanlış bilmediğim için sizle paylaşmamıştım bu haberi. Şimdi ifadesi ortaya çıkınca o sürecin nasıl işlediği de ortaya çıkıyor. Şu söylenmişti: köyde ev yaptırıyor, ev yaptırmaya geliyor. Son halini görmek için geldiğinde orada yakalanıyor. Hani bir yine böyle şey vardır, özellikle sosyal medyada çok kullanılır. Her ne olursan ol, herkesin bir şekliyle köyde ev yaptırma şeyi, içgüdüsü bir türlü sönmez. O köyde ev mutlaka yaptırılır. Bir Türk refleksidir diye. Selçuk Yılmaz için de, Selçuk Sports için de aynı şey söylenmişti. Gerçekten doğruymuş. İfadesi de ortaya çıktı. İfadesinde şunu söylüyor: ben Denizli'de kendisine yaklaşık 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil bir ev aldığını ve yurt dışından geldiğinde burada kaldığını söylüyor. Almanya'da kullandığı cep telefonunu Türkiye'ye getirmediğini, burada farklı telefon kullandığını söylüyor. Genelde yalnız yaşarım ve insanların numaralarını telefona kaydetme alışkanlığım yoktur diyor. Telefonumda kullandığım sosyal medya aracı da yoktur. Ben sosyal medya kullanmam, eşim de kullanmaz. Bu sebeple aktif kullandığım bir telefon değildir diye söylüyor. Ve ona ilişkin korsan yayın değil, aynı suçlama, sadece korsan yayın değil, yasa dışı bahis oynanmasını sağlamak ve buna aracılık etmekle ve kara para trafiğinde olmakla da suçlanıyor Selçuk Sports. Bunun için de savunması şurada: ben herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmadım, bir yasa dışı bahis sitesi nasıl kullanılır bilmem, bu konularla ilgili fikrim yok. Aslında benim bu maç yayınlarıyla da hiçbir ilgim yok. Zamanında Türkiye'ye geldiğimde telefonumu kaybetmiştim. O telefonla sim kartı kullanarak böyle bir şey yapılmış diye söylüyor. Ben bilgisayardan da anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil. Çalıntı telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle Selçuk Spor sitesinde kayıt açılmış diyor. Kendini böyle savunuyor. Bir dönem adı en çok konuşulan isimlerden birisi Selçuk Sports'un sahibi Selçuk Yılmaz. Devam edelim. Ha, başka bir haber daha vardı. Şimdi bu Mutlak Butlan'la ilgili çok tartışılan isimler oluyor. Birçok isim için birçok şey söyleniyor. Bazen bazı isimlerin söylediğini duyduğumda ben de çok şaşırıyorum. Acaba bunu niye söyledi diyor. Mesela Mahir Polat TGRT için teşekkür etmişti. İyi ki varsınız demiştim. Çok tuhaftı. Şimdi Ali Haydar Fırat konuşmuş. Onu da bir dinleyelim.
4: Zaten
5: Ali Haydar Bey her hafta grup toplantısını Özgür Özel mi yapacak?
4: Hayır hayır, bir daha ben öyle bir grup toplantısı bir olacağını zannetmiyorum. Çok net ifade edeyim. Yok, ona izin verilmez.
6: Nasıl verilmez? Yani grup yönetmenliği bence, değişmedikçe.
4: Sayın Kılıçdaroğlu
6: Ali Haydar Bey
4: ona bilerek o grup yönetmeliğine zaten
6: altında değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevzuatı içinde.
4: O grup yönetmeliğine uyulmadığı için zaten düşecek Özgür Bey'in grup başkanlığı. Herhangi bir biçimde siz genel başkanı devre dışı bırakıp bir seçim yapamazsınız.
6: Kim diyor?
0: Şimdi tartışma bu şekilde ama burada biz sadece bir söze takıldım. İzin verilmez diye kim vermeyecek ki? İzin verilmez. Yani sonuçta o grup başkanı da mecliste toplantı yapar. Çünkü milletvekili aynı zamanda da orada seçimle grup başkanı yapılmış bir izin. Ama izin verilmez kısmı, o izin verilmez kısmı önemli bir tartışma. Yani ya birkaç yıl önce olsa Ali Haydar Fırat böyle bir şeyi asla söylemezdi. Şimdi söyleyebiliyor. Beni de şaşırttı açıkçası. Devam edelim.
7: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
0: Bir dönemin çok konuşulan ismi, televizyon tarihinin de yine en çok tartışılan isimlerinden biriydi Reha Muhtar. Reha Muhtar, yani haberi ilk duyduğumda tuhaf oldu. Reha Muhtar'la tanışırım. Bir dönem çok kavgalı bir dönemimiz var. Gerçekten öyle. Özellikle Star'da ben Kanal 6'nın başındaydım. O Teleo'nun. Star'da da Ali Kırca dönemi vardı. Üç ayrı grup, üçümüz aynı yerde bir haber merkezi yürütüyorduk. Orada çok gerilimliydi o zaman da ilişkiler. Ve Reha Muhtar'la da o dönemde çok sert bir karşılık. Hatta yumruk yumruğa varacak kadar bir dönemimiz olmuştu o dönemde. Habercilik anlayışımız farklıydı tamamen. Çünkü habere yaklaşımı o zaman için o kurguyla haberin karışımını, haberi bozduğunu, hakikati zedelediğini düşünürdüm. O yüzden de çok farklı bir haber tarzlarımız vardı. O yüzden de günlük hayatta da hiçbir şekilde uyum sağlayamayacak. Yani aynı binada olmamıza rağmen selamlaşmayacak kadar bir dönemimiz olmuştu. Sonra da o işte büyük kavga olduğumuz ortamlar da olmuştu. Mesela şimdi hani bugün de baktığımda Reha'yı kaybedince o dönemdeki haberciliği baktığımda Reha'nın haberciliğin bile ne kadar çok değerli olduğunu bugün daha çok fark ediyoruz. Çünkü öyle bir şey kalmadı var olan yerde. Hani bu siyasetle güdümlü olan habercilik anlayışı o dönemde olabilecek bir şey değildi. Mesela Reha Muhtar'ın şöyle bir haberciliği yoktu. Bir siyasi partiye yakınlaştığı ya da onun tarafında olduğu bir süreci hatırlamıyorum ben o zaman. Zaten buna o şöhretin verdiği kibirle de karşı çıkardı. Sonra yollarımız Show TV'ye yayınlanan Pişti programıyla kesişti. Orada başka türlü bir Reha Muhtar'la yanılıyordu. Aslında şunu söylemem lazım. Gazeteci Reha Muhtar konuşulabilir, tartışılabilir bir isimdi. Ama o şöhretli Reha Muhtar konuşulması, yanında bile olması çok mümkün olmayan birisiydi. Bu iki şey arasında kendisi de gidip gidiyordu aslında. Eğer bugün gazeteci, ya şöhretli Reha Muhtar yerine gazeteci Reha Muhtar'ı tercih etseydi bugün çok farklı olabilirdi. Olurdu da. O dönemlerde çok sohbet etmişliğimiz var, çok arkadaşlık yapmışlığımız var, konuşmuşluğumuz var. Hem o program süreci içerisinde, program dışında da çok fazla sohbet etmişliğimiz olmuştu. O Reha Muhtar, dediğim gibi, gazeteci Reha Muhtar'dı. O Reha Muhtar'la da çok iyi bir ilişki kurmuştuk. Ama dediğim gibi bu şöhret meselesi başka türlü. Aslında şöhretli gazeteci deyince Reha Muhtar kadar bir şöhretli gazeteci olur mu bundan Sonra bilmiyorum, inanılmaz bir şöhrete sahipti. Hani şimdi böyle sokakta yürüyemiyorum falan deyip kendilerine bazıları öyle bir şey biçebilir ama Reha Muhtar o ne söyleniyorsa onun yüz katıydı. Ama işte o şöhreti tercih ettiğinde o hayat başka bir şekliyle, başka zorunlulukları da beraberinde getirdi. Tercihleri de beraberinde getirdi. O gazeteci Reha Muhtar hep geri planda kaldı. O dediğim gibi gazeteci Reha Muhtar konuşulabilir, tartışılabilir, eğitimli, kültürlü de bir isimdi. Her şeyi, yani dünyayı bilirdi, yorumlayabilirdi, tartışabilirdiniz hayatın anında. Ama şöhretli Reha Muhtar'la 5 dakika bile aynı ortamda kalmak çok mümkün olmazdı. Böyle bir inişli çıkışlı hayattı. Yani dediğim gibi ilk öğrenince çok daha, ama bir dönemin bittiği, böyle içimde hem onun bir cız etti açıkçası bir dönem bitti diye. Ama bir taraftan da işte gazetecilik, eski günler, bir sürü şey böyle zihnimde yuvarlanıp durdu Reha Muhtar'la ilgili. Şimdi yetkisiz bir mahkemenin verdiği mutlak butlan hukuksal bir mutlak kaosa yol açtı. İşin içinden artık kimse çıkamıyor. Siyasi partiler için en üst karar merci olan YSK'da ben bu işte yokum deyince her şey biraz daha bulanıklaştı. Fiili durum yaratılınca da herkes bir hukuksal kılıf bulma çabasına girişti. Hukuksal bir sadeliğe ve berraklığa ihtiyaç var. Şimdi hukukçu, eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu canlı yayınımızda. Alo.
8: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz. Şimdi gerçekten çok karıştı. Belki bilerek yapılıyor bu. Yani
8: evet.
0: O kadar kafalar karıştı ki kimsenin ne olduğunu aslında bilmiyor. Evet. Sanki gökten gelen bir şeyle bir şey oldu, bir taş çarptı, göktaşı çarptı.
8: Evet.
0: Ondan sonra da herkes sanki o göktaşı çarptıktan sonra hani bir geçmiş olsunlar ya da başka başına bir iş gelmiş gibi tavırlar, sonra orayı kurtarıcılar bilmem nere, bir acayip ortama girdik. Şunu rica ediyorum ben size. Ya ben de artık bu berraklığa çok böyle ihtiyacım da var anlamak için. İsterseniz ben sorayım ya da siz eklemek istediklerinizi ekleyin. Madde madde gidersek net net bir şekilde bir yol gösterici oluruz. Bir berraklığa yol açmış oluruz.
8: Evet, teşekkür ederim. Şimdi bugün YSK kararının gerekçesi ortaya çıktı. YSK kararının gerekçesinde bir mahkeme kararının infazı icra dairesini ilgilendirir. Beni ilgilendirmez. O mahkeme kararının denetlenmesi de onun bir üst merci olan organı, Yargıtay'ı ilgilendirir. Beni ilgilendirmez. Ben bu süreçte yetkili ve görevli değilim dedi. Şimdi doğal olarak ya seçim olunca ilk aklımıza YSK geliyor. YSK gelince de bir aykırılık varsa bunu YSK düzeltmelidir diye hemen böyle bir düşünce geliyor. Bunların aklımıza gelmesi doğru, ancak şunu hemen yanıtlayalım. Şimdi bu olayda YSK'nın kararı doğru. Şimdi bunu söyleyince hemen hukuki gerçeği ifade edince hemen bir taraftarlık gözüyle yaklaşılmasın. Burada bir taraftarlık değil. Neden? Neden YSK'nın kararı doğru? Bir mahkeme kararı, bu mahkeme kararının doğruluğu anlamında asla değil. Mahkeme kararının yanlışlığını saymakla sizin programlarınızda bitiremeyiz ama bir mahkeme kararının icra edilecek olan yer, merci kesinlikle icra dairesidir. Mahkeme bunu nereye gönderirse göndersin, gönderdiği hiçbir yer o kararı icra etmez. Kararın tarafı kararı alır da icraya koyarsa karar icra edilir. Kararın tarafı o kararı alıp da icraya koymadıkça da o karar orada bekler de bekler. Şimdi o karar alınıp icraya konuldu ve icra edildi. YSK ile hiç ilgisi yoktu. Şimdi o kararı ne kadar hukuksuz olursa olsun, bunu sizin programlarınızda saymakla bitiremeyiz. o kararın hukuksuzluğunu denetleyecek yer onun bir üst mercidir, Yargıtay'dır. O da temizle gider, temizle denetlenir. YSK mahkemelerin bir üst merci değildir. Hukuk dışı mahkeme kararlarını denetleyecek merci değildir. YSK burada onu demiştir. Ben ne bir icra dairesiyim ne bir Yargıtay'ım. Bu konu beni yetki ve görev alanımın dışındadır. Dolayısıyla bu konu usulen benimle ilgi değildir. İşin esasına girmemiştir. Yapılan itirazlar haklıdır, haksızdır konusunu hiç incelemeden, bunlar başka bir konudur. Ancak YSK yetkili ve görevli olsa o zaman itirazlar haklıdır, haksızdır konusunu inceler. YSK itirazlar haklıdır, haksızdır konusuna hiç girmeden, giremeden ben bu konuda yetkili ve görevli organ değilim diyerek böyle bir karar vermiştir. Kararı bu yönden doğrudur. İki, şunu da yanıtlayalım. Bir Buyurun. Kere partilerin kurultayları asla Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmaz. Yapılmamıştır da mevcut yasalara göre. YSK'nın tek bir görevi vardır parti kurultaylarında. O partinin kurultayını hangi seçim kurulu yapacak YSK sadece buna karar verir. Partilerin genel merkezleri de Ankara'da olduğu için parti kurultayları mutlaka ve mutlaka Ankara'daki genel merkezlerinin olduğu Çankaya'da bulunan bir ilçe seçim kurulu tarafından yapılır. Çankaya'da yanılmıyorsam Altınoğlu 6 tane seçim kurulu var. YSK onlardan birine görev verir. CHP ile ilgili de 4 nolu Çankaya Seçim Kurulu'na görev verdi. CHP ile ilgili kurultay Çankaya 4 nolu Seçim Kurulu tarafından yapıldı. Peki nedir seçim kurulunun görevi? Oy kullanacak delege listeleri askıya çıkarıp incelemek. Kimler delege sıfatı devam ediyor, kimler etmiyor. 2. Kurultayda divan artık oylama aşamasına geçince oradaki seçim kurulunun oylamayı yaptırmak, sayım işlemini yapmak, döküm işlemini yapmak, itirazlar olursa itirazları inceleyip sonuçlandırmak ve sonuç tutanağını düzenleyip partiye vermek. Seçim kurulunun görevi de sadece bununla ibarettir. Bunun dışında seçim kurulunun hiçbir görevi yoktur. YSK bir tek tam kanunsuzluk dediğimiz konularda görevlidir. Bu olaylarda da tam kanunsuzluk hali yoktur. Bugünkü konuda kamuoyu günlerce YSK'dan bir karar ve gerekçeli karar beklenmesi, bekletilmesi gibi bir duruma, sürece böyle bir şeye sokulmuştu. Bunu daha önce sizin radyoda bir programda da konuşmuştuk. Televizyonlarda ve sosyal medya paylaşımlarımda da ifade ettim. YSK bu sürecin dışında bir organdır. Kamuoyu hep böyle bir beklentiye sokuldu. Daha doğrusu işin en özü çok aşırı derecede bilgi kirliliği var. Seçim hukuku çok özel bir alan. Çok aşırı derecede bilgi kirliliği var. Halkımız da ister istemez kafalar karmakarışık, ne nedir, hangi konuda, nereden, hangi duyduğuna itibar edecek. İşte böyle bir bilgi kirliliği içinde doğal olarak kafalar karmakarışık. Şunu net olarak söyleyelim, YSK bu konuda yetkili ve görevli organ değildi, bu konu kapandı. Kararın icra süreci vardı, yanılmıyorsam artık kavga, dövüş, polis, karakol, şu bu derken herhalde icra süreci bitti veya bitiyor. 3. Kararın temiz süreci var. Eğer CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'na devretmeden temiz etmeselerdi o süreç biterdi. Ama Kılıçdaroğlu'na devretmeden önce temiz edildiği için şu an yetki Kılıçdaroğlu'na geçince o da temizden vazgeçmiyor. Vazgeçmeyince şu an tek bir hukuk yolu kaldı. kararın temiz sürecinin bitmesi, temiz süreci bitmediği sürece bu kararın kesinleşmemesi durumu devam edecek. Karar kesinleşmediği sürece tedbir devam edecek. Tedbir devam ettiği sürece tedbiren göreve gelenler devam edecek.
0: Kaos devam edecek
8: devam
0: yani.
8: Tedbir ettiği sürece olağan kurultay yapılamayacak. Tedbir devam ettiği sürece olağanüstü kurultay yapılabilir. Ancak imzalar toplansa bile o da tedbirle partinin başında olan genel başkan o imza üzerine kurultaya çağırma koşuluna bağlı. Çağırmazsa bir partilinin Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup çağrı kurulu atanmasını istemesi lazım. O çağrı kuruluna parti itiraz ederse dosya bölge mahkemesine gider. Bölge mahkemesi hemen karar vermez, dosyayı elde tutarsa o süreç uzar da uzar, uzar da uzar. Eğer hemen tutmaz karar verirse o çağrı kurulu hemen olağanüstü kurultayı yapar. Ama olağanüstü kurultayın yapılması demek tedbirin kalkması anlamına asla gelmiyor. Tedbiri kim koydu? Mahkeme. Tedbir ancak koyan makam tarafından, yani mahkeme tarafından kaldırılabilir. Bir olağanüstü kurultay yapılsa, orada seçim yapılsa, o seçimle göreve gelenler şu an Özgür Özel ekibinin pozisyonunu alırlar. Yani seçilmiş olurlar ama yetki kullanamayan organ durumunda, yani şu anki Özgür Özel durumunda kalırlar. Sonuçta ve sonuçta mutlaka bu tedbirin bir mahkeme kararıyla kaldırılması lazım. O da ancak yine bir mahkeme kararıyla mümkün. Yine dediğimiz gibi tedbir sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor. Bu tedbirin bir mahkeme kararıyla sonlandırılması, partinin olağan kurultaya gitmesi gerek, yapılacak işlemler itibarıyla böyle.
0: Peki, şimdi bütün bu söylediğinizi çok net bir şekilde anlattınız. Şimdi kurultay yapmaya, olağanüstü kurultaya bir engel yok şu aşamada.
8: Yok.
0: Çünkü delegeler
8: ve gelenler yetki kullanamıyor, tedbiri kaldıramıyor.
0: Yani seçim yapılsa, olağanüstü genel kurul yapıldı, yeni yönetim yapıldı, seçildi, tedbir kalkmıyor
8: siz
0: mu?
8: Siz göreve geldiniz. Siz göreve gelince aynen Özgür Özel'in bugünkü pozisyonunda kalıyorsunuz. Yani genel başkan olmuş oluyorsunuz, mazbatayı almış oluyorsunuz ama mahkeme ne diyor? Önceki organların görev yapmasına tedbiren devamına. Yani o tedbir kalkmadığı için önceki organlar görev yapmaya yine devam ediyor. O tedbir kalksa siz yetkiyi alacaksınız. O tedbir kalkmadığı sürece yetkiyi alamıyorsunuz. Göreve gelmiş ama yetkiyi alamamış oluyorsunuz. Çünkü kurultay tedbiri kaldıramıyor. Tedbiri ancak mahkeme kaldırabiliyor.
0: Peki şimdi...
8: Ama siyaseten çok ciddi destek alıyorsunuz. Bu
0: evet.
8: Siyasi destek, kurultaydan ciddi destek alıyorsunuz. Sorun ne? Kurultayın hukuksuzluğu. Kurultayda delegeler gelmiş, size desteğini açıkça ifade etmiş ise parti artık bu ısrarcılığını tedbiren göreve gelenler sürdürebilir mi? Bunun siyasi etkileri üzerinde konuşulabilir. Böyle bir tabloda delegeler haydin tekrar seçim demiş, sandığı koymuş, hukuksuz bir seçim yapılmamış, hukuka uygun bir seçim yapılmışsa artık eski tedbiren göreve gelenler siyaseten bir söz edebilirler mi? Bu tabloda bu tartışılabilir, edemezler.
0: Peki şimdi bu mazbata kısmı önemli ya, mazbata Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı veriyor. Şu anda mazbatanın bir önemi var mı?
8: Şimdi şöyle.
0: Ya çünkü diyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nda Yargıtay, bir mazbata yok.
8: Diyelim ki Yargıtay şu an kararı bozdu.
0: Hayır, Yargıtay şimdi, aşamasına hiç gelmeden şu anki durumla, bugün itibariyle.
8: Söyleyelim, bakın şu an Özgür Özel'in mazbatası var, tartışmasız.
0: Var.
8: ama tedbir olduğu için yetki kullanamıyor. Mazbatası iptal edilmiş değil. Tedbir olduğu için yetkisini kullanamıyor.
0: Mazbatayı kim iptal edebilir?
8: Mazbata iptali diye hiçbir şey yok. Mazbata iptal edilmez. Mazbata alınmış. Mazbata alınmış. Eğer diyelim ki Yargıtay dosyayı bozdu, o zaman Özgür Özel zaten o mazbatayla göreve normal eskisi gibi devam edecek.
0: Peki bu...
8: Mazbata iptali diye bir şey yok.
0: Tamam, bu kadar. Demek ki mazbata önemli bir unsur. Bu işin önemli bir hukuksal parçası.
8: Kazanma boyutu tabii ki. Şimdi kamu...
0: Mühür, daha doğrusu o kazanmanın mühürü.
8: Tabii ki kazanmanın belgesi. Şimdi kamuoyunda...
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nda yok.
8: Şimdi Kılıçdaroğlu bir önceki 37. dönemi kazandı mı? Onun da 37. dönem mazbatası var.
0: Yeşertilmesi gerekiyor ya, kurultayla düşmüş işte, oluyor.
8: Şimdi bakın, ne dedi mahkeme hukuksuzca? 38. dönem mazbatası Özgür Özel'in elinde. 37. dönem mazbatası Kılıçdaroğlu'nun elinde. Hiçbir mazbata iptal edilmiş değil. 38. dönemin tedbiren görevden iptal ne dedi 38. dönemi? Ancak 37. dönemin tedbiren görev almasına dedi. Yani iki grubun da mazbatası var ama tedbiren yetkileri 37 kullanacak dedi.
0: Bakın, aslında burada şu mu oluyor?
8: Şunu söyleyeyim. Yargıtay davayı onarsa, Yargıtay davayı onarsa 37. dönem mazbatasından hareketle Kemal Bey yoluna devam edecek. Yargıtay dolayısıyla ondan sonraki kurultaylar yok hükmünde, yani Özgür Özel'in mazbatası o zaman geçersiz hale gelir onama ile beraber. Yargıtay kararı bozarsa o zaman Özgür Özel zaten seçilmiş, mazbatası cebinde olduğu için Özgür Özel o mazbatadaki yetkiyle göreve devam eder. Dediğim gibi bu karar verildi, mazbata kimde, mazbata onda. Bakın 37. dönem yapılmış bitmiş bir dönem mi?
0: Evet.
8: Mazbatasını almış mı? 38 yapılmış bitmiş dönem mi? Mazbatasını almış mı? Almış. Şunu düşünün. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz bir milletvekilisiniz diyelim. Mazbatanız cebinizde. Bir önceki dönemde de milletvekili idiniz diyelim. Bir önceki mazbatanız da cebinizde. Yani her iki dönemin mazbatası her dönemde ayrı ayrı verilir. Ayrı ayrı verilir. Kemal Bey'in mazbatası bir önceki dönemde verilmiş, almış. Özgür Özel'in mazbatası bu dönemde verilmiş, almış. Şu an mahkeme diyor ki, şu an ben o Özgür Özel dönemini iptal ettiğim için bir önceki dönemde de mazbata Kemal Bey'de olduğu için ona tedbiren görev veriyorum diyor.
0: Ama işte
8: ama bu karar kesin karar olmadığı için, bu karar kesin karar olmadığı için dosya Yargıtay'a gittiğinde Yargıtay eğer mahkeme kararını onarsa bu Kemal Bey'in lehine verilen kararın doğru olduğu, Özgür Özel seçimlerinin hükümsüz olduğu, Özgür Özel seçimleri hükümsüz hale gelince o mazbata da ancak o zaman hükümsüz hale gelir. Yani Yargıtay'ın onama kararı ile, Yargıtay'ın onama kararına kadar tartışılacak bir mazbata yok.
0: Peki bu kısmı, vaktimiz çok az kaldı ama şunu da istiyorum. Şimdi bu kurultay yapılamazsa,
8: evet,
0: Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremeyecek mi?
8: Şimdi bakın, 2022'de bir yasa değişikliği yapıldı. İki kere üst üste kurultayını yapmayan parti seçime katılamaz dendi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere katılmasını engelleyen hiçbir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi iki kez kurultay yapmayan parti değil. Bir mahkeme kararı var. O mahkeme kararı engel. olağan kurultay yapmasına. O mahkeme kararı nedeniyle olağan kurultayını yapamıyor. Dolayısıyla seçimlerle ilgili uzaktan ve yakından tek bir sorun yok. Bu da kamuoyunda yaratılan bir kişinin ortaya attığı ve haline gelen bir bilgi kirliliği.
0: Peki şu yorum, YSK ile ilgili şöyle yorumlar gördüm avukat olan bir sürü isimlerde. Diyor ki yani bu YSK'nın verdiği gerekçeli kararda 2023 kurultayı benim açımdan kapanmış bir konu, bu konuda kararımı verdim. 2025 kurultayı ise ayaktadır ve geçerlidir. Beni ilgilendiren de seçim sürecidir. Böyle bir yorum çıkar mı buradan? Sizin söylediğinize göre böyle bir yorum çıkması mümkün değil.
8: Şimdi YSK zaten 2023 ile ilgili süreç geçmiş. YSK da bunu ifade ediyor. Yani
0: peki oraya YSK 2023'e ilişkin o mazbata verdiği ilanı koymuş olsaydı, bu mahkemenin verdiği bu tedbir kararının ya da bilmemin üstünde olur muydu?
8: Hayır, YSK zaten mahkemenin verdiği o tedbir kararının üstünde olmama anlamında değil.
0: Ama yetki şeyde, şimdi bu mahkeme yetkisiz ya.
8: Evet.
0: Tamam, hukuksal, siz diyorsunuz ki yetkisiz, yani bir karar verdi, bu kararın hukuki aşamalarını söylüyorsunuz. Ama sonuçta yetkisi olmayan bir karar verdi. Çünkü siyasi partiler yasası, anayasa belirliyor siyasi partilerin geleceğiyle ilgili ya da var olan durumuyla ilgili şeyi. Şimdi bir hukuk mahkemesinden çıkan bu karar ortalığı öyle bir acayip bir hale getirdi ki sanki bu hep tartışma uzun bir süre sürsün diye. Çünkü bu tedbir kararı kalkmadıkça da bu devam ediyor. Planlanmış, hesaplanmış bir durum. Hani böyle bir durumda YSK, ya burada ben varken hani siyasi partilerle ilgili bir karar verilmez elbet demez sizin, ama o kararı koysaydı en azından böyle bir tartışma bitmez miydi?
8: Ama şimdi gerek medeni yasa gerek diğer yasalarda seçim yargısının görevi sadece askı, oylama, sayım, döküm. Kurultaylarla ilgili diğer aykırılıklar mahkemeye taşınabilir. Kurultayların öncesi, sonrası, başlaması, sonuçlanması, tüm kurultaylarla ilgili genel iptal davası açılamaz diye bir şey yok. Seçim yargısı son derece sınırlı. Bakın, bir kurultay 2 gün sürüyor. Seçim yargısı onun kaç saatlik bölümü? 48 saatin 3-5 saatlik bölümü. Seçim yargısı onun 3-5 saatini denetliyor. Mahkeme o 48 saatin tamamını denetliyor. 48 saatin o bölümü mahkeme iptal edince onun içindeki 3-5 saat geçerli kalır denilebilir mi? O işin özüne, her şeyine, hukukuna, her şeyine aykırı. Kurultayı iptal edilince, doğru anlamında demiyorum, doğal olarak o kurultayın içindeki seçim de haliyle iptal edilmiş oluyor. Kurultayı iptal ettiğinizde kurultaya geçiş işlemlerini yapan divan bu işlemleri yapabilir, kurultay seçimine geçebilir diyebilir misiniz? Kurultay iptal edilince dolayısıyla seçime de geçilemez. Çünkü kurultayı iptal etmişsiniz. Yani seçim onun çok çok çok az bir bölümü.
0: Anladım. Peki
8: mahkemeler kurultay iptal davalarına bakamaz diye böyle bir şey yok. Bu kurultay iptal davaları ilk kez yapılan bir şey değil. Ama bu davadaki hukuksuzluklar saymakla bitmiyor. Konu bu.
0: Ha, doğru. O aşaması önemliydi. Peki son cümle olarak bundan sonrasında ne olması gerekiyor?
8: Bundan sonra bazı şeyleri hukukla çözüyorsunuz, bazı şeyleri demokrasiyle
0: başka bir şeyle
8: çözebiliyorsunuz. Partide kutuplaşma, uzaklaşma, ayrışma, körüklenmeye, bunlar yapılmaya çalışılıyor. Demokratik süreçleri hızlandırmak, kurultayı hızlandırmak, halkın da CHP'ye, demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkması, kurultay sürecini hızlandırmak olabildiğince erken. Bu da mahkeme kararının Yargıtay'dan olabildiğince erken geçmesi, bu da temyiz sürecinin olabildiğince erken bitmesi. Yani hukuksuzluk bu süreci yarattıysa demokratik zorlamalarla, haklarla, mücadeleyle bu yolu aşmak, hızlandırmak gerekiyor. Başka da yolu kalmıyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, rica verdiğiniz bilgiler için. Biraz berraklaştık sayenizde. İyi akşamlar. Şimdi bu mutlak mutlanla birlikte ortaya çıkan durumu ayrıntılarıyla konuşmak gerekiyordu. Onun ayrıntılarını konuştuk. Çünkü Yarsav Başkanı eski ve Ömer Faruk Eminaoğlu buradaki bir hukuksal süreçte tavırların, duygusal bakış açılarının ve yorumların aslında çok gerçekle uyulmadığını ve neler olması gerektiğini bize anlattı ve günü de bununla tamamlamış olduk. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Kurultay toplanır, kurultay yeni organlarını seçer. Kim seçilirse biz onlarla beraber çalışırız. Tablo buralardan okunmaz hale gelir ise o zaman Hayibel'in ünlü sözü hepimizin önüne düşer. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız ama mutlaka çıkarız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısında başkanlık etti. 140 yeni mahkeme geliyor. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu

0: Bu durum karşısında partimizi kurultaya götürmek için kurultay delegelerimizden 1134 kurultay delegesi var. Biz ilk gün 600'ün üzerinde bir kurultay delegesine ulaşmıştık. İkinci günün sonunda bu 850'nin üzerine çıktı. Hedefimiz 1000 sayısını aşan bir rakamda olağanüstü kurultay için imzaları toplamak.
1: Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslüm Sarı parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını açıkladı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını söyledi. Zeynel Emre Kılıçdaroğlu cephesinden gelen grup toplantısı adımına da yanıt verdi.
0: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Salı günkü grup toplantısının yapılmaması için meclis başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iş yönetmeliklerinde vardır. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde yönetmeliğe uygun bir seçim yapmıştır. Grup başkanı bellidir, grup başkan vekilleri bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olamaz. Yani yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Dolayısıyla grubun kararı doğrultusunda bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
1: CHP Disiplin Kurulu yarın toplanıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Mutlak butlan kararının ardından partinin genel başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu'nun YDK gündemini belirlemesi bekleniyor. 140 yeni mahkeme geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Gürlek, bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu CNBC'ye verdiği röportajda İran'a karşı tam ölçekli askeri harekata dönüş kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olacağını söyledi. Netanyahu, ABD ve İsrail güçlerinin hazır olduğunu sözlerine ekledi. Netanyahu, Trump'ın kendisine lanet olası deli dediği iddialarına da yanıt verdi. Netanyahu, bazen en iyi ailelerde olduğu gibi bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz diye konuştu. Trump'la yaşadıkları anlaşmazlıkların ciddi olmadığını savunan Netanyahu, ABD başkanıyla genel olarak aynı görüşte olduklarını ifade etti. Netanyahu, ABD başkanıyla her iki günde bir görüştüklerini anlatarak savaşın nasıl sona ermesi gerektiği konusunda henüz bir karar verilmediğini kabul etti. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu bu yıl 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Suudi Arabistan'ın onur konuğu olduğu dev organizasyonda küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılıyor. Bu yıl 29.sü düzenlenen forum, pragmatik diyalog, istikrarlı bir geleceğe giden yol ana temasıyla gerçekleştiriliyor. Küresel ekonominin nabzını tutacak olan dev forum, 130'dan fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirirken, özellikle küresel güney, BRICS ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliğine odaklanıyor. Forumun en çok merakla beklenen bölümü ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da gerçekleştirdiği geleneksel oturum.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST endeksi %1,65 değer kaybederek 13.965 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.37 liradan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.639, çeyrek altın 10.828, tam altın 43.165, ata altını ise 44.258 liradan işlem gördü.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hastal ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçtiğimizde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı yönünün oldukça yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp

0: yaptığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Evet, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinden herkese merhabalar. 3 Haziran Çarşamba 19.07 Fenerbahçe saati. Fenerbahçe saatini seviyoruz biliyorsunuz. Mikail bugün sağ olsun bir kolaylık yaptı. Tam 19.07'ye denk getirdi. Geçenlerde bir espri gördüm işte Siri... Aziz Yıldırım olsaydı, Aziz Başkan olsaydı ne olurdu diye işte içerik üreticisi yapmış. Saat kaç diyor? Diyor ki 19.05, bir daha bana bu saatte sorma, 2 dakika sonra sor diyor. Ya, hakikaten takım tutmak böyle bir şey. Galatasaraylılar için de öyledir, Beşiktaşlılar için de öyledir. Bizim için de 19.07 kıymetli Fenerbahçeliler açısından. 19.65 işte 63 diyemeyeceğim galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Trabzonspor'un kuruluş tarihi yanlış hatırlamıyorsam 1963'tü galiba. 63 söz konusu olmadığı için Trabzonlu dostlarımız, Trabzonsporlu dostlarımız kızmasınlar veya saatin uymadı. Onların hepsi selam olsun. Futbol izleyicilerine, futbol severlere, spor severlere selam olsun. Radyo Sputnik'te de Dünya Kupası ile ilgili özel içerikler var. Ben de elimden geldiğince takip ediyorum. Çünkü futbola doyacağımız ay geldi. 4 senede bir herkesin merakla beklediği işte bu Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası olsun. Herkes merakla bekliyor. Tabii ki bu sene Amerika'da yapılacağı için, Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz orada şey de var. Çünkü İran'da var. İran milli takımı da olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin maalesef işte yani ben yaptım oldu zihniyeti orada da işleyecek mi İran'a, İran milli takımına, İran'ı temsil eden, İran halkını temsil eden futbol takımına neler yapacaklar onu bilmiyoruz tabii. Ama umarız oradaki spor yöneticileri, Dünya Kupası'nın organizasyonunu yapanlar, Amerikan devletinin Amerikan devletinin içine sızmış o çetenin İnşallah istediği şeyleri yapmazlar. Dünya Kupası'nın ruhu diyeceğim de yani Dünya Kupası'nın evet bir ruhu vardı. Ama orada bir Avrupa Şampiyonası, Avrupa Kupaları ciddi bir şey var. Haksızlık olduğunu düşünenler dedim. Burada Rusya'ya karşı ciddi bir haksızlık yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'ya yönelik o saldırgan tutum spora da yansıtıldı. Ama açık bir soykırım yapan İsrail'e karşı ki değil, dediğim gibi denk olduğunu düşünenlerden değilim. Orada bir Kiev'de Batı merkezli, Batı'nın kontrolünde, Batı emperyalizminin kuklası bir yönetim olduğunu düşünenlerdenim. Ukrayna halkına da zarar veren bir yönetim olduğunu düşünenlerdenim. Ama karşılaştırma yaptığımızda bir soykırım suçlusu ülkenin takımları her türlü organizasyonda dururken Rusya'ya karşı böyle bir şey yapılmıştı. Tabii ki burada o yüzden Dünya Kupası ruhu, futbolun ruhu falan filan maalesef Batı emperyalizminin izlerini orada da görüyoruz. Ama tabii ki yine de futbol konusunda doymayı umduğumuz bir ay geçireceğiz yakın zamanda. Yanlış hatırlamıyorsam 14'ünde mi başlayacak, 13'ünde böyle bir şeydi. Yani tam hatırlayamadım başlangıç tarihini ama kısa bir süre kaldığını hatırlıyoruz. Yani o açıdan hepimizin beklediği. Tabii ki burada milli takımımızı da gönülden destekliyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri'ne yolcu ettik milli takımımızı. Orada maçlar yapacak. 3 tane grup maçı. Ben grubumuzda milli takımımızın güç dengesi ki Amerika Birleşik Devletleri de var. Güç dengesine baktığımızda milli takımımızın, A Yıldız'ın inşallah gruptan çıkacağını düşünenlerdenim. Hatta iyi bir başarı gelebilir takımımızın kalitesi bakımından. Ondan sonra gücü bakımından o gruptan çıkıp daha yukarılara gidebilecek potansiyeli var. Tabii ki Orada birçok faktör var. Formda olup olmamak, doğru taktik, doğru yönetim, ondan sonra futbolcuların formu, yani artı hakem faktörleri gibi şeyler var. Umarız düzgün bir şey olur ve milli takımımızda hak ettiğine düşündüğümüz yere gelir Dünya Kupası'nda diyelim. Gündeme geçelim. Gündem tabii yoğun. Şimdi terörsüz Türkiye boyutu var. Birazdan önemli bir konukla konuşacağız. Bu meseleleri takip eden, geçmişte siyaset yapmış, milletvekilliği yapmış bir isimle konuşacağız. Sayın Ayhan Bilgen'le konuşacağız. Hisar İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü. Bu meseleleri yakından takip eden bir isim. Onunla konuşacağız. Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum, ondan sonra devlet haklı söylemleri, bölgemizdeki gelişmeler, Trump'ın İsrail konusunda Trump'la ilgili sızdırılan haberler ama İsrail'in Trump'ı dinlememesi falan meseleler. Arada Sayın Özgür Özel'in bir Newsweek'e yazdığı yazıyı onunla 2-3 dakika bir değerlendirmek istiyorum. Şundan dolayı öyle ifadeler var ki şimdi bunu yazınca da kızıyor birileri. Vay efendim işte şöyle böyle muhalefete muhalefet ettiniz. Zaten bir dönem oyları bölmeyin, bir şunu yapmayın bunu yapmayın söylemi vardı. Şimdi muhalefete muhalefet etmek gibi bir kelime üretilmiş. Ya şimdi ben şunun nesine muhalefet etmeyeyim? Yani Karadeniz'in bekçisiyiz diyor. Kimin bekçisiyiz? Kimin adına bekçiyiz? Kapıda bekçiymişiz. Kim diyor bunu? Sayın Özgür Özel söylüyor. Nereye söylüyor? Newsweek'e yazdığı makalede söylüyor. Yok efendim Avrupa, Avrasya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz'deki kavşak noktası. Tamam eyvallah. Enerji, göç, bölgesel güvenlikteki rolümüz. Eyvallah. Karadeniz'in bekçisi. Biz niye bekçilik yapalım? Yani biz kimin adına, kime bekçilik yapıyoruz? Kimin adına bekçilik yapıyoruz? Biz kendi ulusal çıkarlarımız çerçevesinde politika üretiriz. Montrö'yü de Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu çerçevede Montrö'nün mücadelesini vermiştir. Kendi milli çıkarlarımız çerçevesinde bir boğazlar rejimi istemiştir. Yani hiç kimseye bağımlı olmadan belki daha ilerletilebilir bu daha sonra mevcut durumda Montrö bizim garantimizdir. Biz kimse Batı emperyalizmi adına biz neden bekçilik yapalım? Bunu Batı'ya söylüyor. Şimdi ben bunun nesine muhalefet etmeyeyim? Yani biz bekçi değiliz. Ben Türk milleti olarak, Türk vatandaşı olarak, Türk milletinin bir ferdi olarak ben bu bekçi kelimesini kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Batı emperyalizminin bekçisi olamaz. Kendi milli çıkarlarımız ekseninde. Biz Rusya'yla da diplomasi yürütürüz, biz Batı'yla da diplomasi yürütürüz. Yeri gelir, herkesle de kendi milli çıkarlarımız çerçevesinde diplomasi gerilebilir. Elbette ki her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama biz kendi milli çıkarlarımız ekseninde hareket ederiz. O yüzden Sayın Özgür Özel bekçilik yapabilir. Gidip Karadeniz'de birileri adına, Türk siyasetinde birileri adına bekçilik yapabilir. Ama Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimse adına bekçilik yapmaz. Bunun altını çizeyim. Yani Batı'ya sürekli şu mesajlar, aman gidiyoruz, aman şey yapıyoruz falan filan. Bunun da hiç Putlan'la falan alakası yok. Hemen birileri, ben bir sosyal medyada paylaşım yaptım. Atatürk mezarından kalksa dese ki ya sen kimsin Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni Karadeniz'de bekçi yapıyorsun dese birileri Atatürk'e de muhalefet edecek diye yazdım. Diyor ki Putlan'la da bilmem şu oldu. Ben Putlan'dan mı bahsediyorum? Hayır. Biz geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdik. Yani politik duruşundan dolayı eleştirdik. Biz hep onu söylüyoruz. Biz politik duruş çerçevesinde de eleştirilerimizi yaparız. Butlan konusunda ayrı bir bakış açısı, birazdan onu da konuşacağız. Yine değerli bir gazeteci arkadaşımızla konuşacağız, meslektaşımızla. Bunu da yaparız ama dediğim gibi Sayın Özgür Özel'i de eleştiririz. Yani artı çıktık işte bu İran'a saldırı sürecinde 12 tane devlet, bir tanesi de Türkiye gitti imza attı, İran'a hedef aldı. Metin İran'a hedef alan bir metin. Biz ona da itiraz ettik. Dedi ki kabul etmiyoruz dedik. Ben Türk vatandaşı olarak içime oturdu dedim yani. Kabul etmiyorum. Bunu mümkün değil benimsemem dedim. O imza benim zoruma giderdi. Bunu da söyledik. Söyleriz de. Yani o yüzden ben kimseye, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsenin bekçisi değildir. Karadeniz'de de bekçi değilizdir. Biz kimin kapı bekçisiymişiz ya? Ben bunu anlamıyorum. Yani anlamakta da hakikaten zorlanıyorum. Umarız Özgür Özel bu ifadesini düzeltir. Türkiye kimseye bekçilik yapmaz. NATO'ya da bekçilik yapmaz. NATO adına da bekçilik yapmaz diyelim. Terörsüz Türkiye'ye geçelim. Şimdi terörsüz Türkiye konusunda önemli gelişmeler var. Arkadaşlarımız da değerli Ayhan Bilgen'i bağlarlarsa bağlamışlar sağ olsunlar. Hisar İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü. Tecrübeli bir siyasetçi. Bu meselelere de yıllarca kafa yoran bir isim. Sayın Ayhan Bilgen, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Efendim şimdi terörsüz Türkiye hedefiyle Sayın Bahçeli'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini koydu, siyasi iradesini koydu. Bir süreç yaşandı. Şimdi gelinen aşamada bir yasal düzenleme, işte bunu DEM Parti bir kök yasa olarak tanımlıyor. Bir yasal düzenleme meselesi konuşuluyor. Şimdi bu yasal düzenleme çerçevesinde bakıldığı zaman deniyor ki işte belli sınırlı bir süre olsun. Bu sürede silah bırakıp gelenler o hazırlanacak yasal düzenleme kapsamında topluma entegre olsunlar. Belli bir hukuk süzgecinden geçerek. Şimdi gelinen aşama nedir sizin gördüğünüz, Ankara'da edindiğiniz bilgiler çerçevesinde, analiziniz çerçevesinde ve bundan sonra yol haritası nasıl olabilir? Yani bir zorluklar var mı? AK Parti içinde işte önce silah bırakılsın, sonra yasal düzenleme çıksın şeklinde bir eğilim de yansımıştı. Siz gelinen durumu nasıl görüyorsunuz?
3: Yani aslında tabii tam en son altını çizdiğiniz nokta bu işin belki bugüne kadar uzamasının en önemli sebeplerinden birisi. Dünyada da çatışma çözümlerinde bu en zor konulardan birisidir. Yani silah bırakıldıktan sonra mı haklar ve diğer güvenceler şekillenir, yoksa yani bu güvenceler mi silahı bıraktırır, kolaylaştırır, hızlandırır? Bu da aslında at başı giden, yani eş zamanlı giden şeylerdir. Ama kamuoyu algısını yönetmek son derece sıkıntılı olduğu için yani bu sürece tepkisi olan kesimler doğal olarak sadece kendi duyarlılıklarını, kendi hassasiyetlerini, kendi önceliklerini önemserler. Yani orada ben çözüm bulunduğunu düşünüyorum. Sanki işte silah bırakmanın teyidi ve takibi güvenlik bürokrasisi üzerinden yürütmenin sorumluluğunda yürüyecek. Bu çok doğal bir şey. Çünkü parlamentonun bunu izleyebilecek bir mekanizması yok. Parlamento bilgilendirilecektir sadece. Yani güvenlik birimlerince işte silah bırakmanın hangi aşamada olduğu konusunda ya da yasa çıktığında yasadan yaklaşık yani bir etki analiziyle söylüyorum, kaç kişinin faydalanabileceğine dair görüşmelerin ortaya çıkarttığı tablo sunulacaktır. Bu durumda bu risk alınır mı? Yani bu süreç yasal düzenleme yapılarak yönetilebilir mi konusunda siyasi partiler arasında uzlaşma yakalanacaktır. Şimdi diğer yani daha ayrıntılı takip konusu gayet tabii parlamentonun yapabileceği bir şey değil, teknik olarak da tabii.
2: Yani istihbarat bilimleri ağırlıklı, güvenlik bürokrasisi ağırlıklı
3: gayet tabii, takip. Gayet tabii, çünkü sahadan bir veri alacaksınız. Şimdi tamamen yani hiçbir güvence olmaksızın silahların tümüyle tasfiyesi ya gayet tabii pratikte de çok mümkün değil, anlamlı da değil. Çünkü Orta Doğu'da sorun silah temin etmek değildir. Yani silahını bırakıp geri gittikten sonra, yani Türkiye'ye gelmedikten sonra ya da yargılama süreçlerine tabi olmadıktan sonra silah edinebilir. Yani bu mağarada bırakır gider başka bir yerde başka bir silah alır. Burada mesele teknik olarak fiilen, fiziken silahı bırakmak değildir. Silah bırakma zihniyetinin egemen olması. Yani örgütün silahlı mücadeleden vazgeçmesi, demokratik siyasi kanalları hak arama aracı olarak net biçimde içselleştirmesidir. Bunun da yolu gayet tabii hani yargılamalarla birlikte sonrasında ileride demokratik siyaset içine katılmasıdır. Demokratik topluma katılmasıdır. Bu da yani hiç şüphesiz öngörülebilirlik gerekir. Yani silahını 30 yıldır 40 yıldır kullanan biri silahı bıraktığında neyle yargılanacağını, yani sonuçta nasıl bir ceza alacağını ve ama silahı bıraktığı için de sonrasında nasıl bir hayat yaşayacağını da bilmesi gerekir. Bu da hani hukukun öngörülebilirlik ölçüsüdür. Dolayısıyla ben makul bir şeyin yakalanacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu konuda yaz tatiline girmeden bu yasayı çıkartmasını umut ediyoruz. Çünkü Orta Doğu'da her an her türlü denge değişebiliyor ve bir anda biz bugünkü yakaladığımız noktanın gerisine düşebiliriz.
2: Sizin söylediğiniz gibi şimdi bu yani son dönemlerde yine özellikle Sayın Bahçeli'nin tarihi açıklamaları var. Birincisi bir koordinatörlük mekanizması önerdi Abdullah Öcalan noktasında. Bir de bir komisyon önerdi Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında, işte bakanların olacağı, MİT başkanının olacağı, ilgili bürokratisi ya bürokrasinin yetkilerinin olacağı önemli bir komisyon. Bunların hem takibini yapacağı, işte terörle mücadele merkezi gibi o komisyona bağlı bir merkez önerdi. Şimdi bu noktada Abdullah Öcalan'la ilgili, şimdi Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te ve bir sene sonra da o 2025'teki açıklamasının arkasında durduğunu belirten 2026 açıklaması oldu.
3: Evet, evet.
2: Şimdi burada örgütün içinde silah bırakmaya, işte eylemlere devam etmeye meyilli, işte silah bırakmamaya, eylemlere devam etmeye meyilli bir kesim mi var? Öcalan'ın gücü bu noktada örgüt açısından önemli mi? Bu meyilli kesimleri engelleyebilir mi? Örgütün profiline bugün baktığımızda açıklamaları, örgütten gelen açıklamalar, o kesime yakın unsurlardan gelen açıklamalara baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Yani örgütün içinde bunu engellemeye çalışacak unsurlar var mı?
3: Ya hiç şüphesiz, yani silah bırakma bıraktırma son derece zor bir süreçtir ve
2: lafınızı böleceğim. Çünkü geçmişte de sizin yaptığınız, işte HDP'deyken yaptığınız bazı açıklamalara bu şiddet meyilli kesimlerden, unsurlardan yine tepkiler geliyordu. Hatırlıyorum, siz en başına itibaren aslında silahın bırakılması, şiddetin bırakılmasını gerektiğini söyleyen bir siyasiydiniz aynı zamanda. O açıdan, yani benzerlik olması açısından.
3: Haklısınız. Yani burada tabii hani bir biçimde her örgütün içerisinde bu direnç olur. Yani ama tam da sorunuzun başında ifade ettiğiniz Öcalan'ın buna yapabileceği katkının güçlendirilmesi, kolaylaştırılması önemlidir. Yani bu mesele Öcalan'a statü meselesi değildir aslında. Öcalan'ın nasıl bir rol oynayacağı meselesidir. Yani Sayın Bahçeli statü kavramını kullanıyor. Onlar da statüyü kullanmak istiyorlar. Ama fonksiyonel bakmak zorundayız. Burada statüye yüklenen şey, yani Öcalan'ın hukuki durumunu değiştirecek bir şey değildir. Ya buna zaten hani teknik olarak da imkan yok. Bu ancak parlamentoda bir düzenlemeyle, işte Umut Hakkı'nın yıl sınırı ile ilgili düzenlemeyle mümkün olabilir. Yoksa yargının verdiği hükmü siyasetçiler, partiler ya da yürütme organı kaldıramaz zaten. Ama Öcalan bu rolü oynadığında, bu katkıyı yaptığında bu iş hızlanıyor ve kolaylaşıyorsa her türlü yani sorumluluğu da gayet tabii parlamento almalıdır. Ya burada Öcalan'ın bu diyaloğu, yani diyalog rolünün, sorumluluğunu yürütmesinin kolaylaşmasıdır. İhtiyaç budur. Yani daha işte adaya gidiş gelişlerin kolaylaşması, Öcalan'ın daha görüşmek istediği kişiler aracılığıyla hem topluma hem doğrudan muhataplarına mesaj iletebilmesinin imkanının oluşmasıdır. Yani bu konuyu amacı üzerinden tartışmak lazım. Aksi takdirde şu ihtimal her zaman olur. Yani dünyada örgütler bazen bölünürler böyle süreçlerde. İçlerinden daha radikal unsurlar çıkar ve onlar silahı daha sert bir içinde kullanma eğilimine girerler. Önemli olan burada örgütün bütünlüğünü koruyarak iradesinin gelişmesini sağlamaktır. Yoksa içinden böyle öbekler çıktığında daha kontrolsüz bir süreç doğabilir. Ve bir de tabii ki en önemli risk Orta Doğu'da. Sonuçta yani özellikle uluslararası ilişkilerde örgütler üzerinden değil devletler üzerinden sorunları çözme eğilimi güçlenmişken, bu bir tarihi fırsat sunuyorken yeniden yani bir biçimde Kürt silahlı unsurlarını İran'a karşı, Türkiye'ye karşı, belki yarın Irak'a karşı kullanma ihtimalinin peşinen önüne geçmektir. Bunu kesecek bir iradeyi başta geliştirmektir. Yoksa o süreç yaşandığında yani buna müdahale etmek istenen sonucu vermeyebilir.
2: PKK parçalanabilir mi peki böyle bir şeyde? Çünkü Öcalan'ın şimdi Öcalan'ı dinleyen bir kitle var örgüt içinde. Ciddi bir kitle var. Örgüte müzahir kitle içinde de ciddi bir kitle var ama Öcalan'ın ismini kullanarak konsolidasyonu diri tutmak adına, ama Öcalan'ın istediklerini yapmayan da bir grup diyelim. Yani daha küçük bir zümre gözüküyor. Öyle bir şey var sanki. Bu noktada bir parçalanma söz konusu olabilir mi?
3: Bu Cem Bey, bence şöyle bir durum çıkacak. Yani eğer yasa yani makul tabii ki cezasızlık algısı oluşturursanız Türk kamuoyunun tepkisi oluşur. Süreç yine yönetilemez. Ama yani cezalarda indirim gibi yani infazla ilgili düzenleme üzerinden olabilir. Bir geçiş yasası olabilir. Kademeli bir şey olabilir. Yani önce bir limit konulabilir. Yani yargılama süresi ve cezalarla ilgili. Sonra iyi hal gözlenerek ve sürecin başarıya ulaşması durumunda Cumhurbaşkanı'na inisiyatif tanıyan bir kademeli düzenleme olabilir. Yani Cumhurbaşkanı bu burada yetki kullanarak örneğin diyelim ki 10 yılı 5 yıla indirecek falan, yani sonra tekrar bir yasal düzenleme gerektirmeyecek biçimde başta bir yetki tanınabilir. Yani yürütme organı o anlamda sorumluluk alabilir. Ama ben bir bütün olarak yani örgütün yani içinde kırılmalar, kopmalar olsa da büyük bir bölünmeye dönüşeceğini sanmıyorum. Öcalan'ın hareket alanı ve yasanın kapsamı bunun önüne geçecektir diye düşünüyorum.
2: Son olarak şey sorayım. DEM Parti'nin duruşunu nasıl görüyorsunuz? Bu süreç içinde DEM Parti buna katkı yapan bir pozisyonda mı?
3: Yani daha cesur olması gerektiği kanaatindeyim. Yani Sayın Bahçeli nasıl karşı mahalleye hitap ediyorsa, nasıl işte Kürtlerin kaygılarını, beklentilerini gözeten bir dil, bir empati geliştiriyorsa ve bu süreci aslında geliştiren, bu noktaya getiren onun o cesur ezber bozan çıkışıysa, DEM Partisi'nin de Bahçeli'yi destekleyen açıklamalar yerine Türk milliyetçisi kesimlerin öfkesi, kaygısını giderecek bir açılım yapması, bir çıkış yapması, bir güvence oluşturması lazım. Yani bu konuda evet. Öcalan'ın çok daha ilerisine geçebilirler. Çünkü yasal muhataplar, legal aktörler, evet. Yani demokratik mücadele yürütüyorlar. Yani Öcalan'ın 27 Şubat metninin içini doldurmak, onu daha ilerletmek, daha geliştirmek, daha belki sembolik mesajlarla Türk kamuoyunu ikna etmek konusunda büyük bir sorumluluk taşıyorlar. Ama ben bu konuda hani biraz böyle eski ezberler, eski kaygılar ve sanki hani böyle bütün radikal kanadının söylemlerinden endişeli bir ruh hali hissediyorum. Yani daha cesur davranılırsa ben daha hızlı davranacağını düşünüyorum.
2: Doğal söyledikleriniz önemli. Çünkü dönem dönem bazı kişiler üzerinden mesela çok önde gelen isimleri görüyoruz. Çok kıymetli çıkışlar yapıyorlar. Ama bazı isimler gerçekten dediğiniz gibi çok sanki o amaçla yapmıyor olsalar bile provoke edici cümleleri duyuyoruz bazen. Toplumu kızdırıyor.
3: Doğru, haklısınız.
2: Çok teşekkür ederim.
3: İyi, sağ olun. Kolay gelsin, iyi çalışın.
2: Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Sayın Ayhan Bilgen yayınımızdaydı. Hisar İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü, aynı zamanda eski HDP milletvekiliydi. Siyasi bir kimliği vardı. Önemli, yani bakıldığı zaman, söylendiği zaman, şimdi biz bu söylemlere çok kızıyorlar. Bu arada Haydar Ali Bey'in mesajını okuyamadım şimdi bağlantıdan sonra. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş, sağ olsun. Kendisine, değerli ailesine çok çok selamlar, saygılar. O mesajı da iletelim. Bütün dostlarımıza da bu arada tekrardan selam, saygı verelim. Şimdi bazen kızıyorlar dost meclislerinde. Birbirimizi bildiğimiz için aslında bazen bizler de gelişmeler, çünkü makine değiliz yani, gazeteci de olsak, hangi mesleği yürütürsek yürütelim, bazen duygular da öne çıkıyor. Çok duygusal da bir alan olduğu için Türkiye'nin çok acılar çektiği, terörle mücadelede, terörün ondan sonra silahlı eylemliliğin Türkiye'ye oluşturduğu acılar, hangi bölgemiz olursa olsun. Çünkü terör Kürt kökenli vatandaşlarımızı da çok ciddi bir şekilde bu 47 yıl boyunca hedef almıştı. İşte 3 günlük bebeğimizden 20 yaşında kahramanlarımıza, yiğitlerimize, bayraklaşan yiğitlerimize kadar çok böyle en önemli zenginliğimizi hedef almıştı. Bizim bir abimizin güzel bir cümlesidir. Şunu söyler. O yüzden de bu mücadeleyi hep destekledik ama aynı zamanda terörün bitmesini destekledik. O cümle şuydu. Biz 11 aylık Bedirhan bebekten, 3 günlük kundaktaki bebeğimizden, 20 yaşındaki yiğitlerden bir gün bile fazla yaşıyorsak onlara karşı bizim borcumuz var. Affedersiniz. Bir öksürük tuttu bu arada, bu sıralar bir öksürük nöbetim var, haberiniz olsun. Çünkü bayram tatilinde sobalı ortamdan dışarıya çık falan filan, soğuğu yiyince bir vücut yine reaksiyon veriyor. Geçişler biliyorsunuz risklidir. O yüzden hakkınızı helal edin. Dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. 3 günlük kundaktaki bebeğimizden, 11 aylık Bedirhan bebeğimizden, Eren'imizden, 20 yaşındaki, 20'li yaşlardaki o yiğitlerimizden bir gün fazla yaşıyorsak onlara karşı borcumuzu ödememiz lazım. Tabii ki bu mücadeleyi de savunmakla dolu ama aynı zamanda terörsüz bir, terörün olmadığı bir ülkenin mücadelesidir. Dönem dönem tabii ki bazı şeyler duygusal reaksiyonla karşılaşabiliyor. Ama inanın herkes bu ülkede artık terörün gündemimizden çıkmasını istiyor. Birlik beraberliğimizden, kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden tabii ki. Onu da hep beraber inşa edeceğiz. Düşmanlarımız olacak yine. Düşmanlarımızla mücadelemizi devam ettireceğiz. Onu da söyleyeyim. O irademizi, o inancımızı da koruyoruz. Bu coğrafyada her zaman düşmanlarımız olacak. Bu coğrafya kritik bir coğrafya çünkü. Ama dediğim gibi terörsüz bir ülkenin de mücadelesini vereceğiz diyelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere bakacağız. Şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani hakikaten deyim yerindeyse sular durulmuyor. Bugün Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan açıklamalar şunu gösteriyor. Haftaya grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu yapacak derdi. Şimdi dün toplantıyı Sayın Özgür Özel yaptı. Haftaya Sayın Kılıçdaroğlu yapacak. Mecliste de bir gerilim olacak mı olmayacak mı? Meclis Başkanlığı topu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştı. Yani bizim yetkimiz yok. Genel merkez, genel başkanlık bize ne derse, yani hangi ismi yönlendirirse biz o çerçevede hareket etmek zorundayız demişti Sayın Numan Kurtulmuş. Şimdi burada bir şey var, karşıtlık var. Ek olarak yeni parti konuşuluyor. Yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? O konuşuluyor. CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu genel merkezde yeni MYK'sını oluşturdu. MYK içinde Sayın Kılıçdaroğlu'na daha sonra karşı pozisyonda duran isimlerden birkaç tanesi var. Ama ağırlıklı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler. Ama tabii ki karşı durduğunu söylediğim isimler de ağırlıklı olarak bir cephe açmış değiller tabii ki. Geçmiş süreçte o dönem parti meclisinde yer alan, daha sonra dengenin Özgür Özel lehine olduğu şeyde olan bir durum var. Şimdi bunu hatta mı arkadaşımız, meslektaşımız? Tamam. Birazdan değerli Ercan Gürses'le konuşacağız. Ankara'yı iyi bilen gazetecilerden biri. Şimdi dediğim gibi parti meclisinde şimdi şöyle bir sonuç oluştu. Yani biliyorsunuz zaten iki haftadır bu konuşuluyor zaten. Ama tekrar edelim. Şimdi 2023 Kasım öncesindeki durum artık geçerli olduğu için o dönemdeki parti meclisi baz alınacak. Tabii ki o parti meclisi baz alındığında da şöyle bir durum var. O dönem parti meclisinde yer alıp 2023 Kasım sonrasında Sayın Özgür Özel'i desteklemeye başlayan isimler var. Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam eden isimler var. Şimdi bu nedenle de 19 kişilik bir MYK oluşturulduğu yönünde de duyumlar var. Ne anlamda 19 kişilik? Daha önce tam sayıyı hatırlayamadım ama 12-13 galiba genel başkan yardımcısı vardı. 11-12 veya işte bilmiyorum yani. Tam hatırlayamadım yani. Hakkınızı helal edin, ona bakarım. Ama duyumunu almıştım. Daha MYK açıklanmadan önce. Sayı arttırılacak. Parti meclisinde bu bahsettiğimiz denge MYK'da böylece Kemal Bey lehine olsun diye genel başkan yardımcısı sayısı arttırılacak diye duymuştum. 19 olarak açıklandı. Şimdi bunları, bu bütün gelişmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu ne olabileceğini değerli meslektaşım Ercan Gürses'le konuşacağız. Ercan, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyhun, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ankara'dan en yakın takibi yapan meslektaşlarımızdan birisin. Ne oluyor Ankara'da? Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulacak mı? Şimdi haftaya grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu yapacak dedi. Genel merkezden yapılan açıklamada. Ondan sonra Özgür Özel ekibi çalışmaya devam ediyor, faaliyetlerine devam ediyor. Ne olacak, durum nedir sence?
2: Şöyle, bu kadar günün sonrasında ilk defa böyle bir açık bir şekilde arabuluculuk faaliyeti oldu bugün. En önemli bence mesaj oydu Ceyhun. Yani o üç milletvekilinin, ki bunlardan ikisi daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında çok sadık bir şekilde yer alan iki isimdi. Gürsel Erol ve Ali Üstünç, yıllarca gazetecilikte yapmış bir isim. Ama son zamanlarda onlar da kurultay yapılsın tarafına geçti ve iki tarafla da görüşebilen isimler. Bir diğer isim de tabii Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay. Şimdi burada bir arabuluculuk faaliyeti var. İki taraf arasında gidip geliyorlar. Ama bir yandan da senin biraz önce söylediğin gibi bir grup toplantısı yapmayı planlıyor gelecek hafta Kılıçdaroğlu. Ama bu grup toplantısı mesela yarın yapılsa, yarın yani öyle çok kolay olmayacak, çok acayip sahnelerin yaşanma ihtimali olan bir şeye, toplantıya götürür bizi. Dolayısıyla bir hafta içinde köprünün altından nasıl sular akacak onu görmek lazım. Kılıçdaroğlu biraz sabırlı gittiğinin işaretini veriyor. Sen biraz önce söyledin ya, merkez yönetim kurulunu oluşturdu. Onu da beklenenden biraz daha böyle kalabalık oluşturdu. Açıkçası orada daha düşük bir 7 kişilik, 6 kişilik, 9 kişilik yapsaydı şunu demeye hazırlanıyorlardı, demeye başlamışlardı. Taraftar bulamadığı için çok küçük bir yapı oluşturdu diyeceklerdi. Bir miktar daha arkadaşını orada dahil dahil etti. Ama şimdi aşama aşama gitmeyi düşünüyor. Grup toplantısı o Özgür Özel'in kurtarılmış bir alanıydı sanki meclis grup. Şayet gelecek hafta salı günü Kılıçdaroğlu bu grup toplantısını yapabilirse sanki o mevziyi Özgür Özel'den almasa bile ona ortak olmuş gibi görünecek. Parti meclisi tabii işin bambaşka bir mücadele tarafı ama tabii görüntü total olarak baktığımız zaman kaos yani. Birisi birine karşı galebe çalacak diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaotik durumunu da görmezden gelemeyiz. Bu kaostan nasıl çıkılacak? Arabulucular şu anda bence bunun planını yapıyorlar. Diyorlar ki yani siz partiye zarar veriyorsunuz. Mevziler kazanıyorsunuz ama ya da kazandığınızı düşünüyorsunuz ama dolayısıyla bir şey var, bir problem durumu var. Bir yandan da tabii ki Özgür Özel yeni parti mezunu bir kez daha ikrar etti bana göre. Onu da söylemek lazım.
1: Evet.
2: Bu da İmamoğlu etkisinin sürdüğünü gösteriyor.
1: Ya parti kuruldu diyor zaten. Parti kuruldu, yedekte bekliyordu zaten diyor yani.
2: Tabii. Bir merkez liberal bir partinin kurulduğu, yedekte beklediği esasen Ekrem İmamoğlu'nun başından...
1: Yani kuruldu dediği herhalde resmi başvuru yapılmamış ama anladığım kadarıyla. Yani resmi başvuru yapılmış mı ben onu anlamaya çalışıyorum.
2: Çok sayıda partiden bahsediyor. Ceyhun sen de biliyorsun yıllardır siyaseti takip ediyoruz. Burada da takip ettim. Parti kurmak, partiye katılmak, bir partiye devralmak falan bunlar sorun değil. Bunları yaparsınız. Yani bunlar kolay. Geçmişte de oldu biliyorsun. Bunu en çok işte DTP, BDP, HDP, HDP, Yeşil Sol onlar uzmanı onu kurabilirler. CHP'den ayrılanlar da çok kolay. Vardır ellerinin altında. Cumhuriyet Partisi'nden bahsediliyor. Türkiye İttifakı'ndan bahsediliyor. Birçok şeyden o ama düğmeye bastığınız zaman geri dönemiyorsunuz kolay kolay. Yani dönersiniz de biraz daha başınız eğik, süklüm püklüm dönüyorsunuz. Geçmişte böyle şeyler oldu. Muharrem İnce öyle döndü. İşte diğer ama bunlar biraz daha büyük bir kitleyi temsil ediyor. Onu da kabul etmek lazım. Dolayısıyla bu adımı attıkları zaman attıkları taşın gerçek anlamda ürküttükleri kurbağaya değip değmeyeceğini hesap ediyor. Bence Özgür Özel, yani bunu bir bilgiye dayanarak değil ama bir izlenim olarak söylüyorum. Biraz daha bu konuda açıkçası seçenekleri tüketelim ve bakalım burada bir iş yapabilir miyiz hesabında. Ama Ekrem İmamoğlu bence tamamen yeni parti tarafında ve bu konuda özellikle parti içerisindeki mutabakat çabalarını da sabote etme yönünde adımları söz konusu.
1: Orada Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ayrışıyor o zaman.
2: Şöyle ben aralarındaki bağ koptu falan demiyorum. Yani onu söyleyenler de var. Zayıflıyor diyenler de var. Çok zayıfladığını zannetmiyorum. Bugün de bir mektup yazmış ama bir farklı görüş var aralarında. Yani bir nüans var. O net bir şekilde. Bu direnme mesajı öyleydi mesela. Doğrudan o direnme mesajına icabet etmediği konuşuldu. Bence bu parti konusunda da Özgür Özel sanki bir miktar farklı düşünüyor gibi. Yani şöyle düşünüyor. Ben yeni partiye karşı olmadığını ama içerideki tüm imkanların denenerek içeride de bu işte bir mevzi kazanabileceklerini ve o mücadeleyi devam ettirebileceklerini Özgür Özel'in bir miktar daha düşündüğü kanaat.
1: Yani ayrılacak olsalar bile kendilerini takip edecek insanlara bakın biz her şartı zorladık ama olmadı demek de var dediğin gibi.
2: Tamamen senin gibi düşünüyorum. Yani adamlar daha ne yapsın dedirtmek istiyorlar kendi taraftarlarına. Bakın her türlü mücadeleyi deniyor. Yoksa yekten gitmiş olsalar diyecekler ki ya sizin aklınızda zaten bu varmış. Yeni parti neden baba mirasını bıraktınız diyecekler. Dolayısıyla bunun için biraz siyasette vardır biliyorsun bu tabir. Vuruşarak çekilme yöntemi.
1: Evet.
2: Özgür Özel çekilmemeyi de deneyecek bence. Ama tabii o aşamada neler olacak onu parti ne kadar zararlı görüyoruz.
1: Şöyle bir dedikodu dolaşıyordu. Şimdi Özgür Özel eğer dediğin gibi son şeye kadar deyim yerindeyse direnmek en son yeni parti. Ama Ekrem İmamoğlu'nun kafasında şöyle bir seçenek iddiası da var. İddia olarak tabii altını çizeyim. Gerekirse başka bir partiliğe katılım. İşte nedir? İyi Parti. Hatta Musavat Dervişoğlu'nun bayramlaşma işte Özgür Özel'in o Kızılay Güven Park'taki toplantısına gitmemesi destek için ondan sonra gidip o saatlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret etmesi bile bir anlamda mesaj diye bir deyim yerindeyse biliyorsun siyasette çok dedikodu dolaşır. Böyle bir dedikodu da dolaşıyordu, iddia da dolaşıyordu. Böyle bir şey var mı? Yani burada da yolların ayrılabileceği, Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun yolların ayrılabileceği yönünde bir şey var mı? Konuşulan senaryo var mı?
2: Valla bu konuda birileriyle konuştuğumuz zaman bize diyorlar ki bakın o kadar tepkiler ki bu duruma, yani böyle bir şey olmadığı gibi Sayın Özgür Özel'in diyorlar kendi ifadeleriyle yazdığı mektuba bakın, şu an itibariyle duruşmada Silivri'ye gönderdiği mesaja bakın, aralarında herhangi bir şey eksilmesi yok, yani bu konuda bir sevgi saygı eksilmesi yok ve bence bağlantıları tam gaz devam ediyor diyorlar. İYİ Parti senaryosu biraz farklı tabii, yani İYİ Parti ile geçmişte ödünç milletvekili alışverişleri de olmuştu. Benzer şeyler yapmışlardı Kılıçdaroğlu döneminde. Ama İYİ Parti, evet İYİ Parti böyle bir şeye şayet hiçbir seçenek kalmazsa, yani yeni bir parti kurar ya da bir partiye geçer, seçime girme yolları kalmazsa, tıkanırsa mevzuat gereği ya da başka bir şey gereği, ben bu yöntemin bulunabileceğini düşünüyorum. Tıkanacağını zannetmiyorum. İYİ Parti seçeneğini değerlendirmeyecekler ama o kapıyı da kapatmak istemiyorlar. Yani çünkü İYİ Parti'nin de oy potansiyeli var. Sonradan alabilecekleri oylarla kaybedebilecekleri, aynı parça çatısı altında kaybedebilecekleri bir potansiyel olduğunu da düşünüyorlar. Ben onun en son seçenek olduğunu ama tamamen devre dışı kalmadığını düşünüyorum. Yani sıralarsak seçenekleri, bir numara içeride mücadele, iki numara başka bir parti, en son seçenek hiçbir yol kalmazsa başka bir partiye katılım. Orada da evet aklımıza İYİ Parti geliyor.
1: Anladım. Şey mesela Bülent Kuşoğlu sonuçta bugün bakıldığı zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmay heyetinde önemli bir isim. Daha 40 yıllık aynı zamanda bürokraside de dahil olmak üzere yol arkadaşlığı da var. Bülent Kuşoğlu dedi ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel de olabilir. Mansur Yavaş da olabilir. Nasıl karşılandı sence Özgür Özel cephesinde?
2: Valla ben artık bu saatten sonra yani birbirlerinin siyah dediğine yani kesinlikle siyah demeyeceklerini, siyahsa bile beyaz diyeceklerini düşünüyorum. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla artık bu saatten sonra Cumhurbaşkanı adaylarını Özgür Özel olarak ilan edeceklerini zannetmem. Yani öyle bir durum yoktur. Sadece ve sadece diyaloğa açığız. Yani seçenekleri tüketmiyoruz demek istediğini zannediyorum. Çünkü
1: orada bir denge kurmak istiyor o zaman bu söylemle.
2: Bana da öyle geliyor. Çünkü sayman olarak geldi ve sayman olarak çok can da yakacak, yani öyle gözüküyor. Orada bir hesap incelemesi söz konusu olacak. Şayet Yüksek Disiplin Kurulu çalışacaksa orada ciddi anlamda bazı insanların, bu arada Özgür Özel'e yakın kişiler de olabilir, onların da hesaplarının incelenmesi ve disipline sevk edilmesi mümkün olabilir önümüzdeki günlerde. Şimdi hem bu zeytin dalı gibi gözüken mesajları verip hem bir yandan da bu soruşturmaları sürdürmek ve içeride Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği kadarıyla hırsızları ayıklayacağım, FETÖ ajanlarını ayıklayacağım, yolsuzları ayıklayacağım, dışarıdan yönetilenleri ayıklayacağım, İkisi bir arada çok kolay olmaz gibi geliyor bana. O bir taktiksel anlamda söylenmiş bir şeydir diye tahmin ediyorum. Elbette bunu söyleyecek ama Mansur Yavaş da tarafını belli etti, ama siyaset bu işte. Mansur Yavaş da o siyaseti biraz şeyle yapan, biraz ihtiyatla yapan Abdullah Gül gibi bir adam. Yani işte nasıl, bir garanti olup kale boş olacak, o şekilde topu plaseyle içeri atacak, hep o anı bekler. O
1: inisiyatif alan biri değil.
2: Evet, Güven Park'taki toplantıya katılmasına da şaşırdım o yüzden, ne yalan söyleyeyim. Beklemiyordum.
1: Ya o görüntü kendisi açısından olumlu bir görüntü değildi. Yani sanki hani teşbih olarak söyleyelim, sanki gözaltına alınmış Anıtkabir'e yürürken böyle kollarına girilmiş, zorla götürülüyormuş gibi bir görüntü. Dediğin gibi bir kere toplantıya katılması şaşırttı. Görüntü de öyle bir görüntüydü. Zorla götürülüyormuş gibi bir görüntüsü vardı.
2: Tamamen öyle. Yakınındakilere de şey dedi, yani söylemiş bunu. Onu kulis olarak almış olarak değerlendirebilirsin. Diyor ki mesela orada işte Anıtkabir'e gidiliyordu. Tabii toplantının o kısmını es geçmek olmazdı. Tabii ki gitmem gerekiyordu gibi. Yoksa o mitinge katılma. Ama mitinge, belev ki mitinge katıldın. Yani orada taraf olmuş oluyorsun bana kalırsa. Tabii. O kadar bıçaklar keskinleştiği bir ortamda, bir de orada kürsüye çıkıp konuşma yaptı. Yani bence yani kendi politik klasiği açısından iki tarafın arasında sanki akil bir arabulucu rolü ve potansiyel cumhurbaşkanı adayı rolü hali hazırda var, ama iki taraf açısından da değerlendirilecek bir seçenek olarak kalabilirdi. Hala da kaldığını öne süren birileri var. Yani ama o görüntü bana kalırsa bir, ne bileyim, bir tarafa daha çok yaklaştığını gösteriyor.
1: Ki Mansur Yavaş Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olarak biliniyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde o tartışmalı dönemlerde işte Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel yan yana pozisyon oluyordu. Mansur Yavaş Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber hareket ediyordu. Köprüleri %100 yani olmamakla beraber dediğin gibi atma eğilimi artık Özgür Özel ile çevirdiğini görüyoruz. Yani o anlama gelir değil mi? Yani o otobüsün üstüne çıkmak, konuşma yapması, Anıtkabir yürüyüşü.
2: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani o konuda benimle aynı fikirde olmayanlar var. Mesela bugün bir yayında, Habertürk yayınında aynı fikirde olmadığım bir arkadaşla aynı zamanda tartıştık bunu. Yani o hiçbir şekilde Mansur Yavaş'ın tarafsızlığına ya da iki tarafa yakınlığına halel gelmeyeceğini öne sürdü. Ama bana kalırsa ben bu kadar bıçağın keskinleştiği ve hain Kemal sloganlarının atıldığı bir toplantıya Mansur Yavaş'ın katılıp orada konuşma yapmasını, artık tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında konumlanması açısından çok ciddi bir handikap olduğunu düşünüyorum. Yani bunu Kemal Kılıçdaroğlu böyle duygularını çok belli etmez ama zaman zaman yükselmekle birlikte bunları da çok unutacağını zannetmiyorum. Ama siyaset bu diyebilirler bana. Siyaset bu. Siyaset bambaşka bir yere de götürebilir bizi.
1: Tabii.
2: Bu nedenle şu anda temkinli olmakla birlikte Mansur Yavaş'ın kendisini biraz orada kodladığını, işaretlediğini düşünüyorum bir tarafla. Bunu siyaseten belki daha açıkçası o tarafın önünün açık olduğunu düşünerek yapmış olabilir mi? Olabilir. Oradaki kitle biraz daha fazla gözüküyor şu anda. Ama salt bununla mı ilgili? Tabii önümüzdeki günlerde Mansur Yavaş'ın ne yapacağı, yine böyle suskunluk politikasını devam ettirip ettirmeyeceğine bağlı olarak görebileceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumla ilgili de bazı şeyleri var, değerlendirmeleri var. Diyor ki, yani benim anladığım şu, Sayın Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'le iletişim kurun, bu krizi çözün demeye getiriyor. Söylüyor da açık açık. Ek olarak Sayın Özgür Özel'e de şu mesajı veriyor gibi. Yani siz de Sayın Kılıçdaroğlu'yla şey yapın, çözün bu meseleyi. Ek olarak bir de Silivri'ye mesafe koyun demeye getiriyor, evet, anladığım kadarıyla. Ki grup konuşmasında da yolsuzluğa bulaşanların, işte rüşvet aldığı iddia edilenlerin, yani siyasete bunları bulaştıranların, siyasetin bunlardan arınması gerektiğini de vurgulayarak aslında o arınma cümlesiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümlesine benzer bir cümle kullandı. Şimdi MHP lideri sizce hangi, yani o uyarılarının altında ne yatıyor sizce?
2: Şöyle Ceyhun, bence yani Bahçeli başından beri herkes Bahçeli'nin bir cümlesini, bir kelimesini alıyor ve onu bir yere çekmeye çalışıyor. Oysa Sayın Bahçeli, evet, başında ne dedi? Mutlak butlan kararı ile ilgili olası çıkması durumunda olası yaşanabilecekleri öngördü, söyledi. Sonrasında yaşananlar konusunda Kılıçdaroğlu'na feragat çağrısında bulundu. Yani oturun konuşun çağrısında bulundu. Ama sadece buna bakarsan Sayın Bahçeli'yi bir yerde böyle yine konumlandırabilirsin. Ama aynı açıklamasının, konuşmasının içinde diyor ki Kılıçdaroğlu'na kurultay sürecinde büyük haksızlık yapıldı. Yani evet, kurultayda neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İddiaları biliyoruz. İşte orada iradenin nasıl fesada uğratıldığını. Bunu bir kenara koyalım. Bir yandan da iki tarafa diyor ki bakın, yani önce ülkem ve milletim, sonra kendim ve kendi siyasetim diye düşünme pratiğini kendilerine öğütlüyor. Kendisi sürekli olarak bunu MHP'de salık verir Sayın Bahçeli.
1: Doğru.
2: Diyor ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sarsıntı ve ikilik görüntüsü hiçbirimizi mutlu etmediği gibi Türk siyasetine de çok zararlı. CHP'nin birliği çok önemli ve dışarıdan bir göz olarak aynı zamanda Türkiye'de terörsüz Türkiye projesinin çok önemli bir yönlendiricisi olarak ben bu tahkimat görüntüsü açısından CHP'de bu kavgayı istemiyorum diyor Sayın Bahçeli. Bir araya gelin, bu sorunu bir şekilde çözün. Bir yandan da Yargıtay bu kararı bir an önce versin ve kaotik ortam konusunu önümüzü aydınlatsın. Ya kabul etsin ya reddetsin. Yani mutlak butlan konusunda ne olacaksa, ne yaşayacaksa bu tedbir kararı konusunda önümüzü görelim diyor. Bunun da gayet anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Ama o arada geçen süre içerisinde kaos oluşmasın. Oturulsun, konuşulsun. Şimdi konuşulduğu zaman herkes kendi zaviyesinden ve hiçbir geri adım atmadan değerlendirdiğimiz zaman o zaman hiçbir aşama kat edemiyoruz. Bir yandan da senin biraz önce ifade ettiğin nokta, bence CHP siyasetini tamamen prangayla mahkum etmiş bir nokta. O da Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerinde artık zannetmiyorum, artık kimse bunu inkar edemez, vesayeti. Çok net bir vesayeti var ve bu vesayetten Özgür Özel çıkmış görünmüyor. Sayın Bahçeli de başından beri onu söyledi. 19 Mart sürecinde de benzer bir açıklamayı yaptı. Dedi ki gel partinin başına otur dedi Özgür Özel'e. Gidip orada meydanlara, insanları kalabalığa sürükleme. bu dava sürecini takip et ki dava sürecinde neler çıktığını hiç anlatmaya bile gerek yok. Yani orada ortaya serilen iddianamelerde ortaya serilen rüşvet iddiaları, ihaleye fesat iddiaları hiç girmeyelim. Onu zaten insanlar çok net biliyor. Dolayısıyla buradaki asıl problem Ekrem İmamoğlu'nun dava sefahati sürecinde ve davanın nereye gideceği belli olmadığı böylesi bir ortamda açıkçası partide referans olarak kabul edilmesi. Sayın Bahçeli'nin söyledikleri bunlar. Son derece de mantıklı. Aslında gerçek bir siyaset yapıp işte arabulucular olsa, akil insanlar olsa, parti büyükleri araya girmiş olsa Sayın Bahçeli'nin önerileri doğrultusunda bence Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bu işi biraz daha suhuletle halledebilirler. Ama şu anda böyle bir ortam ve atmosfer var mı? Sen de görüyorsun Ceyhun. Ben açıkçası olduğunu görmüyorum şu anda maalesef.
1: Doğru. Son sorum sorayım çünkü bir yayına daha katılacaksın, o yüzden çok zaman da almayayım artık, çok teşekkür ederim. Son sorum şu, Muharrem İnce bir bekleyişte sanki, o da mı bir çalışma yapıyor, hazırlık yapıyor acaba?
2: Valla çok böyle sessiz ve derinden bekliyor ve konuşmuyor da son zamanlarda. Bugün Sayın evet. Cumhurbaşkanı konuşmasının bir yerinde onu ima etti, yalnız onu söyledi biliyorsunuz.
1: Evet. Şimdi.
2: Gel bakalım Muharrem mevzuna bir atıfta bulundu. Geçmişte onun da hain ilan edildiğini biliyoruz. 2018 seçimlerinden evet. sonra Kılıçdaroğlu silsile halinde bir hainlik, ihanet var. Yani bu sessizlik Muharrem İnce bir şey bekliyor olabilir ama ne bekliyor olabilir? Özgür Özel'in bu süreçte galebe çalarak çıkması, CHP'yi yeniden genel başkan olarak hakimiyetini alması ya da yeni bir parti oluşumu söz konusu olursa Muharrem İnce'nin de ön plana çıkartılabileceği, Cumhurbaşkanı adaylığı olur mu? Ben zannetmiyorum, bilmiyorum. Bu bilgiye dayanmıyor ama sonuçta kaybetmiş bir Cumhurbaşkanı adayı ve o gece de çok eleştirildi biliyorsun. Adam kazandı mesajının ardından. Evet. Orada da çok böyle kendisi açısından itibar suikastı da yapıldı. Burada dile getiremeyeceğimiz kadar yalanlar uyduruldu kendisi hakkında işte. Dolayısıyla bu Muharrem İnce elbette bunları unutmuş, sineye çekmiş olabilir. Bir de bir itibar suikastı daha düzenlendi biliyorsun. Memleket Partisi'ndeyken kendisinin olmayan bir montaj video ortaya sürüldü ve o da çekildi. Sonunu getiremedi. Evet. Ama şu anda hali hazırda siyaset böyle bir şey. Ve Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu ekibiyle birlikte ne tasarlıyor, ne düşünüyor bilmiyorum. Ama sessiz ve derinden gidiyor. Tamamen mutmain olarak bu işi onlarla birlikte götürebileceğini hesaplıyor mu? Çok ciddi kuşkularım var kafamda.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim Ceyhun. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Çok sağ olasın. Değerli meslektaşım Ercan Gürses Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri söyledi. Ben de Muharrem İnce konusuna dikkatimi çekmişti. Sessiz ve derinden gidiyor. Şimdi bir son dakikayı aktarayım. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio açıklama yapmış. Son dakika. Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak demiş. Ve bu zirve ittifak tarihinin en önemli zirvesi olacak demiş. Yani biz de söylüyorduk. Yani bu zirve önemli bir zirve olacak. Hatta birazdan saat başından kısa aradan sonra bağlanacağımız Kemal Olçar hocayla da bunu konuşalım. Çünkü o da şunu söylemişti, katılmayabilir. Katılsa bile çok sert çıkışlar yapabilir, ortalık karışabilir. NATO'nun belki de son zirvesi olabilir şeklinde bizim yayınımızda bunları söylemişti. Kemal hocayla konuşacağız. Bir değerli dinleyicimiz de demiş ki hani programın başında sonradan dahil olmuş radyoyu dinlemeye. Özgür Özel hakkında bekçi kelimesiyle alakalı sohbete ortadan dahil oldum, anlayamadım, nereden ulaşabilirim demiş. Bekçi kelimesinin nesine kızdığınızı da anlayamadım demiş. Şimdi olay şu, onu söyleyeyim. Sayın Özgür Özel Newsweek'e bir yazı yazıyor ve Batı'ya sürekli mesajlar veriyor. En sonunda diyor ki, bakın diyor, Türkiye'nin stratejik önemi bu tehlikeyi özellikle de daha da şiddetlendiriyor. Bu tehlike derken de diyor ki, siyasette bunlara müdahale etmezsek diyor hep beraber. Özetini söylüyorum, o çıkan sonuç. Tehlikeyi şey yapıyor, arttırıyor diyor ve Türkiye'nin stratejik önemi bu tehlikeyi özellikle daha da şiddetlendiriyor. Karadeniz'in bekçisi kimin adına bekçi? NATO adına, Batı adına. Çünkü şu anki cümlelerde de bunu görüyoruz, öncesindeki cümlelerde de bunu görüyoruz. NATO adına bekçilik, biz kimseye bekçilik yapmıyoruz dedim. Ben onu söyledim. Yani bekçi kelimesinden rahatsız değilim. Bekçilerimiz bizim başımızın tacıdır. Bütün güvenlik bürokrasimiz gibi bekçilerimiz de başımızın tacıdır. Ama Türkiye hiçbir yerinde bekçisi değildir. Polisi de, hiçbir gücün adına da polislik yapmaz. Askerlik de yapmaz. Türkiye kendi askeridir, kendi bekçisidir, kendi güvenliğinin bekçisidir. NATO'nun bekçisi değildir. Saat başına gideceğiz. Saat başından sonra kısa bir ara. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi saat başı ve kısa bir ara.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Şimdi birkaç başlıkla bir özet haber geçelim. Sonra değerli Kemal hocamıza bağlanacağız. Bir haber gördüm geçenlerde. Aslında bizde yansımamış. Yaklaşık bir ay önce çıkan bir haber. Amerika'nın ünlü bir şirketi, finansal teknoloji devlerinden Intuit şirketi. Şimdi bu Intuit şirketi işte Amerika'da en popüler vergi beyannamesi yazılımını yapıyor. Yani Amerikan vergi mükelleflerinin deyim yerindeyse listesine ulaşabilecek bir şey. Yani bütün verilere ulaşabilecek işte bir sistemi de yapan bir şirketten bahsediyoruz. Geçenlerde bir toplantı yapıyor. Şirket içi toplantı, Zoom toplantı olarak geçiyor. Toplantıda katılımcılardan biri, bu durumdan rahatsız olan katılımcılardan biri bir fotoğraf çekiyor. Fotoğrafı tabii görmüyorsunuz ama bunu internette Intuit diye ararsanız, İsrail askeri üniforma falan filan diye ararsanız bulabilirsiniz. İngilizcesini ararsanız bulabilirsiniz. Ben fotoğrafı şu an görüyorum çünkü. Fotoğraf şu. Fotoğrafta Zoom katılımcılarından bir tanesi İsrail askeri üniformasıyla katılıyor. Kim? Intuit'te veri analisti olarak çalışan Tom Jacoby isimli biri. Şirket çalışanı. Veri analisti, bu bahsettiğimiz vergi beyannamesi programını, işte bu programın ismi TurboTax'mış. TurboTax'ı müşterilerinin, kullanıcılarının en hassas bilgilerini, kişisel bilgilerini işleyen bir şey ve bu ekipte yer alan, bu TurboTax'ın güvenlik ekibinde, güven ekibinde çalışan biri. Bu Jacoby. Tom Jacoby. Nereden gelmiş? Soykırım yapıyor, insan katletiyor, bebek katlediyor ve sonra Amerikan şirketinin toplantısına geliyor, orada çalışmaya devam ediyor. Gazze'deki soykırıma katılmış, Batı Şeria'daki soykırıma katılmış bir kişi, bir katil. Ve Amerika bu sistem, işte diyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist terör yapılanmasının Amerikan sistemi içine eklemlenmesine o yüzden

0: gösteriyoruz. Yani bu korkunç, dehşet bir şey. Yani geliyor adam utanmadan, ahlaksızca çocuk katlediyor, masum katlediyor, sivil katlediyor, silahsız masumları katlediyor. Bana sorarsanız oradaki vatan direnişi yapan insanlar, silahlarıyla mücadele yapan insanlar da masum. Çünkü vatanını savunmak kadar doğal bir şey yoktur. En doğal haktır. Bu yüzden öyle silahsız, sadece silahsızlar masumdur algısını şey yapmam. Vatan savunması yapan insanlar da masumdur. Ülkesini koruyan insanlar da masumdur. Bu noktada Amerikan sistemini anlamak açısından önemli bir veridir. Tabii şimdi İsrail'i konuşuyoruz, Amerika'yı konuşuyoruz. Bunların yaptıklarını çokça konuştuğumuz bir isim hattımızda. Sizin de yakından bildiğiniz askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum.
0: Valla bayağıdır görüşmüyorduk yayınlarımızda. Özlemişiz sizi, onu söyleyeyim. Hocam geçenlerde, yani son katıldığınız yayınlardan birinde NATO zirvesini konuşmuştuk. Demiştiniz ki, birkaç seçenek söylemiştiniz. Demiştiniz ki Trump zirveye katılmayabilir demiştiniz. Zirveye katılıp ortalığı karıştırabilir demiştiniz. Bu çok önemli bir zirve olacak demiştiniz ve demiştiniz ki belki de NATO'nun son zirvesi bile olabilir demiştiniz. Şimdi Marco Rubio az önce bir açıklama yaptı. Dedi ki Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak dedi. Ve şöyle bir cümle söyledi. Bu zirve ittifak tarihinin en önemli zirvesi olacak dedi. Şimdi bunları nasıl okumamız lazım hocam?
1: Şimdi tabii NATO'nun biliyorsunuz görev tanımında çok ciddi bir değişiklik yok. Yani NATO başından itibaren birkaç değişiklik yaptılar. En son Madrid zirvesinde bazı değişiklikler yapıldı. Kolektif güvenlik bir kere devam ediyor. Yani bu kolektif güvenlik meselesini Trump çok kurcalamıştır, çok üzerinde durmuştur. Kolektif güvenlik diyorsunuz ama sıra Amerika'ya gelince, sıra Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına gelince kolektif güvenlik yapamıyorsunuz. Bu sorgulanacak gibi gözüküyor. Ben onun için dedim bu temel vazife sorgulanırsa eğer NATO'nun varlık sebebi ortadan kalkar demiştik. Ve bununla ilgili işaretler var. Dolayısıyla Trump'ın bu toplantıya katılıp katılmayacağı henüz kesin değil. Elbette ki son dakika bile değişebilir bunlar. Bu konu gündeme gelecektir. İkinci konu krizleri önleme ve yönetimi kısmı. Yani krizleri bırakın yönetmeyi, önleme kısmına kadar çıtayı yükselttiler yine Madrid zirvesinde. Yani evet. Kriz daha doğmadan, potansiyel bir risk var. O risk tehdide dönüşmeden, kriz olmadan bunu önlemek gibi bir vazife edindi NATO. Bununla baş etmesi mümkün değil. Çünkü bakıyorsunuz etrafında ve içinde meydana gelen bir takım krizleri, krizler de sadece çatışma krizleri değil, demokrasiyle ilgili krizler ya da işte bir takım kültürel krizler dahi, bazı yumuşak güçle ilgili çalışmalar dahi kriz kapsamındaki önlemeyle ilgili bir görev var. Bunu nasıl yapacak şimdi? Amerika'nın kendisi bir kriz. Dolayısıyla bu krizi önleyebilecek mi? Diğer taraftan caydırıcılık çok gene kritik bir konu NATO'nun. Caydıramıyor şu anda dikkat ederseniz NATO etrafındaki özellikle Rusya'nın Sovyetler döneminden kalan hinterlandına tekrar NATO'nun yayılmasını engellemek, o hinterlandı tekrar belki de kontrolünü sağlamak için yaptığı hamlelere karşı caydıramıyor. Onun için bu konuda da ciddi sıkıntılar var. Trump bu konuyu da ciddiye aldı. Bunu da hile çevirmeye çalışıyor. Yani NATO üyesi ülkeleri, Avrupalıları kendine bağlı, bağımlı yaparken bir taraftan da sistemden dışarı çıkmakla tehdit ediyor ve külfeti de eşit dağıtalım kendi aramızda diye bir şeyler söylüyor. Onu da yapmak mümkün değil. Şimdi son konu işbirliği güvenliği diye bir çok sofistike bir konu var. İşbirliği güvenliği dediği NATO'nun dışında kalan diğer ülkelerle kardeş ülke statüsünde tırnak içinde söylüyorum. Yakınlaşmalar, işte barış için ortaklıklar, küresel ortaklıklar, İstanbul işbirliği girişimi ya da Akdeniz diyaloğu falan gibi bu tür NATO dışı bir takım yapılarla, ülkelerle bir araya gelip birlikte küreyi savunalım düşüncesi var. Bu biraz ütopik bir fikir. Bu sabit kaldı. Bunda da ciddi sorunlar var. Çünkü NATO dışı bırakın ülkelerle diyalog kurmayı, ülke içerisindeki, NATO içerisindeki ülkelerle bile şu anda temas kurmakta zorlanıyor NATO. Bütün bunları düşündüğümüzde Trump bu NATO'nun bu şekilde kendi başına bir iş yapmasın ya da Avrupa'yı tek başına koruyacak bir gücü haiz olmasın için bu toplantıya katılma ihtimali olabilir ama ben hala şunu söylüyorum. İran savaşı devam ettiği sürece Trump'ın NATO zirvesine katılma konusunda aynı fikri taşıyorum tekrar. Biraz zorlanacaktır diye değerlendirelim.
0: Yani şöyle hala katılmama ihtimali var diyebiliriz. Tabii. Yani İran savaşının seyrine göre.
1: Kim katılır buna? Buna G.D. Vance belki katılabilir. Bilemiyoruz şu anda tabii. Ondan sonraki en yetkili o. Biliyorsunuz Pakistan'a bile onu gönderdi. Evet. Dolayısıyla böyle bir durum içerisine girebilirler. Ama dediğim gibi NATO'nun son zirvesi olabilir. Tırnak içinde söylüyorum tabii, kağıt üstünde. Hı hı. Onun için bundan sonra alınacak kararlar biraz Türkiye'yi merkeze çekecek. Avrupalıların Türkiye'ye yanaşmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Sürekli bir savunma sanayi güzellemesi yapar Avrupalılar bütünlerde. Evet. Almanlar evet. Özellikle. Fransızlar bile çok şaşırtıcı böyle güzellemeler yapıyorlar. O tabii Amerika Birleşik
0: Devletleri. Yani Yunanistan bile övdü yani Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili Yunanistan'daki bazı yayınlar bile övüyor
1: çok,
0: yani.
1: Övmediler. Onlar korkuyla ve dehşetle takip ediyorlar. Tabii. Kabul ettiler diyelim üstünlüğü.
0: Evet.
1: Haklı olarak tabii.
0: Doğru. Yani onlar övüyorsa çok dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum.
1: Elbette çok doğru. Ama dediğim gibi Türkiye NATO zirvesinde ev sahipliği yapacak ve burada alınacak evet. kararlar gerçekten NATO'nun geleceğini şekillendirecek. Ben 2030 vizyonunun 2045 vizyonu şeklinde yeniden belki de tadil edileceğini, revize edileceğini düşünüyorum. 45 olmaz.
0: Biraz daha Avrupa merkezli olur mu bu 2045 vizyonu?
1: Evet, Atlantik'ten kopuş, Avrupa'ya biraz daha içine kapanık bir proje ve strateji üretme durumu olabilir. Bu tamamen Donald Trump'ın atacağı adımlara bağlı biraz da. Tersi şöyle okunması mümkün. Donald Trump hala NATO konusundaki ilk ve ikinci dönemindeki politikaları ısrarla devam ettirirse biraz Avrupa kendi içine kapanıklık sergilemek durumunda kalabilir. Bu Fransa'nın da çok işine gelir. Almanlar ve İngilizler biraz bu konuda endişeli. Ama Fransızlar epeydir. Yani başından beri böyle bir özellik ve otonomik bir NATO yapısını arzu ediyorlar.
0: Hocam şimdi geçenlerde eski Finlandiya Cumhurbaşkanlarından biri bir rapor yayınladı Avrupa'da. Bayağı da konuşuldu hem kendi ülkesinde hem şeyde Avrupa merkezli. Şimdi raporda şunu söylüyor. 3 tane seçenek. Amerika'nın güvenlik şemsiyesi olmadan Avrupa nasıl yapabilir? İşte bir tanesi bir seçenek NATO içinde Avrupa'daki komutanın Avrupalılara devredilmesi. Çünkü birçok komutanlıkta Amerikalılar komutayı almış durumda. Bir başka seçenek kendi güvenlik şemsiyesini Avrupa Birliği içinde oluşturmalı. Bir başka seçenek Avrupa Birliği şemsiyesi değil, Avrupa'nın müttefiklerinin de olduğu ama Avrupa'nın başat güçlerinin, Batı Avrupa'nın diyeyim, başat güçlerinin içinde yer aldığı bir güç oluşturalım şeklinde. Şimdi orada biraz Türkiye'de yoktu aslında. Bakıldığı zaman bu İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın söylediğinin aksine Türkiye'yi o almayan bir seçenekler. Şimdi Avrupa'da bu ciddi ciddi, artık bunlar ciddi ciddi tartışılıyor. Şimdi Avrupa, Amerika'dan kopuşu, şimdi 2045 vizyonundan bahsediyoruz ama NATO içinde böyle ayrı güçler oluşur mu artık? Bir taraftan 2045 vizyonu oluşurken diğer taraftan Avrupa kendi içinde başka paktlar oluşturur mu yani?
1: Zaten biliyorsunuz NATO'nun yeniden bir tehdit değerlendirmesi yapması gerekiyor. Bu anlattığınız evet. bütün hikayeler şeyle ilgili, tehdit değerlendirmesiyle ilgili. Tehdit değerlendirmesini 2010'da değiştirdiler. Henüz daha bir değişiklik yapılmadı 13 sene. Rusya Federasyonu'nu temel çekirdekte tutuyorlar tehditlerin. Etraftaki işte diğer yumuşak bir takım tehditler ortaya çıkarttılar. Buna göre yapılandılar. Şimdi yeni bir tehdit değerlendirmesi yapmaları gerekecek. Bunun içerisinde Pasifik bir tehdit mi? Rusya Federasyonu'nu gene kenarda tutanlar ama ya da merkezde Çin'i de belki bu sistemin içerisine dahil etmek zorunda kalabilirler. Eğer kendi başlarına böyle özel bir yapı kuramazlarsa şayet. Ama şu var, Amerika Birleşik Devletleri'nden NATO'yu nasıl ayırmak mümkün? Ben iki tane, hatta üç tane diyelim şey görüyorum, paradigma. Bunlardan bir tanesi tamamen finansal konular. Burada bir ayrışma olabilir mi? Bu yükü kaldırabilir mi NATO üyesi ülkeler? İkincisi güç, askeri güç. Amerika'nın boşluğunu Türkiye başta olmak üzere başat ülkeler doldurabilir mi? Sorulardan bir tanesi de bu. Bunu tartışıyorlar şu anda. Üçüncüsü de standartizasyon esasları. Yani Amerika'nın bir taktiği var. NATO'ya doğrudan aktarılmış durumda bu taktik. Doktrin ya da ne bileyim harekat yetenekleri, planlama, işte icra vesaire gibi. Bunlarla kopuş yaşanırsa eğer Amerika'nın dışarı çıkmasının yolu açılmış olur. Amerika bununla ilgili adımlar attı. Göstermelik adımlar gibi gözüküyor. Napoli'yi bıraktı. Norfolk'u bıraktı Virginia'daki biliyorsunuz. Buna benzer ili ufaklı komutanlıklara bırakıyor. Ama şunu bırakmadı. Harekat komutanlığı hala, yani genel harekat komutanlığı Amerika'da. Dönüşüm komutanlığı ikinci sırada. O da çok büyük bir güç. Transformation dediğimiz dönüşüm komutanlığı hala Amerika'da. Amerikalılarda. Dolayısıyla bu alttan başlayıp yukarıya doğru komutayı bıraktığı andan itibaren askeri güç anlamındaki boşluğu, vakumu ülkelerin bir araya gelip doldurması mümkün mü? Onu tartışmak lazım. Diğer taraftan taktik bir şablon var. NATO'nun kullandığı. Bu şablonu bertaraf edip ülkelerin kendi milli taktikleri devreye girerse NATO parçalanma sürecine girebilir. Zaten en önemli şey müşterek harp yeteneği NATO'nun. 32 tane ülke var biliyorsunuz. İrili ufaklı. Bu ülkelerin hepsi müşterek bir kod kullanıyorlar. Müşterek bir taktik şablon kullanıyorlar. Müşterek planlama yöntemi, istihbarat çarkı kullanıyorlar. Her şeyi müşterek. Zaten NATO'nun özelliği bu. Burada bir ayrışma olduğu zaman 3. stepte gerçekten kopmalar, kopuşmalar olacaktır. Bu da aslında Rusya'nın en çok istediği şeylerden bir tanesi. Yani tek NATO ruhunu ortadan kaldırıp NATO'yu parçalamak. Gelelim fiili duruma. Fiili durumda böyle bir şey var mı? Şu anda şöyle bir durum var. Özellikle bazı NATO üyesi ülkeler içinde klikler kurmuşlar. Mesela İtalya, Almanya ya da Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler, 5 ülke bir quint denen yapı oluşturmuş. Bunu konuşmuştuk daha önce. Bunlar sanki gayri resmi kendi aralarında bir büyük beşler rolünü oynuyorlar. Böyle bir role soyunmuşlar gibi duruyor. Türkiye çok otonomik duruyor kenarda. Kıyı ülkesi ve kanat ülkesi gibi tarif etmek mümkün. O daha ziyade NATO'nun var olması için bütün gücünü aktaran ülkeler statüsü ama özerk duruyor. İtiraz ediyor. Amerika'ya rağmen itirazlarda bulunuyor filan. Tehdit değerlendirmesinde kendi çıkarlarına uygun değilse eğer hayır diyebiliyor. Şimdi diğer taraftan Baltıklar var. Yani Doğu Avrupa ülkeleri var diyelim toptan. Onların endişeleri bambaşka. Polonya mesela, Estonya, Letonya, Litvanya mesela, Finlandiya, İsveç. Bu ülkeler Fransa'nın taşıdığı endişeleri taşımıyor. Fransa'dan çok daha köklü Slav saldırısı olacağına dair beklentileri var. Rus saldırılarına karşı çok açıklar. Gerçekten de böyle durum. Balkanlara gidin, orada bambaşka endişeler var. Batı Avrupa'nın ve Atlantik ötesi Kanada Amerika'nın bambaşka tehdit ve en azından güvenlik endişeleri var. Bunların hepsini bir araya getirmek gerekiyor. Ve bu parçalanma gittikçe bu tehditler üzerinden olacaktır. Ve standartizasyon üzerinden olacaktır diye değerlendiriyorum. Eğer Trump katılırsa Türkiye'deki zirveye birleştirici rol oynar mı? Ayrıştırıcı bir rol oynar mı? Bunu öngörmek şu anda pek mümkün değil.
0: Şöyle, şimdi Finlandiya örneğini verdiniz mesela. Finlandiya'da yıllarca tarafsızlık ilkesi üzerinde durdu. O çerçevede ama NATO üyesi olduktan sonra işte biraz daha militarize olan bir devlet yapılanmasını görüyoruz. Son gelişmelerle de bağlantılı. İşte söylediğiniz gibi Rusya ile gerilim politikaları ekseninde. Ve Finlandiya halkının, kamuoyunun çok ciddi bir şekilde NATO'nun Finlandiya'nın güvenliğini tehlikeye attığı yönünde bir eğilim var. Şimdi diğer yerlerde de mesela şunu söyleyenler var. Bizi Rusya ile geren bu politikalar şeklinde bir kamuoyu tepkileri de var. Şimdi bu noktada Batı Avrupa'ya karşı bu ülkelerin daha ne diyelim Batı Avrupa'nın gazıyla hareket değil de daha kendi milli çıkarları ekseninde hareket etmesi söz konusu olur mu sizce?
1: İki pencere var burada Ceyhun Bey. Bunlardan bir tanesi Finlandiya halkının sizin bahsettiğiniz endişeleri. Tarafsızken en azından ekonomik refaha ulaştılar. Tarafsızken en iyi okulları kurdular. Bütçelerini ona göre düzenlediler. Toprakların korunmasıyla ilgili konularda çok rahatlıkla karar aldılar ve Rusya bunu da gördü. Bu kozu gördüğü için Rusya ile Finlandiya arasında 70 yıldır bir tenakuz yaşanmıyor. İkinci konu NATO'nun yetenekleri, Finlandiya gibi geliş toprakları 1300 kilometrelik Rus sınırı olan bir toprak parçasını korumaya yeter mi? İkinci pencere bu. Asıl konu da bu. Olası bir durumda Finlandiya tarafını şu anda net olarak resmi anlamda seçtiği için yapılacak olan bir karşı saldırıda NATO birlik beraberlik içerisinde ilk bahsettiğim kolektif güvenlik sistemini çalıştırabilecekler mi? Her şey kağıt üstünde olduğu gibi yürümüyor. Çok geniş stepler var, çok geniş bir sınır var ve Finlandiya ordusuyla NATO grupları arasındaki entegrasyon epeydir var ama NATO oraya kuvvet tasarruf edip bu kadar uzun mesafeyi 7 ila 30 gün içerisinde kat edip orada Rus saldırılarına karşı ya da X devletin saldırılarına karşı herhangi bir karşı darbe yapabilecek mi? Konu bu. Bunun provaları gerekiyor. Bunun uzun yıllar tatbikatlar yapılması, bir takım sorunların ortaya çıkartılması ve büyük bir bütçe gerekiyor. Finlandiya ordusu ve bütçesiyle NATO'ya geldiğinde ciddi anlamda NATO'nun yeteneklerine katkı sağlamış mıdır? Net ifade ederim. 32 ülkeden her birinden elbette ki bir kısmından daha fazla sağlamıştır. Ama topyekun bir kolektif güvenlik esasına göre bir saldırıyı bertaraf edecek bir yapı şu anda henüz oluşmadı. Onun için Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Nordik dediğimiz kuzeydeki güzergahı kontrol edebilecek üst bölgeleri açılmış demektir. Dolayısıyla orada kuzeyde Kuzey Buz Denizi üzerindeki tasarruflarını Norveç üzerinden, İsveç ve Finlandiya üzerinden şu anda çok rahatlıkla sağlar. Düşünün bir tane batarya Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri birlik ya da kuzeyi kontrol etmek için Finlandiya'nın en kuzey ucundaki adalar bölgesine yerleşebilir NATO şapkasıyla. Tıpkı Girit gibi güneydeki, Akdeniz'deki. Demek ki böyle bir de bakmak lazım. Yani bu Amerika'nın çıkarlarına mı uygun NATO'nun genişlemesi ya da Finlandiya özelinde NATO'ya dahil edilmesi Finlandiya'nın neyin çıkarına uygun? Çok iyi değerlendirmek lazım. Çok iyi düşünmek gerekiyor. NATO genişledikçe, büyüdükçe güçlenmiyor. Bilakis büyüdükçe ve genişledikçe sorunlar yumağı, karmaşıklık, düzensizlik ve belirsizlikler artıyor. Ve bütçe artırımına gitmek zorunda kalıyorlar. Ve kuvvet tasarruf etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla gittikçe büyüyen bir NATO aslında gittikçe zayıflayan bir NATO anlamına bence geliyor. Bir yerde durmaları gerekiyor.
0: Çok önemli bir şey söylediniz. Son birkaç cümleyle alacağım hocam. Çünkü zamanımız da bitmek üzere ama önemsiyorum. Şimdi Türkiye'nin önemine de bahsettik. Batı'nın Türkiye'ye son dönemde işte Rusya'yla gerilimden dolayı Türkiye'yi biraz deyim yerindeyse, tabii Türkiye çok tecrübeli bu noktalarda. O yüzden o gaza da gelmiyor ama deyim yerindeyse gaz verme çabalarını görüyoruz. Türkiye ile Rusya, Türkiye ile Çin gerilir mi? Sonuçta NATO üyesi ama aynı zamanda bu iki ülkeyle de ciddi ilişkileri var. Bu gerilim Türkiye'nin Rusya, Türkiye'nin Çin ilişkilerine nasıl yansır? Çok kısa, aslında çok uzun bir konu ama olumsuz yansır mı diyeyim?
1: Şöyle arz edeyim. Türkiye'nin dediğim gibi NATO içerisinde en otonomik ülkelerden bir tanesi. Kendi başına milli çıkarları göz önünde bulundurabiliyor. O yüzden şu anki Türkiye ve Çin arasındaki münasebetler, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler NATO'nun kurumsal olarak alacağı bir kararlar dolayısıyla zedelenmez. Hiç merak buyurmayınız. Çünkü denendi bu geçmişte de. Bu denemelerde Türkiye şerhini koydu, vetosunu uyguladı ve bazı şeyleri engelledi. Onun için orada veto hakkını kullanmak suretiyle Türkiye gereksiz krizlere gebe olacak bir pozisyon yaratmaz. Ve Türkiye bu konuda kendi çıkarlarını ön planda tutacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Aslında bunu biraz daha detaylı da konuşmak da istiyorum. Bir başka yayınımızda bunun üzerine biraz şey yapalım. Hem zirve sürecinde yine inşallah sizlere de fırsat buldukça konuşmak da isteriz. Çok sağ olun katkılarınız için.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar efendim. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar hocamızla konuştuk. Çok önemli, kıymetli bilgiler aktardı NATO zirvesiyle ilgili. Halen dedi Trump gelmeyebilir Rubio'nun açıklamasına rağmen. O seçenek halen masada dedi. NATO'nun son tırnak içinde son zirvesi olabilir dedi. NATO büyürken aslında dedi küçülüyor dedi. Zayıflıyor dedi. Önemli notlar düştü. Daha birçok not düştü Kemal Olçar hocamız. Başka yayınlarda konuşmaya devam edeceğiz. Zamanımız doldu artık. O yüzden bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
4: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50,000.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: ...4-2-3-1 dizilişi modern futbolun en çok kullanılan, en dengeli ve en esnek sistemlerinden biridir. 4 savunma oyuncusu onların önünde çift ön libero, onun hemen önünde 3 ofansif orta saha ve en önde tek bir santraforla sahaya yayılır. Bu formasyonun cazibesi hem savunma hem de hücumda oyunculara net roller sunmasıdır. Takımın saha içi yapısı topun hangi bölgede olduğuna göre kolayca şekil değiştirebilir. Bu da onu hem pragmatik hem de yaratıcı bir yapı haline getirir. Bu sistemde savunma hattı genellikle 2 stoper ve 2 bekten oluşur. Bekler eğer atletik ve ofansif seyirleri çıkabilir. Eğer daha klasik yapıdaysa savunma güvenliğini sağlar. Önlerinde yer alan 2 ön libero oyuncusu ki bunlardan biri genellikle defansif, diğeri daha oyun kurucu karakterde olur ve hem savunmayı korur hem de oyunun yönünü değiştirir. Bu ikili takımın merkez direncidir. Rakip hücumları keser, geçişleri engeller ve topu ileri taşır. Bu ikilinin hemen önünde yer alan üçlü ofansif orta saha hattı sistemin yaratıcılık merkezidir. Ortadaki oyuncu genellikle 10 numara dediğimiz yaratıcı ve oyun kurucu bir karakter taşır. Sağ ve solundaki oyuncular kimi zaman çizgide kalır, kimi zaman içeri kat eder. Bu oyuncuların hem kanat özelliklerine hem de merkezi tehdit yaratabilecek oyun zekasına sahip olması gerekir. En önde oynayan santraforsa bu yapının hem bitiricisi hem de duvar oyuncusudur. Eğer hızlıysa savunma arkasına koşularla tehlike yaratır. Fiziki bir santraforsa topu indirip üçlüye pas dağıtır. Pres gücü varsa da rakip stoperleri rahatsız ederek takımın savunmadan çıkmasını zorlaştırır. Bu sistemin en büyük avantajı dengedir. Hem savunmada hem hücumda sayısal olarak güçlü bir yapı oluşturur. Takım gerideyken 4-2-3-1 aslında 4-5-1 gibi görünür. Bu da savunma bloğuna kalabalık bir kompakt yapar. Top kazanıldığında ise 4-2-4'e ya da 2-4-3-1 gibi asimetrik hücum yapılarına dönüşebilir. Bu geçiş hızı ve çok yönlülük onu modern teknik direktörlerin favorisi haline getirmiştir. Ancak bu sistemin zaafları da vardır. Ön liberolardan biri kötü pozisyon alırsa ya da çizgi kanat oyuncuları savunmaya yardım etmezse kanatlar kolayca savunma zafiyeti gösterir. Ayrıca santrafor yalnız kalırsa takım hücumda etkisiz bir yapıya bürünebilir. Bu yüzden bu diziliş ancak iyi organize olmuş takımlarda verimli işler. Tarihte bu sistemin en etkili kullanımlarından biri Mourinho'nun 2010 Inter takımıdır. O dönem Wesley Sneijder'ın 10 numara rolünde başrolde olduğu, Eto gibi bir kanat forvetin defansif katkı sağladığı, Diego Milito'nun ise santraforda görev yaptığı yapı, 4-2-3-1'in ne kadar disiplinli ama aynı zamanda ne kadar yaratıcı olabileceğini kanıtlamıştı. Bir başka etkili örnek, Almanya'nın 2014 Dünya Kupası şampiyonu kadrosudur. Almanya 4-2-3-1'i uygularken Mesut Özil'i oyun kurucu olarak merkezde kullandı. Müller ve Schürrle gibi oyuncularla kanatlardan içeri sızdı. Savunma önünde Kedira ve Kroos gibi tüm teknik hem de dirençli oyuncularla denge sağladı. Türkiye'de bu dizilişin başarılı uygulamalarından biri 2010'ların başında Bursaspor'un şampiyon kadrosudur. O dönemde Ertuğrul Sağlam yönetimindeki takım savunmada güçlü, hücumda hızlı geçiş oyunları oynayan ve 4-2-3-1'in yapısal gücünü iyi kullanan bir örnek sunmuştu. Sonuç olarak 4-2-3-1 dizilişi modern futbolun en çok tercih edilen sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çünkü sahada hem savunma hem hücumda sayısal denge kurar, oyunculara net roller sunar, geçiş oyununa yatkındır ve farklı taktiksel varyasyonlara kolayca evrilebilir. Ancak etkili olabilmesi için hem merkezdeki ikilinin birbirini tamamlaması hem de hücum hattının yaratıcı ve dinamik olması gerekir. Doğru ellerde kullanıldığında bu sistem modern futbolun en işlevsel silahına dönüşebilir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Bu programda sayfamızda modern futbolun en çok kullanılan, en dengeli ve en esnek sistemlerinden biri olan 4-2-3-1'in dizilimini anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız moda devi Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld 2019'da 85 yaşında hayatını kaybettiğinde kedisi Choupette milyonlarca dolarlık miras bıraktı. Ünlü tasarımcı 200 milyon euroluk mirasının 1,7 milyon eurosunu kedisine bırakarak lüksünden ödün vermediği bir yaşam sürmesini planlamıştı. Ancak dünyanın en zengin kedisinin henüz mirastan payını almadığı iddia edildi. İddia sahibi Lagerfeld'in ölümünün ardından mavi gözlü Birman kedisinin bakımını üstlenen tasarımcının yardımcısı François Gessot. Gessot açıklamada bildirilen para miktarlarına rağmen kesinlikle hiçbir şey almadıklarını söyledi. Mirasımı kendi adıma almak ve Karl'ın isteklerinin gerektiği gibi yerine getirilmesini sağlamak için pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım diyen Gessot, işler yoluna girene kadar özellikle Choupette'in hiçbir şeyden mahrum kalmaması için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu benim en büyük önceliğim dedi. Bakıcı ona bakmanın yanı sıra onu geçindirmek için yarı zamanlı çalışıyorum. İhtiyaç duyduğu tüm sevgiyi, ilgiyi ve bakımı alıyor. En önemlisi onun mutlu olması, sevgi ve şefkatle çevrili olması ve Karl'ın istediği gibi korunmasıdır. Durumun bir gün barışçıl bir şekilde çözüleceğine dair umudumuzu koruyoruz dedi. Choupette'e bakmanın ne anlama geldiğinden bahseden Gessot, bildiğim tek şey Choupette'in evde mutlu olduğu ve asıl önemli olanın bu olduğu dedi. Lagerfeld Choupette'i Ağustos 2011'de sahiplendi. Kedi ilk olarak bir modele aitti. Lagerfeld seyahatleri sırasında ona bakmayı kabul etti. Ancak model tatilden dönüp Choupette'i geri almak istediğinde Lagerfeld ona aşık olduğunu ve onu geri veremeyeceğini söyledi. Alman modacı Karl Lagerfeld'in 2019'daki ölümünden önce kedisine bıraktığı milyonluk miras onu dünyanın en zengin kedisi yapmıştı. Ancak Lagerfeld'in ardından kedinin bakımını üstlenen yardımcısı mirasın hala kediye ulaşmadığını söyledi. Lagerfeld'in yardımcısı hukuk mücadelesine devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Canan Coşkun, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Gazeteci Canan Coşkun'un Vize İmparatorluğu başlıklı yazı dizisi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Coşkun, yazı dizisini canlı yayında anlattı, erişim kararını yorumladı.
2: Bu nasıl oldu? Bu nasıl bir sistem var? Aslında şu mekanizmayı bir anlatabilir misin?
3: Tabii. Yani aslında bakarsanız 2000'li yılların başına doğru aslında vize başvurularını da oradan konsolosluklara yapılırdı. Ama buradaki o işte HSBC ve İngiltere konsolosluğuna yönelik saldırılardan sonra aslında konsolosluklar daha çok aracı hizmetlerle, aracı şirketlerle çalışmaya başladı. Garabetli sistem ki aslında yani VFS normalde bir aracı kurum. Ama burada Türkiye'deki operasyonlarını yürüten başka bir, onlar her ne kadar taşeron dese de bir iş ortağı var. Sistemde bu randevu krizinin olduğu dönemde bu şeyin altındaki yeni aracı kurumlar, yeni aracı kişiler oluştu bu sebeple. Yani kara borsa ya da düşmesi sebebiyle vize randevularının. Yani artık aracı sistemin aracısının aracısı oluşmuş vaziyette. Ama benim de görüştüğüm başka aracı kişiler işte 300 lira civarında ve işte turist vizesi alamayacağınız durumda o ülkeye nasıl başka türlü giriş yapabilirsiniz, onun yollarını size teşvik eden bir sistem kurmuşlar aslına bakarsın. Yani bu paraları verdikten sonra bir randevu alabiliyorsunuz ve o randevuda da vize başvurunuzu yaparken yine birlikte vize ücreti ödüyorsunuz ve de bunun yanında atıyorum oraya gittiğiniz zaman, vize başvuru merkezine gittiğiniz zaman bir çıktı alacaksınız mesela ya da bir fotokopi çekeceksiniz. Bu ücretlerin de, bunlara ilişkin ücretlerin de her ülkeye, her ülkenin vize işlemine göre değişiklik gösteriyor bunun ücretleri. Kimi zaman kağıt başına işte 20 lira alıyorlar bugün. İstediğiniz saatte gitmek istiyorsanız bir işte premium launch şeyi var ve bu tabii en yüksek şeyden satılıyor. Bildiğim kadarıyla geçen yıla kadar 3000 liralık bir şeyi vardı. Yani aslına bakarsanız her aşaması bir rant kapısı haline dönmüş bir sistemden bahsediyorum. Tabii buradan anladığımız şu ki yani ortada bütün biraz önce anlattığım bu vize süreçlerinin doğurduğu çok büyük bir rant var ve bu rantın paylaşılmasında bir kavga, bir tartışma çıkıyor belli ki Gateway ve VFS arasındaki bu ayrışmadan. Aslında bunu anlıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan gazeteci Canan Coşkun, Vize İmparatorluğu başlıklı yazı dizisini ve yazısına getirilen erişim engelini anlattı. Vize sistemi artık aracının da aracısının oluşturduğu bir rant düzenine dönüştü diyen Coşkun, 300 euro verenlere turist vizesi dışında ülkeye giriş yolları öneriliyor. Vize randevuları, premium hizmetler ve ek ücretlerle dev bir piyasa oluştu ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: till it runs.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın hemen her ülkesinde kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanlarına göre bunun nedeni yalnızca daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları değil. Genetik yapıdan hormonlara kadar birçok biyolojik faktör kadınlara önemli bir avantaj sağlıyor. Araştırmalara göre kadınların ortalama yaşam süresi dünya genelinde erkeklerden yaklaşık 5 yıl daha uzun. Our World in Data'nın 2021 verilerine göre kadınlar ortalama 73,8 yıl yaşarken erkeklerde bu süre 68,4 yıl olarak belirlendi. Uzmanlar yaşam süresindeki bu farkın yalnızca yaşlılık döneminde değil, doğumdan itibaren ortaya çıktığını belirtiyor. Bilim insanlarına göre erkeklerin daha fazla risk alma eğiliminde olması da yaşam süresi farkını arttıran önemli nedenlerden biri. Trafik kazaları, şiddet olayları ve intihar gibi nedenler erkeklerde daha yüksek ölüm oranlarına yol açarken sigara ve alkol kullanımının da daha yaygın olması tabloyu etkiliyor. Ayrıca erkeklerin sağlık kontrollerini ihmal etmesi ve doktora daha geç başvurması da yaşam süresini kısaltan faktörler arasında gösteriliyor. Araştırmacılar kadınların daha uzun yaşamasında genetik yapının da etkili olabileceğini söylüyor. 1176 hayvan türünü inceleyen bir araştırmaya göre memelilerin büyük bölümünde dişiler erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanları bunun nedenlerinden birinin kadınların 2X kromozomuna sahip olması olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar hormonların da yaşam süresinde önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Kadınlarda bulunan östrojen hormonunun bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı üzerinde koruyucu etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Erkeklerde baskın olan testosteron hormonu ise daha riskli davranışlarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar yaşam süresinin tek bir faktörle açıklanamayacağını ve biyolojik süreçlerle çevresel etkenlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan uzmanlar daha uzun yaşamanın her zaman daha sağlıklı yaşamak anlamına gelmediğine de dikkat çekiyor. Araştırmalara göre kadınlarda bel ağrısı, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve depresyon gibi ölümcül olmayan sağlık sorunları daha sık görülüyor. Uzmanlar düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve stresten uzak bir yaşamın hem kadınlar hem de erkekler için yaşam süresini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor. Araştırmalar kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasında yaşam tarzının yanı sıra genetik ve hormonal faktörlerinde önemli rol oynadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar yaşam süresindeki farkın biyolojik avantajlarla bağlantılı olabileceğini ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının her iki cinsiyet içinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Avukat İlker Atamer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. İlker Atamer, CHP'deki kurultayda para dağıtılmasına ilişkin MASAK'tan rapor istemesini canlı yayında değerlendirdi. Hukukta bunun hiçbir karşılığı olmadığını söyleyen Atamer şunları söyledi.
2: Türkiye'de genel olarak hukukun adeta dibi çıkmış durumda. CHP'nin kendi iç seçimleriyle ilgili siyasi partiler kanunu uygulanır. Yani bunu aklı başında herhangi bir hukukçuya sorsanız bunu söyler. Kanunda yazılı olmayan bir suçtan dolayı kimseye ceza verilemez. Her şeyden önce bir eylemin suç olması için öncelikle kanunda onun suç olarak tanımlanması gerekir. Parti delegeleri kamu görevlisi değildir ve ortada bir kamu hizmeti yoktur. Dolayısıyla bu genel rüşvet suçuna girmez. İkincisi, siyasi partiler kanununda da seçim rüşveti şeklinde bir suç düzenlenmiş değil. Delegelerine para verip oylarının etkilenmesini sağlamak mevzuatımızda suç olarak tanımlanmamış. Ben olanı söylüyorum. Bu suç değil. Şimdi olmayan bir suç nedeniyle soruşturma açmak, insanların özel finansal bilgilerini içeren banka hesap hareketlerini, MASAK raporlarını istemek de tamamen temelsiz. Hiçbir yasal dayanağı yok. Savcı kendi keyfine göre istediği kişilerin banka hesap hareketlerini de isteyemez. Dosyada adı geçmeyen kişilerin, akrabalarının böyle özel hayatlarını ilgilendiren bankacılık sırrı nitelindeki özel bilgilerinin delil olarak celbedilmesi hukuksuz bir eylem. Şimdi bu delegelerin hepsinin ismi şüpheli olarak geçiyor mu dosyada? Zannetmiyorum. O zaman şüpheli olmayan bir kişinin, üçüncü parti durumunda olan kişinin siz neye dayanarak finansal bilgilerini istiyorsunuz? Eğer şüpheli değilse.
3: Yani delege avlama diye bir şey vardır. Çok da meşru görünür bu.
2: Evet, aslında bunun dediğim yani gibi.
3: Delege avı diye bir şey vardır bilinen.
2: Yaptırımı olmadığı için belki de bu da biraz da içten içe bilindiği için belki ülkemizde bu çok yaygın, hemen hemen her partide
3: olur.
2: Şeyler. Belki ufak tefek
3: kalem dağıtılır, hiçbir şey olmazsa kalem dağıtılır.
2: Yüksek meblağlara kadar bu ülkemizde belki hemen her partide görülebilen durumlar, ama aslında olmaması gerekiyor. Bunun suç olarak tanımlanması lazım ve herkes için suç olması lazım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan avukat İlker Atamer, CHP'deki kurultayda para dağıtılmasına ilişkin MASAK'tan rapor istenmesini canlı yayında değerlendirdi. CHP kurultayı ile ilgili yürütülen süreçte hukukun adeta dibi çıkmış durumda diyen Atamer, delegelere para verilmesi mevcut mevzuatta suç olarak tanımlanmış değil. MASAK raporları ve banka hesaplarının istenmesi hukuki dayanaktan yoksun ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu gıda israfına ilişkin verileri paylaştı. En çok çöpe atılan gıda meyve, sebze ile ekmek. Gelir düzeyi arttıkça çöpe gıda atma sıklığı da artıyor. Geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti. Diğer israf edilen ürün grupları %15,1 ile süt ve süt ürünleri, %5,9 ile kuru bakliyat oldu. Makarna ile et ve et ürünlerinin israf edilme oranının ise %2,7'şer ile diğer gruplara göre daha düşük seviyede kaldığı görüldü. Gıda ürünlerinin çöpe atılma nedenleri incelendiğinde bozulma %74,4 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Tüketicilerin %12,1'i son kullanma tarihinin geçmesi, %6,3'ü ise fazla satın alınması veya pişirilmesi nedeniyle gıdaları israf ettiğini beyan etti. Hane halkının %84'ü gıda ürünlerini hiçbir zaman çöpe atmadığını belirtirken, nadiren çöpe attığını belirtenlerin oranı %12,7, sıklıkla çöpe attığını söyleyenlerin oranı %0,3 oldu. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde 2025 yılında %54,4'ünün alışverişe liste yaparak çıktığı görüldü. Ürünün fiyatını takip ederek alışveriş yapanların oranı %14,9 olurken plansız alışveriş yapanların oranı %14,4 olarak belirlendi. Gelir gruplarına göre bakıldığında en düşük gelir grubundaki hane halklarının alışveriş liste yapma oranının en yüksek gelir grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı. Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi öne çıktı. 2024 yılında %27,3 olan bu oran 2025 yılında %28,7'ye yükseldi. Gelir düzeyi en düşük olan grupta tüketilemeyen gıdaları hayvanlara verme oranı %35,9 iken bu oran yüksek gelir grubunda %27,8 oldu. Öte yandan tüketicilerin %83,6'sı gıda israfını engellemek için bireysel olarak elinden geleni yaptığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını belirledi. Buna göre geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü bugün. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilmiş Nazım, tüm dünyanın tanıdığı bir sanatçı. Onun şiirleri bugün dünyanın dört bir yanında okunuyor. Nazım kendi sesinden şiirleriyle konuk olacak bugün radyolarınıza.
2: Mavi liman, çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Kubbeli, çınarlı, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Balçık, 1 Temmuz 1957.

0: Nazım Hikmetran 15 Ocak 1902 yılında Selanik'te dünyaya geldi. İlk şiiri Feryadı Vatan'ı 1913 yılında kaleme aldı. Hececi şairler arasında genç bir ses olarak ünlenen Nazım Hikmet ilk şiirlerine hece vezniyle yazsa da hem içerik hem de biçim bakımından dönemindeki şairlerden farklıydı. Hece ölçüsüyle yetinmeyen şair şiiri için yeni formlar aradı.
1: Kurtardım ceylanı avcının elinden ama daha baygın yatar ayılamadı. Kopardım portakalı dalından ama kabuğu soyulamadı. Oldum yıldızlarla haşir neşir ama sayısı bir tamam mı sayılamadı. Çektim kuyudan suyu ama bardaklara konulamadı. Güller dizildi tepsiye ama taştan fincan oyulamadı. Sevdalara doyulamadı.

0: 100 yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalım, gözünün içinde durmayalım, aklının aydınlığına sorular sormayalım, dokunmayalım sıcaklığına karnının. 100 yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda 100 yıllık zaman, yol 100 yıldır. 100 yıldır araca karanlıkta koşuyorum ardından.
1: Nazım Hikmetran, İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde vatan sevgisini yansıtan coşkulu şiirler yazdı. Usta şair Batum'da gördüğü Rusça bir şiirin şeklinden etkilenerek serbest şiire ilgi duymaya başladı. Bu arayışı Sovyetler Birliği'nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 1925 arasında doruğa ulaştı ve serbest ölçüyü benimsedi. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı oldu Nazım.
0: Yaşamaya dair gene. Diyelim ki hastayız, hem de ağır hem de ameliyatlık, yani bembeyaz masadan kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Orada daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Acı bir hınçla bileceğiz bunu, ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da 50'ye yakın, daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Gene de dışarıyla beraber yaşayacağız, İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl, nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak bu sapsensi.

0: Türk şiirinin tartışmasız en büyük şairlerinden olan Nazım Hikmet bir memleket sevdalısıydı. Ancak yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden hakkında çok sayıda dava açıldı, şiirleri yasaklandı ve Nazım Hikmet'in ömrünün uzun yılları cezaevinde geçti. En önemli eserlerinden Memleketimden insan manzaralarını cezaevinde yazmaya başladı. İkinci Meşrutiyet'ten İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü bu eserinde destanlaştırdı.
1: İsmi Sen, bir sevda şiiri gene. Yahut bir memleket şiirim, ikisi karışık bende. Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. Sen memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil hareler. Sen büyük, güzel ve muzaffer. Ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin.

0: Cezaevindeyken İbrahim Sabri ve Mazhar Lütfi takma adlarının yanında imzasız olarak bazı şiirlerini okuyucuyla buluşturdu. 1949'da ise Ahmet Oğuz Saruhan adıyla La Fontaine'den Masallar isimli kitabını çıkardı. Akşam, Son Posta ve Tan gazetelerinde Orhan Selim takma adıyla fıkra yazarlığı ve başyazarlık yapan Ra'nın yine Orhan Selim imzalı İt Ürür Kervan Yürür adlı bir de kitabı bulunuyor. Nazım Hikmet'in kişiliği ve aşkları da şiirleri kadar ölümsüzdü. Nazım yaşamı boyunca birçok kez aşık oldu. En güzel aşk şiirlerini yazdığı, en uzun süre evli kaldığı kadınsa Piraye'ydi. 1930'da başlayan aşklarına cezaevi yılları girdi uzunca. Ama Piraye Hanım kocasını hiç yalnız bırakmadı. Sabırla bekledi o hapis yıllarında. Nazım Hikmet uzun mahpuslu boyunca yüzlerce şiir ve mektup yazdı Piraye'ye.
1: Yağmurlar başlamak üzere. Kapım ardına kadar açık bekledi seni. Niye böyle geç kaldım? Soframda yeşil biber, tuz, ekmek. Testimde sana sakladığım şarabı içtim yarıya kadar bir başıma. Seni bekleyerek niye böyle geç kaldım? Fakat işte ballı meyveler dallarında olgun derin duruyor. Koparılmadan düşecekler toprağa. Biraz daha gecikseydin eğer.

0: Türkiye'de yasaklı Nazım yaşamının son dönemini Moskova'da geçirdi. Şiir kitapları 1938'den ölümüne kadar Türkiye'de basılmadı. 1951'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Nazım memleket hasretiyle 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayata gözlerini yumdu. Uluslararası üne sahip Nazım Hikmet son yolculuğuna yüzlerce sanatçının katıldığı törenle uğurlandı. Usta şairin mezarı Moskova'da bulunmakta.
1: Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezinden. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerinde senin memleketim, memleketim, memleketim. Prag 8 Nisan 1958.
0: 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet ölümünden tam 58 yıl sonra 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşı oldu. Eserleri ancak ölümünden 2 yıl sonra 1965'ten itibaren Türkiye'de yayımlanabildi. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilen Nazım Hikmet'in eserleri ülkemizde de Fikret Kızılok, Cem Karaca ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılar tarafından bestelendi. Karlıkayın ormanında, ceviz ağacı, güzel günler göreceğiz, seni düşünmek, seviyorum seni, bunlardan yalnızca bazıları. Türk edebiyatının mavi gözlü devi Nazım Hikmet, dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında bulunuyor. Öyle ki Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla 2002 yılı UNESCO tarafından Nazım Yılı ilan edildi.
1: Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. İnanın, güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, birçok mesleğin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirirken, uzmanlar bazı iş kollarında insan faktörünün önemini koruyacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, empati, yaratıcılık, iletişim becerisi ve saha deneyimi gerektiren meslekler, yapay zeka karşısında daha avantajlı konumda bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Future of Jobs Report 2025 raporuna göre mevcut iş becerilerinin yaklaşık %39'unun 2030 yılına kadar değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, yaratıcılık, aktif dinleme ve sosyal etki gibi yetkinlikler ise geleceğin en değerli becerileri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre özellikle insan ilişkilerinin merkezde olduğu meslekler yapay zekaya karşı daha dayanıklı. Psikologlar, terapistler, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişimi alanında çalışanlar, empati, güven ilişkisi ve kişiye özel iletişim becerileri sayesinde önemini koruyor. Sağlık ve eğitim sektörü de yapay zekanın kolay kolay yerini alamayacağı alanlar arasında gösteriliyor. Hemşireler, hasta bakım çalışanları ve öğretmenler, fiziksel etkileşim, anlık karar verme ve değişen koşullara uyum sağlama becerileriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, teknik saha mesleklerinin de avantajlı konumda olduğunu ortaya koyuyor. Tesisatçılar, elektrikçiler, bakım ve tamirat uzmanları, sahada karşılaşılan beklenmedik sorunları çözebilme yetenekleri sayesinde otomasyona karşı daha dirençli görülüyor. Uzmanlar ayrıca yaratıcılık gerektiren alanlarda insanın önemini koruyacağını belirtiyor. Marka yönetimi, strateji geliştirme, yaratıcı yönetmenlik ve kriz iletişimi gibi mesleklerde insan sezgisi ve özgün fikir üretimi kritik rol oynamaya devam ediyor. McKinsey ve Microsoft'un değerlendirmelerine göre yapay zeka birçok mesleği tamamen ortadan kaldırmak yerine dönüştürecek. Gelecekte öne çıkan çalışanlar ise teknolojiye uyum sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, güçlü iletişim becerilerine sahip ve insan ilişkilerinde başarılı kişiler olacak. Uzmanlar, yapay zekanın birçok mesleğin çalışma biçimini köklü şekilde değiştireceğini, ancak insan ilişkileri, yaratıcılık, empati ve saha deneyimi gerektiren alanlarda insan faktörünün önemini koruyacağını belirtiyor. Teknolojiyle birlikte dönüşen iş dünyasında, İletişim becerisi güçlü, eleştirel düşünebilen ve değişime uyum sağlayabilen çalışanların daha fazla öne çıkması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 2025'te her gün Türkiye'de ortalama 2500 kişinin milyoner olması ilk bakışta ekonomide sanki bir başarı gibi lanse ediliyor. Fakat dikkatle bir baktığımızda bu tablo aslında büyüyen bir refahı değil, büyüyen bir uçurumu gösteriyor. Son bir yılda 900 binden fazla yeni milyoner var. Toplam sayı 2 milyon 908 bin. Aynı dönemde peki neler olmuş, onlara bakmak lazım. Alım gücü düştü. Asgari ücret geçinmeye yetmez hale geldi. Orta sınıf hızla eridi, bitti, yok oldu gitti. Ya fakir ya zengin. Gençler yoksullukla değil, geleceksizlikle mücadele eder oldu. İşte tam bu noktada bir tane soru geliyor akla. Bu zenginleşme toplumun geneline mi yayıldı, yoksa belirli bir kesimde mi yoğunlaştı? Cevap gayet net. Bu bir yayılma değil, bu bir yığılma.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konu oldu. Programda CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Ateş şunları söyledi.
2: Kemal Bey'i aradım. Kemal Bey'e dedim ki ya Kemal Bey, bu görüntüler, yani bırakın partilileri, bırakın CHP'lileri, bırakın CHP oy vermeyenleri dahi üzdü. CHP önemli bir kurum. Bu duruma bir şey yapmak lazım. Çözüm bulmak lazım. Bunu da sizinle yüz yüze görüşebilir miyim? Hayır, tabii buyurun gelin dedi. Sonra işte siz saat bildirin dedim. Danışmanı aradı. Hangi saat derseniz dedim. Saat 13 uygun mu dedim. Uygun, gittim. Bunları aynen Sayın Kılıçdaroğlu'na da anlattım. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Dedi ki ben buna dikkat ediyorum. Şunu söyledim. Düne kadar partinin birlik ve bütünlüğünü korumak Sayın Özgür Bey'in göreviydi. Ama bu saatten, dünden itibaren size geçti. O nedenle armudun sapı var, üzümün çöpü var, bana dün selam vermişler gibi eften püften şeylere takılmayın sizden ricam. Ya partinin birlik ve bütünlüğünü sağlayın. Bir arada tutun. Çünkü bir seçim kaybı değil. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi parçalanırsa demokratik, layık, üniter ulus devleti tehlikeye girecek. Kardeşim bunu görelim. Bunu görelim. 94'teki olayı da anlattım. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki ben bütün bunlara dikkat ediyorum ama o arkadaşlarımız ayrılmaya karar vermişler dedi. Hmm. Nasıl tespit ettiniz dedim. Yani örneğin sizi aramışlar, ya yeni parti kuruyoruz, gelir misiniz? Siz de teşekkür ederim demişsiniz. Ben partimde kalacağım demişsiniz. Açıp Kemal Bey'e de demişsiniz. Yani böyle böyle bunların parti kurma çalışmaları var. Bana teklif ettiler, ben kabul etmedim ama bilginiz olsun. O da iyi niyetle tedbir alınması için Sayın Kılıçdaroğlu'na bu ifadelerde bulunmuş. Şimdi durum bu İsmet Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu bu. Bu görüntüleri ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Türkiye, ne Türkiye demokrasisi hak etmiyor. Bir an önce bir araya gelip buna bir çözüm bulmaları lazım. Evet.
3: Şimdi peki Karayalçın'ı ben orada gördüm. Şu 93'teki Aydın Gürkan meselesi çok kritik. Aynı bugüne benziyor. Yani burada peki Karayalçın buna bak geçmişte bana böyle yapmışlardı, sen de böyle yapman lazım demiyor mu Özgür Özel'e?
2: Şimdi tabii ne dediğini bilmiyorum ama ya, şimdi Murat Bey'in demesine gerek yok. Evet. Yani Özgür Bey'in yani bir parti kültürü vardır. En azından tarihi hakkında bilgisi vardır.
3: İşte yani, o sorun biraz oralarda galiba.

0: Dönüp bakın, bugün gazetelerde görüyorum işte yeni parti kurulursa %35.55 oy alınacakmış. Bunu siz de yaşadınız, ben de yaşadım. Sayın İsmail Cem ayrıldığı zaman
1: evet.
0: Bu aynı medya %55'le İsmail Cem'i iktidar yapıyordu tek başına.
1: Evet.
0: Seçime girdi, ne oldu kardeşim? %75 oy aldı, yani %1 dahi alamadı. Murat Bey denedi, sonra ceketini alarak geldi CHP'ye.
1: Evet, evet.
0: O kadar arkadaşı ortalıkta ziyan oldu. Yani hak etmiyorlardı o arkadaşlarımız. Partide kalınsaydı o arkadaşlarımız bugün belki de durum böyle olmayacaktı. Emine Ülker Taran öyle. En son örneği Sayın Muharrem İnce. Ne oldu kardeşim? Şimdi hepsi yani o zaman CHP'ye verecekleri kadar zararı verdiler. Şu anda CHP şemsiyesi altında barınmaya çalışıyorlar. Yani tekrar
1: CHP'den kopanlar çok fazla bir başarı sağlayamıyorlar.
0: Çok fazla hiç örneği yok. Başarı sağladığının örneği yok. Yani Feyzoğlu örneği var 60'lı yıllarda.
1: Evet.
0: O da sonunu gördük işte yani ne olduğunu. Evet. Yani diyelim bir yılda iki yılda iflas etmedi de 5 yılda iflas etti.
1: Evet. Şimdi burada biraz da sanki şeyim var. Bir siyasi de bölünme. Gerçi bütün partilerde var. Yani dünyadaki gelişmelere bağlantılı olarak... Ya dünyada da yeni bir saflaşmalar var. O tek kutuplu dünya gidiyor, çok kutuplu bir dünya. İşte Avrupa ile Amerika kopuyor. Yepyeni ittifaklar oluşuyor. İşte Asya, mesela MHP içinde de bir takım şeyler oldu. Bahçeli kestirip attı, ana şeyi korudu ve mesela ilginç, MHP'den mesela TRC'yi ittifakı diyor. Birleşmiş Milletler bitmiştir artık diyor, dünyanın merkezi doğuya kayıyor diyor. Şimdi böyle saflaşmalar da var. Şimdi bu saflaşmalar içerisinde Özgür Özel'in Newsweek'teki bir yazısı gündem oldu. Aynen şöyle diyor, ilgili bölümünü, uzunca bir yazı. Bunlar biliyorsunuz oturup da o kişiler yazmaz. Yazılar üzerinde çalışılır. Nasıl olduğunu siz benden iyi bilirsiniz. O işleri. Başlığı şu: Türkiye'nin demokratik krizi güvenlik krizine dönüşüyor diyor. Ve arkasından şöyle diyor, bir ilgili bölümünü sadece okuyorum, daha birçok yeri var da. Yürüttüğümüz demokratik mücadele yalnızca Türkiye'nin demokratik geleceğini ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ülkelerinden birinin istikrarını belirlemeyecek. Aynı zamanda bölgemizin, Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecektir diyor. Yani CHP Genel Başkanı böyle bir açıklamasına ne dersiniz? Ya bilemiyorum, ben mi acaba çok şaşırdım diye de kendi kendime şey yapıyorum. Yani bilmiyorum, CHP böyle Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun güvenliği bizim meselemiz midir ya?
0: Şimdi İsmet Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 103 yıldır ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleridir.
1: Evet.
0: İlkeleridir, ahlakıdır ve kurucu lideridir.
1: Evet.
0: Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının, tüzüğünün, ilkelerinin her satırında, her kelimesinde bir şehidin kanı vardır.
1: Evet.
0: Ve kılıçla mühürlenmiş mühürü vardır.
1: Evet.
0: Şimdi biz bu savaşı kime karşı verdik?
1: Emperyalizme
0: karşı verdik. Evet. Hatta öyle bir ki çok bilinen bir şey ama Gandhi der ki, Mustafa Kemal bu emperyalizmi İngilizlere yenene kadar biz Allah'ın İngilizler olduğunu biliyorduk diyor.
1: Evet, doğru. Evet.
0: Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özü budur.
1: Şimdi Çin'de bile yakın tarih kitaplarının kapağında 4 tane büyük liderin fotoğrafı vardır. Biri de Atatürk'tür.
0: Şimdi son moda yeni CHP, yeni bilmem ne, şöyle bir tartışma var CHP içinde. Ya biz CHP'nin ilkelerini mi iktidara getirelim? Yani iktidarsa miktarın şu andaki bir partiden farkının olabilmesi için ilkeleridir.
1: Evet.
0: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle mi iktidara gelelim? Onun için mi çalışalım? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini bırakalım, günün modasına uyalım, iktidara geliriz mi oluyor?
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir şey yaptığınız zaman o zaman mevcut iktidardan bir farkınız kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini, kuruluş felsefesini, kuruluş değerlerini çekip aldığınız zaman bugünkü iktidardan hiçbir farkınız kalmaz. Hiçbir evet. Farkınız kalmaz. O zaman niye bu bizi iktidara getirsinler? Kardeşim, bizim iddiamız 1- demokratik, laik cumhuriyet. 2- üniter, milli, ulus, devlet.
1: Evet.
0: Şimdi bu NATO'nun güvenliğini sağlayacağız. NATO'ya sadık kalarak, Batı'ya sadık kalarak demokrasiyi koruyacağız. Ya Amerikanlılar yazıyorlar. Dünyada en son 10 yıl önceki kitaba göre 85 ülkenin seçimle gelmiş demokratik iktidarını yıkan Amerika.
1: NATO.
0: Sopası NATO.
1: NATO ya.
0: Sopası NATO. NATO. Şimdi ya nasıl bu Batı? Nasıl bir Batı ki? Ya Amerika geldi, bir devleti bastı. Devlet başkanını eşini yatağından aldı gitti, Batı durdu seyretti.
1: Evet.
0: Şimdi diyor
1: hani
0: ki
1: demokrasi vardı, ne oldu?
0: Hani niye demokratik ülkeler sahibi çıkmıyorlar? Saksı gibi affedersiniz. Trump dizdi karşısına o Batı'dan medet evet. umduğumuz ya, Batı'da saksı gibi dizdi.
1: Evet, evet.
0: Talimatı verdi, hadi güle güle dedi, gönderdi. Şimdi biz bunlara güvenerek mi bunu yapacağız? Şimdi adam diyor ki Grönland'ı şey yapacağım, alacağım. Panama kararını alacağım. Efendim şeyi, Gazze'yi kumarhane merkezi yapacağım diyor. Bunun demokrasi, yani biz şimdi bunlardan demokrasi mi dileneceğiz ya?
1: Evet, evet.
0: Yani bunlardan, Batı'dan demokrasiyi dilemek, kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o Kurtuluş Savaşı'nın bu ülkenin kurtarıcı ve kurucu önder olduğunu dışlamak demektir. Bunu dışladığınız zaman geriye bir şey kalmıyor. 103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan bu ideolojisidir, bu ilkeleridir. Bunlardan vazgeçtiğiniz zaman geçmiş olsun Türkiye'ye.
2: CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu oldu. Ateş, CHP'de yaşanacak olası bir bölünmenin Türkiye açısından ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Yeni parti girişimlerinin başarı şansının bulunmadığını savunan Ateş, CHP'nin kuruluş değerlerinden uzaklaşmasının da partiye zarar vereceğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına yeni primler belli oldu. Haziran 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı. SBM tarafından yayınlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 18.421 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek. Trafik sigortası primlerine %1,2 oranında zam geldi. İstanbul'daki 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55.262 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.210 lira oldu. Başka bir deyişle riskli ile risksiz arasındaki fark %500 civarında. Ankara'da 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53.698 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 8.950 lira oldu. İzmir'de 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52.134 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 8.689 lira oldu. İstanbul'da ticari taksilerin 0. basamak prim tutarı 154.416 lira olurken 8. basamaktaki tutar 25.736 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 150.046 lira, en düşük 25.008 lira, İzmir'de en yüksek 145.676 lira, en düşük de 24.279 lira olarak belirlendi. İstanbul'da 0. basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 379.365 liraya yükseldi. 8. basamağı ise 63.227 lira oldu. 2026 yılı itibariyle 1246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçlerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçi olmadığı için 2039 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Haziran ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı. İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 18.421 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 3 Haziran 2026 günlerden çarşamba. Eksen özel yayınındayız. St. Petersburg'dayız. Rusya'da Kuzey'in başkenti diye anılan büyülü kentteyiz. 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan yayın yapıyoruz. Bu yıl aslında 3 yıldır size Haziran aylarında ben buradan özel yayın yapıyorum. Rusya'nın dört bir yanından iş insanları, uzmanlar, akademisyenler, ayrıca uluslararası planda özellikle küresel güney ülkelerinden, Asya'dan, Latin Amerika'dan buraya insanlar akıyor, paneller düzenleniyor pek çok başlıkla. Ben de Eksen özellerde size aktarıyordum. Bu yıl 3. yıl, 29. Petersburg Forumu bu sene pragmatik diyalog istikrarlı bir geleceğe giden yol başlığıyla düzenleniyor. Yeni başladı bugün. 3 gün sürecek. Son günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel oturum konuşması, soruları yanıtlıyor uzun saatler. Herkes onu bekliyor. Tabii Petersburg hareketli, küresel çapta pek çok buraya yığınak var diyelim, katılımcılar. 130 ülkeden 20 binden fazla katılımcı bekleniyor. Özellikle yeni ekonomi, küreselleşme ile birlikte dönüşüm, dönüşen ekonomik koşullar, yeni kalkınma biçimleri tartışılıyor. Teknoloji öne çıkıyor bu yılki forumda. Dijitalleşme ve tabii hepimizin sürekli üzerinde durduğumuz yapay zeka. Evet, konuklar, özellikle Batı'dan da konuklar var. Amerika'dan var, birazdan aktaracağım. Almanya'dan 4 yıl sonra iş heyeti katılıyor ama Çin'den de konuklar var. Vietnam'dan da var, Orta Doğu'dan da var. Bu yıl Suudi Arabistan-Rusya Federasyonu ilişkilerin 100. yıl dönümü. Dolayısıyla Suudi Arabistan onur konuğu statüsünde. Türkiye'den biraz eksik gibi geliyor ama Türkiye'den uzmanlar burada. Günkü konu Sayın Deniz Karakullukçu, Uluslararası İlişkiler Analisti. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
1: Evet, Deniz Bey ile birlikte o da fuarı dolaştı, forumu dolaştı. Pek çok Rusya'nın dört bir yanından standlar var. Hepimiz geziyoruz. Burada teknoloji de öne çıkıyor aslında. Küreselleşme biçimleri derken küresel güney, gelişme, kalkınma, bu temalar burada biraz öne çıkıyor galiba. Ne dersiniz? Epey bir dolaştınız biliyorum.
2: Tabii ki dolaştım. Evet. Öncelikle tabii çok ilginç. Yani gelmeden şeylere baktım. Uluslararası kurumların bu genel olarak hani büyüme verilerine, kendi yani birbirleri arasındaki ithalat, ihracat verilerine yani bakmıştım. IMF şey bekliyor, yani dünyadaki toplam ithalat, ihracat hacmi toplamının 2025'teki %5.1'den bu yıl yaklaşık %3'e mesela inmesini bekliyor. Ama öte yandan mesela Birleşmiş Milletler'in bir yine verisi var. Bu sene küresel güney ülkelerinin birbirleri arasındaki genel alışverişin %10'luk bir artışta bulunmasını bekliyorlar. Genel olarak mesela böyle bir durum var. Burada da çok yani gördüğümüz bir şey aslında. Yani Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın bir katılımı burada olmamasına rağmen diğer bütün o ülkelerde yani coğrafyaların neredeyse tümünden bir sürü insan var. İş temsilcileri, bürokratlar, siyasetçiler vesaire çok sık gördüğümüz. Tabii Suudların olması bir anlamda şundan da anlamlı. Yani zaten söylediğiniz gibi 100. sene ama Bir yandan da bu İran'daki durum, kriz, Körfez ülkelerine iki tane tabii ki o konu var. Bir işte Babil Mendeb ve Hürriyet muhabbeti. Orada tabii bir enerjiyi çeşitlendirme çabaları var. Hı hı. İkincisi de şu, yani Amerika'nın sağladığı güvenlik şemsiyesinin
3: Körfez'e
2: dair tartışma var. O yüzden Körfez ülkeleri şu an yani başka ittifaklar ve işbirlikleri kurmak eminim ki önümüzdeki dönemde isteyecektir. Bu saydığımız ülkelerde bununla ilgili önemli aktörler yani.
3: Evet. Orta Doğu tabii Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak var yanılmıyorsam, Kuveyt var. Evet. Aslında sıcak da bir çatışma hali var Hürmüz'de. Bir şekilde tabii dünyanın dört bir yanında bir kapışma hali var ama öte yandan da küresel güney ülkelerinin bir şekilde bu tarz platformlarda bir araya gelip iletişimi, ilişkiyi arttırmaya çalıştığını da görüyoruz. Bu forumda mesela tabii Rusya ekonomisiyle ilgili başlıklar da var. Panellerde tartışmalar yapıyorlar ama onun ötesinde tabii ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemeler sistemi geliştirme gibi tartışma başlıkları var. Öte yandan tabii ekonomi, yani hem çatışma dünyada, çünkü her yerde bir çatışma bir şekilde var çeşitli gerekçelerle, ama çatışma altında bir işbirliği ve diyalog meselesi, büyüme sağlama, bir de teknoloji tabii her şeyi artık değiştiriyor. Burada da ben gördüm, her yerde robotlar var yine galiba, sanıyorum bu tarz fuarların da özelliği haline geldi. Etrafta sürekli robotlar koşturuyor ama tabii yeni bir çağ ve dolayısıyla teknoloji ve yapay zekaya bir yönelim var. Türkiye'den fazla katılım görmedim. Oysa hani biraz gelip izlemek iyi olmaz mıydı? Sanıyorum Büyükelçilik'ten bir heyet var. Onun dışında bu sene çok da dikkatimi çekmedi. Keşke gelselerdi diye en azından hani.
2: Ya ilginç, çünkü önceki gün Bloomberg'da gördük yani bir BOTAŞ'la yeniden bir Rusya'nın bir anlaşması olacağı da, evet, tabii daha içeriği belli değil yani. Kapsamı ve büyüklüğü belli değil, fakat Türkiye şöyle bir modda değil yani, tabii bir LNG yani gerçeği var artık vesaire ve başka yani hatlar yani kurdu ve oradan gelen aslında doğal gazın Avrupa'ya yeniden aktarılmasında da biz çok önemli bir aktörüz, ama hani böyle bir aslında enerji güvenliği anlamında biz çok önemli bir hub olmaya başlamışken, Vault yapı işbirliklerimiz de hala çokken, yani çoğu alanda, sadece alt yapı değil, gıda mesela alanında da çok önemli bir tabii işbirliğimiz var, işbirliklerimiz var. Daha fazla insan aslında gelmesi beklenir. Bürokrasiden daha fazla insanın gelmesi, yani önceki sene DEİK'ten bir heyet gelmişti mesela, bu yıl sanırım yok, görmedim.
3: Evet. Siz geçen yılda buradaydınız değil mi?
2: Önceki sene de buradaydım. Yani, tabii yani şey önemli, bizim her yerde olmamız lazım. Yani sadece bir küresel ekonomide bir geçiş ülkesi olmak değil. Yani bu lojistik, enerji, finans, teknoloji, bunların tümünde yani bunun bağlantılarında üreten bir merkez olmamız şart. O yüzden de bu tür ortamları gelip herkes yani görmeli, özellikle iş yani dünyasından da insanların görmesi.
3: Tabii öğrenecek çok şey oluyor tabii nihayetinde. Tabii Türk-Rus iş adamları birliğinin başkanı Sayın Erdem Acar sanıyorum burada. O zaten forumun düzenli katılımcıları arasında, ekonomiyle ilgili başlıklarda da onun panellere katıldığını görürüz. Bugün biraz ekonomi ağırlıklıydı aslında ama tabii yarını var, öbür günü var paneller. Biraz jeopolitik de konuşulacak herhalde. Amerika'dan dikkatimi çekenler oldu benim. Candace Owen geliyor. Biraz magazini de var işte. Tabii Trump'ın güzel sanatlar temsil edicisi galiba var. Scott Ritter gelecek. Biz jeopolitikçiler için önemli bir isim tabii Scott Ritter. Onu takip edeceğiz. Siz de takip ediyorsunuz, evet, biliyorum, evet, ben. Yani biraz da bir jeopolitik kaymaların yaşandığı bir dönemden geçiyor Türkiye'de. Hani elbette NATO üyesi, işte Batı'nın bir parçasıyız diyoruz ama öte yandan da Rusya ile özellikle enerji işbirliği, kuzey komşumuzla ticaretin her alanında ilişkilerimiz var. Bir yandan Asya'ya bakıyoruz, bir yandan bir gözümüz Türkiye olarak Çin'de, kalkınma modellerinin de bu coğrafyada, Avrasya'da tartışıldığı bir dönemde biraz bilmek lazım. Siz Başkurdistan'la ilgileniyorsunuz. Yani daha doğrusu Avrasya ile ilgileniyorsunuz. Kendi öğreniyorsunuz diye biliyorum. Evet, Başkurdistan Türkiye'de çok da bilinmiyor aslında ama Rusya Federasyonu çok önemli bir. Burada da standı vardı. Çok evet, güzel değil var, mi?
2: Evet, tabii.
3: Biraz bahseder misiniz Başkurdistan'dan?
2: Başkurtlar tabii Türklerin hemşer olarak bildiği, yani etnik, hani biliyorsun, köken itibariyle bildiği Tatarların da tabii çok çok fazla oldu. Başkurtlar tabii başka bir yani şey grup ama tabii yüz başının kızı. Romanından belki çok iyi anımsanacak belki bir coğrafya. Çok tabii ilginç bir yer yani, o Ural Dağları, evet, yani eteğinde. Bizim de aslında Türkiye olarak ekonomik şeyimizin de çok oldu yani. Talep ve ihracatımızın da aslında çok yoğun olduğu bir yer. Tabii yani Rusya'nın farklı bölgelerine, farklı oblastlara, farklı cumhuriyetlere, reyonlara falan yani baktığımızda inanılmaz bir içeride kendine yetme kabiliyeti yani bulunan bir ülke yani görmekteyiz. Yani petrol, doğalgaz, işte altın, elmas, tarım tüm faaliyetleri vesaire, özellikle güneyindeki ülkenin o tarım yani devrimi resmen son yıllarda gerçekleşiyor. Yani bu kendine yetme meselesi çok önemli. Yani bu dünyadan şu an bir dışlanan diyelim bir ölçüde ülkenin bu kendi iç gelişimini sağlaması ve hatta bu dışlanmayla birlikte bunu daha da geliştirmesi çok iyi bir örnek. Evet.
3: Dışlanma dediğimiz Batı'dan aslında. Yoksa buraya bakınca her yerden insan.
2: Yani aslında bizde bu özellikle 2010'ların ortasından sonra savunma sanayideki bizim sağladığımız ilerlemenin yani kaynaklarından biri de buydu. Yani kendine yetme ve kendi kendine öğrenme olduğu bir güdüsü. Burada diğer bütün alanlarda, bütün iktisadi yani alanların bütününde var. Bunları yani söyleyebilirim.
3: Evet, evet. Peki yani daha devam edecek tabii, iki gün daha biz de yarın da yayına devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler, izlenimleri aktaracağız sevgili Deniz Karakulukçu. Çok teşekkürler. Evet efendim, şimdi burada yarın da yayın yapacağız. Paneller devam ediyor. Petersburg 29. St. Petersburg Forum'unda 380'den fazla etkinlik var. Ve tabii bir takım temel hatlar, daha çok ekonomi ama jeopolitik eksik değil, onu belirtmek gerekiyor. Özellikle de tabii jeopolitiksiz olmuyor. Enerji tartışmaları, özellikle Suudi Arabistan'la Rusya birlikte ilişkilerin 100. yıl dönümünde dedim ya, onur konuğu diye. İki ülke anıldığında enerji akla geliyor tabii ki. Rusya'nın Orta Doğu bölgesi, Körfez bölgesiyle yakın bağlarını devam ettirme arzusu her zaman altını çizdikleri bir şey. Bu enerji piyasaları tartışmaları bu foruma da elbette yansıdı. Özellikle Rusya Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev'in yorumları, gazetecilere konuştu ve Avrupalılara tabii ince ironiyle açıklamaları vardı Dmitriyev'in. Bütün bu Rusya'ya yaptırımlarla kendi kendilerini kendi ayaklarından vurdukları 3 trilyon euro Rusya'ya yaptırım uygulayıp kendilerini Rusya enerjisinden, ucuz boru hattı enerjisinden etmelerinin bedelinin 3 trilyon euro olduğunu söyledi forumda gazeteciler. Tabi Almanya burada hemen öne çıkan örnek oluyor. Hep aktarıyorum size gelişmeleri Almanya ile ilgili Eksen yayınlarında. Tabi iç siyasi durumu da etkiliyor. Friedrich Merz'in kamuoyu anketlerinde oranları son derece düşük çıkıyor. Bu enerji meselesi tabi St. Petersburg forumunda Gazprom standında son derece ironik biçimler aldı diyebiliriz. Euro odun hikayesi. Standı gerçek üst üste yığılmış gerçek odun blokları yerleştirmişler. Üzerinde de bir takım etiketler var tabii. İşte ortaklar için Euro odun ihracat diye. Gazprom'dan sevgiler diye biraz ironi tabii yok yere ki hani son aylarda son bir yıldır yaklaşık diyebiliriz yani Almanya'dan Avrupa'dan işte Rusya bize enerji vermiyor gibi bir takım açıklamalar da yapıyorlar. Hakikaten biraz komik oluyor çünkü Avrupalılar Rusya'dan kendi kendilerini yasaklama getiriyorlar Rusya'dan enerji almamak için. Dolayısıyla da San Petersburg Fuarı'na bu mesele odun ironisiyle yansıdı. Hemen herkesin de aklına Rusya Devlet Başkanı'nın 2010 senesindeki öngörüsü geliyor. Almanya ziyareti sırasında o dönemler 2010'larda bir nükleerden vazgeçme modası vardı belki hatırlayacaksınız. Almanya sonra çok pişman oldu tabii geldiği noktada. Rusya Devlet Başkanı'nın evlerini neyle ısıtacaklarını anlamıyorum. Gaz istemiyorlar, nükleer enerjiyi de istemiyorlar, geliştirmiyorlar. Ne yapacaklar o zaman herhalde? Odun yapmaya varacak gibi bir ifadesi vardı. Dolayısıyla bu ironi akla bunu getirdi. Suudi Arabistan dedik, onur konuğu dedik. Basra Körfezi ile ilgili bir de Rusya Dışişleri Bakanlığı güvenlik konseptini yenilemiş, güncellemiş daha doğrusu. Bu yönde bir açıklama yaptılar forumdan hemen öncesinde. Burada biraz daha hani İran çatışmasını hal yola sokmak tabii. Bölge ülkelerinin, Körfez ülkelerinin, Deniz Bey'in de demin yayında söylediği gibi güvenlik sağlamayan Amerika'dansa kendi aralarında aslında Çin ve Rusya'nın özellikle İran Savaşı'nın başından beri ABD ve İsrail'in sürekli gündeme getirdiği bir talep biliyorsunuz. Daha doğrusu dayatma değil ama güvenlik istikrar sağlanırsa o zaman zaten dışarıdan bir takım unsurlara gerek kalmaz. Ülkeler ne yapacaklar? Bir arada yaşayabilmek, var olabilmek için ticaret yapacaklar, alışveriş yapacaklar vesaire. Bu konseptte de biraz o var aslında. Yapıcı tutum sergileyen tüm ülkeleri davet ediyor. Yani ortak güvenlik sistemi kapsamlı bunların aşamalı bir biçimde kurulmasını salık veriyor. Doğal olarak çünkü Hürmüz krizini Eksen yayınlarında sürekli aktarıyorum size. Ticareti vurmuş durumda. Amerika İran'la bir türlü müzakereler son derece sancılı. Trump bir gün uyanıyor bir şey diyor. Ertesi günü başka bir şey diyor. Pek anlaşmak istermiş gibi gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmak zor iş tabii. Yani ABD'ye kapitülasyonla ancak iş görüyor Amerikalılar ve burada da İran'ın bileğini bükemediler. Hürmüz açılmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı büyüme yavaşlamış mesela. Yani neyle büyüyecekler zaten. Günün ilginç yani yan haberlerinden diyebiliriz belki. Doğrudan Petersburg Forumu ile ilgili değil ama Yunanistan'ın bu meşhur bir denizcilik devi var. Evangelos Marinakis bunun başında bir yer der. O Hürmüz Boğazı'nda İran'a geçiş ücreti ödemeye hazır olduklarını duyurmuş. Yani diyor ki 200 bin dolara kadar kargoya bağlı ücret ödemeleri daha iyidir. Çünkü deniz ablukası devam ettiği müddetçe çok daha pahalıya patlıyor bize. Dolayısıyla parasını verip şuradan geçelim diye. Tabii Donald Trump yönetimi bunu çok da kabul edecekmiş gibi gözükmüyor. Israrla Marco Rubio da Trump yönetimi yetkilileri de ücret alamaz İran diyor. Tabii Türkiye'de İstanbul Boğazı'yla bağlantı kuruluyor biliyorsunuz. Tabii Boğaz'ın iki tarafı bize ait elbette. Montreux sözleşmesiyle. Burada bir Umman meselesi var. İran'ın ama Umman'la uzlaşarak bir çevresel etkilerle ilgili bir geçiş ücreti talep etme hakkı var mı? Var. Denizcilik, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne uzlaşmaları halinde kara suları söz konusu olduğu için başvurabilirler. Dolayısıyla yani Mitsotakis yönetimi, Trump yönetimi olmaz öyle kimse para ödemez derken işte Evangelos Marinakis biz veririz parasını yeter ki açılsın deme noktasına gelmiş. Böyle de bir dünyada yaşıyoruz. Bilmiyorum nereye gidecek. Şimdi Hürmüz krizi tabii bütün bölgeyi etkiliyor. Belki muhtemelen size yarınki yayında da aktaracağım. Buradaki panellerde de herkes tabii bu kriz nasıl çözülecek onu konuşacak. Dediğim gibi Scott Ritter geliyor. Amerika eski Amerikan subayı, istihbarat subayı, aynı zamanda BM silah denetçisi, belki hatırlayacaksınız, Irak Savaşı sırasında hemen öncesinde Birleşmiş Milletler adına kitle imha silahı iddiaları ortaya atılırken denetçilik yapmış ve yabancı neokon müdahalelere karşı çıkmış bir isimdi. Daha sonra Suriye çatışmasında aynı itirazlarını devam ettirdi. Bugün de Ukrayna özel harekat sırasında son derece muhalif bir isim olmaya devam etti. Scott Ritter. 2 yıl önce ben buradaydım. Peterburg Forumundaydım. Scott Ritter gelecek deniyordu ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı pasaportuna el koydu Scott Ritter'ın alenen. Joe Biden dönemiydi ve gelememişti Scott Ritter. Bu kez 2 yıl sonra gelebiliyor. İnşallah kendisini de dinleme fırsatı bulacağız. Podcastlerini zaten takip ediyoruz hep beraber. Ama tabii ilginç olacak bu hafta. Ben de size tabii onları takip edip aktarmaya çalışacağım. Candace Owens tabii Amerika'da siyahların siyah muhafazakar dünyadaki sesi diyebiliriz. Belki biliyorsunuzdur. Yani biraz siyaset magazine giriyor gibi ama tam da öyle değil. O aynı zamanda forumda konuşmacı olacak. Bu da ilginç. Amerika'dan resmi Trump'ın temsilcisi, güzel sanatlar temsilcisi yine burada olacak. Ama tabii Candace Owens daha önemli bir isim. Çünkü milyonlarca insan kendisini takip ediyor. Malum Rusya hakkında tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'de de Batı'nın başını çektiği bir kampanya var. O kampanyanın yıkılması açısından yanlış algılar oluşturmak bakımından tabii Candace Owens bence akıllıca bir konuk olmuş. Konuşmasını da merak ediyorum tabii ki. Ne diyeceğini merak ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı öncesinde tabii bütün katılımcılara mesaj yolladı. Karşılıklı işbirliği, pragmatizm, eşit diyalog vurguları yaptı forum başlamadan önce. Tüm herkese de diyaloğa açık olduklarını, yani sadece hani küresel güne 3 yıldır, çünkü bu yılda dahil olmak üzere forumu belirliyor. Afrika'dan, Latin Amerika'dan pek çok heyet, gazeteciler, akademisyenler burada panellerde oluyorlar. Ama Rusya Batı'yla da ortaklığa açık olduğu mesajını veriyor buna bakarsanız. Zaten başlıklarda biraz onu bize anlatıyor. Çin tabii burada önemli. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zeng Rusya Devlet Başkanı ile görüşecek St. Petersburg'da. Aynı zamanda Özbekistan Cumhurbaşkanı da katılacak. Çin Dışişleri de açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Ama sadece Çin değil tabii, Asya Pasifik bölgesi uluslararası ticaret, küresel alışveriş bakımından önemli bölge. Endonezya, Vietnam, Laos, Malezya gibi ülkelerden konuklarda var. Kuzey Kore'den bu arada onu belirtmek gerekiyor. Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Yong O başkanında bir heyet geliyor. Önemli bir isim bu. Rusya ile ticaret ve ekonomik işbirliği konularının başında hükümetler arası bir komite oluşturmuşlar. Zaten Rusya ile Kuzey Kore ya da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında askeri paks bulunduğunda hatırlamak lazım. Özel harekat esnasındaki dayanışma kurstaki bunu da hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla hakikaten renkli diyebiliriz. Belki Rusya açısından en ilginci Almanya'dan iş heyetinin olması. 4 yıl sonra tabii aslında burada o kadar tecritten bahsediyorlar. İşte Rusya'dan alışveriş yapmamak, enerji alımını kesmek, tecrit etmek, pek tecrit görüntüsü yok açıkçası St. Petersburg'da. Ama onun ötesinde burada 1600 kadar şirket zaten var. Yani hükümetler bir yaptırım gündemi, ajandası ortaya koymuş olsalar bile aslında varlar. Almanya'dan da var mesela, işte süt üreticisi mesela Globus Holding, aynı zamanda işte birkaç tane böyle zincir var öyle diyelim. Kültürel temsil iş adamlarının, iş insanlarının dışında orkestra şefi Justus Franz Saxonia AFD. AFD biraz daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Liberal, neoliberal ana akım Alman siyasetinden. Berliner Zeitung'un yayıncısı aynı zamanda. Film yapımcısı bir de. Böyle hani kültür sanat hayatından da isimler olacak Almanya'dan. Biraz şaşırtıcı tabii çünkü 4 yıldır Almanya'nın herhangi bir katılımı yok. O bu açıdan tabii önemli. Hatta Alman-Rus Ticaret Odası üyeleriyle yaklaşık 750 üyeyle bir de anket yapmışlar ve bu anketlerde aslında Rusya piyasasını bırakmak istemedikleri sonucu çıkıyor. Almanya'da hükümetin ya da Brüksel ya da Avrupa Komisyonu demek lazım. Tabii Ursula von der Leyen bütün her şeyi belirleyen faktör haline gelmiş durumda seçilmemiş olmasına rağmen. İş dünyasındaki hissiyat hükümetten de Brüksel'deki bürokratlardan da farklı gibi gözüküyor. Burada ankette ben şöyle bir baktım içine %75 yaptırımların yol açtığı milyonlarca euroluk kayıplara rağmen Rusya'dan memnunlar, hala iş yapıyorlar ve ayrıca da zaten Asya'ya bırakmamak Rusya pazarını ve kaynaklar tabii ki zengin kaynakları var, işlenmeye uygun kaynakları var Rusya Federasyonu. Dolayısıyla yarıdan fazlası da yaptırımların iki ülkeye de eşit biçimde zarar verdiğini söylemişler. Gaz ve petrol alımını sormuşlar Alman şirketlere Rusya'dan yeniden. %65'i evet ne kadar erken o kadar iyi yanıtını vermiş. Tabii sanayisizleşmeye varan bir süreç söz konusu Almanya'da. Ciddi bir ekonomik kriz var. Yani çok açık bir biçimde. Ucuz enerji kaynağından olursanız tabii ki sanayiyi döndürmekte de zorlanıyorsunuz. Evet, Türkiye'nin bu kadar enerji hub'ı olmak istediği bir dönemde yatırım da yapılıyor. Azerbaycan'la takım anlaşmalar da yapıldı. Aynı zamanda Bakü'de de enerji haftası vardı. Keşke diyoruz St. Petersburg Forumu'nda Türkiye'nin resmi düzeyde daha da geniş çaplı bir katılımı olabilseydi. Burada uluslararası planda pek çok katılımcı var. Yani büyükelçilik dediğim gibi onu bir kenara koyuyorum. Büyükelçilikten katılımlar var. Türk Büyükelçiliğinden ama keşke Ankara'dan daha fazla ilgi alaka olsaydı diyelim. Evet, yarın yine Eksen Özel'de St. Petersburg Forumu'nda burada olacağız. Görüşmek üzere efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Birini görürüz, gözümüzün önünde döner dolaşır ama hiçbir şey fark etmeyiz. Bir bakmışsınız, kâr onda, kayıp sizde. Ve hemen biri şöyle der: "O mu? Gözler sürmeyi çeker alimallah." Ama siz zannetmeyin ki bu deyim göz makyajıyla ilgili. Bir insanın gözü açıkken kirpiklerindeki sürmeyi çaldırması kendisi için ne kadar ahmakça görülürse hırsız için de o derece ustalıklı olarak yorumlanır. Evvel zaman içinde denizler ötesine gemiler gönderilen, fermanlarla dağlardan ağaçlar indirilen bir memlekette, yani Osmanlı tersanesinde kereste işi başlı başına bir sanattı. Ormanlardan tomruklar getirilir, güzelce dilinir, işlenir ve sonra göz göz barakalarda istiflenirdi. İşte bu işlenmiş kerestelere tersane ustaları sürme derdi. Keresteleri sakladıkları o küçük bölmelere ise göz adı verilirdi. Yani göz bir oda, sürme ise kıymetli bir kereste. Ama insanın olduğu yerde düzen kadar hile de eksik olmaz. Kimi uyanıklar barakanın duvarına küçük bir delik açar, bekçinin haberi olmadan o kıymetli sürmeleri birer birer çeker. Yani gözden sürmeyi çeker. İşte deyimin aslı budur. Ama zamanla gözümüzle gördüğümüz sürmeye yakıştırılmış ve anlamda yön değiştirmiş. Artık hırsızlığı değil, becerikli kurnazı anlatır olmuş. Evliya Çelebi ne güzel der: "Bir adamdı ki sürmeden gözü, ağızdan sözü çalardı." Bugün biri gözünüzün içine baka baka çıkarını alıp yürürse ya da ortalıkta yokken işin en karlı tarafını kaparsa bu lafı unutmayın. O gözden sürmeyi çeker alimallah. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'nın simgelerinden olan Notre Dame Katedrali'nin ön meydanında yürütülen çalışmalar beklenmedik bir keşfe neden oldu. Arkeologlar yerin yalnızca birkaç metre altında Paris'in 2000 yıllık geçmişine ait kalıntılara rastladı. Kazılarda Roma İmparatoru Konstantin'e ait bir sikke, Orta Çağ seramikleri, eski ev kalıntıları ve günlük yaşamdan çok sayıda eşya ortaya çıktı. Arkeologlar yalnızca 4 metrelik bir alanda Roma döneminden Orta Çağ'a kadar uzanan 20 yüzyıllık tarih katmanına ulaştı. Arkeolog Camille Colon, Notre Dame'ın inşa edildiği dönemde bölgenin yoğun şekilde yerleşim alanı olduğunu söyledi. Paris Arkeoloji Biriminde görev yapan koruma uzmanı Louis Altenberg, bu çalışma Paris tarihini anlamamız açısından nadir bir fırsat ifadesini kullandı. Uzmanlara göre Notre Dame'ın altındaki her yeni katman şehrin geçmişine dair bilinmeyen bir sayfayı açıyor. Araştırmacılar ilerleyen çalışmalarda bugüne kadar ulaşılamayan daha eski yerleşim kalıntılarının bulunabileceğini söyledi. Uzman arkeolog Altenberg, "Daha önce hiç ulaşamadığımız kadar geçmişe gitmeyi umuyoruz," dedi. Fransa'daki Notre Dame Katedrali'nin altında yürütülen kazılarda Roma döneminden Orta Çağ'a uzanan 2000 yıllık tarih katmanları gün yüzüne çıkarılıyor. Arkeologlar kazılar sonucu Paris'in bilinmeyen geçmişine ait dikkat çekici izlere ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu gıda israfına ilişkin verileri paylaştı. En çok çöpe atılan gıda meyve, sebze ile ekmek. Gelir düzeyi arttıkça çöpe gıda atma sıklığı da artıyor. Geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti. Diğer israf edilen ürün grupları %15,1 ile süt ve süt ürünleri, %5,9 ile kuru bakliyat oldu. Makarna ile et ve et ürünlerinin israf edilme oranının ise %2,7'şer ile diğer gruplara göre daha düşük seviyede kaldığı görüldü. Gıda ürünlerinin çöpe atılma nedenleri incelendiğinde bozulma %74,4 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Tüketicilerin %12,1'i son kullanma tarihinin geçmesi, %6,3'ü ise fazla satın alınması veya pişirilmesi nedeniyle gıdaları israf ettiğini beyan etti. Hane halkının %84'ü gıda ürünlerini hiçbir zaman çöpe atmadığını belirtirken, nadiren çöpe attığını belirtenlerin oranı %12,7, sıklıkla çöpe attığını söyleyenlerin oranı %0,3 oldu. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde 2025 yılında %54,4'ünün alışverişe liste yaparak çıktığı görüldü. Ürünün fiyatını takip ederek alışveriş yapanların oranı %14,9 olurken, plansız alışveriş yapanların oranı %14,4 olarak belirlendi. Gelir gruplarına göre bakıldığında en düşük gelir grubundaki hane halklarının alışveriş liste yapma oranının en yüksek gelir grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı. Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi öne çıktı. 2024 yılında %27,3 olan bu oran 2025 yılında %28,7'ye yükseldi. Gelir düzeyi en düşük olan grupta tüketilemeyen gıdaları hayvanlara verme oranı %35,9 iken bu oran yüksek gelir grubunda %27,8 oldu. Öte yandan tüketicilerin %83,6'sı gıda israfını engellemek için bireysel olarak elinden geleni yaptığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını belirledi. Buna göre geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir bilimsel araştırma haftada 90 ila 120 dakika arası ağırlık kaldırmanın ölüm riskini %13 oranında düşürdüğünü ortaya koydu. Düzenli ağırlık ve direnç antrenmanlarının yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koyan araştırmaya göre ağırlık antrenmanları özellikle kalp, damar ve nörolojik hastalıklara bağlı ölümlerde dikkat çekici azalmalar sağlıyor. 30 yılı aşkın süre boyunca takip edilen 147 binden fazla yetişkinin sağlık verilerinin analiz edildiği araştırma sonuçları kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölüm riskinin %19 azaldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre demans ve benzeri nörolojik rahatsızlıklara bağlı ölüm riskindeki düşüş ise %27'ye ulaştı. Araştırmacılar en olumlu sonuçların hem aerobik egzersizleri hem de güç antrenmanlarını birlikte uygulayan bireylerde görüldüğünü vurguladı. Düzenli koşu, yüzme veya bisiklet gibi aktiviteleri ağırlık çalışmalarıyla destekleyen en aktif grubun erken ölüm riskinde %58'e kadar azalma tespit edildi. Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de güç antrenmanlarında belirli bir sürenin ardından ek faydanın sınırlı kalması oldu. Haftada 2 saatin üzerinde yapılan ağırlık çalışmalarının ölüm riskini azaltma konusunda ilave bir katkı sunmadığı görüldü. Yeni bir bilimsel araştırma, düzenli ağırlık ve direnç antrenmanlarının yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre haftada 90 ila 120 dakika arası ağırlık kaldırmak ölüm riskini %13 oranında düşürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız moda devi Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld 2019'da 85 yaşında hayatını kaybettiğinde kedisi Choupette milyonlarca dolarlık miras bıraktı. Ünlü tasarımcı 200 milyon euroluk mirasının 1,7 milyon eurosunu kedisine bırakarak lüksünden ödün vermediği bir yaşam sürmesini planlamıştı. Ancak dünyanın en zengin kedisinin henüz mirastan payını almadığı iddia edildi. İddia sahibi Lagerfeld'in ölümünün ardından mavi gözlü Birman kedisinin bakımını üstlenen tasarımcının yardımcısı François Gessot. Gessot açıklamada bildirilen para miktarlarına rağmen kesinlikle hiçbir şey almadıklarını söyledi. Mirasımı kendi adıma almak ve Karl'ın isteklerinin gerektiği gibi yerine getirilmesini sağlamak için pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım diyen Gessot, işler yoluna girene kadar özellikle Choupette'in hiçbir şeyden mahrum kalmaması için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu benim en büyük önceliğim dedi. Bakıcı ona bakmanın yanı sıra onu geçindirmek için yarı zamanlı çalışıyorum. İhtiyaç duyduğu tüm sevgiyi, ilgiyi ve bakımı alıyor. En önemlisi onun mutlu olması, sevgi ve şefkatle çevrili olması ve Karl'ın istediği gibi korunmasıdır. Durumun bir gün barışçıl bir şekilde çözüleceğine dair umudumuzu koruyoruz dedi. Choupette'e bakmanın ne anlama geldiğinden bahseden Gessot, bildiğim tek şey Choupette'in evde mutlu olduğu ve asıl önemli olanın bu olduğu dedi. Lagerfeld Choupette'i Ağustos 2011'de sahiplendi. Kedi ilk olarak bir modele aitti. Lagerfeld seyahatleri sırasında ona bakmayı kabul etti. Ancak model tatilden dönüp Choupette'i geri almak istediğinde Lagerfeld ona aşık olduğunu ve onu geri veremeyeceğini söyledi. Alman modacı Karl Lagerfeld'in 2019'daki ölümünden önce kedisine bıraktığı milyonluk miras onu dünyanın en zengin kedisi yapmıştı. Ancak Lagerfeld'in ardından kedinin bakımını üstlenen yardımcısı mirasın hala kediye ulaşmadığını söyledi. Lagerfeld'in yardımcısı hukuk mücadelesine devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, birçok mesleğin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirirken, uzmanlar bazı iş kollarında insan faktörünün önemini koruyacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre empati, yaratıcılık, iletişim becerisi ve saha deneyimi gerektiren meslekler yapay zeka karşısında daha avantajlı konumda bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Future of Jobs Report 2025 raporuna göre mevcut iş becerilerinin yaklaşık %39'unun 2030 yılına kadar değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, yaratıcılık, aktif dinleme ve sosyal etki gibi yetkinlikler ise geleceğin en değerli becerileri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre özellikle insan ilişkilerinin merkezde olduğu meslekler yapay zekaya karşı daha dayanıklı. Psikologlar, terapistler, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişimi alanında çalışanlar, empati, güven ilişkisi ve kişiye özel iletişim becerileri sayesinde önemini koruyor. Sağlık ve eğitim sektörü de yapay zekanın kolay kolay yerini alamayacağı alanlar arasında gösteriliyor. Hemşireler, hasta bakım çalışanları ve öğretmenler, fiziksel etkileşim, anlık karar verme ve değişen koşullara uyum sağlama becerileriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, teknik saha mesleklerinin de avantajlı konumda olduğunu ortaya koyuyor. Tesisatçılar, elektrikçiler, bakım ve tamirat uzmanları, sahada karşılaşılan beklenmedik sorunları çözebilme yetenekleri sayesinde otomasyona karşı daha dirençli görülüyor. Uzmanlar ayrıca yaratıcılık gerektiren alanlarda insanın önemini koruyacağını belirtiyor. Marka yönetimi, strateji geliştirme, yaratıcı yönetmenlik ve kriz iletişimi gibi mesleklerde insan sezgisi ve özgün fikir üretimi kritik rol oynamaya devam ediyor. McKinsey ve Microsoft'un değerlendirmelerine göre yapay zeka birçok mesleği tamamen ortadan kaldırmak yerine dönüştürecek. Gelecekte öne çıkan çalışanlar ise teknolojiye uyum sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, güçlü iletişim becerilerine sahip ve insan ilişkilerinde başarılı kişiler olacak. Uzmanlar, yapay zekanın birçok mesleğin çalışma biçimini köklü şekilde değiştireceğini, ancak insan ilişkileri, yaratıcılık, empati ve saha deneyimi gerektiren alanlarda insan faktörünün önemini koruyacağını belirtiyor. Teknolojiyle birlikte dönüşen iş dünyasında, İletişim becerisi güçlü, eleştirel düşünebilen ve değişime uyum sağlayabilen çalışanların daha fazla öne çıkması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın hemen her ülkesinde kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanlarına göre bunun nedeni yalnızca daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları değil. Genetik yapıdan hormonlara kadar birçok biyolojik faktör kadınlara önemli bir avantaj sağlıyor. Araştırmalara göre kadınların ortalama yaşam süresi dünya genelinde erkeklerden yaklaşık 5 yıl daha uzun. Our World in Data'nın 2021 verilerine göre kadınlar ortalama 73,8 yıl yaşarken erkeklerde bu süre 68,4 yıl olarak belirlendi. Uzmanlar yaşam süresindeki bu farkın yalnızca yaşlılık döneminde değil, doğumdan itibaren ortaya çıktığını belirtiyor. Bilim insanlarına göre erkeklerin daha fazla risk alma eğiliminde olması da yaşam süresi farkını arttıran önemli nedenlerden biri. Trafik kazaları, şiddet olayları ve intihar gibi nedenler erkeklerde daha yüksek ölüm oranlarına yol açarken sigara ve alkol kullanımının da daha yaygın olması tabloyu etkiliyor. Ayrıca erkeklerin sağlık kontrollerini ihmal etmesi ve doktora daha geç başvurması da yaşam süresini kısaltan faktörler arasında gösteriliyor. Araştırmacılar kadınların daha uzun yaşamasında genetik yapının da etkili olabileceğini söylüyor. 1176 hayvan türünü inceleyen bir araştırmaya göre memelilerin büyük bölümünde dişiler erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanları bunun nedenlerinden birinin kadınların 2X kromozomuna sahip olması olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar hormonların da yaşam süresinde önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Kadınlarda bulunan östrojen hormonunun bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı üzerinde koruyucu etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Erkeklerde baskın olan testosteron hormonu ise daha riskli davranışlarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar yaşam süresinin tek bir faktörle açıklanamayacağını ve biyolojik süreçlerle çevresel etkenlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan uzmanlar daha uzun yaşamanın her zaman daha sağlıklı yaşamak anlamına gelmediğine de dikkat çekiyor. Araştırmalara göre kadınlarda bel ağrısı, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve depresyon gibi ölümcül olmayan sağlık sorunları daha sık görülüyor. Uzmanlar düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve stresten uzak bir yaşamın hem kadınlar hem de erkekler için yaşam süresini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor. Araştırmalar kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasında yaşam tarzının yanı sıra genetik ve hormonal faktörlerinde önemli rol oynadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar yaşam süresindeki farkın biyolojik avantajlarla bağlantılı olabileceğini ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının her iki cinsiyet içinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fix. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Atatürk diyor ki, tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık anlaşılır. Soru şu: 1938'den sonra tüm bu hususların hangisinde bağımsız bir Türkiye var? Bu tüm gerçekliğiyle tartışılırsa Türkiye arınacak, aslına dönecek. Şimdi müesses nizamlar, devlet akılları konuşuluyor. Kuvayi Milliye de araya katılıyor. Kuvayi Milliye demek siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık demektir. Ve aslında yolda budur. Bu olursa tam bağımsız Türkiye olacak. Yoksa Türkiye müesses nizamın gösterdiği yolda gölge boksuna, kayıkçı kavgasına devam edecek. Bugün de duyurularımızı yapalım.
5: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın ve diğer duyurumuz.
6: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
6: Sence?

0: Sedat Şahin savunma yapmıştı. Özgür Özel yönetimindeki parti sözcüsü Zeynel Emre, bugün mecliste yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Partimizin tamamen mahvına sebep olacak bir işten herkes kaçınmalıdır. Bu alınabilecek bir risk değildir. AK Parti yargısı baba ocağımızı kapatma planı yapmaktadır, uyarısında bulundu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslüm Sarı, MYK'nın atanmış değil seçilmiş olduğunu savundu. Sarı, haftaya salı günü grup toplantısı yapılacağını ve Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını açıkladı. Öte yandan MYK'ya atanan eski gazeteci Necdet Saraç da yaptığı açıklamada 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay tarihinin belirlenebileceğini iddia etti. YSK'nın, CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan ve ihtiyari tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunun reddine ilişkin kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede Bölge Adliye Mahkemesi kararı devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararda bulunmamaktadır denildi. Gerekçede seçim kurullarının seçim günü öncesine gerçekleşen olaylarla ilgili olarak yetkilendirilmediği, seçim öncesine ilişkin işlemler bakımından adli yardım mercilerince verilen kararların yetki gaspı olarak değerlendirilmediği belirtildi. AK Parti'nin Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan'ın görevine son verildiği, yerlerine yeni il başkanlarının atandığı aktarıldı. Türk televizyonculuğunun tanınmış isimlerinden Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalp yetmezliği teşhisi konulan ve durumu kritik olan Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki hastanede doktorların gözetiminde tedavisi sürdürülen 66 yaşındaki Muhtar, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Reha Muhtar'ın cenazesinin Bodrum'dan alınıp yarın Yeniköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine... Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi var. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki, buna rağmen 2026'nın ilk çeyreğinde bütçeden yapılan faiz ödemeleri emekli aylığı ödemelerinin %74'üne ulaştı. Bir yanda milyonlarca emeklinin geçimi, diğer yanda bir avuç faiz lobisi diyor. Şimdi bu rakam, bu tablo, yani 2026'nın ilk çeyreğinde bütçeden yapılan faiz ödemeleri emekli aylığı ödemelerinin %74'üne ulaştı. Hani emekli zammı gündeme geldiğinde bütçenin kara deliği olarak emekli görülüyor ama gerçeği öyle değil. Ama bu tercih sonuçta faiz ödemelerine giden bu bir tercih, hani bir mecburiyet değil, bir iş bilmemezlik değil, bu tamamıyla bir tercih. Faiz ödemelerinin SGK'ya bütçe transferlerine oranına bakıldığında aslında durum daha da vahim diyor İnan Mutlu. İlk 3 ayda SGK'ya yapılan bütçe transferlerinden %60 daha fazla faiz ödemesi yapılmış. SGK'ya 544 milyar lira transfer yapılırken faize ödenen rakam 876 milyar lira. Sıra sende Özgür.

Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktıktan sonra iç kargaşa devam ediyor. Şimdi o kargaşa ortamında birileri de heybesinde biriktirdiği ne kadar kötülük varsa ortaya sürüyor. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçe'nin odasında Hain Kemal yazıyor. Hain Kemal yazısını görüntüleyip Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar Gökçe Gökçen için her türlü hakareti edip sert bir eleştiri yönelttiler. Gökçe Gökçen de açıklama yaptı. Dedi ki ben o gün genel merkezde değildim.

O yazıyı da ben yazmadım. Bütün kamera görüntüleri ortaya çıkarılsın. Kimin yazdığı orada belli olur dedi. İkisinden birisi yalan söylüyor. Devam edelim.

0: Mutlak buttan kararı sonrası en net tavır koyanlardan birisi İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oldu. Bugün grup toplantısında da aynı tavrı sürdürdü. Musavat Dervişoğlu'nu dinliyoruz.
1: Deprem kapılar kırılarak içine girmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Unutmayalım ki 1960'taki Yassıada'da verilenler de yargı kararıdır. 1971 muhtırasının kırdığı kalemler de yargı kararıdır. 1980 sonrası yapılanlar, kapatılan partiler, hapisler, davalar, yasaklar, zindanlar hepsi birer yargı kararıdır. Ve hepsinin açtığı yaraların izleri bedenlerimizde ve ruhlarımızda durmaktadır. Bu sebeple İyi Parti olarak tarafımız da duruşumuz da nettir ve bellidir.
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez bir et ve süt kurumu ile ilgili ilginç bir konuya dikkat çekmişti. Yani bir yılda et ve süt kurumu %84.2 artış yapıyor. Sonrasını Turan Çömez anlatıyor.
2: Meseleye rant gözüyle baktığınız için Türkiye'deki et fiyatları konusunda zerre kadar bir hassasiyetiniz yok ve et fiyatları yükseliyor. Şimdi çok önemli bir rakam paylaşacağım sizinle. 2025 yılında et süt kurumu besilik dana satış fiyatını 228 lira olarak belirledi. 2026 yılında belirlediği fiyat 420 lira kilogram başına. %84.2'lik bir artış var Allah aşkına. Enflasyon %30 demiyor musunuz siz? Nedir bu dananın bir kilo fiyatına verdiğiniz artış %84.2. Şimdi bunun arkasında ne var biraz sonra anlatacağım size. Peki şunu diyebilirsiniz. Canım TL değer kaybetti, dolar değer kazandı. O sebeple biz de artık Türkiye'de yerli hayvan üretmiyoruz. Yurt dışından ithal ediyoruz. Onlar da dolara fiyatlar yükselmiş diyebilirsiniz. Ona da baktım. Geçen sene 5.70 dolar. Bu sene olmuş 9.15 dolar. Peki bunun karşılığı ne? Bunun karşılığı şu anda et süt kurumu kilo başına tam 4.15 dolarlık bir fark var. Bunu da hesaba kattığımızda tam 30 milyar lirayı cebine indiriyor. Oturdum Brezilya'dan canlı hayvan alım fiyatlarının faturalarını buldum çıkarttım. Oradaki üreticilerle görüştüm. Brezilya'da liman teslimi canlı hayvanın kilo fiyatı 3-3.5 dolar civarında. Türkiye'ye geliş fiyatı da yaklaşık 1 dolar ekleseniz 4.5 dolar eder. Hadi 5 dolar olsun. 9.15 dolar neyin nesidir Allah aşkına? Et süt kurumu bu milletin ucuz et yememesi için bu kadar fahiş fiyatlarla zam yapar mı? Böyle bir uygulama olur mu? Olur. Niye olur? Çünkü et süt kurumunun başındaki zatın yurt dışında et ihraç eden, et ithal eden, canlı hayvan ihraç eden, ithal eden firmaları var.
0: Şimdi Turan Çömez et ve süt kurumundaki durumu söylüyor. Ya orada bir mekanizma var. O mekanizmanın işlemesi üzerine kuruluyor her şey. Et ve süt kurumunun ucuz et ya da vatandaşın oradan ucuz et alması değil asıl mesele. O mekanizmanın çalışıyor olması fiyatlara %84.2 artış yapıyor ve bununla birlikte birileri o oluşan rantı bölüşüyor. Bu bir mekanizma. Şimdi niye bu mekanizmaya taktım? Çünkü hayatın birçok yerinde, birçok alanında karşımıza çıkıyor. Birbirinden çok bağımsız. Mesela bu dün konuştuk vize meselesi. Orada da bir mekanizma var. O mekanizma da yine rant üzerine kurulu. O rantı paylaşan paydaşlar var. Yani her bir yerde üretim, istihdam, hizmet yerine bir mekanizma mantığı işlemeye başladı. O mekanizma sadece hani yiyecek, içecek ya da hayatın hizmet alanında değil ki, başka bir yerde de bir başka mekanizma çıkıyor. Mesela Gürcistan doku meselesi, orada da bir mekanizma var. Yani devlet görevlilerinin içerisinde olduğu ve onların organizasyonuyla bir genç kızın ölümünü ortadan kaldırabilecek ya da izlerini silebilecek bir mekanizma. İşte bu mekanizma Türkiye'si asıl konuşulması gereken, bakılması gereken ya da değiştirilmesi gereken. Devam ediyoruz.

0: Hayatın içindeki mekanizmaları konuştuk. Nasıl işlediklerini size anlattım. Ayrıntılı örnekleriyle önümüzde daha çıktıkça bir haber. Aslında onun bir mekanizmanın nasıl bir parçası olduğunu da konuşuruz. Ama şimdi hani büyük mekanizma, o büyük mekanizmada şu: Türkiye'ye bir rol biçilip o rolün gereğini yerine getirilmesi. Bak şimdi bu uzun bir süredir hani Epstein koalisyonunun kilit isimlerinden birisi Tom Barak, aynı zamanda Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, Suriye özel temsilcisiydi, sonra görevden alındı dendi, bir gün sürdü görevden alındı tartışmaları. Hemen ertesinde bizzat Trump açıkladı, Suriye, Irak özel temsilcisi, yetki alanı genişletildi. Şimdi o sosyal medyada bir mesaj yazdı, onu okuyayım. Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye, Orta Doğu'nun kalıcı istikrarının dönmek zorunda olduğu stratejik bir fulcrum olmaya devam etmektedir. Bu üç ülkeyi dengelemek Amerikan temas ve kaldıraç noktasına tek tutarlı bir odak gerektirir. Kabilevi, dini veya mezhepsel farklılıkların ötesine geçerek Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon, bölgenin dağınık iplerini düzen ve karşılıklı çıkarların birbiriyle uyumlu bir dokusuna dokuyarak ortak refaha doğru hizalanmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Şimdi uzun süredir bu Barak bölgemiz için, Türkiye için bir şey söylüyor. Çok net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Cumhuriyet düşmanı, Mustafa Kemal Atatürk düşmanı. Her konuşmasında da ya Cumhuriyet'e saldırıyor ya ulus devletine saldırıyor. Ne demişti? Bu coğrafyada işe yarayan tek model güçlü liderlik rejimleri ya da hayırsever monarşi diye. Hani ılımlı İslam diye bir şey uydurdular. Şimdi de hayırsever monarşi diye bir kavramla birlikte Türkiye'nin ulusal devlet yapısına doğrudan müdahale edebilecek, saldırabilecek bir planın hayata geçmesi için de çabalıyor. Yine ne demişti? Hani Tayyip Erdoğan'a meşruiyet diye bir kavramdan söz etmişti. Trump meşruiyet verecek diye. Sonra yine ne demişti Tom Barak? 1919'dan beri ulus devletleri tarafından engelleniyoruz diye de söylemişti. Ulus devletlerinin olduğu bir yerde demokratik oluşumların ve batı tipi bir demokrasi anlayışının sürdürülemeyeceğini, bu yüzden de hayırsever bir monarşi ya da monarşik cumhuriyetler kurulması gerekir diye de söylemişti. Şimdi bütün bu söylediklerine karşı bir hani istenmeyen adam ilan edilmedi. İstenmeyen adam ilan edilmediği gibi bir büyük tepki de gösterilmedi. Ya da en azından dışişlerine çağrılır, uyarılır. O da olmadı. Ya burada şimdi en son mesajında kastettiği kısmın önemi şurada: Irak, Suriye ve Türkiye. Şimdi niye bu üçünü bir arada söylüyor? Şimdi Irak, Suriye, Türkiye ile birlikte bir şey yapılmak isteniyor. Daha önce dikkatli sevgili dinleyenler hatırlıyordur. Yani Büyük Orta Doğu Projesi İran'ın savaşı kazanmasına rağmen bitmez. Eğer Büyük Orta Doğu Projesi bitecekse bu Türkiye olmazsa biter diye söylemiştim. İşte şimdi burada bir federatif yapı kurulmaya çalışıldığını, aslında bundan sonraki sürecin Türkiye açısından yeni bir seçim değil ya da başka bir şey değil, yeni bir anayasayla birlikte federatif devlet mi, ulus cumhuriyeti mi kavramları arasında ve iki zıt kutupta oluşabileceğini de söylemiştim. İşte burada tam da söylediği Irak, Suriye, Türkiye federatif bir devleti. Yani bunun alıcısı da olur Türkiye açısından, böyle büyük Türkiye devleti, Irak, Suriye ve Türkiye'nin içerisinde olduğu. Hani diyorlardı ya, bir taraftan şöyle Arap olsun Cumhurbaşkanlığında, bir tarafta başka birisi olsun, bir tarafta Kürt olsun. E işte Hepsi aslında bir anlamda bu puzzle'ın küçük küçük parçalarını bir yere koyunca ortaya bir resim çıkıyor. O resminde tarifini Tom Barak yapıyor. Tom Barak'a tepki gösterenlerden birisi de İlhan Uz geldi, akademisyen. Diyor ki, Sayın Büyükelçi, Türkiye'yi liderine ceket giydirerek başa geçirdiğiniz Suriye ile, kimin başbakan olacağına müdahale ettiğiniz Irak ile bir tutmuşsunuz. Türkiye'nin bu iki komşusuyla dengelenmesinden neyi kastediyorsunuz? Bölgenin sizin yardımınıza ihtiyacı yok. Sizin kurmaya çalıştığınız bölgesel düzenin nelere yol açtığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Daha kötüsü, size bu cüreti, bu pervasızlığı veren yalnızca başkanınız Trump değil. Bu cesareti, meşruiyeti sizde arayanlardan alıyorsunuz. Gücünüzü iktidarın sessizliğinden, suskunluğundan alıyorsunuz. Bu bölgenin kaderini bu bölgede yaşayanlar belirleyecektir, diyor İlhan Uzgen. İşte sizin hani burada ne yapmayı, neyi kastediyorsunuz? Türkiye'nin bu iki komşusuyla dengelenmesinde neyi kastediyorsunuz sorusunun yanıtı şu: federatif bir Türkiye, Irak ve Suriye'nin de içerisinde bulduğu tamamen Amerikan kontrolünde bir federatif ülke düşünülüyor. Söylediği bu. Devam edelim Özgür.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ 220 gün, Çiğdem Mater 1503, Selçuk Kozağaç'ta 3132, Selahattin Demirtaş 3500, Tayfun Kahraman 1503, Murat Çalık 441, Aykut Erdoğdu 366, İnan Güney 290, Ramazan Gülten 436, Osman Kavala 3136, Ekrem İmamoğlu 447, Resul Emrah Şahan 441, Tunç Soyer 342, Oya Tekin 363, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 82, Mine Özerdem 1503, Gürkan Akgün 445, İpek Elif Atayman 439, Hakan Bahçetepe 367, gazeteci İsmail Arı 74. günü tamamladı. İsmail Arı'nın ilk duruşması 5 Haziran'da olacak. 5 Haziran'da hakim karşısına çıkacak İsmail Arı. İsmail Arı gazetecilik yaptığı için yargılanıyor. Bir Gün gazetesi, İsmail Arı gazetecilik yaptığı için yargılanıyor. Gazetecileri yalnız bırakma. 5 Haziran saat 14 Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi diye sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekili, 1503 gündür hapiste.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: 3 Şubat'ta Yol Arkadaşı'nda İtalyan Lisesi'nde başlayan grevi size anlatmıştım ve o grevin neden başladığını bize tarih öğretmeni İlhan Gülek anlatmıştı ve aslında orada bir şey de söylemişti. İkinci sınıf muamele görüyoruz diye. Aradan 3 ay geçti. 3 ay sonra bugün o İtalyan Lisesi'ndeki grev kazanımla sonuçlandı. Şimdi özel İtalyan Lisesi tarih öğretmeni ve aynı zamanda grev sözcüsü olan İlhan Gülek yayınımızda. Alo.
9: Merhaba efendim.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
0: Tebrik ederiz.
9: Teşekkür ederim.
0: 3 aylık zorlu bir süreç.
9: 4 ay oldu. 4 ay oldu. 122. gün bugün.
0: 4 ay oldu. Ben biraz da tarihi hesaplayamadım. Kusura bakmayın.
9: Rica ederim. Çok uzun süre.
0: Bu uzun süre içerisinde bugün anlaşmayla sonuçlandı ama tam anlamıyla istedikleriniz oldu mu? Önce oradan başlayalım.
9: Efendim, ekonomik olarak istediklerimiz tam anlamıyla olmadı. Ama
0: sosyal?
9: Şubat'taki, 3 Şubat'taki programda gördüğümüz muameleden bahsetmiştim. İşte nöbet tutuyoruz, onlar tutmuyor ya da hiçbir bedel almıyoruz. Toplantılar için herhangi bir ücret almıyoruz. Programlar yapılırken görüşlerimiz dikkate alınmıyor. Bu konularda pek çok kazanım elde ettik. Ekonomik olarak da ne bir kazanım elde ettik. Ama en önemlisi İtalyan yönetimi Türk hukukunu kabul etti.
0: Yani bu ikinci sınıf muamele son bulacak mı?
9: Evet, bulacak umut ediyorum. Tabii ki kişisel şeyler olabilir. Bunları öngöremeyiz. Ama artık sendikalı olarak okula dönüyoruz. 4 ay önce çıktığımızda farklı muamele gören öğretmenlerdik. Bu nedenle örgütlenmiştik. Ama toplu sözleşme den sonra sendikalı olarak okula girebiliyoruz, biliyorsunuz.
0: Evet.
9: Artık arkamızda bir sendikayla TESKOP işte birlikte okula dönüyor olacağız.
0: Bu süre içerisinde okuldan da uzak kaldınız, öğrencilerden de uzak kaldınız.
9: Evet, tam 122 gün bize en çok öğrencilerimizden uzak kalmak yordu açıkça. Sahiden karın kışın altında, son günlerde sıcağın altında 122 gün geçirdik. Öğrencilerimizi okuldan çıkarken görüyorduk ve özlem gideriyorduk. Onlar endişelendi, aileler endişelendi doğal olarak. Ama şunu herkes bilsin, biz 26 Mart'ta grevi bitirmek üzere sözlü olarak anlaştık. Yani 56. gününde grevin anlaştık. Ama 66 günde İtalyan Lisesi grev yaptı. Sözlü anlaştığımız metni imzalamadı. Bizim yetkimiz yok dedi Sayın Müdür. Ama bugün o yetkimiz yok diyen müdürümüz imzaladı. Dolayısıyla bizden uzun İtalyan yönetimi grev yapmış oldu aslında.
0: Şimdi 120 gün sonra yarın sınıfa gireceksiniz.
9: Evet.
0: Ne anlatacaksınız?
9: Efendim.
0: Ya aradan şimdi hani okul da bitmek üzere şimdi de.
9: Bitmek üzere gayet tabii ki. Milli Eğitim bir yol haritası verecek mi bilmiyorum. Yarın göreceğiz. Yarın 11'de bir basın açıklaması yapacağız okulun önünde. Kitlesel katılım olacağını bekliyoruz. 12'de de okula gireceğiz. Yapabileceğimiz şey herhalde çok kısa bir anlatım ve çocukların not ve sınıf geçmelerine yönelik çaba göstermek. Yani onların suçu değil bu grev. Bizle İtalyan yönetiminin arasında bir mesele. Biz haklarımızı istiyorduk, eşitlik istiyorduk, adalet istiyorduk, anlaşamadık ve greve çıktık. Çocuklar bu arada eğitim göremedi. Kısa bir süre eğitim aldılar. İkame öğretmenler görevlendirdi Milli Eğitim bizim yerimize. Mahkeme bunu iptal etti. Yani arada birkaç haftalık bir eğitim gördüler. Hepsi değil. Çünkü 26 öğretmen görevlendirmişti Milli Eğitim. Bunların 7-8'i okula geldi. Sendikalı olanlar bunu reddetti. Bir kısmı vicdanen gelmediler. Şimdi enteresan bir durum var. Ders yapan sınıflar var. Hiç öğretmen görmeyen sınıflar var. Hiç yapamayanlar var. Göreceğiz elden geleni yapıp okullar kapanana kadar çocukların mağduriyetini gidermek için seferber olacağız.
0: Peki. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
9: Bunun Türkiye emekçi sınıfı için büyük bir kazanım olduğunu özellikle söylemek isterim. Çünkü özel okullarda böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de ilk öğretmen grevi bu.
0: Ha, bu ilk anlamında, evet, onu da vurgulamak lazımdı. Evet. İyi hatırlattınız.
9: Görevi Avrupa'da süre olarak 3. sıraya yerleştik. Yani dereceye girdik, grev süresiyle istemezdik. Ama en önemlisi Türkiye eğitim emekçileri için bir ufuk, bir yol açıldı. Öğretmen örgütlenemez, grev yapamaz, hakkını alamaz algısı böylece yıkılmış oldu. Bu anlamda tarihe geçen bir grevin parçaları olmaktan mutluyuz.
0: Peki. Kolay gelsin size.
9: Çok
0: bundan sonrası için.
9: Sağ olun, var olun.
0: Hoşça kalın.
9: Hoşça kalın.
0: Özel İtalyan Lisesi'nde 3 Şubat'ta greve çıkan öğretmenler bugün o grevi anlaşmayla bitirdiler. Özel İtalyan Lisesi tarih öğretmeni ve aynı zamanda grev sözcüsü olan İlhan Gülek hem bize süreci anlattı hem bundan sonraki dönemde neler olabileceğini anlattı ve özel liseler açısından bu ilk grevin nasıl bir anlama geleceğini bize söyledi. Şimdi biz devam edelim yolculuğumuza.
10: Anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Amasra'da 36 kişinin 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırısıyla ilgili olay soğutuldu. Öyle hak ettiği ölçüde bir tartışması olmadı. Hukuki anlamda devam ediyor tabii ki ama orada da hani kendini herkes kurtarabilecek bir hukuk açığı buluyor. Zaten hani bu tip davalarda artık öyle bir hale geldi ki suçun, işlenen suçun yüz kızartıcılığıyla kimse yüzleşmiyor. Temel sorun burada. Hani suçun mahcubiyeti ortadan kalktı. Bu her şey için geçerli. Dün de bir sürü örnek verdim. Her gün bu tip suçun mahcubiyetinin ortadan kalkması, suçun bir kibre, gövde gösterisine dönüştüğü onlarca örnek konuşuyoruz. Adliyede öldürülmüş bir çocuğun ailesine karşı slogan atan katil yakınları da gördük. Hani bu artık nasıl bir şekilde o kötülük yayılıyorsa artık herkesin neredeyse kabullenilmeyi, bu tamamen reddedilmesi gereken bir durum. Amasra'da öyle 36 kişi 13 yaşındaki bir çocuğa zorla, hileyle, baskıyla, şantajla tecavüz ediliyorsa bu sosyal bir olaydır. Orada şöyle, savcılık şunu diyor, istismarın gruplar halinde ve dönüşümlü gerçekleştiğini, ikisi kardeş, üç kişinin de aynı anda çocuğa tecavüz ettiğini belirliyor. Şimdi şüpheliler diyor ki rızası vardı. Sonra da yine hepsi sanki ortak bir karar vermiş gibi yaşını büyük zannettik. Bu en sık karşılaşılan bir durumdur. Savcılık aslında bunu fezlekesinde bu suçtan kurtulmaya dönük bir savunma olarak da görebilir. Şimdi nüfusunun 13.700 çok küçük bir yerdir Amasra. Yazın nüfusu artar. Bu kadar küçük bir yerde hani herkes birbirini tanır, bilir az buçuk. Kimin ne yaptığını da bilir. Zaten bunun bu kadar çok kişi oluyor olması da haberli olmasından. Bak onunla da yoksa şöyle olur, yoksa başına şu gelir. Bak bununla da yok başına bu gelir. O organizasyona dönüşüyor. Hani bu da bir mekanizmaya dönüşüyor. Bugünkü yolculuğumuzun sihirli kelimesi bu mekanizma olsun. Burada da bir mekanizma çalışıyor. Ne kadar yüz kızartıcı da olsa fark etmiyor. İşte bir mekanizma çalışıyor. Yani burada şu var. Biz bunu yaşını büyük zannediyorduk denildiği zaman bu doğrulukla yok. Herkes bilir onun ne zaman doğduğunu, ne zaman kim olduğunu, kimsesiz olduğunu, kimin koruyacağını, kimin korumayacağını herkes bilir. Kimin yaptığını da herkes bilir. Sonra kulaktan kulağa bu yayılır. Herkes şunu demeye başlar, sıra bende. Ve korkunç bir kötülük orada dolaşıma girer. İşte bu suçun mahcubiyetinin ortadan kalkmasıyla bu sanki sıradan olağan bir şeye dönüşüyor. İşte bir ülkenin içten içe çürümesi ya da insan yaşarken ancak bu kadar çürüyebilir. Şimdi bu 26'sı yetişkin, gerisi de yine çocuk yaşta olan 36 şüpheli hakkında 94,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Buradaki mesele bu 36 kişi değil, bunu görüp de susanlar da kim varsa onların içerisinde, dosyada gizlilik var, kim görüp de sustuysa, kim kamuda görevli olup da bunu göz ardı ettiyse, bakmadıysa, onların da aynı şekilde cezalandırılması lazım. Bizde bu tip olaylarda sosyal tarafı hep yok sayılır. Bir an önce bitirilsin bu tip davalar, şimşek hızıyla bitirilir. Onlarca yıl devam eden davalar vardır, bekler. Yargıtay'da bekler, Anayasa Mahkemesi'nde bekler, istinafta bekler. Ama bu tip davalar bir an önce bitirilir ki bir an önce bitsin, kurtulalım. Ya da şöyle bir şeye dönüşür. Ya şehrin ismi kirlenmesin diye, o şehirleriniz batsın diyecek bir kalabalık bir sese ihtiyaç vardır tam böyle durumlarda. O ses olsa zaten bu kadar sistematik bir şekilde bu çocuklara bu kadar büyük kötülük yapılamazdı. Devam edelim.

0: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit 7-8 maddelik bir çerçeve yasa üzerinde durulduğunu söyledi. Yasanın meclis kapanmadan çıkması için yoğun bir siyasi temas trafiği yapılacağına dönük Pervin Buldan'ın açıklamasını değerlendirdi. Diyor ki ayın 5'inde Merkez Yürütme Kurulumuz var. Merkez Yürütme Kurulumuz hem son İmralı görüşmesini değerlendirecek hem de bayram öncesi başka gelişmeler oldu, bunları belirleyecek deniyor. Şimdi iş 7-8 maddelik bir çerçeve yasağı diye konuşuluyor. Cinet başından beri bu ikinci çözüm süreci için hep söylediğim çok bilinmeyeni deklem ve gizemli hal yine hala devam ediyor. Satır aralarında acaba ne var diye onu da işte iktidara yakın gazetelerden ya da bir yerlerden öğrenebiliyoruz. Onlardan birisi olan Epstein belgelerinde de adı çıkan sahibinin olduğu Türkiye Gazetesi'nde 9 maddelik bir çerçeve yasa çıkarılacak deniyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Terörsüz Türkiye için mesai tekrar başlıyor. Gözler meclise çevrildi. Güvenlik bürokrasinin İmralı ve Kandil'de yürüttüğü temaslar sonrası hazırlanacak raporun ardından silah bırakma takvimi ve teröristlerin hukuki durumlarını düzenleyen 8-9 maddelik bir çerçeve yasa hazırlanacak. Düzenleme 15 Temmuz'dan önce meclise sunulacak. Burada bile söylüyor, diyor ki İmralı ve Kandil'le yürütülen temaslarla diyor. Onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Ülkede kimse bilmiyor. Ne acayip bir şey. Silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı, suç işleyenlerle işlemeyenlerin ayrımı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı netleştirilecek deniyor. Dönüşler için ne kadar süre verileceği hükme bağlanacak. Gelenlere suç işlemeseler bile adli kontrol uygulanacak. En az 5 yılda siyaset yasağı gündemde diye. Bak, hem belirlenecek hem diyor, hem de içerik veriyor. Yani hani hem işte şekillenecek, böyle bir şeyler yapılacak deniyor, hem de içerik veriyor. Doğal olarak yine bir şeyler tasarlanıyor ediyor ama birileri biliyor artık, hani en çok bu çözüm sürecine ilişkin ne biliyorlarsa Tayyip Erdoğan biliyor, Devlet Bahçeli biliyor, Abdullah Öcalan biliyor, Trump biliyor, Barack biliyor. Şimdi bir de İmralı ve Kandil de biliyor. Onun dışında kimseye bir şey bilmiyor. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: UEFA Avrupa Ligi finali bildiğiniz gibi İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanmıştı. O gün içinde hani öyle bir hale gelmişti ki İstanbul'da neredeyse bir sıkı yönetim uygulanmıştı. Bütün yollar sabahın erken saatlerinden itibaren kapatılmış. Bütün İstanbul kilitlenmişti. Aman UEFA bizde bir hata bulmasın. UEFA ya şirin görünmek için İstanbul neredeyse o dönemde bir anlamda büyük bir acı çektirilmişti İstanbul'da bulunan herkese. Onu ayrıntılı konuşmuştuk. İşte o final için Türkiye'ye gelen bir İngiliz taraftar Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na gitmek üzere bindiği takside 3,7 kilometrelik mesafe için taksiye 3200 lira ödediğini söylüyor. Sosyal medyada paylaşıyor. Dönüş yolunda ise aynı uygulama üzerinden aynı mesafeye 580 lira ödediğini söylüyor ve bunu sosyal medyada yayınlanmıştı. Yapılan incelemede sürücünün taksimetre açmadan taşıdığı tespit edilmiş. Sürücüye 141.500 lira idari para cezası uygulanmış. Ticari taksi sürücü kartı iptal edilmiş ve araç trafikten men edilmiş. Şoför hakkında ayrıca dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatılmış. İyi bir karar olmuş, güzel olmuş. darısı da Türkiye'de Türk vatandaşlarına yapılanlara. İngiliz vatandaş için tamam ama bu tip davranan, yani yolda görüp almayan, işim var diyen ama boş olan taksiler için de aynı şeyin yapılması ya da herkes işini düzgün bir şekilde yapmasını sağlayacak önlemlerin daha da artması lazım. Devam edelim Özgür.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
3: Bozulmasın annem.
0: Birkaç gündür sosyal medyada en çok konuşulan şeylerden bir tanesi Selçuk Sport diye. Maçla ilgili, herhangi bir maçla ilgisi olan, izleyen herkesin en çok duyduğu isimlerden birisi. Selçuk Sports diye bir gerçek var. Hatta yayıncı kuruluşlara meydan okuyan da bir isim var. Ya bir anlamda korsan yayın bu. Korsan yayının en çok bilinen ismiydi. Yurt dışında yaşadığı, yurt dışından bu yayınları yaptığı ya da izlenmesini sağladığı konuşuluyordu. Belli bir yaş kuşağı içinde neredeyse adı efsane hale gelmişti. Hatta böyle sosyal medyada çok fazla geyi dönerdi. Birçok isim için, böyle tartışmalı isim için, ya Selçuk Sports kadar bir faydan yok bize diye söylerdi belli bir yaş kuşağı. O kişi, yani Selçuk Sports'un sahibi, gerçekten de adı Selçuk'muş, Selçuk Yılmaz, Denizli'de yapılan bir operasyonla yakalandı. İçinde MIT'in olduğu bir operasyonla. Şimdi ilk bu operasyon yapıldığında birkaç günlük mevzu bu. Konuşuldu ama ayrıntılarını tam görememiştim. O yüzden de yazılanlar ne kadar doğru yanlış bilmediğim için sizle paylaşmamıştım bu haberi. Şimdi ifadesi ortaya çıkınca o sürecin nasıl işlediği de ortaya çıkıyor. Şu söylenmişti. Köyde ev yaptırıyor, ev yaptırmaya geliyor. Son halini görmek için geldiğinde orada yakalanıyor. Hani bir yine böyle şey vardır, özellikle sosyal medyada çok kullanılır. Her ne olursan ol, herkesin bir şekliyle köyde ev yaptırma şeyi, içgüdüsü bir türlü sönmez. O köyde ev mutlaka yaptırılır. Bir Türk refleksidir diye. Selçuk Yılmaz için de, Selçuk Sports için de aynı şey söylenmişti. Gerçekten doğruymuş. İfadesi de ortaya çıktı. İfadesinde şunu söylüyor. Ben Denizli'de kendisine yaklaşık 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil bir ev aldığını ve yurt dışından geldiğinde burada kaldığını söylüyor. Almanya'da kullandığı cep telefonunu Türkiye'ye getirmediğini, burada farklı telefon kullandığını söylüyor. Genelde yalnız yaşarım ve insanların numaralarını telefona kaydetme alışkanlığım yoktur diyor. Telefonumda kullandığım sosyal medya aracı da yoktur. Ben sosyal medya kullanmam, eşim de kullanmaz. Bu sebeple aktif kullandığım bir telefon değildir diye söylüyor. Ve ona ilişkin korsan yayın değil, aynı suçlama, sadece korsan yayın değil. Yasa dışı bahis oynanmasını sağlamak ve buna aracılık etmekle ve kara para trafiğinde olmakla da suçlanıyor Selçuk Sports. Bunun için de savunması şurada: ben herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmadım, bir yasa dışı bahis sitesi nasıl kullanılır bilmem, bu konularla ilgili fikrim yok. Aslında benim bu maç yayınlarıyla da hiçbir ilgim yok. Zamanında Türkiye'ye geldiğimde telefonumu kaybetmiştim. O telefonda sim kartı kullanarak böyle bir şey yapılmış diye söylüyor. Ben bilgisayardan da anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değil. Çalıntı telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle Selçuk Sports sitesinde kayıt açılmış diyor. Kendini böyle savunuyor. Bir dönem adı en çok konuşulan isimlerden birisi Selçuk Sports'un sahibi Selçuk Yılmaz. Devam edelim. Ha, başka bir haber daha vardı. Şimdi bu mutlak butlanla ilgili çok tartışılan isimler oluyor. Birçok isim için birçok şey söyleniyor. Bazen bazı isimlerin söylediğini duyduğumda ben de çok şaşırıyorum. Acaba bunu niye söyledi diyor. Mesela Mahir Polat TGRT için teşekkür etmişti. İyi ki varsınız demiştim. Çok tuhaftı. Şimdi Ali Haydar Fırat konuşmuş. Onu da bir dinleyelim.
4: zaten.
5: Ali Haydar Bey her hafta grup toplantısını Özgür Özel mi yapacak?
4: Hayır hayır, bir daha ben öyle bir grup toplantısı olacağını zannetmiyorum. Çok net ifade edeyim. Yok, ona izin verilmez.
6: Nasıl verilmez? Yani, grup yönetmenliği bence, değişmedik şey.
4: Sayın Kılıçdaroğlu.
6: Ali Haydar Bey.
4: Ona bilerek o grup yönetmeliğine zaten
6: altında değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevzuatı içinde.
4: O grup yönetmeliğine uyulmadığı için zaten düşecek Özgür Bey'in grup başkanlığı. Herhangi bir biçimde siz genel başkanı devre dışı bırakıp bir seçim yapamazsınız.
6: Kim diyor?
0: Şimdi tartışma bu şekilde ama burada biz sadece bir söze takıldım. İzin verilmez diye kim vermeyecek ki? İzin verilmez. Yani sonuçta o grup başkanı da mecliste toplantı yapar. Çünkü milletvekili aynı zamanda da orada seçimle grup başkanı yapılmış bir izin, ama izin verilmez kısmı, o izin verilmez kısmı önemli bir tartışma. Yani ya birkaç yıl önce olsa Ali Haydar Fırat böyle bir şeyi asla söylemezdi. Şimdi söyleyebiliyor. Beni de şaşırttı açıkçası. Devam edelim.
7: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
0: Bir dönemin çok konuşulan ismi, televizyon tarihinin de yine en çok tartışılan isimlerinden biriydi Reha Muhtar. Reha Muhtar, yani haberi ilk duyduğumda tuhaf oldu. Reha Muhtar'la tanışırım. Bir dönem çok kavgalı bir dönemimiz var. Gerçekten öyle. Özellikle Star'da ben Kanal 6'nın başındaydım. O Teleo'nun. Star'da da Ali Kırca dönem vardı. Üç ayrı grup, üçümüz aynı yerde bir haber merkezi yürütüyorduk. Orada çok gerilimliydi o zaman da ilişkiler. Ve Reha Muhtar'la da o dönemde çok sert bir karşılık. Hatta yumruk yumruğa varacak kadar bir dönemimiz olmuştu o dönemde. Habercilik anlayışımız farklıydı tamamen. Çünkü habere yaklaşımı o zaman için o kurguyla haberin karışımını, haberi bozduğunu, hakikati zedelediğini düşünürdüm. O yüzden de çok farklı bir haber tarzlarımız vardı. O yüzden de günlük hayatta da hiçbir şekilde uyum sağlayamayacak, yani aynı binada olmamıza rağmen selamlaşmayacak kadar bir dönemimiz olmuştu. Sonra da o işte büyük kavga olduğumuz ortamlar da olmuştu. Mesela şimdi hani bugün de baktığımda Reha'yı kaybedince o dönemdeki haberciliği baktığımda Reha'nın haberciliğin bile ne kadar çok değerli olduğunu bugün daha çok fark ediyoruz. Çünkü öyle bir şey kalmadı var olan yerde. Hani bu siyasetle güdümlü olan habercilik anlayışı o dönemde olabilecek bir şey değildi. Mesela Reha Muhtar'ın şöyle bir haberciliği yoktu. Bir siyasi partiye yakınlaştığı ya da onun tarafında olduğu bir süreci hatırlamıyorum ben o zaman. Zaten buna o şöhretin verdiği kibirle de karşı çıkardı. Sonra yollarımız Show TV'ye yayınlanan Pişti programıyla kesişti. Orada başka türlü bir Reha Muhtar'la yanıldı. Aslında şunu söylemem lazım. Gazeteci Reha Muhtar konuşulabilir, tartışılabilir bir isimdi. Ama o şöhretli Reha Muhtar konuşulması, yanında bile olması çok mümkün olmayan birisiydi. Bu iki şey arasında kendisi de gidip geliyordu aslında. Eğer bugün gazeteci, ya şöhretli Reha Muhtar yerine gazeteci Reha Muhtar'ı tercih etseydi bugün çok farklı olabilirdi. Olurdu da. O dönemlerde çok sohbet etmişliğimiz var, çok arkadaşlık yapmışlığımız var, konuşmuşluğumuz var. Hem o program süreci içerisinde, program dışında da çok fazla sohbet etmişliğimiz olmuştu. O Reha Muhtar, dediğim gibi, gazeteci Reha Muhtar'dı. O Reha Muhtar'la da çok iyi bir ilişki kurmuştuk. Ama dediğim gibi bu şöhret meselesi başka türlü. Aslında şöhretli gazeteci deyince Reha Muhtar kadar bir şöhretli gazeteci olur mu bundan sonra bilmiyorum. İnanılmaz bir şöhrete sahipti. Hani şimdi böyle sokakta yürüyemiyorum falan deyip kendilerine bazıları öyle bir şey bilir ama Reha Muhtar o ne söyleniyorsa onun yüz katıydı. Ama işte o şöhreti tercih ettiğinde o hayat başka bir şekliyle başka zorunlulukları da beraberinde getirdi. Tercihleri de beraberinde getirdi. O gazeteci Reha Muhtar hep geri planda kaldı. O dediğim gibi gazeteci Reha Muhtar konuşulabilir, tartışılabilir, eğitimli, kültürlü de bir isimdi. Her şeyi yani dünyayı bilirdi, yorumlayabilirdi, tartışabilirdiniz hayatın önünde. Ama şöhretli Reha Muhtar'la 5 dakika bile aynı ortamda kalmak çok mümkün olmazdı. Böyle bir inişli çıkışlı hayattı. Yani dediğim gibi ilk öğrenince çok daha ama bir dönemin bittiği böyle içimde hem onun bir cızı etti açıkçası bir dönem bitti diye. Ama bir taraftan da işte gazetecilik eski günler bir sürü şey böyle zihnimde yuvarlanıp durdu Reha Muhtar'la ilgili. Şimdi yetkisiz bir mahkemenin verdiği mutlak butlan hukuksal bir mutlak kaosa yol açtı. İşin içinden artık kimse çıkamıyor. Siyasi partiler için en üst karar merci olan YSK'da ben bu işte yokum deyince her şey biraz daha bulanıklaştı. Fiili durum yaratılınca da herkes bir hukuksal kılıf bulma çabasına girişti. Hukuksal bir sadeliğe ve berraklığa ihtiyaç var. Şimdi hukukçu eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu canlı yayınımızda. Alo.
8: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz. Şimdi gerçekten çok karıştı her gün. Belki bilerek yapılıyor bu. Yani
8: evet.
0: O kadar kafalar karıştı ki kimsenin ne olduğunu aslında bilmiyor. Evet. Sanki gökten gelen bir şeyle bir şey oldu, bir taş çarptı, göktaşı çarptı.
8: Evet.
0: Ondan sonra da herkes sanki o göktaşı çarptıktan sonra hani bir geçmiş olsunlar ya da başka başına bir iş gelmiş gibi tavırlar, sonra orayı kurtarıcılar bilmem nere, bir acayip ortama girdik. Şunu rica ediyorum ben size. Ya ben de artık bu berraklığa çok böyle ihtiyacım da var anlamak için. İsterseniz ben sorayım ya da siz eklemek istediklerinizi ekleyin. Madde madde gidersek net net bir şekilde bir yol gösterici oluruz. Bir berraklığa yol açmış oluruz.
10: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
8: Evet, teşekkür ederim. Şimdi bugün YSK kararının gerekçesi ortaya çıktı. YSK kararının gerekçesinde bir mahkeme kararının infazı icra dairesini ilgilendirir, beni ilgilendirmez. O mahkeme kararının denetlenmesi de onun bir üst merci olan organı, Yargıtay'ı ilgilendirir, beni ilgilendirmez. Ben bu süreçte yetkili ve görevli değilim dedi. Şimdi doğal olarak ya seçim olunca ilk aklımıza YSK geliyor. YSK gelince de bir aykırılık varsa bunu YSK düzeltmelidir diye hemen böyle bir düşünce geliyor. Bunların aklımıza gelmesi doğru. Ancak şunu hemen yanıtlayalım. Şimdi bu olayda YSK'nın kararı doğru. Şimdi bunu söyleyince hemen hukuki gerçeği ifade edince hemen bir taraftarlık gözüyle yaklaşılmasın. Burada bir taraftarlık değil. Neden? Neden YSK'nın kararı doğru? Bir mahkeme kararı, bu mahkeme kararının doğruluğu anlamında asla değil. Mahkeme kararının yanlışlığını saymakla sizin programlarınızda bitiremeyiz ama bir mahkeme kararının icra edilecek olan yer, merci kesinlikle icra dairesidir. Mahkeme bunu nereye gönderirse göndersin, gönderdiği hiçbir yer o kararı icra etmez. Kararın tarafı kararı alır da icraya koyarsa karar icra edilir. Kararın tarafı o kararı alıp da icraya koymadıkça da o karar orada bekler de bekler. Şimdi o karar alınıp icraya konuldu ve icra edildi. YSK ile hiç ilgisi yoktu. Şimdi o kararı ne kadar hukuksuz olursa olsun, bunu sizin programlarınızda saymakla bitiremeyiz. O kararın hukuksuzluğunu denetleyecek yer onun bir üst mercidir, Yargıtay'dır. O da temizle gider, temizle denetlenir. YSK mahkemelerin bir üst merci değildir. Hukuk dışı mahkeme kararlarını denetleyecek merci değildir. YSK burada onu demiştir. Ben ne bir icra dairesiyim ne bir Yargıtay'ım. Bu konu beni yetki ve görev alanımın dışındadır. Dolayısıyla bu konu usulen benimle ilgi değildir. İşin esasına girmemiştir. Yapılan itirazlar haklıdır, haksızdır konusunu hiç incelemeden, bunlar başka bir konudur. Ancak YSK yetkili ve görevli olsa o zaman itirazlar haklıdır, haksızdır konusunu inceler. YSK itirazlar haklıdır, haksızdır konusuna hiç girmeden, giremeden ben bu konuda yetkili ve görevli organ değilim diyerek böyle bir karar vermiştir. Kararı bir yönden doğrudur. İki, şunu da yanıtlayalım. Bir Buyurun. Kere partilerin kurultayları asla Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmaz. Yapılmamıştır da mevcut yasalara göre. YSK'nın tek bir görevi vardır parti kurultaylarında. O partinin kurultayını hangi seçim kurulu yapacak YSK sadece buna karar verir. Partilerin genel merkezleri de Ankara'da olduğu için parti kurultayları mutlaka ve mutlaka Ankara'daki genel merkezlerinin olduğu Çankaya'da bulunan bir ilçe seçim kurulu tarafından yapılır. Çankaya'da yanılmıyorsam Altınoğlu 6 tane seçim kurulu var. YSK onlardan birine görev verir. CHP ile ilgili de 4 nolu Çankaya Seçim Kurulu'na görev verdi. CHP ile ilgili kurultay Çankaya 4 nolu Seçim Kurulu tarafından yapıldı. Peki nedir seçim kurulunun görevi? Oy kullanacak delege listeleri askıya çıkarıp incelemek. Kimler delege sıfatı devam ediyor, kimler etmiyor. İki, kurultayda divan artık oylama aşamasına geçince oradaki seçim kurulunun oylamayı yaptırmak, sayım işlemini yapmak, döküm işlemini yapmak, itirazlar olursa itirazları inceleyip sonuçlandırmak ve sonuç tutanağını düzenleyip partiye vermek. Seçim kurulunun görevi de sadece bununla ibarettir. Bunun dışında seçim kurulunun hiçbir görevi yoktur. YSK bir tek tam kanunsuzluk dediğimiz konularda görevlidir. Bu olaylarda da tam kanunsuzluk hali yoktur. Bugünkü konuda kamuoyu günlerce YSK'dan bir karar ve gerekçeli karar beklenmesi, bekletilmesi gibi bir duruma, sürece böyle bir şeye sokulmuştu. Bunu daha önce sizin radyoda bir programda da konuşmuştuk. Televizyonlarda ve sosyal medya paylaşımlarımda da ifade ettim. YSK bu sürecin dışında bir organdır. Kamuoyu hep böyle bir beklentiye sokuldu. Daha doğrusu işin en özü çok aşırı derecede bilgi kirliliği var. Seçim hukuku çok özel bir alan. Çok aşırı derecede bilgi kirliliği var. Halkımız da ister istemez kafalar karmakarışık. Ne nedir, hangi konuda, nereden, hangi duyduğuna itibar edecek. İşte böyle bir bilgi kirliliği içinde doğal olarak kafalar karmakarışık. Şunu net olarak söyleyelim. YSK bu konuda yetkili ve görevli organ değildi. Bu konu kapandı. Kararın icra süreci vardı. Yanılmıyorsam artık kavga, dövüş, polis, karakol, şu bu derken herhalde icra süreci bitti veya bitiyor. 3. Kararın temiz süreci var. Eğer CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'na devretmeden temiz etmeselerdi o süreç biterdi. Ama Kılıçdaroğlu'na devretmeden önce temiz edildiği için şu an yetki Kılıçdaroğlu'na geçince o da temizden vazgeçmiyor. Vazgeçmeyince şu an tek bir hukuk yolu kaldı. Kararın temiz sürecinin bitmesi. Temiz süreci bitmediği sürece bu kararın kesinleşmemesi durumu devam edecek. Karar kesinleşmediği sürece tedbir devam edecek. Tedbir devam ettiği sürece tedbiren göreve gelenler devam edecek.
0: Kaos devam edecek.
8: Devam ettiği sürece olağan kurultay yapılamayacak. Tedbir devam ettiği sürece olağanüstü kurultay yapılabilir. Ancak imzalar toplansa bile o da tedbirle partinin başında olan genel başkan o imza üzerine kurultaya çağırma koşuluna bağlı. Çağırmazsa bir partilinin Ankara Sulukuk Mahkemesi'ne başvurup çağrı kurulu atanmasını istemesi lazım. O çağrı kuruluna parti itiraz ederse dosya bölge mahkemesine gider. Bölge mahkemesi hemen karar vermez, dosyayı elde tutarsa o süreç uzar da uzar, uzar da uzar. Eğer hemen tutmaz karar verirse o çağrı kurulu hemen olağanüstü kurultayı yapar. Ama olağanüstü kurultayın yapılması demek tedbirin kalkması anlamına asla gelmiyor. Tedbiri kim koydu? Mahkeme. Tedbir ancak koyan makam tarafından, yani mahkeme tarafından kaldırılabilir. Bir olağanüstü kurultay yapılsa, orada seçim yapılsa, o seçimle göreve gelenler şu an Özgür Özel ekibinin pozisyonunu alırlar. Yani seçilmiş olurlar ama yetki kullanamayan organ durumunda, yani şu anki Özgür Özel durumunda kalırlar. Sonuçta ve sonuçta mutlaka bu tedbirin bir mahkeme kararıyla kaldırılması lazım. O da ancak yine bir mahkeme kararıyla mümkün. Yine dediğimiz gibi tedbir sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor. Bu tedbirin bir mahkeme kararıyla sonlandırılması, partinin olağan kurultaya gitmesi gerek, yapılacak işlemler itibarıyla böyle.
0: Peki, şimdi bütün bu söylediğinizi çok net bir şekilde anlattınız. Şimdi kurultay yapmaya, olağanüstü kurultaya bir engel yok.

0: devamına. Yani o tedbir kalkmadığı için önceki organlar görev yapmaya yine devam ediyor. O tedbir kalksa siz yetkiyi alacaksınız. O tedbir kalkmadığı sürece yetkiyi alamıyorsunuz. Göreve gelmiş ama yetkiyi alamamış oluyorsunuz. Çünkü kurultay tedbiri kaldıramıyor. Tedbiri ancak mahkeme kaldırabiliyor.
1: Peki şimdi...
0: Ama siyaseten çok ciddi destek alıyorsunuz. Bu evet. Siyasi destek, kurultaydan ciddi destek alıyorsunuz. Sorun ne? Kurultayın hukuksuzluğu. Kurultayda delegeler gelmiş, size desteğini açıkça ifade etmiş ise parti artık bu ısrarcılığını tedbiren göreve gelenler sürdürebilir mi? Bunun siyasi etkileri üzerinde konuşulabilir. Böyle bir tabloda delegeler haydin tekrar seçim demiş, sandığı koymuş, hukuksuz bir seçim yapılmamış, hukuka uygun bir seçim yapılmışsa artık eski tedbiren göreve gelenler siyaseten bir söz edebilirler mi? Bu tabloda bu tartışılabilir, edemezler.
1: Peki şimdi bu mazbata kısmı önemli ya, mazbata Yüksek Seçim Kurulu. Evet. Mazbatayı veriyor. Şu anda mazbatanın bir önemi var mı?
0: Şimdi şöyle.
1: Ya çünkü diyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir mazbata yok.
0: Diyelim ki Yargıtay şu an kararı bozdu.
1: Hayır, Yargıtay çünkü aşamasına hiç gelmeden şu anki durumla, bugün itibariyle.
0: Söyleyelim bakın. Şu an Özgür Özel'in mazbatası var. Tartışmasız. Var. Ama tedbir olduğu için yetki kullanamıyor. Mazbatası iptal edilmiş değil. Tedbir olduğu için yetkisini kullanamıyor.
1: Mazbatayı kim iptal edebilir?
0: Mazbata iptali diye hiçbir şey yok. Mazbata iptal edilmez. Mazbata alınmış. Mazbata alınmış. Eğer diyelim ki Yargıtay dosyayı bozdu, o zaman Özgür Özel zaten o mazbatayla göreve normal eskisi gibi devam edecek.
1: Peki bu
0: mazbata iptali diye bir şey yok.
1: Tamam, bu kadar. Demek ki mazbata önemli bir unsur. Bu işin önemli bir hukuksal parçası.
0: Kazanma boyutu tabii ki. Şimdi kamu
1: mühür, daha doğrusu o kazanmanın mührü.
0: Tabii ki kazanmanın belgesi. Şimdi kamuoyunda
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nda yok.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu bir önceki 37. dönemi kazandı mı? Onun da 37. dönem mazbatası var.
1: Yeşertilmesi gerekiyor ya, kurultayla düşmüş işte, oluyor.
0: Şimdi bakın ne dedi mahkeme hukuksuzca? 38. dönem mazbatası Özgür Özel'in elinde. 37. dönem mazbatası Kılıçdaroğlu'nun elinde. Hiçbir mazbata iptal edilmiş değil. 38. dönemin tedbiren görevden iptal ne dedi 38. dönemi, ancak 37. dönemin tedbiren görev almasına dedi. Yani iki grubun da mazbatası var ama tedbiren yetkileri 37 kullanacak dedi.
1: Bak, aslında burada şu mu oluyor,
0: şunu söyleyeyim, Yargıtay davayı onarsa 37. dönem mazbatasından hareketle Kemal Bey yoluna devam edecek. Yargıtay dolayısıyla ondan sonraki kurultaylar yok hükmünde. Yani Özgür Özel'in mazbatası o zaman geçersiz hale gelir. Onama ile beraber. Yargıtay kararı bozarsa o zaman Özgür Özel zaten seçilmiş, mazbatası cebinde olduğu için Özgür Özel o mazbatadaki yetkiyle göreve devam eder. Dediğim gibi bu karar verildi. Mazbata kimde? Mazbata onda. Bakın 37. dönem yapılmış bitmiş bir dönem mi?
1: Evet.
0: Mazbatasını almış mı? 38 yapılmış bitmiş dönem mi? Mazbatasını almış mı? Almış. Şunu düşünün. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz bir milletvekilisiniz diyelim, mazbatanız cebinizde. Bir önceki dönemde de milletvekili idiniz diyelim, bir önceki mazbatanız da cebinizde. Yani her iki dönemin mazbatası her dönemde ayrı ayrı verilir. Kemal Bey'in

0: mazbatası bir önceki dönemde verilmiş, almış. Özgür Özel'in mazbatası bu dönemde verilmiş, almış. Şu an mahkeme diyor ki, şu an ben o Özgür Özel dönemini iptal ettiğim için bir önceki dönemde de mazbata Kemal Bey'de olduğu için ona tedbiren görev veriyorum diyor.
1: Ama, işte...
0: Ama bu karar kesin karar olmadığı için dosya Yargıtay'a gittiğinde Yargıtay eğer mahkeme kararını onarsa bu Kemal Bey'in lehine verilen kararın doğru olduğu, Özgür Özel seçimlerinin hükümsüz olduğu, Özgür Özel seçimleri hükümsüz hale gelince o mazbata da ancak o zaman hükümsüz hale gelir. Yani Yargıtay'ın onama kararı ile. Yargıtay'ın onama kararına kadar tartışılacak bir mazbata yok.
1: Peki. Bu kısmı, vaktimiz çok az kaldı ama şunu da istiyorum. Şimdi bu kurultay yapılamazsa,
0: evet,
1: Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremeyecek mi?
0: Şimdi bakın, 2022'de bir yasa değişikliği yapıldı. İki kere üst üste kurultayını yapmayan parti seçime katılamaz dendi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere katılmasını engelleyen hiçbir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi iki kez kurultay yapmayan parti değil. Bir mahkeme kararı var. O mahkeme kararı engel olağan kurultay yapmasına. O mahkeme kararı nedeniyle olağan kurultayını yapamıyor. Dolayısıyla seçimlerle ilgili uzaktan ve yakından tek bir sorun yok. Bu da kamuoyunda yaratılan bir kişinin ortaya attığı ve sarmala şey haline gelen bir bilgi kirliliği.
1: Peki şu yorum, YSK ile ilgili şöyle yorumlar gördüm avukat olan bir sürü isimlerde. Diyor ki yani bu YSK'nın verdiği gerekçeli kararda 2023 kurultayı benim açımdan kapanmış bir konu, bu konuda kararımı verdim. 2025 kurultayı ise ayaktadır ve geçerlidir, beni ilgilendiren de seçim sürecidir. Böyle bir yorum çıkar mı buradan? Sizin söylediğinize göre böyle bir yorum çıkması mümkün değil.
0: Şimdi YSK zaten 2023 ile ilgili süreç geçmiş. YSK da bunu ifade ediyor. Yani
1: peki oraya YSK 2023'e ilişkin o mazbata verdiği ilanı koymuş olsaydı, bu mahkemenin verdiği bu tedbir kararının ya da bilmemin üstünde olur muydu?
0: Hayır, YSK zaten mahkemenin verdiği o tedbir kararının üstünde olmama anlamında değil.
1: Ama yetki şeyde, şimdi bu mahkeme yetkisiz ya.
0: Evet.
1: Tamam, hukuksal, siz diyorsunuz ki yetkisiz, yani bir karar verdi, bu kararın hukuki aşamalarını söylüyorsunuz. Ama sonuçta yetkisi olmayan bir karar verdi. Çünkü siyasi partiler yasası, anayasa belirliyor siyasi partilerin geleceği de ilgili ya da var olan durumuyla ilgili şeyi. Şimdi bir hukuk mahkemesinden çıkan bu karar ortalığı öyle bir acayip bir hale getirdi ki sanki bu hep tartışma uzun bir süre sürsün diye. Çünkü bu tedbir kararı kalkmadıkça da bu devam ediyor. Planlanmış, hesaplanmış bir durum. Hani böyle bir durumda YSK, ya burada ben varken hani siyasi partilerle ilgili bir karar verilmez elbet demez sizin, ama o kararı koysaydı en azından böyle bir tartışma bitmez ama, miydi?
0: Ama şimdi gerek medeni yasa gerek diğer yasalarda seçim yargısının görevi sadece askı, oylama, sayım, döküm. Kurultaylarla ilgili diğer aykırılıklar mahkemeye taşınabilir. Kurultayların öncesi, sonrası, başlaması, sonuçlanması, tüm kurultaylarla ilgili genel iptal davası açılamaz diye bir şey yok. Seçim yargısı son derece sınırlı. Bakın, bir kurultay 2 gün sürüyor. Seçim yargısı onun kaç saatlik bölümü? 48 saatin 3-5 saatlik bölümü. Seçim yargısı onun 3-5 saatini denetliyor. Mahkeme o 48 saatin tamamını denetliyor. 48 saatin o bölümü mahkeme iptal edince onun içindeki 3-5 saat geçerli kalır denilebilir mi? O işin özüne, her şeyine, hukukuna, her şeyine aykırı. Kurultayı iptal edilince, doğru anlamında demiyorum, doğal olarak o kurultayın içindeki seçim de haliyle iptal edilmiş oluyor. Kurultayı iptal ettiğinizde kurultaya geçiş işlemlerini yapan divan bu işlemleri yapabilir, kurultay seçimine geçebilir diyebilir misiniz? Kurultay iptal edilince dolayısıyla seçime de geçilemez. Çünkü kurultayı iptal etmişsiniz. Yani seçim onun çok çok çok az bir bölümü.
1: Anladım. Peki
0: mahkemeler kurultay iptal davalarına bakamaz diye böyle bir şey yok. Bu kurultay iptal davaları ilk kez yapılan bir şey değil. Ama bu davadaki hukuksuzluklar saymakla bitmiyor. Konu bu.
1: Ha, doğru. O aşaması önemliydi. Peki son cümle olarak bundan sonrasında ne olması gerekiyor?
0: Bundan sonra bazı şeyleri hukukla çözüyorsunuz, bazı şeyleri demokrasiyle
1: başka bir şeyle
0: çözebiliyorsunuz. Partide kutuplaşma, uzaklaşma, ayrışma, körüklenmeye, bunlar yapılmaya çalışılıyor. Demokratik süreçleri hızlandırmak, kurultayı hızlandırmak, halkın da CHP'ye, demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkması, kurultay sürecini hızlandırmak olabildiğince erken. Bu da mahkeme kararının Yargıtay'dan olabildiğince erken geçmesi, bu da temiz sürecinin olabildiğince erken bitmesi. Yani hukuksuzluk bu süreci yarattıysa, demokratik zorlamalarla, haklarla, mücadeleyle bu yolu aşmak, hızlandırmak gerekiyor. Başka da yolu kalmıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, rica verdiğiniz bilgiler için. Biraz berraklaştık sayenizde. İyi akşamlar. Şimdi bu mutlak mutlanla birlikte ortaya çıkan durumu ayrıntılarıyla konuşmak gerekiyordu. Onun ayrıntılarını konuştuk. Çünkü Yarsav Başkanı eski ve Ömer Faruk Eminaoğlu buradaki bir hukuksal süreçte tavırların, duygusal bakış açılarının ve yorumların aslında çok gerçekte uyulmadığını ve neler olması gerektiğini bize anlattı ve günü de bununla tamamlamış olduk. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Kurultay toplanır, kurultay yeni organlarını seçer. Kim seçilirse biz onlarla beraber çalışırız. Tablo buralardan okunmaz hale gelir ise o zaman Hayibel'in ünlü sözü hepimizin önüne düşer. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız ama mutlaka çıkarız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan haber var programı ile karşınızdayım. Evet, Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Gerek ekonomik gerek siyasi gelişmeler gündemin ana başlıklarını oluşturuyor. Şöyle ki, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak İstinaf Mahkemesi'nin 21 Mayıs'ta vermiş olduğu mutlak butlan kararının yankıları ve etkileri siyaset gündeminde ilk sıralarda ve Türkiye'nin diğer gündem başlıkları nispeten geri plana düşmüş durumda. Bugün Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyen mahkeme tarafından atanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti sözcüsüne getirdiği Müslüm Sarı ile kamuoyuna bazı açıklamalarda bulundu. Müslüm Sarı'nın açıklamalarına göre Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta 9 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısına başkanlık edecek ve kürsüde CHP grubuna konuşacak. Hatırlayacaksınız, dün meclis grup başkanı olarak görevden yargı kararıyla uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel meclis grubunu toplamıştı. Olağanüstü bir katılım vardı. Katılımcıların çoğu meclis salonuna giremedi. Bazıları, binlerce kişi, meclis kapısında kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Adeta tarihi bir grup toplantısı yaşandı. Müthiş bir izdiham vardı. Şimdi önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunu toplayacağını ve başkanlık edeceğini sözcüsü Müslüm Sarı aracılığıyla duyurdu. Ayrıca önümüzdeki hafta yine 11 Haziran'da mahkeme kararıyla göreve getirilen eski parti meclisi toplanacak ve bu parti meclisinde bazı kararların çıkması söz konusu olacak. Bir taraftan Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza kampanyası başlatmışlardı. Şu ana kadar 900'ün üzerinde imza toplandığı açıklandı. Ancak mevcut yargı tarafından atanmış olan yönetim, Yargıtay'daki karar kesinleşmeden kurultay toplanamaz görüşünü savunuyor. Diğer tarafta ise Özgür Özel ve arkadaşları, yeterli delege sayısına ulaşıldıktan sonra ve parti meclisinde de karar alındıktan sonra şayet bir iyi niyet varsa, partinin bu krizden çıkması isteniyorsa, olağanüstü kurultay en kısa sürede toplanır, buna da yargı bir şey demez tezini savunuyorlar. Şimdi önümüzdeki hafta yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça kritik gelişmelerin yaşanacağı anlaşılıyor. Bunların piyasalara etkisi de muhtemelen görülecek. Çünkü Özgür Özel önümüzdeki hafta 9 Haziran'da Salı günü grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı sorularına, önümüzdeki hafta benim çok yakın arkadaşım, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Asıl amacım Ferdi Zeyrek'i ölüm yıl dönümünde Manisa'da anmak demişti. Dolayısıyla Özgür Özel önümüzdeki hafta grup toplantısının olmayabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın hemen akabinde Kılıçdaroğlu yönetiminin önümüzdeki hafta meclis grubunu toplantıya çağıracağını duyurması, arkasından parti meclisini toplayacağını açıklaması artık diyalog kapılarının yavaş yavaş kapanmaya başladığını, herhangi bir araya gelme, uzlaşı arayışı gibi bir sürecin söz konusu olamayacağı konusundaki kanaatleri güçlendiriyor. Şu anki tabloya baktığımızda bir tarafta Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı sıfatını taşıyor. Diğer tarafta yargı kararıyla göreve gelen 3 yıl önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini sürdürüyor. Aynı şekilde Özgür Özel'in beraberinde görev yapan bir merkez yönetim kurulu var. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu da dün itibariyle merkez yönetim kurulu üyelerini atadı ve kamuoyuna açıkladı. Yani iki merkez yönetim kurulu, bir meclis genel başkanı, bir grup başkanı, bir genel başkan ve CHP'de ikili yönetim yapısı giderek kemikleşiyor diyebiliriz. Bu sürecin sonunda bir bölünme, partiden kopma gündeme gelir mi? Şu anki belirtiler bu sürecin önümüzdeki günlerde, haftalarda hızlanacağını işaret ediyor demek mümkün. Çünkü kulislerde de bu yöndeki beklentiler artmış durumda. Kaldı ki Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi ve Özgür Özel'le 5 CHP milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi görüşünü kamuoyuna duyurması önümüzdeki dönemde Özgür Özel ve bazı CHP'li milletvekilleri için dokunulmazlık dosyalarının da Meclis Genel Kurulu'na gelebileceğini işaret ediyor. Bütün bu tablo tabii siyasi bir kaos olarak nitelendirilebilir. Yüksek Seçim Kurulu Özgür Özel'in yapmış olduğu itirazı reddetmişti mutlak butlan kararına karşı, ancak gerekçesini daha sonra açıklayacağını duyurmuştu. Bugün o gerekçe de açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu adli yargının görev alanına ben seçim yargısı olarak müdahale etmem diye özetlenebilecek bir gerekçe duyurdu. Ancak bu gerekçenin çok ciddi anlamda Türkiye'de demokrasi, çok partili demokratik hayat ve seçim yargısı açısından kritik bir yolu açtığını söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde şayet Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları adli yargının kararlarını bizi ilgilendirmiyor diyerek göz ardı edecek olurlarsa, ki şu anda bu süreç başlamış durumda, önümüzdeki dönemde herhangi bir sulh hukuk mahkemesi veya asli hukuk mahkemesindeki bir hakim rahatlıkla herhangi bir partinin kurultayını, kongresini iptal edebilecek, genel başkanını görevden alıp başkalarını göreve getirebilecek, parti yönetimine kayyum tayin edebilecek, böyle bir sürecin kapısı aralandı. Bu da Türkiye'de 1950 yılından bu yana geçilen çok partili demokratik siyasi hayat açısından kritik bir döneme girildiğini ve seçim sandığının yargı güvencesinin de ciddi şekilde erozyona uğradığını işaret ediyor. Zaten bu kararın muhatabı olan Özgür Özel ve arkadaşları, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir karar değil, demokratik çok partili siyasal yaşama yönelik bir karar tezini savunuyorlar. Bugün bizim başımıza gelen yarın diğer partilerin de başına gelebilir. O nedenle bu konuda herkes ortak bir tavır ve tutum takınmalı tezini savunuyorlar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ile başladık programımıza, çünkü bu konudaki gelişmeler doğal olarak ekonomiyi de etkiliyor demiştik. Programlarımızda bu konuyu sık sık vurguluyoruz. Gerek döviz kurları, gerek borsadaki gelişmeler, gerekse Türkiye ekonomisinin makro göstergeleri üzerinde bu siyasi gelişmelerin negatif etkisini göz ardı etmek mümkün değil. O yüzden de CHP'deki sıcak gelişmeler kamuoyunun gerek içeride gerekse dışarıda ciddi şekilde yakın takibinde, ama dediğim gibi diyalog yolları, uzlaşı arayışları giderek kapanıyor, rafa kalkmış gibi görünüyor ve bölünme süreci, CHP'den kopma süreci hızlanacak gibi görünüyor. Bunu da kişisel görüşüm olarak, kişisel yorumum olarak sizlerle paylaşmış olayım. Diğer taraftan tabii şöyle bir tablo, özellikle Türkiye'de çalışma hayatını ilgilendiren önemli bir başlıktı. Doruk Madenciliği'ndeki işçilerin sergilemiş olduğu direniş, Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde aylardır ücretlerini, tazminatlarını ve diğer sosyal haklarını alamadıkları için Nisan ayında Ankara'ya bir yürüyüş başlatmışlardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde günlerce yarı çıplak vaziyette beklediler. Çocukları, eşleri geldi. Aylardır açız dediler, maaşlarımızı alamıyoruz. Ancak hükümet bu konuda çözüm üretmesi gereken kurumlar gerekli adımları atmıyor görüşlerini savundular, dile getirdiler. Medyanın da ve sendikaların, muhalefetin de sahip çıkmasıyla olay büyüdü ve hükümet nihayet bu işe el atma ihtiyacını hissetti. Üç bakan birden devreye girdi. İçişleri Bakanı, Çalışma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, işverenle de görüştüler, Yıldızlar Holding'in patronuyla ve işçilere tamam siz şimdi eyleminizi sona erdirin, dönün. 15 Mayıs'ta bütün ödemeler yapılacak, geriye dönük olarak hak edişleriniz hesaplarınıza yatacak dediler. Ancak Haziran ayına gelindi ve işveren tarafından verilen sözler tutulmadı. Üç bakanın garantörlüğü de çözüm olmadı. Adeta holdingin sahibi, Yıldızlar Holding'in sahibi, iktidara da param yok, vermiyorum çalışanların parasını mesajını iletmiş oldu. Oysa anayasamıza göre angarya yasak. Yani kimse alın terini ücretsiz olarak, bedava olarak istismar etme hakkına sahip değil, çalışanları sömürme hakkına sahip değil. Ama Doruk Madencilik işçilerinin bu tablosu maalesef Türkiye'de gerek iktidar gücünün gerek yasaların bu konudaki istismarları önlemeye yetmediğini gösteriyor. Şimdi Doruk Madencilik işçilerinin ikinci kez başlattığı Ankara yürüyüşünü güvenlik güçleri Ankara il sınırlarında Beypazarı'nda durdurdu. İşçiler Beypazarı'nda bekliyorlar ve hükümete garanter olan üç bakana Perşembe gününe kadar sendika tarafından süre tanındı. Eğer Perşembe gününe kadar sorun çözülmezse biz Ankara yürüyüşümüze devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Yıldızlar Holding'in önüne geleceğiz dediler. Şimdi geriye sayım başladı. Perşembe günü bu yürüyüşe, işçilerin tekrar Ankara'ya girişine izin verilecek mi? Ama diğer taraftan baktığımızda bu konuda iktidarın suskun kaldığını görüyoruz. Üç garantör bakandan da şu ana kadar bir ses seda çıkmadı. Diğer taraftan Yıldızlar Holding'e verilen maden ruhsatı sayısı 2364. Yani bir taraftan çalışanların ücretlerini ödemeyen bir işletme, bir şirket söz konusu. Aylardır çalışanlarını boğaz tokluğuna açlıkla çalıştıran bir işletme söz konusu. Ama diğer taraftan da devletin bu konudaki yaptırımlarını ciddiye almayan bir işveren tablosu önümüzde. Aksine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu kuruluşa, bu holdinge yeni maden ruhsatları, yeni maden sahaları tahsis etmeye devam ediyor. Bu da adaletsiz bir tablonun maalesef somut bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Uluslararası İşçi Konfederasyonları Birliği tarafından yapılan değerlendirmelerde, son açıklanan güncel raporlarda Türkiye çalışma koşullarının, işçilerin yaşam koşullarının en kötü olduğu dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer aldı. Türkiye ile birlikte ilk 10 sırada yer alan çalışma koşulları açısından emek sömürüsü, istismar, ücret, sağlık, sosyal yardımlar ve benzeri konularda en kötü koşullara sahip çalışanların istihdam edildiği ülkeler arasında Bangladeş gibi, Myanmar gibi, Güneydoğu Asya ülkeleri, çok sayıda Afrika ülkesi ve Kolombiya gibi, Meksika gibi bazı Güney Amerika ülkeleri de yer alıyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu listede ilk 10 arasında. Bu da Doruk Madencilik işçilerinin kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle daha belirgin hale gelen çalışma yaşamındaki sosyal taraflar arasında adaletsizlik tablosunun daha da derinleştiğini ve Türkiye açısından da yüz kızartıcı bir boyuta doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu tespiti de yapmış olalım. Zaten bu tespiti yaptığımız zaman bunun resmi verilerle doğrulandığını da görüyoruz. Daha önce sizlerle zaman zaman paylaşıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Merkez Bankası'nın, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu resmi rakamlar, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Nitekim bunlardan bir tanesi daha açıklandı. Hane halkı bütçe araştırması. Yani Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de gelirlerin aileler tarafından nasıl harcandığını ortaya koyan araştırmayı her yıl yapıyor ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. 2025 yılına ilişkin yürütülen bu araştırmanın sonuçları da önceki gün açıklandı. Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman işçiler ücretlerini alamadıkları için eylem yapıyorlar. Yarı çıplak, yalın ayak Eskişehir'den kalkıp yüzlerce kilometre Ankara'ya kadar yürüyorlar. Ama ortada sonuç yok. Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 3 bakanı devreye giriyor. Garantör oluyorlar. Patronu ikna etmeye çalışıyorlar. Patron tamam ödeyeceğim ben paraları diyor. Ama aradan 1,5 ay geçiyor. Yine ödemiyor ve bir yaptırımı yok. Herhangi bir cezayla karşı karşıya kalmıyor. Ve işçiler son çareyi yine çıplak ayakla Ankara'ya yürümekte buluyorlar. Fakat bu kez de Ankara il sınırlarında güvenlik güçleri tarafından durduruluyorlar. Şimdi böyle bir hak arayışı tablosunun ortasında aileler ne yapıyor? Türkiye'deki aileler nasıl bir yaşam güçlüğü içerisinde? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması 2025 yılında bu tablonun 2024'e kıyasla daha da kötüleştiğini gösteriyor. Örneğin hanelerin harcamaları içerisinde konut ve kira giderleri 2024 yılında %26 iken geçen yıl %29'u aşmış. Yani 3 puanlık bir yükseliş söz konusu. Ulaştırma harcamaları, toplu taşıma, belediye otobüsü, minibüs, dolmuş, bu harcamalar %20'nin üzerinde pay alıyor hane halklarının harcamaları içerisinde. Ve gıda %17,3. Yani bu üç kalemi topladığımız zaman %70'e yaklaşıyor. Bir aile düşünün, aylık gelirinin %70'ini sadece kira ve konut giderlerine, yani elektrik, doğalgaz faturası, kira, aidat, diğer taraftan gıda, beslenme giderleri ve ulaşıma harcıyor %70'ini. Kalan %30'la da bir ay boyunca hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir tablonun sürdürülebilir olmadığı çok açık. Kaldı ki bu ortalama gelir seviyesine sahip bir aile için TÜİK'in ortaya koyduğu tablo. Dar gelirli aileler içinse bu tablo daha da kötüleşiyor. Yine Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarıyla baktığımızda düşük gelire sahip gruptaki aileler için konut ve kira giderlerinin harcamalar içindeki payı %40'a yaklaşıyor. %38,7. Gıda harcamalarının payı %30'a yaklaşıyor. %29,2. Ulaştırma harcamaları da %9 civarında. Yani dar gelirli aileler için bu üç kalem neredeyse aylık gelirin %80'ini, %85'ini götürüyor. Geriye kalan %10-15'lik gelirle de bu aileler bir ay boyunca geçinmeye, yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabii burada asıl kötü olan, acı olan eğitime ve sağlığa hanelerin bütçeden ayırdıkları pay. Sağlığa sadece %2,2'lik pay ayrılabiliyor hane bütçelerinden. Eğitime ise %1,8'lik pay ayrılabiliyor. Dolayısıyla pek çok aile, özellikle çocuk işçi sayısındaki artışı dikkate aldığımızda, pek çok aile çocuğunu eğitimden koparmak zorunda kalıyor. Sağlık harcamalarını çok zorunlu olmadıkça yapmamak için direniyor. Hastanelere gitmiyor çünkü orada da ilave katılım payları, ek giderler söz konusu. Böyle bir tablo ortaya koyuyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Tabii tablo bu olunca aynı zamanda bu yoksullaşmanın da Türkiye'de giderek yaygınlaştığını bizlere gösteriyor. Hatırlayacaksınız, pazartesi günkü programımda sizlerle ilk 3 aya ilişkin büyüme hızı rakamlarını paylaşmıştım. Türkiye ekonomisi yıllık olarak %2,5 büyümüştü ilk 3 ayda. Ama ilk 3 ayın bir öncesindeki çeyreğe göre büyüme binde 1'di. Yani neredeyse Türkiye ekonomisi hiç büyümemiş denilebilir. Ama baktığımız zaman %2,5'luk yıllık büyümeyi etkileyen en temel unsurlardan bir tanesi %4,8 oranıyla hane halklarının tüketim harcamalarından geliyor. Şimdi diyebilirsiniz bu ne büyük bir çelişki, az önce söylediniz bütçe harcamalarının neredeyse %70'i 80'i 3 kaleme gidiyor: kira, gıda ve ulaşım. Pek çok dar gelirli aile için bu %80'e ulaşıyor bu üç kalemdeki harcamalar. Ama diğer taraftan da ailelerin, hanelerin yapmış olduğu tüketim harcamaları Türkiye ekonomisine büyüme getirmiş ilk üç ayda. Buradaki farkı veya ayrıntıyı şöyle izah etmek mümkün gözden kaçırmaksızın. Türkiye'de biliyorsunuz açlık sınırı en son Türk İş'in araştırmasıyla 35 bin liraya yükseldi Mayıs sonu itibariyle. Oysa ortalama emekli aylığı 25 bin lira ama en düşük emekli aylığı, yani yaklaşık 5 milyon kişinin emekli aylığı 20 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira, her ikisi de açlık sınırının altında. Peki buna rağmen bu insanlar nasıl tüketerek Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamışlar? İşte orada kredi kartları ve ihtiyaç kredileri devreye giriyor. Çünkü insanlar bu gelir düzeyiyle bu harcamaları yapamayacaklarına göre, bu tüketimi gerçekleştiremeyeceklerine göre olmayan bir geliri harcamaya yöneliyorlar. Yani kredi kartı harcaması dediğimiz şey bir ay sonra, iki ay sonra elde edeceğimiz bir geliri harcama anlamına geliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak yüksek faizlerle bankalardan çekilen krediler de aynı şekilde bir yıl, iki yıl sonra kredinin vadesine göre ödeyeceğiniz bir borçla bugünkü yaşantınızı sürdürmeniz anlamına geliyor. Nitekim Merkez Bankası'nın son açıklamasında bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi harcamalarının toplamı 6,5 trilyon liraya ulaşmış durumda ve tüm zamanların rekor düzeyine yükselmiş bir tutar bu 6,5 trilyon lira. Dolayısıyla tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman evet, aileler neredeyse %10-15'lik bir gelirle ancak bir aylık yaşamlarını idame ettiriyorlar. %70-80'e varan harcamalarını, bütçelerinin %70-80'ini kiraya, gıdaya ve ulaşıma harcamak zorunda kalıyorlar. Ama bu da açığı kapatmaya yetmediği için kredi kartına ve bireysel ihtiyaç kredilerine yöneliyorlar. Bu da gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünden tüketilmesi ve şimdiden geleceğe dönük olarak borçlu hanelerdeki sayının olağanüstü düzeylere ulaşması anlamına geliyor. Şimdi tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman bunun tek ifadesi kalıyor geriye. Türkiye'de ciddi bir fakirleşme sorunu hayati bir noktaya ulaşmış durumda. Sayın Bakan Mehmet Şimşek 23 çeyrektir istikrarlı bir şekilde Türkiye ekonomisi büyüyor demişti. Ancak tabloyu ve rakamları, özellikle de Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Merkez Bankası'nın resmi rakamlarını değerlendirdiğimiz zaman tam aksine istikrarlı bir fakirleşme, istikrarlı bir yoksullaşma söz konusu. Çünkü büyüyen bir ekonomide milyonlarca insanın açlık sınırının altında ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olması diye bir tablo söz konusu olamaz. Bu da gerçekten ekonomik gerçeklerle sosyal gerçeklerin, toplumsal gerçeklerin örtüşmediğini bizlere gösteriyor. Bu noktada kısa bir ara verelim diyorum ve Yunan asıllı Fransız şarkıcı George Moustaki'nin 1969 yılında çıkarttığı Le Métèque, Göçmen Serseri isimli şarkısını dinleyelim. Bakalım bir serseri neler söylüyor.

avareye, göçmene ya da serseriye benzeyen yüzümle, bütün yazların güneşine sürtünen tenimle, acı çektiği kadar çektirmeyi de bilmiş kalbimle geleceğim. Ruh eşim, hayat damarım, geleceğim ve biz her günü ölesiye yaşayacağımız ebedi bir aşka çevireceğiz. George Moustaki'nin Lömetek şarkısı, hatırlayacaksınız, Türkiye'de de Tanju Okan tarafından Hasret adı altında söylenmişti ve uzun yıllar dillerden düşmemişti. Evet, yeni bir konuya geçiyoruz. Sözlerimin başında, programın başında sizlere ana muhalefet partisindeki tablonun önümüzdeki dönemde bölünme işaretleri vermeye başladığını ve bu siyasi gelişmelerin gerek demokratik siyasal yaşam gerekse çok partili siyasi hayatla seçim konusunda riskleri beraberinde getireceğini, buna paralel olarak da ekonomik risklerde bir yükselişin söz konusu olacağını değerlendirmiştim. Tam İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını aldığının ertesi günü 22 Mayıs'ta resmi gazetede bir torba kanun yayınlandı. Aslında herkes bu torba kanunu meclisteki görüşmeler sırasında işte tapu dairelerindeki işlemler, sosyal konutlarla ilgili acele arazi kamulaştırmaları, site aidatlarına kontrol ve düzen getirilmesi gibi başlıklarla medyada okudu. Fakat bu torba kanununda çok kritik bir madde vardı. 7579 sayılı torba yasa, tam CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının hemen ertesi günü 22 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bu yasa, aynı zamanda mahalli idarelerin, yani yerel yönetimlerin, belediyelerin, bağlı kuruluşları, birlikleri, belediye şirketleri ile diğer şirketler ve kooperatifler kurmalarını, bu şirketlere ortak olmalarını veya halka hizmet için, yerel yönetimlerin hizmet üretmek için yeni işletmeler, şirketler oluşturmalarını Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlıyor. Yani artık belediyeler hizmet üretmek amacıyla işte hatırlayacaksınız, bazı belediyeler işte gıda marketleri kurdular, ucuz gıda marketleri, aşevleri kurdular. İnsanların doğalgaz faturalarını, ulaşım giderlerini ücretsiz yapmasını sağlayacak dar gelirler için bir takım olanakları devreye sokmak amacıyla şirket yapılanmalarına, kooperatif yapılanmalarına gittiler. Bazıları eski belediyeler döneminden devralınan şirketlerdi bunlar. Ancak işte 22 Mayıs'ta yürürlüğe konulan bu torba yasaya eklenen bu maddeyle artık yerel yönetimler, belediyeler daha iyi hizmet üretmek için bir işletme, bir şirket kurmayı planladıklarında belediye kaynaklarından bu alanda bir takım sübvansiyonlar yaparak şehir halkına daha güzel olanaklar sunmayı hedefleyen bir takım girişimler yaptıklarında, başlattıklarında bunun için artık Cumhurbaşkanı'ndan izin almak zorundalar. Cumhurbaşkanı izin vermediği takdirde belediyelerin bu hizmetleri üretmeleri, bu şirketleri ve kooperatifleri hayata geçirmeleri olanaksız. Tabii buradan sizlerin de anlayacağı gibi yerel yönetimlerin ekonomik faaliyetleri, bir kentin gelirlerinin nasıl harcanacağına karar veren seçilmiş belediye başkanlarının ve belediye meclislerinin yetkileri, kentlerin kaynaklarının nasıl kullanılacağı konusunda alınacak kararlar ve atılacak adımlar bundan böyle Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi olacak ki bu yerel demokrasinin, yerel ekonominin gelişmesi açısından merkezi yönetimin gücünü, etkinliğini artıran, hatta neredeyse yerel yönetimleri ekonomik ve demokratik açıdan merkezi yönetimin onun da ötesinde tek başına Cumhurbaşkanı'nın kontrolünü alan bir düzenleme. Bu yeteri kadar tartışılmadı çünkü Türkiye'nin gündeminde o kadar çok sıcak başlık var ki insanlar hangi konuyu öne çıkartacaklarını, hangi konuyla ilgili neyi tartışacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Her sabah yeni bir operasyona, yeni bir hamleye uyanılıyor, yeni bir yargı kararına uyanılıyor. Böyle bir ortamda belediyelerin yetkilerini büyük ölçüde kısıtlayan, yerel ekonomileri
merkezi yönetimin güdümüne alan ve yerel ekonomilerde, yerel yönetimler tarafından seçilmiş belediye meclisleri ve başkanlar tarafından atılacak adımlar, planlanan projeler konusunda tek yetkiyi, tüm yetkiyi Cumhurbaşkanı'nın iznine bırakan bir düzenleme hayata geçti. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bu düzenlemenin etkileri beraberinde çok ciddi tartışmaları getirecek ve Türkiye siyasetinde yerel demokrasinin daha da gerilediği, merkezi otoritenin yerel kurumları kontrolünü aldığı bir yapıyla karşı karşıya kalınacak diyebiliriz. Bu arada sizlere kısaca bir hatırlatmada bulunayım. Programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşmak, kendi önerilerinizi bizlere iletmek istediğiniz takdirde Radyo Sputnik WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. 0505 171 66 56 numaralı telefondan bizlere mesajlarınızı, yorum ve değerlendirmelerinizi iletebilirsiniz. İşte yerel yönetimlerle ilgili bu yeni düzenleme zaten şu anda büyük ölçüde siyaseti etkisi altına alan kaos ve kargaşa ortamını daha da derinleştirecek gibi görünüyor diyebiliriz. Yine kısa bir ara veriyorum ve sizleri Emma Chaplin'in Spentele Stelle, Yıldızlar Sönmüş şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

İnsan kalbini kaybeden, kandırılmış kalbin sahibi. Sesimi hissediyor musun? Yıldızlar sönmüş, aşk için feryat ediyor bomboş bir gecede. Kalbim yaralı, kalbim ümitsiz ve sen bir yıldız gibi kayıp gittin. Emma Chaplin söyledi, Spenter Estel, yıldızlar sönmüş. Evet, Türkiye'de de ekonominin yıldızları birer birer sönüyor diyebiliriz. Büyüme hızı rakamlarından sonra hane halklarının bütçe harcama rakamları da önümüzdeki dönem için pek iyimser olmamızı zorlaştıran veriler içeriyordu. Nitekim bu verilerin değerlendirmesini sadece bizler yurt içinde değil, Türkiye'yi yakından takip eden uluslararası kuruluşlar da yapıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, ki Türkiye'deki altyapı projelerine en büyük finansmanı sağlayan Avrupa Birliği çatısı altındaki finans kurumlarının başında geliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'ye yönelik ekonomik büyüme tahminlerini aşağı çekti. Türkiye ekonomisiyle ilgili daha önce 2026'da %4, 2027'de %4,5 oranında bir büyüme tahmininde bulunmuştu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası. Dün itibariyle yeni bir açıklama yayınladı ve Türkiye ekonomisinde özellikle artan riskler, siyasi gerilimler ve tabii yüksek enflasyon ve İran Savaşı'nın da etkisiyle büyüme tahminlerini düşürmek zorunda kaldıklarını duyurdu ve %4'lük bu yıl için %4'lük büyüme tahminini %3,5'a düşürdü. 2027 yılı için ise %4,5 oranında öngördüğü büyüme tahminini %4'e çekti. Yani yarımşar puanlık bir daralma, bir küçülme öngördü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisi için. Benzer bir açıklama Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'ndan da geldi. Türkiye'nin ilk üyeleri arasında yer aldığı OECD, son açıklanan büyüme verilerinden sonra Türkiye ekonomisinin makro göstergelerini değerlendirdi. Tabii gerek küresel ekonomi için gerekse OECD'ye üye ülkeler için yaptı bu değerlendirmeyi OECD. Ve küresel ekonomide de bir daralma ve küçülmenin gerçekleşeceğini öngörmenin yanı sıra Türkiye ekonomisi içinse 2026 yılında %3,3 oranında açıkladığı daha önceki büyüme tahminini %3,1'e düşürdü. 2027 yılı içinse %3,8 oranında bir büyüme öngördüğünü duyurdu. Bunda tabii en önemli etkenler OECD'ye göre enflasyonun ekonomi üzerindeki baskısı, kurların kontrolüne yönelik baskılar ve dış talepte düşüş, ki bunu biz de sizlerle paylaşmıştık. Türkiye'nin ihracatında -%12,7 oranında bir düşüş yaşanmıştı büyüme hızı verilerinde. Bu da ihracata dönük üretimin, sanayinin gerilediğinin bir başka somut göstergesiydi. Dolayısıyla bu iki kritik kurum, Türkiye ekonomisi açısından da bu iki kritik kurum ekonomideki gelişmeleri önümüzdeki dönem için pek olumlu değerlendirmediklerini uluslararası piyasalara ve ekonomik kamuoyuna duyurmuş oldular. Tabii burada Türkiye nasıl bu sorunların içerisinden çıkacak, üstesinden gelecek diye tartışmak gerekiyor. Özellikle uygulanmakta olan dezenflasyon programı, 3. yılını dolduran enflasyonla mücadele ve rasyonaliteye geçiş programı şu ana kadarki sonuçları itibariyle pek umut vermiyor. Özellikle dış kaynak ihtiyacı, yeni yatırım çekme konusunda Türkiye maalesef son 3 yılda istenen, beklenen performansı gösteremedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan neredeyse yılda 2-3 kez uluslararası turlara çıkıyorlar. Körfez bölgesine, New York'a, Londra'ya gidiyorlar. Uluslararası para piyasalarında yatırımcıları ikna etmek için Türkiye'ye taze

0: dış kaynak girişini temin etmek için çaba gösteriyorlar. Fakat bu konuda maalesef şu ana kadar somut bir gelişme olamadı. İşte bu noktada Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı sinyallerin geldiğine ilişkin raporlar, analizler, değerlendirmeler paylaşılmaya başlandı. Hemen bunun öncesinde şu tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak zaman zaman bazı açıklamalar yapıyor, çıkışlar yapıyor. Aslında Türkiye'nin dış politikası ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından oldukça can sıkıcı değerlendirmeler bunlar. En son Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşmuştu Amerikan Büyükelçisi ve demişti ki Türkiye'nin de bulunduğu bu bölgede demokrasi yaşamıyor, demokrasiye gerek yok. Bu bölgedeki ülkeler ılımlı monarşilerle yönetilsin, tek adam rejimleriyle yönetilsin. Bunun dışındaki demokrasi veya benzeri işte seçimli süreçler bu bölge ülkeleri için bir fantazi olarak görülebilir şeklinde ifade edilecek değerlendirmeleri olmuştu. Buna muhalefetten sert tepkiler geldi. Siyaset bilimcilerden, akademisyenlerden sert tepkiler geldi. Tom Barak Türkiye'deki halkın yönetim tercihine karışamaz. Türkiye neredeyse 80-90 yıldır demokratik, laik, hukuk devleti sistemini seçmiş bir ülke. Suudi Arabistan gibi işte ılımlı monarşi veya bölgedeki körfez ülkelerine benzer emirlikler, şeyhlikler tarzı bir yönetim biçimini ya da Mısır'daki, Suriye'deki, Irak'taki seçimle gelen ancak bir yanıyla da dikta rejimi olarak yürüyen sistemler Türkiye için örnek olamaz eleştirilerinde bulundular. Fakat Dışişleri Bakanlığı'ndan ve hükümetten bu konuda Amerikan Büyükelçisi'ne bir tepki gelmedi. Tom Barak birkaç gün önce de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye özel temsilciliği görevini yürütüyordu. Bu görevden alındı ve görev kapsamı daha da genişletilerek Suriye-Irak özel temsilcisi olarak terfi ettirildi, yeniden atandı. Ve bu göreve atanması nedeniyle Başkan Trump'a teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı. Irak, Suriye ve Türkiye aynı eksenin parçalarıdır. Biz bu üç ülkeyi Amerikan çıkarları açısından birlikte görüyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye, Suriye ve Irak'la ilgili politikalarımızı bu çerçevede oluşturuyoruz. Başkan Trump da beni bu kapsamda yeni bir görevlendirmeyle terfi ettirdi demişti. Tabii şimdi Türkiye'nin Irak ve Suriye ile aynı eksen içerisinde sayılması, eş konumda görülmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Doğal olarak hatta buna sert karşı çıkışlar oldu. Amerikan Büyükelçisi'ne haddinin bildirilmesini isteyen çağrılar yapıldı. Daha da ileri gitti Amerikan Büyükelçisi ve Anadolu'yu Levant olarak tanımladı. Yani Osmanlı döneminden bu yana özellikle batılı ülkelerin Akdeniz'in doğu bölgesindeki ülkeler için kullandıkları Levant tanımını Türkiye için kullandı bu tabiri ve dedi ki oysa bu tabir kullanılırken kastedilen özellikle İtalya başta olmak üzere geçmiş yüzyıllarda bu bölgede ticaret yapan, bu bölgenin siyasetini etkilemeye çalışan ülkeler bu bölgeye Levant olarak tanımlarken Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin gibi ülkeleri kastediyorlardı. Şimdi Amerikan Büyükelçisi Anadolu'yu bu kapsama dahil etti ve dedi ki Türkiye, Irak ve Suriye ile birlikte Levant kapsamı içerisinde Amerikan çıkarları açısından ortak bir eksenin parçasıdır. Başkan Trump da Türkiye'ye bu gözle bakıyor. Biz de politikalarımızı bu şekilde oluşturacağız dedi ve yeni bir Türkiye tarifine girişti. Şimdi bu yaklaşım Türkiye'yi Orta Doğu'ya hapseden, sıradan bir Orta Doğu ülkesi konumuna getiren ve özellikle tam üyeliğe aday olduğumuz Avrupa Birliği ekseninden uzaklaştırmayı, kopartmayı içeren bir yaklaşım. Benim kişisel değerlendirmem böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Bunu Amerikan Büyükelçisi söylüyor olsa bile buna kesinlikle karşı çıkılması, Türkiye'nin konumunun ve yerinin bu şekilde tariflenmesi konusunda itirazlar da bulunulması gerekir. Ama yine dediğim gibi muhalefetten ve bazı emekli diplomatlardan, akademisyenlerden ve bazı siyasetçilerden başka Amerikan Büyükelçisi'nin bu açıklamalarına tepki gösteren olmadı ve bu stratejinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi İsrail eksenli yeni bir Orta Doğu düzeni içerisinde yer vermeyi, böyle konumlandırmayı öngördüğünü bize gösteriyor. Çünkü hatırlayacaksınız, daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Trump, özür dilerim, Devlet Başkanı Trump, bütün Orta Doğu ülkelerine İsrail'le İbrahim anlaşmalarını hepiniz onaylayın, aksi halde bu bölgede güvenlik olmaz, biz de sık sık bu bölgeye müdahale ederiz demişti ve Türkiye'yi de İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamaya çağırmıştı. Bu konuda da herhangi bir tepki gelmedi. Dolayısıyla bu açıklaması da Trump'ın Türkiye'ye yönelik bir nevi zımni olarak kabul edilmiş gibi değerlendirildi. Oysa bu da kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşımdı. Şimdi Tom Barrack'ın, Amerikan Büyükelçisi'nin bu açıklamalarının hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yine önde gelen uluslararası finans kuruluşlarından Jefferies International bir rapor yayınladı ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri olası bir seçim öncesi Erdoğan hükümetine döviz swap anlaşması, döviz swap köprüsü teklif edebilir. 20 milyar dolarlık bir teklif. Türkiye'nin döviz sıkıntısını çözecek bir swap anlaşması, Türk lirasını güçlendirecek, doları bollaştırıp dolarizasyonu caydıracak ve Türkiye'nin kredi risk puanını aşağı çekecek bir takım sonuçları elde etmek için böyle bir swap köprüsü ve 20 milyar dolarlık bir dolar kaynağı. Tabii swap anlaşmaları biliyorsunuz iki ülkenin karşılıklı birbirlerinin paralarını almalarına dayanıyor. Yani 20 milyar dolar karşılığı Türkiye'ye bu kadar milyar doları sürüp Türk lirası karşılığında alarak Merkez Bankası rezervlerini destekleme, seçim öncesi Trump Erdoğan'a böyle bir destek verebilir şeklinde Jefferies International bir rapor yayınladı. Benzer desteğin daha önce Arjantin'de seçimi kazanan IMF yanlısı, neoliberal, katı iktisatçı Javier Milei'nin devlet başkanlığı seçimini kazanması öncesinde Arjantin hükümetine de verildiğini hatırlatıyor rapor ve benzer bir destek modelinin seçim öncesi Erdoğan'ın iktidarının sürmesi ve Türkiye'de ekonomik sıkıntıların bertaraf edilmesi, enflasyonla mücadele programına destek verilmesi ve Merkez Bankası rezervlerinin olası bir kur krizinde açığa düşmemesi için bu desteğin sağlanabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla bu iki açıklamayı üst üste koyduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bölgede büyükelçisinin bölgede Türkiye'ye yeni bir siyasi konum ve tanım ifade eden açıklamaları ve hemen arkasından da Türkiye'ye 20 milyar dolarlık bir swap köprü hattı seçim öncesi gündeme gelebilir değerlendirmesi Türkiye ile Amerika arasında yeni bir takım siyasi ve ekonomik pazarlıkların, dış politika üzerinde de yeni bir takım etkilerin ve taahhütlerin gündeme gelebileceğini akla getiriyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeler olabilir. Başkan Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağı şu ana kadar belirsizdi. Ancak son dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Trump'ın gelme ihtimalinin arttığını söylüyor ve muhtemelen de zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında işte dediğim gibi gerek bölgedeki coğrafi konumlanma ve bunun mukabilinde de Türkiye'ye 20 milyar dolarlık bir destek hattı sağlanması konusunda müzakereler de olabilir. Bu yönde iddialar var. Diplomasi ve ekonomi kulislerine yansıyan bunlarla ilgili gelişmelerin beklenip takip edilip izlenmesi gerekiyor ki Türkiye'nin geleceği açısından kanımca bunlar çok önemli gelişmeler. Ama ekonominin ve siyasetin sıcak gündemi içerisinde maalesef kamuoyunun gündemine fazla gelmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın temsilcilerinin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neredeyse hiç tartışılmayan ve önümüzdeki yılları Türkiye'nin geleceğini genç nesilleri etkileyebilecek bir takım siyasi ve ekonomik gelişmelerin altyapısının hazırlandığına yönelik işaretleri bu açıklamalardan almak ve anlamak mümkün. Evet, bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Ben Zülfikar Doğan, sizlere Türkiye ekonomisinin gündemindeki sıcak gelişmeleri perde arkası ve kulisleriyle aktarmaya çalıştım. Olabilecekleri sizler için öngörmeye ve değerlendirmeye, yorumlamaya çabaladım. Pazartesi günü saat 15'te yeni bir Ankara'dan haber var programında karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Efendim, Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için, yeni şeyleri konuşurken bugün yine ağırlığımız yapay zekada olacak. Yapay zekanın yeni şeylerini konuşacağız. Yarın da yapay zekanın kendisini konuşuruz. Ne var yani diyoruz. Ben Serhat Ayan demiştim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi o zaman haberlerimize geçelim. Şimdi bu haftanın en enteresan haberi bence şu, bilmiyorum siz ne dersiniz, Nvidia bir duyuru yaptı, dedi ki RTX Spark dedi. Bundan bize ne demeyin, enteresan bir açılım var orada, yeni bir başlangıç var efendim. Bilgisayarın içine yapay zeka girer mi, soru bu. Soru bu ama yani biraz soruyu tabii açmamız lazım. Şöyle ki hani biz ne yapıyoruz şimdi yapay zekaya girerken, mesela telefonumuzdan yapay zekanın internet sitesine giriyoruz, ona bir soru soruyoruz, o onu buluta götürüyor, buluttan onları derliyorlar, toparlıyorlar, geri getiriyorlar, hep birlikte onun üstünden bakıyoruz. Peki ya hiç buluta gitmese bunlar? Yani bizim bilgisayarımızda olan bir yapay zeka uygulamasına biz soru sorsak, o onu derlese, hiç başka yere sormadan direkt bize getirse, ne güzel olur değil mi diye konuşmaya başladık. Nvidia da zaten buraya doğru bir adım attı. Şimdi RTX Spark dediğimiz aslında bir bilgisayar değil, bir süper çip. Bu çip hani klasik anlamda bir ekran kartı da değil. Hani Nvidia biliyorsunuz ekran kartları olayıyla ortalardaydı. Sonra ekran kartları çok güzel yapay zekayı işlemeye başladı. Nvidia oradan trilyoner oldu. Bu burada işte sırf yapay zekaya özel bir süper çipten bahsediyoruz. Şimdi CPU'su, GPU'su, yapay zeka hızlandırıcıları ve belleği, yani o hafızayı aynı platforma toplayan bir sistem çip deniyor buna. Hani her şey bir arada. Bir çip yarattılar. Şirketin iddiasına göre, tabii şu anda kimse hiçbir şey görmedi burada. Şirketin iddiasına göre bu çip bilgisayarı sadece program açtığımız bir makine olmaktan çıkarıyor. Bizim adımıza iş yapabilen yerel yapay zeka ajanlarının çalıştığı bir kişisel yapay zeka bilgisayarına dönüştürüyor. İşin olayı bu. RTX Spark'ın 1 petaflop FB4 yapay zeka performansı olacağını söylemişler. 6.144 Blackwell RTX GPU çekirdeği, 20 çekirdekli Grace ARM tabanlı CPU'su ve 128 GB'a kadar birleşik bellek olduğunu söylüyor. Şimdi buraya kadar her şey böyle Çince gibi geliyor olabilir bazılarınıza. Açacağız tabii bunları. Açacağız. Şimdi hikaye şu. Daha önce tabii şey gibi olmayacak bu arada yeni çıkan bilgisayar. Tamam ya, bak $1000 normal bilgisayara vereceğimize buna veririz, öyle bir bilgisayarımız olur. Olayı değil. Bu başka bir bilgisayar olacak. Bambaşka bir şey olacak yani. Ofisin ucuz bilgisayarları gibi bir bilgisayar olmayacak. Daha ince olacak, daha güçlü olacak, daha pahalı olacak, kesinlikle daha pahalı olacak. olacak. Fiyatlarını da ben size vereceğim zaten. Masaüstü bilgisayarlar olacak bu arada. Laptop gibi de düşünmeyin bunu. Masaüstü bilgisayarlar olacak. Alıp kucağınıza taşıyabilir misiniz? Yani masaüstü bilgisayarı ne kadar taşıyabiliyorsanız o kadar taşırsınız. Teknik olarak bu makineler o klasik işte Intel, AMD filan gibi işlemciler artı Nvidia ekran kartı düzeninden farklı olacak. Hani eskiden ne yapıyorduk? Intel işlemci oluyordu içine. Bir tane ekran kartı koyuyorduk, oradan yürüyorduk. Yok, bunlardan farklı. Şimdi hikaye şu: ARM tabanlı 20 çekirdekli CPU'su olacak. Bunların hepsi tek bir mimaride birleşiyor. Burada klasik ve kritik bir kelime var. Birleşik hafıza, birleşik bellek. 128 GB'lık o birleşik bellek. Yani bu model peki bilgisayarın içine sığar mı? Yani bu yapay zeka modelleri var ya, şimdi Gemini kullanıyoruz. ChatGPT, şu bu filan, Anthropic. Bunlar peki sığar mı konusu burada önemli. Şimdi yapay zeka modeli normalde diskte duruyor. Çalışılacağı zaman onu RAM'e çekiyorlar. Sonra onu belleğe çekiyorlar. Bellekten o GPU onu çalıştırıyor. Çipler falan üstünde çalışıyor. Ve ortaya sonuçlar çıkarıyor ya. Şimdi büyük dil modelleri o yüzden de burada çalışamıyor. Neden? Çünkü üstünde 8 GB, 16 GB, işte 12 GB neyse bellekler oluyor. Şimdi büyük dil modelleri tabii ki o kadarcık belleklerle çalışamıyor. Şimdi bunda 128 GB birleşik bellek olması büyük dil modellerinin de aslında yerel bilgisayarlarda çalışabilmesini sağlıyor gibi gözüküyor. Şu anda böyle duruyor. Yani 120 milyar parametreli büyük bir dil modelinin 1 milyon takım bağlamla çalışabilmesi mümkün diyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani hani eskiden kullandığımız yapay zeka modelleri vardı, işte ne bileyim GPT-3 vardı mesela. O GPT-3'e yakın bir güçle belki çalışabilir diye şu anda iddialar var. Bu iddiaları ben Nvidia'nın kendi internet sitesinden aldım. Nvidia Newsroom'dan aldım. Yani bu onların iddiası. Satacak olan adamların iddiası. Şimdi tabii işin esas tarafı, ben yapay zeka ile çalışabilen bir bilgisayar arıyorum. Bu yapay zeka ile çalıştıracağım bilgisayar kaça gelir? Yani tüketici fiyatları açıklanmış bir halde değil. Ben size baştan onu söyleyeyim. Ama hani sektör yorumları bunun daha pahalıya geleceğini söylüyor. Yaklaşık ne kadara geleceğini söylüyor. Ben size onu da söyleyeyim. 2000 ila 3000 dolar arası bir fiyata geleceği söyleniyor. Şimdi 2000 ila 3000 dolar arası fiyatlar dünyada satılınca bize bu kaça gelir? Mesela 3000 dolar deyince ne yapıyor? 150 bin lira yapıyor değil mi? Ben size söyleyeyim, bunun 150 bin liraya satılan bir bilgisayarın yurt dışında Türkiye'deki satışı 250-300'ü bulur. 250-300 bin liraya gelir yani. Hani biz böyle baktığımızda 3000 dolarlık bilgisayar 165.348 lira yapıyor gözüküyor. Bakın sizin için onu da hesapladım. Ama yani Türkiye'de 250 bin liranın altında satılırsa ben buna çok şaşırırım. Neyse, o zaman hani biraz neler yapabileceğine bakalım isterseniz. Hani ne çalıştırır ki bu, bunun üstünde nasıl çalışır'a bakalım. Şimdi buluta gitmiyor. Yani internete ihtiyacı yok. Buluta gitmiyor. Buluta gitmemesi ne sağlar bize? Bir, kendimiz yetiştirebiliriz bunu. Çocuğumuz gibi büyütebiliriz kendi el cihazlarımızla. İki, oradan şunu yapabiliriz mesela. Verilerimizi koruyabiliriz. Hani normalde bu buluta gitti ya, bu veriler ne yapacağız şimdi falan diyoruz ya. İşte buluta gitmeden onu kendi içimizde, verilerimizi kendi özelimize tutarak çalıştırabiliriz. Ama tabii ki bunu bazı uygulamalar kontrol edecek. Yani bunun üstünde bir işletim sistemi çalışacak mesela. Bence Windows çalışır. Windows üstüne kurarlar bunu. Kalkıp da Apple'ın işletim sistemini, iOS'i koyacak halleri yok. Apple üstünde çalışır. Microsoft üstünde çalışır. Microsoft tabii bunu ne kadar çalıştırabilir, ne kadar becerir, o konuda da derin şüphelerim var. Buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim Microsoft tarafına. Şimdi ikinci tarafında yaratıcı işlerin biraz hızlanma durumu söz konusu. Yaratıcı işlerden neyi kastediyoruz? Mesela işte ne bileyim 12K video üretebilir misiniz bununla? Üretirsiniz. Evet, biraz zaman alır ama kendi videonuzu üretirsiniz. İşte ne bileyim video düzenleyebilirsiniz. 4K yapay zeka videosu üretirsiniz bunun üstünde. Belki işte onun özel destekli oyunlarını yapabilirsiniz. Hatta Adobe şey dedi, ben Photoshop'la bunun üstüne yeni sırf bunun üstünde çalışacak programlar yaparım filan demeye başladı. Yani yapsın. İşte oyun tarafı dedik, aslında oyunlar da önemli orada. 1440p satır üstünde 100 frame per second çalıştırabileceğini de iddia ediyor. Yani aslında bu bir ekran kartı ya, zaten iyi bir ekran kartı olarak çıkacak karşımıza. Aslında varoluş sebebi yapay zeka yapmak değildi bunları, biliyorsunuz ekran kartı üstünden geliyordu. Şöyle yani aralarında böyle çok ciddi mesafeler olacak. Pazarlamada bunu oyun olarak sunmak çok doğru olur mu bilmiyorum. Ama yani karşımıza çıkacak olan şey bize önemli şeyler gönderecek. Yani karşımıza güzel şeyler çıkacak gibi geliyor bana. Şimdi bunun bir tarafı daha var ama yani Windows on ARM tarafı. Yani şimdi RTX Spark ARM tabanlı olduğu için eski x86 Windows uygulamalarının bir kısmı çalışmayacak ya da emülatörlerle çalışacak. Bunu da ben size söyleyeyim, yani yeni bir şeyler yapmak lazım buna. Burada Microsoft'un özel bir şeyler, 20 çekirdekli mimariye göre özel ayarlamalar yapması gerekiyor. Bu beni biraz korkutuyor. Yani çok karşımıza çıkacak olan şeyler donanıma değil yazılıma takılabilir korkusu var bende. Acaba Linuxçular falan bu işin içine girse bir şeyler yaratabilirler mi? Dur bakalım, bekleyip görelim. Peki neleri yapamayacağı var? En son olarak size bunu da söyleyeyim. Yani bu cihaz mesela ChatGPT'nin büyük bulut modellerinin birebir aynısı gibi çalışmayacak. Yani şu anda mesela ChatGPT'nin ben 5.5'unu kullanıyorum. Çok da memnunum. Bunun gibi çalışmayacak mesela. Yani 128 GB bellek tabii ki acayip bir zıplama yapacak bilgisayar tarafına baktığımızda. Ama bu yani kalkıp da böyle ChatGPT'nin o milyar dolarlık şeyleri, trilyon dolarlık şeyleri gibi çalışmayacak. Size onun verdiği cevapları vermeyecek. Yani evet, orada çünkü trilyon parametrelerden bahsediyoruz. Burada milyon parametreden bahsediyoruz. Bir milyon kat daha hızlı çalışıyor, daha etkin çalışıyor diğer tarafın parametreleri. Bunu ben size söylemiş olayım. Yani Nvidia'nın iddiası büyük yerel modeller ve ajanlar için artık buluta gerek yok diyor ama bence bu abartılı. O kadar da değil efendim. O kadar da değil yani. Tamam, siz burada bir ajanınızı yaratırsınız. Hani git sabahları benim için şuradan dataları çek, bunları al buraya getir, arada bana bir tane de resim yap falan dersiniz belki ama hani böyle neden bunu bulutta yaptırıp da şunları yapmayayım ki sorusunun cevabını ben tam bulamıyorum. Yani çünkü $3000 vereceksiniz bilgisayara, Türkiye şartlarında $4000-$4500 vereceksiniz. Ondan sonra karşınıza çıkan şey ötekinden daha kötü olacak. Ya bana çok mantıklı gelmedi. Ne yalan söyleyeyim, çok da mantıklı gelmiyor. Bir sınır daha var şimdi, petaflop sınırı. Bu rakam her işte aynı anlama gelmiyor. Şimdi burada teorik yapay zeka performansıyla sizin önünüze çıkan bir petaflopluk şeyde kalkıp da eve böyle CERN laboratuvarları kurmuş gibi işlem yaptıramayacaksınız. Bu kesin ve net yani, çünkü önünüze bir tane bilgisayar var. Ha bir de dedim ya size bu masaüstü bilgisayar olacak diye, laptop olmayacak diye. Neden? Çünkü deli gibi batarya yiyecek. O işlemci böyle elektriği emiyor, yutuyor. Gerçekten bir elektrikli araba gibi şey yiyecek o. Elektrik yiyecek, evin yeni bir şeyi olacak. Bir de tabii şunu da söyleyelim. Yani bu hani geçmişteki modellerle ben size kıyaslayıp söylüyorum ya, ChatGPT 3'ün biraz daha altında olur herhalde filan diye söylüyorum. Yani buradan böyle gazetecilik yaptıralım, editörlük yaptıralım, avukat gibi bize cevap versin, doktor gibi neremiz ağrıyorsa ona ilaç versin, muhasebecilik yapsın filan, bunlar yok. Yani yerelde çalışınca mahremiyet verecek bize biraz, evet, ama halüsinasyonlar dana gibi olacak. Kocaman kocaman halüsinasyonlarınız olacak. Dosyalarınızı okuyup taslak çıkarabilecek ama eksik gedik çıkartacak. Video düzenleyebilecek ama işte ne bileyim parmaklarınız eksik olacak. Gözünüz farklı bir yerde olacak filan gibi şeyler var. O zaman hadi bir müzik arasına doğru şöyle bir yelken açalım. Güzel bir müzik dinleyelim. Arkadaşlarımız şu anda bütün hızlarıyla bizim için ayarlıyorlar. O müziğin ardından şöyle bir nefes aldıktan sonra sizlerle birlikte olalım efendim. Ardından çok enteresan haberlerim var size.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Ben Serhat Ayan efendim, sizlerle birlikte yeni şeyleri konuşuyoruz. Bu bilgisayarın içine yapay zeka girer de bizimle beraber güzel şeyler yapar mıyı bir üstünden geçtik. Bana bu bir pazarlama hamlesi olarak geliyor. Çok açık söyleyeyim ben size. Bundan büyük şeyler beklememek lazım. Ayda 10 dolara yapacağınız şeylere, yani bulut üstünden ayda 10 dolara yaptırabildiğiniz şeylere için 3000 dolar verip bilgisayar almak, 4000 dolar verip bilgisayar almak, bunu evinizin bir köşesine koymak riskli. Bir de tabii üstünde çalışacak olan programların da hayata geçmemiş olması, mevcut programların da bunu kullanmaya çok fazla yeterli olmuyor olması beni sıkıntıya sokuyor. Bana deseler ki 3000 değil 500 dolar alır mısın, onu bile düşünürüm yani. Onun için de şu anda Nvidia'nın güzel bir pazarlama hamlesi bu. Baştan bunu bekleyelim, görelim diyelim efendim. Haydi o zaman bir başka habere geçelim. Şimdi Google, Alphabet yapay zeka altyapısını finanse etmek için 80 milyar dolar toplamayı planlamaya başlamış. Yani 80 milyar dolarlık sermaye aktarımı yapıyor. Yapay zeka altyapısı ve küresel hesaplama kapasitesini geliştirmek için efendim. 80 milyar. Şimdi hikaye şu. Bu hesaplama kapasitesi dedik. Veri merkezleri yatırımları hızlandırmak için dedik. Yani Google oradan ilerliyor. Google bu aralar bunu yapmak zorunda. Çünkü yapay zeka yarışında Google zıplamalar yapıyor. Bir iki adım öne geçiyor ama arkadan rakipleri çok hızlı gelip onu dövüp onun önüne geçiyorlar. Yani Google şu anda ChatGPT'yi döver, Anthropic'i duvardan duvara vurur gibi bir durum yok. Hatta rakipleri onu bu konuda biraz dövdüler. Yani aşağıladılar demeyeyim ama dövdüler. Yani Google şu anda olması gereken yerin çok altında. Yani olması gereken yer derken Google'ın büyüklüğünü düşünün. Elindeki verileri düşünün. İnsanlar arasındaki yaygınlığını düşünün. Şimdi herkesin mesela bir takvimi var. Herkesin işte ne bileyim mailleri Google üstünde. Herkesin işte ne bileyim drive'ı Google üstünde. Böyle şeyleri, dosyalarını falan atıyorlar. Google bunları bir türlü yapay zeka ile birlikte kullanılan bir şeye dönüştüremedi. Ya ben dönüştürse ben kullanırdım. Gerçekten de evde uzun uzun bunu kullanmaya çalıştım. Yok, olmuyor. Yani Google şu anda olması gereken yerin çok uzağında. O yüzden de işte ileriye doğru böyle bir 80 milyar dolarlık hisse bazlı finansman planı açıkladı. Bu kaynağı özellikle yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak, küresel hesaplama kapasitesini büyütmek, veri merkezi yatırımlarını hızlandırmak için kullanacağını söyledi. 3 parçadan oluşuyormuş. Bu ilk bölümde 30 milyar dolarlık halka arz edilmiş hisse ve dönüştürülebilir imtiyazlı hisse satışından bahsediyor. Bunun 15 milyar dolarlık kısmı zorunlu dönüştürülebilir imtiyaz hisseleriyle depo sertifikalarından oluşacakmış. 15 milyar dolarlık kısmı Alphabet'in A ve C sınıfı hisselerinden oluşacakmış. İkinci bölümde 40 milyar dolarlık at the market hisse satış programı varmış. Yani şirket zaman içinde piyasaya hisse satabilecekmiş. Üçüncüsünde de Berkshire Hathaway'e yapılacak 10 milyar dolarlık özel hisse satışından bahsediliyor. Yani bunun için bayağı bir para çıkartmaya başladı Google. Google gibi bir şirket bile, bu kadar karlı bir şirket bile, bakın işte yapay zekaya öyle hop deyince para çıkartamıyor. Bu işler o kadar kolay değil. Bu işler başka bir yere gitti yani. Bu arada işte şeyde Alphabet'in açıklamasına göre verilen rakamlar da aslında bir baskıyı gösteriyor. Nedir o baskı? İlk çeyreğinde yıllık bazda %22 artmış gelirleri ve 110 milyar dolara ulaşmış. Google Search and Other gelirleri %19 büyümüş. Google Cloud'un geliri ise %63 büyümüş. Cloud tarafında o birikmiş iş hacminin çeyrekten çeyreğe neredeyse ikiye katlanarak 460 milyar doların üstüne çıktığı belirtiliyormuş. İnanılmaz tabii bu rakamlar. Şapka uçuracak rakamlar. Ama bakın bunlara rağmen adam hop deyip cebinden 80 milyar doları çıkartamıyor. Böyle yeni finansman metotlarının peşine düşüyor. Yani tüketici aboneliklerinde de büyüme varmış Google'ın. Mesela 350 milyon ücretli aboneliğe ulaşmış. İnanılmaz bir rakam. Düşünsenize, dünya üstünde 350 milyon kişiden abonelik için para alıyor. Kredi kartını almış yani böyle şeyler için. Yani Google iyi gidiyor mu? Yapay zeka tarafında iyi gitmiyor ama iyi gitmek için bayağı kaynaklarını toplamış, çıkartmış, yürümeye başlıyor efendim. Gelelim şimdi, hadi bir başka habere, üniversitelere girelim. New York Times bir üniversite haberi yapmış. California State University, Amerika'nın önemli üniversitelerinden bir tanesi, yapay zekayı yüksek öğretimin merkezine yerleştirme hamlesini anlatıyor.
Bu Kaliforniya Üniversitesi OpenAI ile yaptığı anlaşmayla yüz binlerce öğrenci ve personele ChatGPT Edu erişimi sağlamış. Bu adım OpenAI tarafından bugüne kadarki en büyük ChatGPT dağıtımı diye sunulmuş. Fakat yazının asıl meselesi teknoloji heyecanı değil. Hani bu kadar üniversite sistemi tarihinin en ağır bütçe krizlerinden biri, bölüm kapatmaları, işten çıkartmalar, fakülteye tepkileri aynı döneme denk gelince kampüslerde büyük bir meşruiyet tartışması doğmuş efendim. Yani nedir bu, anlatalım hemen. Şimdi yazının merkezindeki o gerilim şu, gerilimden hep birlikte. Üniversite yönetimi yapay zekayı geleceğin iş gücüne hazırlık, eşit erişim ve yapay zeka okur yazarlığı olarak pazarlıyor. Tamam, süper bir pazarlama. Ama birçok öğretim üyesi ve öğrenci bunu kamusal eğitimin özel teknoloji şirketlerine teslim edilmesi, pedagojik gerekçe olmadan yapılmış tepeden inme bir dönüşüm, üniversitenin insan emeğini değersizleştiren bir yönelim olarak görmeye başlamış. Yani evet, bunlar hani bak biz yapay zekayla hepinizi çalıştırıyoruz, süperiz falan diyorlar ama pedagojik olarak baktınız mı acım buna demiş öğrenciler. Mesela kamusal eğitimi, yani üniversite eğitimini acaba özel teknoloji şirketlerine verdiniz, böyle verince ne olacak bu işin sonu diye bakmışlar. Yani bunu öğretmenler bayağı mesajlarla vesairelerle vermişler. Öğretmenler çok sıkıntılı bundan. Bu arada yapay zekaya 17 milyon dolar aktarmışlar. Yani ChatGPT'ye verdikleri para öyle böyle bir para değil. Yani burada hani bu parayı verdiler de çok zengin bir üniversite öyle mi verdiler parayı? Hayır. Bayağı kampüslerde bölümler kapatılıyormuş, akademik kadroları işten atıyorlarmış, öğretim üyeleri iş güvencesi konusunda kaygılar yaşıyormuş filan falan. Hani yapay zekayı aldınız, ortaya getirdiniz, yürüdünüz ama 17 milyon dolar verdiniz üniversite olarak yapay zekayı ama üniversitenin içi kaynıyor efendim. Sizin hocalarınıza verecek paranız yok. Nasıl olacak bu, işte oradan uzun uzun tartışacak şey var. Gelecek programlarda bundan çok malzeme çıkar bize diye düşünüyorum. Gelelim bir başka habere. Şimdi OpenAI dedik. OpenAI Codex diye bir aracı var. Bu programlama aracı bu aslında. Codex'i beyaz yakalı işler için ayrı bir paket yaparak OpenAI sunmaya başladı. Bunu belki şirketlerimiz daha dikkatli dinlemek isterler. Buradan kulaklarını açsınlar bizler için. Veri analizi, yaratıcı üretim, satış, ürün tasarımı, halka açık hisse senedi yatırımı, yatırım bankacılığı gibi mesleklere dönük yeni eklentiler koymuş içine OpenAI Codex paketinin. Ve haftalık kullanıcı sayısı da bu arada şaka maka değil, 5 milyonu aşmış yani. Bayağı bir adam kullanıyor onu. Yani haberdeki mesele aslında şu. Şimdi OpenAI kurumsal pazara sert bir şekilde yüklenmeye başladı. Yani biz onu hep son kullanıcıyla görüyorduk. Hayır, aslında OpenAI bayağı kurumsala yükleniyor. Şunu yaz, bunu özetle filan gibi artık o bildiğimiz, alıştığımız yapay zeka şeylerinden çıktı iş. Burada bambaşka şirket araçlarına, demin size saydım ya, yani hisse senedi yatırımından ürün tasarımına kadar şirket araçlarına bunu veriyor. Buna ek olarak mesela Codex'e Sites diye bir web sitesi veya küçük uygulama paylaşabilir hale getiren bir uygulama koymuşlar. Bu da enteresan. Yani OpenAI şeye uyandı. Kurumsal dünyaya en sonunda uyandı. O kurumsal dünyaya uyanana kadar Google orayı alır götürür diye düşünüyordum ben. Ama çok öyle gözükmüyor. Alırmış, götürürmüş gibi gözükmüyor. Onu da söylemiş olalım efendim size. Şimdi bir başka habere geçelim. Bu haberin içinde size yeni bir kelime vereceğim. Bu kelimeyi biliyorsunuzdur mutlaka ama eyleyicilik diye bir kelime vereceğim size. Eylemek. Hani eyleme beni diye, böyle eyleme kelimesi, eyleyicilik diye bir kavram anlatacağım size. Bu kavramı yapay zeka ile birlikte uydurduk dersem böyle çok da şey olmaz, yani yeri var. Şöyle, yapay zekanın yalnızca doğru bilgi ya da sahte içerik meselesi olmadığını söylüyor bu yazı. Daha derin bir şeyleri sarstığını söylüyor. İnsanın kendi hayatında, internet işinde, kültüründe, kararlarında hala etkin bir özne olup olmadığını tartışmaya başladı insanlar. Yani yapay zeka geldikten sonra insanlar kendi hayatının sahibi mi değil mi tartışmaya başladılar. Eskiden mesela ne vardı? İnternetin problemi robotlardı mesela. Botlar vardı, sahte hesaplar vardı. Sahte hesaplarla giriyorlardı, manipülasyonlar yapıyorlar, hala da yapıyorlar. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Türk siyaset sahnesine bakın. Neyse, girmeyeceğim oralara. Bugün
İşte o dünya daha da karmaşık bir hale geldi. Çünkü otonom yapay zeka ajanları e-postalarınızı yanıtlıyor, metinler yazıyor, müzik yapıyor. Video burada DJ Festo'ya bir selam çakalım. Dün kendisinin mesela müziklerini dinledik burada. Ondan sonra müzikler yapıyor, videolar yapıyor. Ama nereye gidiyor bu iş? Bu karmaşıklık içinde. Yani insan giderek daha çok o yapay zekaya komut yazan ve sonuç bekleyen bir konuma düşüyor. Yani makineler arasında etkileşimi onaylayan pozisyona düşüyor insan. İnsan hani şunu yap bunu yap demiyor. Makineler bir şey yapıyor, siz onu onaylıyorsunuz. Bu olmuş, bu olmamış, bu şöyle, bu böyle diye. Yani buna agency crisis deniyor. Yani biz özne olma krizi diyoruz. Eyleyicilik buradan geliyor. Biz artık işin öznesi olmaktan çıktık, dolaylı tümleci olduk. O cümleyi tamamlayan bir unsur haline geldik. O cümlenin ana unsuru biz değiliz artık. Yazının derdi bu yani. Şimdi yazı diyor ki yapay zeka şirketleri bu araçları güçlendirme diliyle pazarlıyor diyor. Gerçekten de o çok güçlü ve yararlı araçlar hepsi. Yani evet, baktığımızda hangi birine laf edebiliriz ki? Ama işte aynı anda internetin eski vaadini, yani o keşfetme, karşılaşma, temas kurma, hani kendi merakının peşinden gitme hissini de giderek zayıflatıyorlar. Şimdi arama motorları yerine tek doğru cevabı getiren ajanlar oluyor. Mesela eskiden ne yapıyorduk? Arama motoruna bir arama kelimesi giriyorduk. O yukarıdan aşağı bize sayfalarca siteler getiriyordu. Biz ne yapıyorduk? O sitelere teker teker girip bakıyorduk. Diyorduk ki ya bak, burada bunu söylemiş ama aslında bu şöyle. Burada bunu yazmış ama bu sitedeki onun böyle motivasyonları var. O kesin şucu, o yüzden de bunu böyle söylüyor. Biz kafamızda bunları değerlendirebiliyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Arama motoruna bir şey yazıyoruz. Yapay zeka gidiyor oradan kendi kafasına göre bir doğru seçiyor. Bize getiriyor. Şu anda Google'ın en büyük açması da bu zaten. Bu insanların reklamlarını engelliyor filanı bir kenara bırakıyorum. Yapay zeka bizim ne anlamamız gerektiğine karar verip onu bizim önümüze getiriyor. Arkadaş, ben oradan başka bir şey anlayacağım. Ben onun alternatiflerine bakacağım. Ben yargılıyorum, ben suçluyorum gerekirse insanları. Ben gerekirse farklı yollar arıyorum. Belki de orada çıkanların hiçbirini ben beğenmeyip kendi yolumu yaratacağım. Hayır. Benim elimden bu seçenekleri alıyor Google ve bana şunu getiriyor. Diyor ki bunu mu söyledin? Bu budur abi diyor. Değil. Yok, bence bu diyor. Kapatıyor konuyu orada. Altında çok merak ediyorsanız bakın, eskiden insanlar bakarlardı. Eskiden hatta şunu eleştirirdik ya, arama motorunda ilk gelen 3-4 taneye bakıyorlar, kimse ikinci sayfaya gitmiyor diyorduk. Ben mesela 10. sayfalara kadar giden bir rahatsız karaktere sahibim. Şimdi o da kalktı ortadan. Birinci sayfadaki linklere bile tık.